min lahmi ahihi fi dünya. Acayip bir şey. Bir insan din kardeşinin gıybetini yaparsa, kurribe lehu lahmuhu fil ahirette, ona efendim, yani insan eti böyle artık sunulur diyor yani. Feyukallehu kul meyten, bu ölü eti ye bakalım aman Allah'ım. Kema ekelte hayyen, diriyken yediğin gibi. Feyekulu ve yesiyehu, bu sefer yani orada çok feci bir durumla karşılaşır diyor. Ve burada yesiyehu kelimesi yani ses çıkartır aman Allah'ım diye. Leşetin yenilmesi. Yani ahirette çıkıyor ortaya. Bütün yahmiline evzaruhum, günahlarını sırtına yükleyeceğim diyor ayet-i kerime. Şimdi şurası çok önemli. Fekal el cumhur minel ulema. Bu meseleyle alakalı, gıybetlerle alakalı cumhur ulemanın özet bilgisi. Tarikul muhtab linnasi fi tövbe en yeflaha. Bunun tövbesi nedir? Daha yapmamasıdır. Yani kesin olarak ben daha gıybet etmeyeceğim. Bu bir. Ve yazumu ala en la yaud, ebediyen daha ben bu gıybeti de dönmeyeceğim, yapmayacağım. Ve hel yestaritun nedmu ala mafat fihi nizam. Şimdi bu manada en yetehale minelizi yatabehu, gıybet ettiği kişiden helallik alması meselesi. Helallik alsa iyi olur diyen ulema var. Bir başka ilim ehli ulemanın ifadeleri la yustaratu en yetehallefeyne iza uallimehu bizalike rububat zi şedim ma iza lem ya'lem bima kana fihi. Yani ona söylemesi durumunda bu sefer adam benim hakkımda bunu mu dedin diye bir düşmanlık bu sefer içtihada büyüyebilir. Bu manada söylenmemesi, Allah'tan af istenmesi, onun ve kendisinin affını istemesi yerinde olur diyor. Burada kişi kendisi karar verecek. Yani ben buna söylediğim zaman bu beni bağışlar. Veya adamın yapısı efendim böyle bir şey yapmaz. Onun ve o zaman istiğfar edecek. Allah'tan af iste diyor. Fetarikuhu yani en yusenni aleyhi bima fihi minel meclis illeti kâne yezummuhu fihi. Bunun yolu şudur diyor. Üçüncüsü yani kınadığı veyahut da gıybet ettiği kişiyi yine ona benzer bir mecliste onu sena etmesi, yani onun kişiliği, vakarı ve onun haysiyetini koruması gerekir. Yani orada öyle bir şey yaptık ama biz yanlış yaptık. O kişilikli beyefendi, vakur bir arkadaştır diye. Yani aynı mecliste veya işte ona benzer mecliste işi düzeltilmesi lazım. Yani tahkir ettiği şeyi orada tazim etmesi. Bu işi düzeltir diyor. Ulemanın böyle üç farklı görüşü. Ancak bunun üçü de tabii yani usulüne uygun bunu yerine getirilmesi gerekecektir. Mâ min imrin yahzulun imran müslümen fî mevdi'in. Bir insan bir insanı bir mecliste bir yerde onu mahzun ederse, yani rezil ederse, tehniyet fîhi hürmet onun şanına, ve yankusu fihi min ayrıdihi, onun ırzını tahkir ederse. Yani özet şu, bir Müslümanı rezil eden, onun ar, namus, iffetine hakaret eden ve ona o iftirayı, o hakareti, o nemime, o bühtanı yapan kişiye, şimdi devamını okuyalım. Mevla Celle Celaluhu ise ve yenteku fihi fi hurmetihi, ve Mevla Celle Celaluhu da onun saygınlığını yerle bir eder. Yani o mutlaka bu belayı bulur. Yani burada Mevla Teala kuluna yapılan bağilik dediğimiz bu. Mevla'nın azabı acele ettiği şeylerden bir tane. Anne babaya asi olmak, bir de bağî dediğimiz. Yani kendisi hadsizlik yaptığı halde Allah'a kulluk eden bir Müslümanın ırzına, şanına hakaret ediyor. Mevla onu mutlaka rezil eder. Mutlaka o çıkıyor karşısına. Ve entekü fî hürmeti illâ nasarahullâhu fî mevâtini yuhibbu fîhâ nusretehu. Mevla Celle Celaluhu da o hakarete uğrayana mutlaka yardımını gönderir ve ona nusretini gönderir. Ebu Davud'da rivayet edilen bu hadis-i şerife baktığımızda demek ki bir insan bir insanı rezil etmeye, Müslümanı yani, rezil etmeye, hor hakir etmeye çalışırsa, böyle yaparsa mutlaka o rezil rüsvay olur. Mevla Teala o mahzun etmeye çalıştığı Müslümanı da
mutlaka yardımını gönderir. Olayın bütününe baktığımız zaman, burada özetlenmiş oldu, kaldığımız ayete geldik. Olayı şöyle özetleyebiliriz. Tarih boyunca küffar-ı alem, münafıklar, kötüler, Müslümanlara hor, hakir, zelil, karanlık ifadeler, çağ dışı ifadeleri gibi tahkir ettiler. Ve horladılar, hakirlediler, cahil gördüler. Ancak Mevla Teala aceleci değil. Bakıyoruz 50 sene, 100 sene devran bir değişiyor. Kendisine iman eden Müslümanları Mevla Celle Celaluhu onlara asalet, vakar, izzet, ilim, bilim ve vakur bir hayat nasip ediyor. Ve Müslümanları tahkir edenler zillet, hor, hakir, dışlanmışlık, teröristlik ve menfur bir duruma düşüyorlar. Hani küffar-ı alemi görüyoruz, dünyaya nizam getireceğiz diye o küffar-ı alemin onu dedikleri İslam'ı kötülemeleri, yani genelden baktığımızda kendileri hor hakir ve yeryüzünde en büyük cevru zulmeden duruma düşüyor ve Rabbimize kulluk edenlerin de ne kadar aziz kıymetli oldukları Allah katında mazlum duruma düşüp ahirette Rabbimizin sonsuz rahmetine gark olacakları da müşahede edilmiş oluyor. Bunu da bir şekilde özetlemiş olduk. Ebu Davud'un rivayeti de çok dikkati câlip bir rivayet olmaktadır. Evet. Hucurat suresi 13'e geldiğimizde ya eyyühen nas, ey insanoğlu, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi erkek ve dişi olarak yarattık. Min zekerin. Efendim, erkek ve unsa, unsa kelimesi bayan demek, kadın demektir. Yani erkekten ve dişiden yarattık. Ünsa kelimesi bir nesnenin başka nesneyi içine alması manası da bulunur. Çok zarif. Yani Mevla Teala yani kadınlara ünsa ne yapıyor? Kendi bir bebek sahibi oluyor ve insan neslinin devamını sağlıyor. Yani Mevlamız Celle Celaluhu onlara o şekilde o vasfı vermiş. Ne yapıyor? Yani kendisi de bir insan sahibi oluyor. Kendisi insan, acayip bir şey. Ve kendisi de bir insan oluşuyor. Allah Allah. Ve o insan orada hareket ediyor. Canlı bir insan. Ve onu 10 ay işte o kadar onu taşıyor. Himaye ediyor. Kurban oldum Allah'ım. Ünsa kelimesinde böyle bir mana var. Yani bir nesneyi kendisine himaye eden. Bir nesneyi nesne dediğimiz insan yani. Evet, Mevla onlara o şekilde. Ünsa tabii kelime manası dişi demektir. Fakat Arapçanın böyle bir özelliği var. Yani kelime manaları mesela zeheb gibi, zeheb altın demektir. Ama kelime manası gitti demektir. Para gidince bir iş yapıyor. Duran para Adem Aleyhisselam'dan döneminden beri duran para bir işe yaramaz toprak altında. Ya durgun su da bir işe yaramıyor. Giden su hayat veriyor, giden para işe yarıyor, hayat veriyor. Zeheb gitti. Ve kaba ile Mevla Teala ve ceannakum sizi yarattık şuben, şubeler olarak. Yani efendim farklı farklı insan ve kaba ile kabileler. Lite'arafu tanışasınız diye. Yani Mevla Teala envai çeşit renklerde, envai çeşit ırklarda, kabilelerde, bölgelerde Mevla Teala bakıyorsunuz, baktığınız zaman insan ha sen diyorsun şuralı mısın gibi bölgesini tanıyabiliyor insan ve kabaile lite'arafu tanışasınız. İnne ekremekum sonuç. Yani burada kimse hiçbir karıncanın diğer karıncadan bir üstün, hepsi karınca. Yani kuzular dediğimiz zaman sürü 1000 tane, 5000 tane hepsi aynı. Yani kırlangıç dediğimiz zaman hepsi aynı. Yani kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Burada da insanoğlu. Yani bir insanın bir insandan bir farkı yok. Hepsi aynı. Üstten baktığınız zaman yani ufak tefek bir boy farkı var ama diyelim 1 milyon, 10 milyon insanı böyle üstten baktığınız zaman yani hepsi aynı insan. Mevla Teala bu kullarım. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Ancak inne ekremekum sizin en keremli, en üstün olanınız indallah Allah katında indallah Allah katında etkâkum takva olanınız. Onun emirlerini tutup yasaklardan kaçanınızdır. Demek ki en üstün olan bu kabile, şu kabile, Arabı, Türkü, İngiliz'i, Fransız'ı, şusu busu değil. Buradaki üstün olan
kabile, ırk, yapı, soy değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Arap'ın aceme, siyahın kırmızıya, kırmızının beyaza vesaire üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Yani Allah katında makbul bir kul olmak. İnne ekremekum, sizin en keremliniz, en üstününüz indallahi, Allah katında etkakum, takva olanınızdır. Takva biliyorsunuz vakadan gelir, vaka. Yani kendisini güzel ahlakla korumuş, kötü özellikleri, kötü ahlakı reddetmiş, kendini korumuş, vakadan gelir. Kuyuya benzetti, bunu hep anlatırım. Kuyuda berrak, dünyanın en güzel suyu var. O suyu, yani kötü, pis akıntıları veka korursanız, o zaman o kuyudaki berrak su kalır. Ancak 6-7 noktadan oraya pis su akarsa, o dünyanın en güzel suyu içinden kovayla boşaltsanız da yine su akmaya devam eder. O manada o kuyu temiz olmaz. İşte bahsettiğim kuyu kalptir. Akıntılarda göz, kulak, el, ayak vesaire, dil, gıybet, bunu kalbi kirletiyor. O zaman veka, korumakla, kötü özelliklerden koruyacağız. Güzel özelliklerle kendimizi, ahlakı hamide dediğimiz, tehallaku bi ahlakille, Allah'ın ahlakı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her şeyimizde örnek. İnne ekremekum, sizin en keremliniz, indallah, Allah katında etkakum, takva olanınızdır. İnne Allah'a muhakkak Allah alimun, ziyade bilir, habir, her şeyden haberdardır. Yani Mevla Teala'nın bilmesinin, bilir yani. Orada Mevla Teala'nın bilgisine eşdeğer bir bilgi olmadığı için. Mesela Allahu Ekber. Allah en büyüktür. En büyük demeye gerek yok. Büyük yok ki en büyük diyelim. Allah büyüktür. Yani Allah katında büyüklük ifadesini kullanacağımız başka bir şey yok. Yani bir Cebrail aleyhisselam, kimi, neyi konuşursak konuşalım, Allah büyüktür. En büyüktür demeye gerek yok. En yok ki orada. Yani onun için burada Mevla Teala ve Kadir Hazretleri'ne bilir ifadesi yeterli. Allah büyüktür, yeterlidir. Çünkü ona bir kıyas edeceğimiz veyahut da onunla alakalı konuşacağımız haşa bir şey yok. İnna Allah, Allah alimun, bilir, habir, her şeyden haberdardır. Mevla'nın, Celle Celaluhu'nun ilminin sınırı, kudretinin sınırı yoktur. Çok güzel hadis-i şerifler var burada. Buyurdu ki fe'an me'adilil arab tes'elun. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe efendilerimiz sordular. Bukhari'den gelen bir rivayet. Su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyün nasi ekrem. İnsanlar en keremlisi. Ekremuhum indallahi etka. En muttaki olanlar. Kale leyse min hazenesi. Bunu sormadık ya Resulullah. Fe ekremukun nas Yusuf ve Nebiyullah. Yusuf Aleyhisselam dedi. Yani İbn-i Halil, Halilullah, İbrahim Aleyhisselam dedi. Leyse anı dedi ki, bunu da sormadık ya Resulallah, ne kadar güzel. Fe'an ma'adinil Arab tes'elun. Yani buradaki, yani Araplardan üstün olan, yani bu şekilde bir ırk olarak bunu demeye getirdiler. Resulullah Efendimiz fekal buyurdu ki, naam, hıyarukum fil cahiliye. Cahili döneminde, yani Arap da olsa, insan olarak genel söyleyelim, hıyarukum fil cahiliye. Yani kişi Müslüman değil ama seçkin. Hıyarukum fil İslam, İslam'da da yani hayırlı olur. İza fakihu, fıkıh sahibi. Yani fıkıh, helali haramı iyi. Maliha ve maliha, lehine ve aleyhine, Allah'ın Celle Celle ahkamını çok iyi bilen. Yani fıkıh ehli. Olursanız en hayırlı olursunuz. Bu hadisi eğitimcilerle alakalı çok çok önemli. Müstakil konuşmakta fayda vardır. Ancak tefsir dersinde olduğumuz için özet gitmek durumundayız. Burada bir çocuk madene benzer. Ennâsü maden kemâdeni zehbevel fidda. İnsanlar maden gibidir, altın ve gümüş gibi. Hıyarun fil cahiliye, hıyarun fil İslam izafakuhu. Çocuk, yani biz burada misal olarak arz edeceğim. Yani bir insan, mesela Halid bin Velid, kendisi ordu komutanlığı kabiliyeti var. Resulullah Efendimiz'e kılıcını veriyor. Ya Resulallah, ben Müslüman oldum, kılıcımı al, İslam'ın aleyhinde kullandım bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kalem vermiyor. Veya git Ashab-ı Suffa gibi eğitim al demiyor. Kılıcı tekrar ona veriyor. Diyor ki, sen bu kılıcı İslam'ın aleyhine ne kadar kullandıysan o kadar lehine kullan diyor. Burada bir eğitim var. Yani Sa'd bin Ebi Vakkas geliyor, ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara uhuvvet yaptı, uzun bir konu. O gidiyor çarşıya ve ticaret yapıyor. Ticarette Allah ona öyle bir kabiliyet vermiş ve çok kabiliyetli, büyük ticaretler yapıyor ve İslam'a da çok büyük maddi desteklerde bulunuyor. Resulullah Efendimiz ona da
o yapılması hususunda önünü açıyor. Ya ve dualar da ediyor. Bir başkası Ebu Hureyre radıyallahu anh, en meşhurdan gidelim. Resulullah'ın yanına, ona kılıç verip de git şunu yap demiyor. Ha demek ki yani bir insanın yapısı neye elverişliyse odur. Yani demiri dövmekle altın yapamazsın. Altını da işlemekle demire çeviremezsin. Altın yumuşaktır, demir serttir. Yani bir insanda mücahit ruhu varsa onu mücahit yapıp vatanı bekletirsin veya ona bir meslek sahibi kılarsın. Öbürünün yapısı ilme meraklıysa o zaman onu ilim ehli yaparsın. Ama mutlaka ve mutlaka izafakuhu, dini öğrenmesi lazım. Bütün mesele bu. Ne olursa olsun, yani meslek sahibi de olsa, mücahit de olsa, ne yaparsa yap, mimar da olsa Allah'ın dinini, fıkıhı, İslam'ı öğrenmesi lazım. Hıyarukum fil cahiliye, cahiliye de seçkin birisidir. O zaman ne olur? Hıyarukum fil İslam, İslam'da da hayırlı olur. İzafakuhu, fıkıh sahibi olur ise. Bütün mesele bu, dini bilecek, İslam'ı bilecek. O zaman o yaptığı işte başarılı olur. Allah katında. İnna Allahu muhakkak Allah la yanzur ila suverikum. Allah sizin suretinize bakmaz, yaratanı ve emvalikum malınıza bakmaz, veren o. Evlad ile size dünyayı bin kat büyük eder. Velakin yanzur ila kulubukum, kalbe ve amalikum, yaptığınız namaza, oruca, ibadete veyahut Allah muhafaza haramlara. Onlara bakar. İnne nebiyye le kâle lehu unzur fe inneke lestu bi hayrin min ahmer ve la esved illa en tefdulu bi takva. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki siz yani kırmızın siyahtan, işte az önce ifade ettiğimiz, kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. İlla entaftaluhu bi takva. Takva ile üstün olursunuz. Bir başka hadis-i şerifte el müslimune ihva. Bütün Müslümanlar kardeştir. La fadla li ahadin ala ahad. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktur. İlla bi takva, takva ile. Takva ile üstünlük olur. Şunu da arz edelim. Hayrun nasi akrahum. İnsanların en hayırlısı Kur'an ehli, yani hafız olanlar. Ya yani hafız olanlar 70 kişiye şefaat ediyor. Hacılar 400 kişiye. Ve şehit olanlar 70 kişiye. Hacılar 400 kişiye. Hafız İslami ilimlerde ahkamı dini bilen ilim ehline de 700 kişiye şefaat eder. Hayrun nasi akrahum. İnsanların en hayırlısı Kur'an'ı en iyi bilenlerdir. Ve etkahum lillah. Takva olanlardır Azze ve Celle. Ve emruhum bil maruf, emri maruf yapan ve nehyenhan münker, insanları kötülükten nehyeden. Ve evsaluhum lirrah, akraba alakasını gözetenler. Yani sıla-i rahim diyoruz ya, men vasale vasalehullah, sıla-i rahim yapanlar, Mevla Teala da onları gözetmiş olur. 14. ayete geldik. Kâletil e'râbu âmennâ. Şimdi konu burada değişiyor. Kâletil e'râbu, Esed oğulları, bu ayetin izahı gelecek. Orada da bir daha anlatırız. Esed oğulları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, işte insanlar işte, savaşla, zorla boyun eğdiler, biz böyle bir şey yapmadık, kendimiz geldik, Müslüman olduk diye kıtlık döneminde böyle Müslüman olduklarını söyleyip Resulullah Efendimiz'den istifade etmek istediler dünyalık menfaat için. Bir de kalkıp geldiler, dediler ki, bir kısmı tabii bu Esed oğlunun bir kısmı, bak biz işte Müslüman olduk, bizim kıymetimizi bil. Yani bizim kıymetimizi bil diye Resulullah'ımıza haşa minnette bulunmaya kalkıştılar. Ya sen Müslüman isen yani kendin cennete gidersin. Yani kime ne ki? Kâletil e'râbu. Mevla Teala bunu misal veriyor. Yani adam biz Müslümanız ya falan. Müslümansan kendine. Güya kendi Müslümanlığını bir veli nimet sayacağız. Ya herkes kendi ahiretini, akıbetini kurtarıyor. Burada böyle bir ince bir mana var. Kâletil e'râbu, o Arabiler, Bedeviler, hadsizler yani. Kâletil e'râbu, âmenna, iman ettik derler. Kul, de ki Habibim, lem tu'minu, siz iman etmediniz. Yani kul lem tu'minu, siz iman etmediniz. Ve lakin, kulu eslemna. Yani siz şunu deyin. Mevla Teala bunu açıkça bildiriyor. Ve lakin kulu söyleyin eslemle boyun eğdik. Boyun eğdik efendim, Müslüman olduk. Müslüman sözünü söyledik efendim. Yani Müslümanlara bir imtiyaz tanıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Biz de Müslüman görülelim de buradan istifade edelim. Yani yoksa sizin derdiniz Müslüman olmak değil.
Burada böyle bir mesele var. Yani Müslüman görünüp böyle

tefsir dışı. Kâletil Arabu, Arabiler âmennâ, iman ettik derler. Kul, söyle habim, lem tü'minü, siz iman etmediniz. Velakin kulu, söyleyin eslemle, boyun eğdik deyin. Velemmâ yedhulil iman, onlara henüz iman fî kulûbikum, sizin kalbinize iman yerleşmedi. Mevla diyor, yedhul dahil olmadı, idhalat, yani kalbinize iman girmedi. Ve in tuti'ullâhe ve rasûlehu, evet, ve in tuti'ullâhe, siz Allah'a ve rasûlehu, rasûlüne itaat ederseniz, la yelidkum, eksik etmeyecek, la yelidkum kelimesi, yani noksanlaştırmak, azaltmak, böyle bir şey yapmayacak. Min amalikum, yaptıklarınızdan şey, yani bir şey bakımından dahi Mevla, kulların yaptığı amellerden bir şeyi noksan etmez. Siz Allah'a kulluk edin, mükafatını alırsınız. Ama siz iman etmiyorsunuz ki, orada görüntüde bir Müslümanız diyorsunuz, istismar için yapıyorsunuz bunu. La yelidkum min amalikum şey, innallaha Allah gafurur rahim, son derece affedici ve merhamet sahibidir. Mevla Teala burada kapıları da açıyor. Ama sen, insan kendini kandırabilir mi? Allah'ı kandırabilir mi? Yani günümüzde de olaya baktığımız zaman insanlar Müslüman görüntüsü içerisinde töhmet altına alınmayayım diye ve oradaki İslami yapıyı, ortamları istismar edip güya din adına bir iş yaptığını söyleyip oradan istifadeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim bunları da bize bir işaret olarak bildiriyor. O manada dikkat etmek lazım. Bu nasıl çözülür? Kolay. Yani bir insan gerçekten Allah'a kulluk edip, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gidip, Müslümanlar için tabiri caizse net bir ifadeyle canını feda ediyorsa, iman ehlini seviyorsa, o zaman tamam, bu adamın sözü doğru oluyor. Yok, Müslümanlara takılıyor, her fırsatta Müslümanları eleştiriyor ve net bir ifadeyle gavurlarla kol kolaysa göstergeler orada netleşir. 15. ayet-i kerime konuyu açıklıyor. Hucurat suresi. İnnemel mu'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlihi. Evet. İnnemel mu'minûn. Mevla Teala kendi cevap veriyor. Kalplerine iman yerleşen kim? İnnemel mu'minûn. Mü'minler. Ellezîne, onlar âmenû billâh. Allah'a iman ettiler. Bir. Ve rasûlihi, peygambere iman ettiler. İki. Sümmelem yertâbû. Asla şüphe etmediler. En ufak bir tereddütle Allah'a ve peygambere itaat hususunda, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin yerine getirilmesi hususunda tam teslim olurlar. Nisa suresinde ayet-i kerimede fela ve rabbike la yu'minu hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zatıma yemin olsun ki seni aralarında hakem tayin edecekler. Senin dediğini kabul edecekler. Sümme la yecidu fî enfusihim harac. Onların kalplerinde bir sıkıntı, üf, ve peygamberin sünneti de işte bu döneme uygun mudur, işte sakallıdır, şudur vesaire, bir sıkıntı oluşmayacak, görmeyeceğim. Ve yüsellimu teslima, sana tam teslim olurlarsa imanlarını kabul ederim. Eğer kalplerinde en ufak bir senin sünnetlerine karşı bir tereddüt görürsem, fela ve Rabbi, Rabbiniz olarak zatıma yemin ederim, layümin imanlarını kabul etmem. Bunun tefsirini yapmıştık. Burada da innemel mu'minûne ellezîne âmenû billâhi, Allah'a ve rasûlihi, peygamber, sümme lem yertâbû, asla şüphe etmiyor. Ve cahedû, onlar cihad ederler, bi envâlihim, mallarıyla ve enfusihim, canlarıyla, yani burada fîsebî Allah yolunda mallarını, canlarını, her şeylerini ortaya koyarlar. Allah yolunda. Ulâike humus sâdikûn, işte sadık olan kişiler bunlardır. Yani sadık olan kişiler bunlardır. Ama bu yukarıda bahsettiklerimizde ne gezer bunlar? Bunlar efendim Müslümanız deyip İslam'ı istismar ediyorlar. Ha, gerçekten olacaksan o zaman Allah'ın dediği, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine tam ittiba ve Allah yolunda canını malını din kardeşin uğruna iman ehlini koruma hususunda feda etmek gerekiyor. Evet. Yani Müslümanım diyen kişi Müslüman diye yaşayacak, din kardeşi için yaşayacak. Özeti bu. 16. ayete geldiğimizde burada bir salavat getirelim. Allahümme salli ve sellem. Dikkat diyerek anlatacağım bu ayet-i kerime. Çok güncel bir ayet. Evet, 16. ayet. Hucurat suresi. Yani bu ayet-i kerime

0: Kur'an tazeliğini sürdürüyor derler ya, işte bu. Kul, söyle onlara diyor Mevla. Etuallimûnallâhe bidînikum. Etuallimûn, öğretiyor musunuz? Yani siz mi öğreteceksiniz, siz mi bildireceksiniz? Kime? Allah'a bidînikum, dini. Yani iman esaslarını, İslam esaslarını, imanın hükümlerini, inanç meselelerini. Ya Allah birdir, hiçbir şeye muhtaç değil. Firavun Allah'ı gökte aradı, ok attı. Hristiyanlıkta Allah göktedir. Bu Selefi Vahhabi Muramezler yapılar Allah'ı gökte ararlar. Ne acayip bir şey. Allahu Samet, o hiçbir şeye muhtaç değil. İmam Rabbani Hazretleri bir dağı düşünün diyor. Devasa bir dağ. Everest'i düşünün, dünyanın en büyük dağını. Fakat o bir zerreden oluşuyor. Atomların birleşenidir. Demek ki parçalayınca atom. Atomu parçalıyorsun, çekirdek. Çekirdeği de parçalayınca yok. Bütün kainat atomlardan oluşuyor. Mevla Teala bu atomcukları birleştirip yani orada yukarıda oturması, ya bunlar yok ki zaten. La ilahe hiçbir şey yok. İllallah, ancak Allah var. Yarattığı bu geçici olan zerrecikleri bir arada tutan Allah, bu yarattığına muhtaç değil. Bu zerreciklerin üstünde, aşağısında, sağında, solunda olmaz. O kelime-i şehadet bir defa. Yoku bilirsen varı bulursun. La ilahe hiçbir şey yok. İllallah, ancak Allah var. Yani varlık Allah'a mahsustur. Allah'ın dışındakiler yoklukla muttasif. Sürekli değişiyor. Sürekli yok oluyor. Her şey yok. İnsanoğlunun bedeni sürekli geliyor. Alıyorsun, ondan sonra yok oluyor. Yani kul etuallimûne Allah'ı bilin. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Modernizm, deizm, tarihsellik. Bunu biraz açmak gerekiyor. Yani insanlar Allah'a din öğretiyorlar. Bakıyoruz. Yani hayızlı bir kadın camiye de girer diyor, Kabe'ye de girer diyor. Efendim Kur'an da okur diyor vesaire, buna benzer seferi mesafeye de gider diyor. Ya din bunları yapamaz diyor. Ya yapamaz bunları. Yani dini bin İslamiye'nin ana yapılarına baktığımız zaman konulan kurallar bellidir. Helaller, haramlar bellidir. Bir kadın, bir erkek efendim iç içe bu eğitimde olsa yapamaz. Ortamlarda olsa yapamaz. Din adına yapılan camide olsa da, ortamlarda, nerede olursa olsun yapamaz bunu. Gibi insanlar burada işte şartlar gereği, ortam gereği. Allah'a din mi öğretiyorsun? Mevla Teala kuralları koymuş. Konulan kuralları bir kişi yapsa o kişi cennete gider. Efendim 1 milyon kişi cehenneme gider. Geçmiş kavimlerde Resulullah'ın ne buyurdu? Bir kavim gördüm. Efendim peygamber o kavme imanı anlatmış. Bir peygamber daha gördüm. Felehu rahtun diyor. Bir cemaat. Ve raytu rasul, bir peygamber daha gördüm ki felehu racun ve racun, bir ve iki kişi diyor. Bir peygamber daha gördüm ki felehu ahit, tek başına milyonlarca insan iman etmemiş. Mevla tamam sen cennete, hepsini cehenneme atıyor. İnsanlar kalkıp Allah'ın dinini güncellemeye kalkışıyorlar. Mevla Teala da soruyor. Kul etuallimûne Allah'a bidinikum, iman ve İslam'ın esaslarını Allah'a mı öğretiyorsunuz? Siz mi bildireceksiniz? Siz mi Allah'a öğreteceksiniz? Kur'an-ı Kerim baştan sonuna kadar incelediğimiz zaman Allah-u Teala bunu yapın diyor, bunu yapmayın diyor. Emrediyor namazı, orucu, zekatı, yasak ediyor içkiyi, kumarı, faizi, zina, yalanı, gıybeti. Yapın diyor, yapmayın diyor. Düşünün dediği şeyler yaratılan şeyler. Az önce anlatmaya çalıştığımız Allah'ın yarattığı atomu düşünürsün. Bir de bakarsın ki atom çekirdeğe indiği zaman çekirdeği de parçalayınca yok oluyor. Yoku bulunca da var olan la ilahe, hiçbir şey yok, illallahı bulursun. Vallahu Allah ya'lemu, bilir ma fis semavat, göklerde ne var bilir. Adam gökleri inceliyorum diyor. Benim bilimim Allah'ı geçti diyor. Daha iyi biliyorum diyor. O ma fil ard, yerin içinde ne varsa. Binlerce çeşit efendim bilgilerden bahsediliyor. İsimler veriliyor. Binlerce çeşit bilgi. Bilimle uğraşılıyor. Bilimle uğraşan kendini büyük görüyor. Yani Allah Celle Celaluhu bunları bilemez demeye getiriyor. Bizim diyor bilimimiz daha da ileri gitti diyor. İyi efendim, dini ilimler, İslami ilimler. Yani Mevla Teala'nın haşa bunlara, yani sanki onu çağın gerisinde bırakmaya çalışıyor. Ya yeri göğü yaratan Allah, ya Allah. Yaratan Allah. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Ya'lemu, bilir ma fis semavati, göklerde ve ma fil ardı, yerde. Hepsi benim ya. Vallahu Allah bi kulli şeyin, her şeyi alim, her şeyi bilir Allah. İşte günümüzün putperestliği de böyle çıkıyor. Evvelden insanlar tenekeyi kutsuyorlardı. Şimdiki ise bilimle kendilerini büyük görüp Mevla Celle Celaluhu'nu bilemez gibi görüp o şekilde Allah'a hakaret ediliyor. İşte çağ dışı ifadeler. Çağ dışı kime diyor? Allah'a diyor bunu. Yani Allah'a kulluk etmeye çalışana hakareti yapıyor. O ki İsmail olarak ben kendi irademle yaşamıyorum ki, Rabbim bana kulluk et diyor. Ve bunları kabul et diyor. Benim kabul ettiğim şeyler beni yaratan Rabbimin. Onu bir iman ehline atfettiğin zaman, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu kelimeleri söylediğin zaman, Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi iradesini yapmadı ki, Allah'ın beyanatını ortaya koydu. O zaman bu tahkir kime gidiyor? Yaratana gidiyor. Kendini büyük görüyor, aydın, Mevla'yı başka bir şeye. Peki, bu ayeti kerime üzerine durmak lazım. Siz Allah'a imani, İslami hükümleri mi öğretiyorsunuz? Bunların sahibi, bunların merciği Allah, Mevla hükümlerini tayin etmiştir. Vallahu ya'lemu. Mevla Teala bak hemen bunu anlattıktan sonra mafisema göklerde, fi içinde demek, göklerin içinde ne varsa. Ne kadar galaksi sayarsanız, 1 trilyon galaksi, her bir galakside şu kadar yıldız. Neyi sayarsan say. Bu sadece bir misket gibi. Bunun gibi Mevla'nın başka alemleri de var. O da ayrı bir mesele. Mafisema ve mafil ard, yerin içinde ne varsa. Ben hepsini biliyorum. Bitmedi. Vallahu Allah. Bi kulli şeyin, her şeyi alim, bilirim. Her şeyi Allah bilir diyor. Şimdi az önceki konuya geliyor. Yukarıda başladığımız 14. ayetin burada 17'ye geldiğimiz yemunnune aleyke en eslemu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana minnet ediyorlar. Yani nimet olarak sunuyor. Biz de Müslüman olduk. Yemunnune. Yani bir minnet ediyorlar. Aleyke sana neslemu, Müslüman ol. Biz de Müslüman olduk. İşte biz de Müslüman olduk ya. Ya tamam, Müslüman olduysan kendine cennete gidersin. Yani sanki bak ben Müslüman oldum, benim kıymetimi bil falan. Sen kendi kıymetini bil. Müslüman olduysan cennete gider, sonsuzu kurtarar. Olmasaydın vurulacaksın zincire. Zaten 1400 sene olmuş. Yani günümüzdekiler için de 14 bin sene geçecek. Netice itibariyle ahiret herkesin karşısına çıkacak. İnsan Müslüman olmakla kendisine o nimeti takdir eden Allah'a şükretmeli. Allah'ım bana bunu nasip ettin diye. Buradan bir şey yapıyor, minnet ediyor güya. Bak biz Müslüman olduk. Yemunnune sana aleyke en esle, Müslüman olduk diye sana efendim minnet ediyorlar. Yani kendilerinin bir nimet olduğunu, biz bir nimetiz ha, bak, bak biz Müslümanız vesaire. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ. Yani bana İslam'ınızı bana bir minnet olarak, nimet olarak sunmayın ya. Burada bir kıssa anlatacağım. Burayı anlatabilmek için. بِاللّٰهُ بِلَكِسْ Allah يَمُنُّ عَلَيْكُمْ. Allah seni nimet veriyor. اَنْ هَدَاكُمْ Mevla Teala sizi hidayet etti. İman imana. İmana Mevla Teala size bunları nasip etti. Bundan büyük nimet mi olur? اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yani bu manada doğru iseniz, fakat bu iman sizde ne gezer? Bu iman sizde ne gezer? Yani imanını böyle bir nimetmiş gibi sunmak, bak Müslüman oldum, benim kıymetimi bil. Sen Allah'ın kıymetini bil. Mevla sana bunu nasip ettiyse. Ama adam zaten Müslüman değil. Kur'an'ın ifadesinde bunlar Müslüman olmadığını, bu tavırda olanların Müslüman olmadığını, imanlarının kalpte bulunmadığını, insan iman etmesine Allah'a hamd etmeli. Yani Müslüman oldum diye karşıki tarafa minnette bulunuyor. İşte bizim, ben de Müslümanım, benim kıymetimi bil gibi. Burada mefhumunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şuna benzer. Adam bütün olanaklarını kaybetmiş, yolunu şaşırmış. Perişan bir vaziyet böyle. Yollarda düşmüş, üstü başı çamurlanmış. Kar tipi fırtına yolunu kaybetmiş. Sen de evinde oturuyorsun, gayet sıcak bir ortam, sobanın başındasın, yemeğin kaynıyor. Camdan bakıyorsun ki adam perişan bir vaziyet, fırtına tipi, kar fırtına, yolunu şaşırmış ve senin evinin ötesinde de 10 kilometre daha yol yok, vadilerde kaybolup gidecek. Çocuğuna dedin ki evlat, bu adam yolunu kaybetmiş, sen bunu çağır, bu adamı efendim bir ısıtalım, yedirelim, ondan sonra yolu tarif edelim. Adamı çağırıyorlar. Eve alınıyor, ısıtıyorlar, yemek yediriliyor, üstü başı temizleniyor. Ertesi günü adam diyor ki, bak ben senin evine geldim, benim kıymetimi bil. Efendim, senin yaptığın bu iyiliği herkes kabul etmez. Ya sen ne diyorsun, sen yolunu kaybetmiş ki efendim, gideydin orada kar fırtına tipi de vadilerde ölüp gidecektin. Şimdi insanoğlu Mevla'ya kulluk etmekle kendini bir şey zannediyor. Allah'ım bak ben sana kulluk ettim ya, namaz kıldım ya falan. Mevla Teala bunlar Müslüman değil diyor. Yani Kur'an'ın ifadesiyle meseleyi mütalaya çalışıyorum. Kişi namaz kıldıktan ibadet edip biz niye estağfurullah diyor. Allah'ım bu yaptığımı kabul et. Biz kulluğumuzu arz ediyoruz. Kulluğumuzu Mevla Teala'ya ispatlamaya çalışıyoruz. Ecdad yaptığı ibadetlerin kabulü için sabahlara kadar dualar ederlerdi. İşte doğrusu olan bu. Ya Habibim sana minnette bulunurlar. Nimet olduklarını söylerler. قُلْ لَا تَمُنَّ عَلَيْهِ اِسْلَامَكُمْ Müslüman olduğunuzu bana bir nimet olarak sunmayın ya. Yapmayın böyle bir şey. وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ Allah size nimet olarak, yani hidayet, Allah size hidayet nasip etmiş. Bu bir Allah'a şükredin. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer siz bu sözünüzde, iman ettiğiniz ifadenizde doğruysanız ki ne gezer? Böyle bir şey yok zaten. Ama böyle bir şey söylüyorsanız bunun aslı böyle olmalı. Böyle olmalı. 18. ayeti kerime ve suremiz bitmiş olacak burada da. İnna Allaha muhakkak ki Allah ya'lemu bilir tekrar. Tekrar çünkü etuallimune Allah bildiğini kimse Allah'a ya o efendim din mi öğretiyorsunuz iman esaslarını, İslam esaslarını? Surenin bitiş ayetini daha rahat anlatabilmek için şu mühim meseleyi arz etmem gerekiyor. Allah'ın dinini bozarak Rabbimizin muradına uygun hareket etmeden bir şeyler yapmak. Mesela hayızlı birisi hafızlığını devam etmek için orada hafızlığını devam ettiriyor. Hayızlı bir kadın camiye giremez, Kur'an okuyamaz, Kur'an el süremez, oruç tutamaz, namaz kılamaz, Kabe'ye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, eşiyle beraber olamaz. İşte şudur da budur peki. Allah'ın dinini bozarak sevap beklemek. Sen niye yapıyorsun bunu? Sevap. Allah'ın dinini bozuyorsun. Allah'a din mi öğretiyorsun sen? Mevla Teala bunu yap diyor, bunu yapma diyor. Bütün mesele biz Rabbimizin rızasına uygun, onun buyruğuna uygun hareket etmek. Şunu da hızlı söyleyelim. Hazreti Osman diyor ki bir insan vaktinde oruç tutmazsa, 50 yıl kazasını yapsa o bir günün karşılığını alamaz. Cevabı müthiş. Neden? O gün oruç, فَمَنْ شَيْدِمْ مِنْكُمُ شَرَفَلَسِ Oruç tut, o emri veren Allah. Orada Allah'ın emri yerine gelir. Tamam ya Rabbim. Öbürü 50 sene kendisine göre. Burada mesele Allah'ın emrinin yerine getirilmesi, yere düşürülmemesi. اِنَّ اللّٰهِ Allah يَعْلَمُ بِلِرْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ Bu göklerde bilmediğinizi, وَالْاَرْضِ yerde bilmediğinizi. Şimdi bildiklerimiz var, bilemediklerimiz. Bildiklerimiz, bilemediğimizin içerisinde, bilemediğimiz okyanus olsa bildiğimiz bir damla bile değil. İnsanlar kendilerini bir fizik, kimya profesörüyüm diye kendini dev aynasında görüyor, Mevla'yı beğenmiyor. O efendim kızı erkeği ayır diyoruz. Allah'ın dediğine uygun iş yap diyoruz. Bu çocuklara Kur'an namaz öğretelim diyoruz. İslam'a efendim karanlık diyor, kendine aydınlık diyor. Karanlık olan Allah mı? Aydınlık olan sen mi? İşte bu da başka bir yani putperestlik, kutsamak. Onlar o zaman bir taşı tuncu kutsuyorlardı. Şimdi de kendilerini ve kendi nefislerini kutsuyorlar. اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَزِ اِلَٰهِ Arzu ve isteğini ilah edinenin ilahı nefsidir diyor. اِنَّ اللّٰهِ Allah يَعْلَمُ بِلِرْ غَيْبَ السَّمَاوَةِ Gökte bilmediklerinizi. وَالْاَرْضِ yerde. Vallahu Allah basirun. Basir kelimesi sizin bildiğiniz, bilemediğiniz Mevla Teala ve Tekaddüs'te her şeyi görür. Bima teamelun yaptıklarınızı. Yaptıklarınızı ziyadesiyle gören, her şeyi bilen Allah'tır. Burada la yelitkum min amalikum, la yelitkum kelimesinde la yankusukum min ucurukum şey'a. Sizin ecirlerinizden, mükafatınızdan hiçbir şey azaltmaz. Burada la hani yerde gökte ne varsa Allah bilir dedi ki la yekfa aleyhi min miskali zerre. Zerre atom demektir. Atom dahi fil ardı ve la fissemi. Yerde gökte Mevla'ya gizli değil. Miskal yani ve la esgara min zalik. Onun daha küçüğü olan. Yani atomun küçüğü çekirdek. Ne dersen de ve la ekbere büyüğünü. O atomların bir araya gelip dağı. Dağı parçala atomu parçala çekirdek. Onu da parçalan yok. Allah hepsini bilir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kaf suresine geldik. Kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Rabbim rızasına muvafık bir hayat, son nefeste iman, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Kendisiyle hakkıyla kulluğuna, Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tam ittibaya muvaffak eylesin. Söylenenleri, Rabbimizin buyruklarını kayıtsız şartsız, bila itiraz, tam anlamıyla önce iman etmek ve imanımız gereği de onları harfiyen yerine getirmeye Rabbim muvaffak eylesin. Onun Habibine salavat Allah'ımızın. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El-Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yıllar geçse de bazı hikayeler unutulmaz. Ve şimdi tozlu hatıraların arasından çıkan eski bir film yeniden dönüyor. Bir annenin duası, bir çocuğun bekleyişi, bir sofranın umudu. Bu, yüce milletin vicdanında taşıdığı bir merhamet hareketidir. Ecir Vakti Derneği, kalbi Afrika ile atan, aynı acıyı hisseden gönüllerle Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından iyilik köprüleri kurmaya devam ediyor. Çünkü bir iyilik, bir çocuğun yüzünde tebessüm olur ve bir hatıraya dönüşür. Ecir Vakti Derneği, bir ümmetin vicdanını Afrika'ya taşımaya devam ediyor.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
6: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz?
0: Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Güçlü devletler, şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu millet, güçlü devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve ehli sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık burs bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
12: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
13: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
14: Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
15: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr
16: Reklamlar sona erdi.

استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, Allahu Teala hızla geçen günlerimizi, çok süratli bir şekilde geçip giden günlerimizi, saatlerimizi, dakikalarımızı, saniyelerimizi kendi rızasına uygun amellerle geçirmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Zaman geçip gidiyor. Zamanın önünü tutmak mümkün değil. Zamanı durdurmak, zamanı aşağıya çekmek, zamanın önüne set çekmek mümkün değil. Akıp gidiyor, akıp gidiyor, akıp gidiyor. Ancak bu akıp giden zamanı Allah'ın yolunda, dini İslam'ın uğrunda geçirenlere ne mutlu. Allah cümlemizi o mutlu insanların arasına ilhak eylesin. Zamanını Allah'ın yolunda geçiren insanlar. Zaman zaten geçiyor. Mühim olan o zamanı fi sebilillah, Allah'ın yolunda, Allah'ın emrinde, Allah'ın hükmünde, Allah'ın uğrunda o zamanı kullanabilmek bir insanın, bir Müslümanın yeryüzündeki saadetlerinin başında geliyor. Yoksa Efendimiz buyuruyor, ni'metani mağbunun, ni'metani Arapça, ni'metani, iki nimet var, iki nimet var, mağbunun fihima kesirun minen nas, insanların çoğu o iki nimetin hakkını veremedikleri için zarardadırlar, aldanmıştırlar. İnsanların pek çoğunun, en çoğunun aldandığı iki nimet var diyor Efendimiz. İki nimet var. Nimet var ama aldananlar da çok. Bu iki nimetten birisi es-sıhhatü, öbürü de vel-ferahu, boş zaman. Birisi sağlık, birisi de zamandır diyor Efendimiz. Sağlığının da zamanının da hakkını verebilirsen yeryüzünün mesut insanlarından birisisin. Sağlığının ve zamanının hakkını veremiyorsan işte o zaman aldanmış, zararda kalmış oluyorsun. Değerli kardeşler, bugünkü sohbetimizi hem günümüzün tartışılan konularıyla bağlantılı olarak hem de zaruri dediğimiz, her Müslümanın mutlaka bilmesi ve yerine getirmesi şart olan konular içinde namaz ile Kur'an arasındaki bağlantıyı sohbetimize konu edineceğiz. Sohbetimizin konusu namaz ve Kur'an veya Kur'an ve namaz aradaki münasebeti ve bu Kur'an ile namaz arasındaki bağlantının önemini, ehemmiyetini sizlerle sohbet edeceğiz. Kardeşler, müminler, bakın biz Müslümanlar kaç yaşında Kur'an ile buluşuyoruz? Kaç yaşında?
Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Allimu evladeküm bis salati iza belagu seb'a. Meşhur bir hadisi şerif. Allimu ne demek Arapça? Allimu öğretiniz. Alleme yuallimu talim. Talim öğretmek demek. Muallim buradan geliyor. Muallim öğreten. Allimu evladeküm çocuklarınıza öğretiniz. Bis salati namazı. Ne zaman başlayalım? Ne zaman öğretelim ya Resulallah? İza belagu seb'a. Ne demek seb'a? Bir kardeşimiz söylesin. Seb'a 7 7. 7 yaşına gelir gelmez çocuklarınıza 5 vakit namazın nasıl eda edildiğini teker teker öğretin diyor. Diyen kim? Hazreti Muhammed Mustafa. Şefaatini beklediğimiz peygamber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi soruyorum siz değerli kardeşlerime. Peygamberimizin bu mühim emrini içinizde kaç Müslüman yerine getirebilmiştir acaba? Evinizde 7 yaşında çocuk var da o 7 yaşındaki çocuğa 5 vakit namazın nasıl kılındığını öğretmiş değilseniz vallahi sorumlusunuz. Peygamberin bu mühim talimatı karşısında fevkalade sorumluluk içindeyiz. Niye namazı öğretin dedi Resulullah? Namazın biliyorsun şartları var, farzları var. Namazın farzları var. Namazın farzlarının 12 olduğunu biliyorsunuz. Namazın farzları 12'dir. 6 tane namazın 6 tane şartı, 6 tane farzı var ki namaza başlamadan evvel yapıyorsunuz. Namaza başlamadan evvel. Nedir? Hadesten taharet. Necasetten taharet. Setri avret. Vakit, kıble, niyet. Bunları biliyorsunuz. 6 tane daha namazın farzı var ki namaza başladıktan sonra. Namaza başla. 6'sı namazın dışında, 6'sı namazın içinde. Bunu herkes bilir. Kıyam, namazın içinde kıyam, ayakta durmak. Arkasından siz söyleyin. Kıraat. Bakın işte kelime geldi. İşte şimdi Kur'an'la namaz buluştu. Kıraat ne demek? Kıraat. Hala bir takım kahvehanelerin kapısında, kahvehanelerin üstünde, tahta levhalarda bir yazı var. Ne diyorlar oraya? Kıraathane. Hala var. Hala bir takım Anadolu'da, şurada, burada içinde kumar oynanan, gıybet edilen, dumandan içeriye girilemeyen o kerahethane, o rezalethanenin kapısında hala eskiden kalma bir levha var. Kıraathane. Ne demek? Okuma odası. İçinde kitap okunan yer. İçinde Kur'an okunan yer. Bak kıraat demek Kur'an okumak. Kıraat. İşte şimdi namaz ile Kur'an karşılaştı. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Bunları biliyorsunuz. Kıraat, Kur'an. Demek ki Kur'ansız namaz olur mu olmaz mı? Soruyorum. Kur'ansız namaz olmaz. Demek ki çocuklarınıza 7 yaşında, 7 yaşına girer girmez çocuklarınıza namazı öğretiniz derken aynı zamanda Kur'an'ı öğretiniz manası çıkar mı çıkmaz mı? Kur'an'ı öğretmeden namaz öğretemezsiniz. Allah Kur'an'ı öyle bir yere bağlamış ki namaz bir Müslümanın ölünceye kadar
terk etmesi mümkün olmayan, namazın terkine hiçbir özür ölümden başka, deli olmaktan başka, ölü olmaktan başka, sabi olmaktan başka, komaya girmiş hasta olmaktan başka hiçbir sebeple namazı terk etmeye kitaplarda özür yok. Mesela İslam'ın diğer ibadetlerinde hastalık özürdür. Hasta olan bir Müslüman oruç tutmayabilir. Ruhsat var. Hasta olan bir Müslüman hacca gidemeyebilir. Yerine başkasını gönderecek. Ama hasta olan bir Müslüman namazı terk edebilir mi, edemez mi? Ne dersiniz? Vallahi edemez. Mazeret saymamış. Ayakta duramayacak kadar hastaysa oturarak kılar. Oturmaya da mecali, dermanı, kudreti yetmiyorsa sağ tarafını veya sol tarafını bir duvara dayayarak öyle kılar. Ona da gücü yetmeyecek kadar hastaysa sırt üstü uzanır başıyla kılar. Başını da hareket ettiremiyorsa kirpikleriyle kılar diyor, imayla kılar. Özür yok. Demek ki bir Müslümanın namazsız olması mümkün değil. Namazı terk etmesi için bir Müslümanın ya deli olması lazım, akıl çıkacak, deli olacaksın. Delilerden Allah teklifini geri alıyor. Deli. Bir Müslümanın namazı terk etmesi için ya deli olacak, ya sabi olacak, sabi, sıbyan, çocuk, yahut ölmüş olacak, ölü, deli, sabi, yahut komaya girmiş, kimseyi tanıyamayacak kadar komalık hasta olacak. Yahut Allah korusun, namazı terk etmesi için bir Müslümanın kafir olması lazım. Çünkü kafirler namaz kılmaz, deliler namaz kılmaz, ölüler namaz kılmaz, sabiler namaz kılmaz, komaya girmiş hasta namaz kılmaz. Bu beş zümrenin dışında namazı terk etmek bir Müslüman için mümkün değil. Hastalık mazeret değil, ayakta duramamak, namaz, iki bacağı kökünden kesilmiş bir Müslüman yine namaz kılacak. İki kolları omuzundan kesilmiş Müslüman yine namaz kılacak. Ruhu bedeninden çıkmadan, aklı başından gitmeden namazı terk etmeye vallahi, billahi, tallahi sebep yoktur. Hadi bakayım. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin ayeti müthiş bir ayettir. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ruh bedenden çıkıncaya kadar namaz kılmaya devam et ey mümin. Ruh bedenden çıkmadı. Hiçbir hal ve şart, hiçbir ahval namazı terk etmeye sebep sayılmıyor. Kitaplarda var mesela, bir tanesini söyleyeyim, zaman zaman söylüyoruz. Denizde bir geminin içinde yolculuk yapan Müslümanlar, olur ya, dalgaların hücumuyla gemi parçalansa, gemi dağıldı ve insanların bir kısmı boğulmuş, bir kısmı neyse suyun üstünde kalmaya çalışıyorlar. O halin içinde, o denizin dehşetinin içinde bir Müslüman bir tahtaya veya bir can kurtaran simidine tutunmuş olduğu halde denizin içinde sallanıyor iken, güneşin gökyüzündeki harekatına bakarak o anın, o zamanın namazını kılmakla mükelleftir, kılmasa cehenneme gider diyor. O haldeyken öyle evinde, köyünde, yazlığında, kışlığında, atölyede, sıcak sular, efendim termostatlar, şun, bu kadar imkanlar, rahatlıklar, ferahlıklar içinde namaz kılmayanın alnını karışlarız. Hadi gidin, nereye gidiyorsanız gidin.
Allimu evladeküm bis salati, namazı çocuklarınıza 7 yaşına girer girmez öğretin. İza belagu seb'a, seb'a 7 demek. 7 yaşına. Müslümanlar, Allah aşkına şu hadisi şerifi önümüze koyalım, düşünelim. Hangimiz evimizde, elimizde, önümüzde bulunan 7 yaşındaki çocuklarımıza 5 vakit namazın nasıl kılındığını, namazda okunması farz olan Kur'an'ı 7 yaşındaki çocuklarımıza öğretmiş miyiz, öğretmemiş miyiz? Bunu düşünmek zorundasınız. Bu çok mühim. Kur'an'la buluşacaklar. Bugünlerde Müslümanların çocuklarının Kur'an'la buluşması engelleniyor mu, engellenmiyor mu, düşünün. Ama senin şefaatini beklediğin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, allimu evladeküm bis salati iza belagu seba, 7 yaşına geldiği zaman senin çocukların gürül gürül Kur'an-ı Kerim okuması lazım diyor. Hazreti Muhammed söylüyor. Hadi bakayım, nereye gidiyorsun? Kimin ümmetisin sen? Benim peygamberimin emrini, talimatını yerine getiremiyorsam, buna imkan, buna fırsat verilmiyorsa hangi din ve vicdan hürriyetinden bahsediyorsunuz? Veya kimi kandırıyorsunuz? Yapmayın Müslümanlar. Gafleti, uyuşukluğu, pısırıklığı, korkaklığı üzerinizden atın. Ne olacak bilmiyorum. Kur'an'la namaz, işte bir Müslümanın çocuğu 7 yaşındaki yeşi 7 yaşına girer girmez buluşması lazım. Kur'an'la namazla buluşması lazım. Bu çok mühim. Düşünün ki Cenab-ı Hak Kur'ansız namaz kabul etmiyor. Kur'an olmadan namaz olmaz. Demek ki namazın yapısı, esası Kur'an'a bağlanmıştır. Kur'ansız namaz düşünemezsiniz. Mümkün değil. Biz buna çalışırken, bunun önemini anlatmaya çalışırken, şimdi bir takım fitne erbabı, fitneciler, fesatçılar, bir takım arkalarında kimin olduğu bilinmeyen karanlık adamlar, karanlık insanlar, karanlık suratlar, karanlık araştırmacılar çıktı. Efendim, namazda Kur'an'ın aslını okumak şart değildir. Kur'an'ın tercümelerini de namazda okuyabilirsiniz demeye başladılar mı, başlamadılar mı? Şu fesada bakın. Yani namazda, namaza başlarken Allahu Ekber diye başlamak şart değilmiş. Herkes kendi dilinden, kimisi Türkçe, kimisi Kürtçe, kimisi Arapça, kimisi Arnavutça namazı kendi lisanıyla kılabilirmiş. İmamlar da herkes kendi lisanıyla kıldırabilirmiş. Allahu Ekber demeye gerek yokmuş. Tanrı uludur diye namaza durmak mümkünmüş. Şimdi bunu yayıyorlar. Bunu yazıyorlar, bunu çiziyorlar, bunu konuşuyorlar. Elimizde kala kala bir namaz kalmıştı. O da, onu da böylece sulandırmaya, bulandırmaya. Ha, demek böyle oluyormuş. Ya bu sözleri ben de söyleyebilirim, falanca da söyleyebilir gibi Kur'an'ı hafife almaya, Kur'an'ın yüreklerdeki heyecanını yok etmeye çalışmak gayreti içindeler. Fesübhanallah. Halbuki açın ilmihal kitaplarını. Bizim Müslümanlarımızın en büyük kusuru ilmihal dediğimiz, ilmihal
namaz ile alakalı, oruçla, hacla, zekatla, kelime-i şehadetle ilgili, taharetle, temizlikle, abdestle, gusülle, cenazeyle, cumayla alakalı meseleleri yazan kitaplar var. Bu kitabın adına ne diyorlar siz söyleyin? İlmihal. İlmihal. Her Müslümanın evinde olması lazım namaz hocası. İslam ilmihali. Ne olur zaman zaman bu kitaplar açılıp da hele kıldığım namaz ilmihal kitabındaki esaslara uygun mu değil mi? Bir okunsa, okuyan bir adama şurayı oku da dinleyelim dense, şu Müslüman milletimiz kitap okusa, kitap okumuyor. Haydi başka bir kitap okumuyorsun, bari ilmihal kitabını oku kardeşim. İlmihal kitabı, Büyük İslam İlmihali. Namazla alakalı bütün esaslar, hususlar orada madde, madde, madde sayılmış. Oruçla alakalı maddeler sayılmış. İlmihal kitabını okumuyoruz. Açın orada okuyun. Namaza başlarken bir tekbir alıyoruz. Namaza başlama tekbiri. Adına ne diyorlar siz söyleyin? İftitah tekbiri. İftitah. Namazı açış. Namaza başlarken Allahu Ekber diye elimizi kulağımıza, baş parmaklarını kulağımıza değdirirken söylediğimiz o mübarek söz iftitah tekbiridir. Açış tekbiri. Allahu Ekber de namaza başlıyoruz. Namaza başlarken Allah kelimesinin yerine başka bir kelime koyarsanız, Ekber kelimesinin yerine başka bir kelime koyarsanız Allah sizi namaz kılmış kabul etmez. Çünkü namazın nasıl kılınacağını kimsenin keyfine, zevkine bırakmamış. Bu namazın nasıl kılınacağını kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya bırakmış. Mesele budur. Peygamber size nasıl göstermiş öyle kılın diyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ. Dini meselelerde, ibadetler konusunda, namaz, oruç, hac, zekat konusunda size Resul-i Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa nasıl yapmış, ne göstermişse فَخُزُوهُ, onu aynen alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ. Sizi de neden yasaklamışsa ondan kaçın. Peygamber bu. Arkasından Sure-i Fatiha geliyor. Tekbir aldınız. Arkasından Sübhaneke'yi okudunuz. Eûzü Besmele'yi çektiniz. Fatiha-i Şerife'yi okuyacaksınız. Fatiha Kur'an'da işte açar açmaz karşımıza çıkan birinci sure. Allah nasıl bu sureyi göndermişse 1400 seneden beri aynı sure, aynı kelimeler, aynı ayetler devam ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor, bozulmamıştır. Bozulması mümkün mü? Değil. Birisi eline kalemi kağıdı alarak aynen Fatiha suresi gibi bir sure yazabilir mi? Vallahi yazamaz. Şimdi ayeti okuyayım. Canım ben tercümesini yaparım. Tercümesi aslının aynısı olur mu olmaz mı soruyorum. Ebediyen olmaz. Tercüme demek aslından anlaşılan mana demektir. Oradaki kelimeler yok. O tercüme eden kişinin anladığı manalara tercüme deniyor. Ya başka türlüyse kesin değil, keskin değil. Mümkün değil. Bakın Kur'an bunu şöyle izah ediyor. Bakara suresinin 22 ve 23 numaralı ayetlerine gidin, Allah için bakın. Ne olurdu Müslümanların evlerinde birer takım tefsir kitabı olsaydı? Müslümanların evlerinde birer takım tefsir kitabı olsaydı. İyi biliyorum ki çok Müslümanın evinde tefsir kitabı yok. Olsaydı Bakara suresinin 22 ve 23 numaralı ayetlerine gidip bakacaktınız. Okuyorum.
ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Rabbimiz diyor ki Mekkeli müşriklere

مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Kulumuz, Resulümüz Muhammed Mustafa'ya arş-ı âlâdan Cebrail vasıtasıyla indirdiğimiz Kur'an'ın ayetlerinden şüpheniz varsa, bu Allah'tan değil canım, Muhammed kendisi söylüyor, kendisi yazıyor diyorsanız, Allah'ın kelamı olduğundan şüphe içindeyseniz, fi reybin, bak Türkçesini söylüyorum, şüphe içindeyseniz, iyi ya peki, madem ki Kur'an insan sözüdür, madem ki Muhammed bunu söylüyor, madem ki insanlar da bunu söyleyebilirmiş, öyleyse, öyleyse, fe'tu bi suretin min mislihi, bırakın Kur'an'ın tamamını yazmayı, Kur'an'ın içindeki surelerden bir surenin benzerini, mislini oturun siz de söyleyin, siz de yazın. Bir sure de siz yazın. Kur'an teklif ediyor. Madem ki bu Kur'an Allah kelamı değilmiş, bu kelimeleri herkes de söyleyebilirmiş, insanlar da böyle bir kitabı söyleyebilir, yazabilirmiş, bırakın Kur'an'ın tamamını, fe'tu bi suretin, bak bir sure, mesela bir Fatiha suresini oturun siz de yazın, siz de yapın. Cenab-ı Hak onlara bunu söylüyor, Mekkelilere. Haydi bunu tek başınıza yapamayacaksanız, ved'u şühedâeküm, ne kadar adamlarınız, elemanlarınız, yetkilileriniz, etkilileriniz, büyükleriniz, önderleriniz, örnekleriniz varsa hepsini çağırın, oturun Kur'an'dan bir sureye, siz de bir sure yazın. Kurban olduğum Allah. Ved'u şühedâeküm, şahitlerinizi çağırın, toplanın ya, kongre yapın. Kongre yapın, toplaşın. Min dunillahi, Allah'tan başka ne kadar güvendiğiniz adam, eleman, uzman, azman varsa toplayın. Bir sure, fe'tu bi suretin, bir sure getirin. Siz de Kur'an'daki surelere benzer bir sure yazın. İn kuntum sadikin, eğer davanızda doğru dürüst adamlarsanız, eğer namuslu insanlarsanız, ötede beride konuşmayın. Bunu Muhammed kendisi söylüyor, bu Allah kitabı değil, Allah kelamı değil demeyin. Oturun siz de surelerden bir sureye benzer bir sure getirin. Aman ya Rabbi. Ayet devam ediyor, bitiriyorum. Fe in lem tefalu, eğer bunu yapmazsanız, yani Kur'an'daki 114 sureden bir tanesine, mesela inna a'taynakel kevser, 3 ayetlik bir sure. Böyle bir sureye, Kur'an'daki surelerden bir sureye benzer bir sure yapamazsanız, getiremezseniz, yazamazsanız, ve len tef'alû, açıkça diyor Cenab-ı Hak ki söyleyeyim ki kıyamete kadar yapamayacaksınız. Ve len tef'alû, tekid-i nef-i istikbal. Kıyamete kadar hiç kimse Kur'an'ın surelerinden bir tanesine benzer sure yapamayacak. O halde fettekun narelleti ve kuduhen nasu vel hicare, öyleyse öyle bir cehennemden korkun ki o cehennemin ateşi, yakıtı siz olacaksınız. Tehdit ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi özbe öz Araplar Kur'an'dan bir sureye benzer bir sure getiremeyecekse, Arap olmayanlar nasıl Kur'an'ın benzerini getirecekler? Hiç tercümeye Kur'an denir mi? Hiç tercümeye Kur'an denir mi? Adam anladığı kadar, anlayabildiği kadar Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme etmiş, Kur'an'ın üstüne Türkçe Kur'an demiş. Türkçe Kur'an olur mu? Ya ne olur hocam? Türkçe Kur'an'ın tercümesi olur. Bak kelime başka, kelime başka. Türkçe Kur'an olmaz. Türkçe Kur'an tercümesi olur. Kur'an'ın Türkçe tercümesi, Kur'an'ın İngilizce tercümesi, Kur'an'ın Farsça tercümesi, Kur'an'ın Fransızca tercümesi olur. Ama Fransızca Kur'an, İngilizce Kur'an, Türkçe Kur'an olmaz. Ve Kur'an'ın Kur'an olmayan bir şey de namazda okunmaz.

Türkçe Kur'an olmaz ki Kur'an'ın Türkçesini namazda okuyasın. Be hey şaşkın oğlu şaşkın. Zalim oğlu zalim. Niye milleti fesada veriyorsun? Ha Kur'an'ın manasını anlamayalım mı hocam? Ha burada da 3-5 kelime söyleyeyim. Kur'an anlaşılsın diye gelmiştir. Kur'an anlatılsın, anlaşılsın, yaşansın, tatbik edilsin. Kur'an okumanın zaten hedefi, gayesi anlamaktır, yaşamaktır. Bakın size Arapça çok ciddi bir tefsir kitabından bir satır okuyayım. Meşhur bir tefsir kitabı var Arapça. Türkçe'ye de tercüme etmişler, çok kıymetli bir tefsir. 16 cilt. Hadislerle Kur'an tefsiri. Tefsirin Arapçası İbni Kesir et-Tefsirul Azim. Büyük tefsir, Kur'an tefsiri, rivayet tefsiri. Bakın onun İbni Kesir tefsirinin birinci cildinin 3. sayfasından bir satır aldım. İbni Kesir çok değerli bir tefsirdir Arapça. Onun cilt 1. cildinin 3. sayfasında Kur'an'ı sahabe içerisinde en iyi anlayan Kur'an'ın en büyük tefsircilerinden bir sahabi var. Adı Abdullah İbni, siz söyleyin, Mes'ud. Ne muhteşem alim ya Rabbi. Abdullah İbni Mes'ud sahabe içerisinde Kur'an'ı en muazzam tefsir eden bir zat. Kur'an'ı içine girmiş Kur'an'ın. Aynen şöyle söylüyor. Kur'an diyor öyle engin, öyle zengin bir kitaptır ki ıssız bir çölde devemin yularını kaybetsem, devemin diyor çölde yularını kaybetsem vallahi Kur'an'da onun işaretini bulurum diyor. Abdullah bin Mesud. Ne diyorsun sen kardeşim be? Ne diyorsun sen ya? Şimdi ona soruyorlar. Abdullah bin Mesud ifade ediyor. Nasıl Kur'an okuduklarını bize söylüyor. Sahabenin Kur'an'ı en iyi anlayanlarından Abdullah bin Mesud. Akan sular durur bu zatın karşısında. Aynen şöyle söylüyor. Biz diyor Kur'an'ı şöyle okurduk ve nasıl Kur'an okuduklarını, nasıl hatim yaptıklarını bize söylüyor. Okuyorum aynen. Kâne racülü minnâ izâ taalleme aşere âyâtin lem yücaviz hünne hatta ya'rife maanihinne vel amele bihinne. Arapçası, Türkçesini söylüyorum. Kâne racülü minnâ. Abdullah ibn Mesud diyor, bizim zamanımızda Müslümanlardan birisi Kur'an okuyacağı zaman izâ taalleme aşere âyâtin, Kur'an'dan 10 ayet, aşere Arapça 10 demek, aşere. Aşere âyâtin, Kur'an'dan 10 tane ayet öğrendi mi? Okumaya başladı mı? Lem yücavizühünne, o 10 ayeti geçmezlerdi. 10 ayeti geçmezlerdi. Hatta ya'rife maanihinne, o 10 ayetin manasını öğrenmeden. Şimdi okudu. Kelimeleri okudu, ayetleri okudu, geçip gitmiyor. Başka ayetleri okumaya devam etmiyor. Hatta ya'rife maanihinne, o 10 tane ayetin manasını öğrenmeden vel amele bihinne, o 10 tane ayette Allah bizden ne yapmamızı istiyor veya ne yapmamamızı istiyorsa onları yerine getirmeden, o 10 ayetin manasını, tatbikatını yapmadan 11. ayete vallahi geçmezdik diyor. Onar ayet. Aşir-i Şerif buradan geliyor. Aşere aşere. 10 ayet 10 ayet. 10 ayet okuyor, onların manasını öğreniyor. O ayetlerde ne yapılmak isteniyor, Allah bizden ne istiyor, onları yerine getiriyorlar. Ondan sonra 2010 ayeti okumaya başlıyor. Sahabe-i kiramın içinde bir Kur'an'ı başından sona hatmetme 4,5 sene, 5,5 sene sürüyor. Manasını anlamadan ayetleri böyle devamlı okumuyorlar. Okudukları ayetlerin manasını öğrenmeden öbür ayete vallahi geçmiyorlar. İşte ayet elimde, senet var. Bizim yaptığımız gibi yapmamışlar. Ve bu hükümden şöyle bir sonuç çıkmış, aynen size söyleyeyim. Mesela bir Müslüman gününü ve gecesini gündüzüne katarak, gecesini gündüzüne katarak, uykusundan fedakarlık ederek Kur'an'ı yüzünden
veya ezbere, manasını düşünmeden, tefsirine, manasına bakmadan 3 günde, 5 günde veya haftada manasına dikkat etmeden, manasına girmeden, tefsirine girmeden yüzünden veya ezbere haftada bir hatim yapsa mı daha çok sevap alır, yoksa 10 tane ayeti şöyle bir saat, 2 saat tefsirinden okusa mı Allah katında daha sevap alır? 10 ayeti manasıyla okusun, Kur'an'ın tamamını manasına bakmadan hatmetmekten 100 bin derece daha fazla sevap alır. Gördünüz mü? Çünkü Kur'an'dan maksat okumak değil, anlamak ve yaşamaktır. Öyle mi değil mi? Ya 10 tane ayet alın önünüze, tefsirini okuyun 2 saat, 3 saat, Kur'an'ın tamamını hatmetmekten daha fazla sevap almazsanız kahrolayım. Eğer maksadın sevap almaksa ya. Başka ne? Babanızın ruhuna Kur'an sevabı gönder. Bütün Kur'an'ı hatmedip göndermeye gerek yok. Kur'an'dan bir sayfayı alın, tefsiriyle, manasıyla okuyun. Ya Rabbi, buradan hasıl olan sevabı babamın ruhuna hediye ediyorum deyin. 10 tane hatim yapmaktan daha mühimdir. Ama kime anlatırsınız? Kime anlatırsınız bunları? Kur'an'ın manası anlaşılmadan alemi İslam'ın hayatı asla nizama, intizama giremez. Bugün dünya üzerinde, yeryüzünde Müslümanların hali yürekler acısıdır. İşte koskoca Irak'ın, Bağdat'ın haline bakın. Vurdu vuracak, kırdı kıracak. Ayaklar altında kalmış dünya Müslümanları. Öteden Müslüman dediğimiz Türkiye'ye bakın. Yapmayın Müslümanlar, böyle bir yere gidemeyiz. Böyle bir yere ulaşamayız. Kur'an'ı anlayarak okuyalım. Baştan başa Kur'an'ı hatmetmektense 10 ayet, tıpkı sahabe-i kiram gibi 10 ayet manasını öğrenin, bir 10 ayet daha. Onun da manasını öğrenin, bir 10 ayet daha. Bütün Kur'an'ı hatmetmek vallahi gaye değil, billahi gaye değil. Gaye anlamak ve yaşamaktır. Kur'an'ı elhamdülillahi rabbil alemin, böyle sesli bir şekilde minel cinneti ve nas diye okumak gaye değil, gaye değil, gaye değil. Siz gayesiz yapıyorsunuz. Yapmayın böyle bir şey. İşte sahabe-i kiram, kâne racülü minnâ izâ teallemâ aşere âyâtin diyor. Biz sahabe-i kiramdan insanlar 10 tane ayeti öğrendik mi lem yücavizhünne hatta ya'rife maanihinne, o 10 ayetin manasını öğrenmeden 11. ayete geçmezdik diyor. Yani sahabe mi Kur'an'ı anlayacak, sen mi anlayacaksın? Vallahi üzülüyoruz. Şu Türkiye'de olup bitenler, pislikler, cahillikler, rezillikler vallahi utandırıyor bizi. Yani nasıl bir millet olduk ya? İçki tüketiminde almış başını gidiyor memleket. Kumar, şu kumarhanelere bakın. Kumar, kumar, kumar. Akşam kanallardan birisinde gösteriyor. Kumarda kaybeden bir adamın kollarını sopayla vura vura vura kolunu kırıldığını gösterdiler. Kumarda kaybetmiş, almışlar otelin, kumarhanenin bodrumuna. Vallahi 4 kişi bir sıçanı böyle öldüremezsiniz. Vura vura vura adamın kemiklerini kıra kıra bir senet imzalattılar. Kumarhane. Ya bu nereye gidiyor memleket ya? Nereye gidiyorsunuz Müslümanlar? Bunun, bu gidişin sonu hayır olamaz. Kumarda, içkide, zinada İslam'dan uzaklaştıkça insandan uzaklaşmıyor muyuz? İslam ahlakından, Kur'an ahkamından uzaklaştıkça merhametsiz olmuyor muyuz? Adaletsiz olmuyor muyuz? Acımasız olduk, merhametsiz olduk, ahlaksız olduk. Bugün Dünya Ticaret Merkezi'nin verdiği bilgiye göre dünyada ticarette en geniş sahtekarlık bizim ülkemizde. Karşılığı olmadığı için dönen çeklerin döndüğü bir numaralı memleket haline geldik. Hakimler boğuluyor. Dosyalardan mahkeme bitmiyor. Savcılar bunalım içinde. Hakimler bunalım içinde. Adalet teşkilatı iflas içinde. 17.500.000 dava dosyası olursa, her dosyada da bir davalı,
Siz söyleyin bir de davacı iki kişi, iki ile çarpın 17 milyon 500 bini, 35 milyon insan şu anda mahkemelerde. Bu yanlışın, bu akışın, çatışmanın, boğuşmanın önünü almak için bir şeyler yapmak zorundayız. Bu vatan bizim. Parçalanırsa vallahi mahvoluruz. Bu topraklar işgal edilirse kahroluruz. Hiç kimse bizi hesaba çekmezse bu toprakların altında yatan şehitler bizim ebediyen felaketimiz olur. Bizden davacı olurlar, bizden hesap sorarlar, bizi cennete sokmazlar, Allah'a davacı olurlar. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında yatan binlerce kefensiz yatanı. Bu vatanı böyle harcamayalım, böyle kavgaların, kanlı belaların bir ülkesi haline getirmeyelim. Allah cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi rızasından, rahmetinden ayırmasın. Hastalarımız var, birçoğunu tanıyoruz. İnim inim inleyen, şifa bekleyen, deva bekleyen, ameliyat sırasını bekleyen hastalarımız var. Allahu Teala onlara acilen şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntıda olan kardeşlerimiz var. Rabbim içimizdeki iyiler hürmetine onları da sıkıntılarından halas eylesin. Milletimizi, memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı her türlü belalardan, afetlerden, terörden, anarşiden, yokluktan, kıtlıktan, her türlü musibetlerden muhafaza eylesin. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
3: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
4: Elhamdülillah. Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
5: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Sizler de biliyorsunuz ki biz canlılar için su çok önemli. Özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için su çok önemli. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak su tankeriyle su doldurup orada su ihtiyacı olanlara su veriyoruz. Nasıl mı veriyoruz? Sizlerin sayesinde, sizlerin eşliğinizde, sizlerin yardımlarında o suyu onlara ulaştırıyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz numaralardan Ecir Vakti Derneği'ni ararsanız bizler de inşallah sizlerin sayesinde o suyu onlara ulaştıracağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Selametle, selamünaleyküm.
1: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
7: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz. Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
8: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. bu iş sahiplenilsin.
5: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
7: Efterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
2: Yüz tane, bin tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212. Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
0: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
0: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Abla, film başlıyor. Hadi gel izleyelim.
12: Dur Uzay, önce bakalım bizim için uygun mu? Biliyorsun, televizyondaki her şeyi izleyemeyiz. Akıllı işaret ne diyor bir bakalım.
13: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Korku ve şiddet içerir.
11: Korku diyor, korku.
12: Bu bizim için uygun değil kardeşim. Hadi değiştirelim.
11: Tamam. Çocuk kanal açalım o zaman ablacığım.
12: En güzeli.
13: Genel izleyici kitlesi için uygundur.
12: Bak işte bu olur. Geleceğimiz ve sağlığımızı korumak için evde kaldığımız bu günlerde lütfen radyo ve televizyon üst kurulunun bizim için belirlediği uyarı işaretlerine dikkat edelim. Bize uygun olan programları ve filmleri izleyelim. Değerlerimiz koruma altında.
10: Şimdi reklamlar.
14: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
15: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
16: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Hicri 26 Rebiülevvel 1448, Miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ an. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş" diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Allahümme inni es'eluke min hayri ma ta'lem.
1: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin hayrını istiyorum.
0: Ve a'udu bike min şerri ma ta'lem.
1: Senin bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.
0: Ve estağfiruke min kulli ma ta'lem.
1: Bildiğin bütün günahlarımı affetmeni istiyorum.
0: İnneke ta'lemu ve la na'lemu ve ente allamul guyub.
1: Sen her şeyi bilirsin, bense bilemem. Sen bütün gaybları en iyi bilensin.
0: Allahümme erhamni min zamani hâzâ ve ihtâqil fiten ve tedâvuli ehlil cür'eti aleyye ve istidâfihim iyyây.
1: Allah'ım, yaşadığım şu zamanda bana rahmet ve merhamet eyle. Merhametinle beni fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmasından ve beni zaafa uğratmasından muhafaza eyle.
0: Allahümme ce'alni minke fî iyâdin menî' ve hirzin hasînin min cemî'i halkik. Hatta tubelligani ajli muafa.
1: Allah'ım, beni bütün mahlukatına karşı yüce zatından gelen sağlam bir himaye ve metin bir sığınağa al ve beni afiyet üzere ecelime ulaştır.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat edenler sayısınca salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salavat getirmeyenler sayısınca salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık bir şekilde salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin kemâ tecibus salatu aleyh.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salat etmek gerekiyorsa öyle salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona nasıl salat edilmesini emir buyurduysan o şekilde salat eyle.
1: Ve salli ala

0: وأشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Nuru senin mübarek nurlarından olan ve latif sırlarının ve mübarek kalplerinin parıltısıyla cümle sırların ve kalplerin aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının hazinesi, kullarına takdim ettiğin delillerin lisanı, mülk aleminin en nadide varlığı, huzuri âlindeki seçkin kulların imamı, peygamberlerin mührü ve sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salat ile salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahümme Rabbel Hilli vel Haram ve Rabbel Meş'al.

0: Ey hil ve haramın Rabbi! Ey meş'ar-ı haramın Rabbi! Ey beyt-i haramın Rabbi! Ey rükun ve makamın Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e bizden selam ulaştır. Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e bütün vakitlerde ve anlarda salat eyle.

0: Allah'ın, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e, Mele-i Ala'da hesap gününe kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed hatta terithel arda ve men aleyha ve ente hayrul varifin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e, sen arz ve üzerindekilere varis oluncaya, yani herkes ölüp dünyanın kimseye kalmadığı kıyamet gününe kadar salat eyle. Sen varis olanların en hayırlısısın. Senin mülküne zeval ve intikal gelmez.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi ümmi peygamber Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Ümmi Peygamber Muhammed Efendimiz'e de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kader kaleminin yazdığı ve senin iradenin taalluk ettiği şeyler adedince, meleklerin getirdiği salavatlar sayısınca, sen var oldukça devam eden lütfu ihsanınla ebediyete kadar baki kalan, ebediyetine nihayet olmayan, devamlılığına fena olmayan bir salat ile devamlı salat eyle.

0: أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği, meleklerin görüp şahitlik ettiği şeyler adedince salat eyle. Onun ashabından razı ol ve ümmetine rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Muhammed'in âline ve Efendimiz Muhammed'in bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.

tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Allah'ım, senin için inkarsız, inatsız bir şekilde yapılan, kamil bir secde esnasındaki kalbin huşu hürmetine ey efendim! Senin azametin hürmetine ya Allah, ya Celil! Ahdine senin kadar vefa gösteren yoktur. Azametli ve şerefli arşına kadar nurlarla kaplı olan kürsin hürmetine. Semaları yaratmadan evvel arşının altında mevcut olan varlıklar hürmetine. Gök gürlemeleri ve bununla vazifeli melekler hürmetine. Sana böyle yalvarıyorum. Zira sen hiçbir şeye benzemeyen bir ilahsın. Sen ancak tevhid ile tanınırsın. Beni, seni seven, senin tarafından sevilen, yüce zatına yaklaştırdığın, seni tanıyan ve sana aşık olan kullarından eyle. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Vedud!
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به علمك.
0: اللهم سيدimiz ve efendimiz olan Muhammed'e ilmi ezelinde mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك.
0: اللهم Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, kitabında mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adedemâ nefedet bihi kudretuk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, kudretinin yettiği varlıklar adedince salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك.
0: اللهم سيدimiz ve efendimiz olan Muhammed'e irade-i ilahiyenin taluk ettiği şeyler adedince salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك.
0: اللهم Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, emir ve nehilerine muhatap olan varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adedemâ vesi'ahu sem'uk.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, sesini işittiğin varlıklar adedince salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك.
0: اللهم سيدimiz ve efendimiz olan Muhammed'e gördüğün varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek ismini hatırlayan ve söyleyenlerin bu hatırlamaları adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek isminden gafil olanların gafletleri adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede kadril emtar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e yağmur damlaları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ağaçların yaprakları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil gıfâr.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kara hayvanları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e deniz hayvanları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e denizlerdeki suların en küçük parçaları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed adede ma azleme aleyhil leylu ve adâe aleyhin nehâr.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gece karanlığının üzerine çöktüğü ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sabah akşam yani devamlı salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kumlar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai ve rical.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün kadınlar ve erkekler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza nefsik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e senin razı olacağın keyfiyet ve miktarda salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bitip tükenmeyen kelimelerin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve erdik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e semaların ve arzın dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e arşının ağırlığınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahlukatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün mahlukatının adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efdale salavatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salatların en üstünüyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefii'il ümmeh.
0: Allah'ım, ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gümmeh.
0: Allah'ım, dertleri ve sıkıntıları gideren Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mujli'z-zulme.
0: Allah'ım, zulmeti kaldırıp her tarafı aydınlatan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mulin-ni'me.
0: Allah'ım, bizlere ilahi nimetlerin ulaşmasına vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mu'tir-rahme.
0: Allah'ım, üzerimize ilahi rahmetin nüzulüne vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havdil mevrud.
0: Allah'ım, sırattan geçen ümmeti Muhammed'in akın akın başına toplandığı havzın sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, en büyük şefaat makamı olan Makam-ı Mahmud'un sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil livâil ma'kûd.
0: Allah'ım, bütün peygamberlerin altında toplanacağı hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekânil meşhûd.
0: Allah'ım, etrafında devamlı sayısız meleğin bulunduğu kabri şerifin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil keremi vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle vasıflanmış olan Efendimiz'e salat eyle.

0: Senin sıdkına dair sayısız alamet bulunan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü güzelliği ve güzel ahlakı kendinde cem eden Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mahsusi biz zaame.
0: Allah'ım, evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi ve imamı olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
0: Allah'ım, kendisini devamlı bir bulutun gölgelediği Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, aynen önündekileri gördüğü gibi ardındakileri de gören Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat etmek için Cenab-ı Hakk'a yalvaracak ve şefaat etmesine izin verilecek olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil dara'a.
0: Allah'ım, daima sana tazarru halinde olan ve yalvarıp yakaran Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, kıyamet günü bir kişiye nasip olacak olan vesile makamının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fadile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dereceti rafi'a.
0: Allah'ım, yüksek derecenin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, elinde asa taşıyan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, nalin giyen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, delil ve beyinelere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, kat'i delillere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan. Allahümme salli ala sahibit tac. Allahümme salli ala sahibil mi'raj.
0: Allah'ım, delil, hüküm ve idari güç sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, taç sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, miraca çıkma lütfuna mazhar olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil gavib. Allahümme salli ala rakibin necib. Allahümme salli ala rakibil burak.
0: Allah'ım, kılıç ve asa sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, hafif ve seri deveye binen Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhteriqis seb'it tibak. Allahümme salli aleşşefi'i fi cemii'il enam. Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihit ta'am.
0: Allah'ım, 7 kat semaları aşıp giden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, bütün insanların şefaatçisi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, avucunda yiyecekler tesbih eden Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men beka ileyhil cid'u ve hanne li firakih. Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
0: Allah'ım, o Efendimiz'e salat eyle ki, hurma kötüğü ondan uzak kaldığı için ağlayıp inlemişti. Allah

0: sahradaki kuşların bile kendisine sığınarak sıkıntılarına çare bulduklar Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasah. Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam. Allahümme salli ala men kellemehu zabbu fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
0: Allah'ım, avucunda çakıl taşlarının tesbih ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, Ceylan'ın gelerek en fasih bir kelamla kendisinden şefaat talep ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük sahabileriyle bir mecliste bulunurken kelerin kendisiyle konuştuğu Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel beşirin nezir. Allahümme salli alel siracil munir. Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, müjdeci ve ikaz edici olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, her tarafı aydınlatan parlak bir kandil olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, devenin gelerek kendisine şikayetini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle.

0: المطهر.
1: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı ve bereketli su fışkıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, madden ve manen tertemiz olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala nuril envar. Allahümme salli ala men şakka lehul kamer. Allahümme salli ala tayyibil mutayyib.
1: Allah'ım, nurların nuru olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucize olarak ayı ikiye ayıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, son derece temiz ve hoş olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel Resulil mukarrab. Allahümme salli alel fecris sati'. Allahümme salli alel necmis thaqib.
1: Allah'ım, sana en yakın olan Resul'e salat eyle. Allah'ım, parlak bir fecir olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, karanlıkları delip geçen bir yıldız olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel urvetil vuthqa. Allahümme salli ala neziri ehlil arv. Allahümme salli alel şefii yevmel arv. Allahümme salli alel saqilin nasi minel havm.
1: Allah'ım, tutunulacak en sağlam kulp olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ehlini ikaz eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, amellerin arz edildiği gün şefaatçi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, havzından insanlara su ikram eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibi livâil hamd. Allahümme salli alel müşemmiri an sa'idil cidd. Allahümme salli alel müsta'mili fî merdâtike gâyetel cühd.
1: Allah'ım, hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük bir ciddiyet ve gayretle kolları sıvayarak risalet vazifesini ifa eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, senin rızan istikametinde bütün gücüyle gayret eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alen nebiyyil khatim. Allahümme salli alen resulil khatim. Allahümme salli alel mustafel kaim.
1: Allah'ım, son nebiye salat eyle. Allah'ım, son resule salat eyle. Allah'ım, vazifesini ifa ve ibadet için ayakta duran Mustafa'ya salat eyle.
0: Allahümme salli ala rasulike ebil kasim. Allahümme salli ala sahibil ayat. Allahümme salli ala sahibit dilalat.
1: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, doğru yolu gösteren delaletlere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil işarat. Allahümme salli ala sahibil keramat. Allahümme salli ala sahibil alamat.
1: Allah'ım, işaretler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kerametler ve güzel ahlak sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, alametler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil beyinat. Allahümme salli ala sahibil mu'cizat. Allahümme salli ala sahibi havariqil adat.
1: Allah'ım, açık deliller sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, harikulade hadiseler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar. Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşşar. Allahümme salli ala men tefettekat min nurihil ezhar.
1: Allah'ım, kendisine taşların selam verdiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, önünde ağaçların secde ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, nurunun feyziyle çiçeklerin açtığı Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar. Allahümme salli ala men ihtarrat min bagiyyeti vadu'ihil eşcar.
1: Allah'ım, bereketiyle meyvelerin tatlandığı ve güzelleştiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, abdest suyunun artığıyla ağaçların yeşerdiği Efendimiz'e salat eyle.

0: بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُحَطُّ الْأَوْزَارِ
1: Allah'ım, bütün nurların onun nurundan fışkırıp yayıldığı Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine salavat getirilince günahların silindiği Efendimiz'e salat eyle.

0: الصلاة عليه يرحم الكبار والصغار.
1: Allah'ım, kendisine salavat getirilerek hayırda ileri giden kulların derecelerine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle büyüklere ve küçüklere rahmet edilen Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men bis salati aleyh.

Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle bu dünyada ve öbür dünyada nimetlere nail olduğumuz Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar vesilesiyle aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine yardım edilerek muzaffer kılınan ve ilahi teyitle kuvvetlendirilen Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, seçilmiş ve şerefli kılınmış olan Efendimiz'e salat eyle.

0: إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم سيدimiz ve efendimiz olan Muhammed'e salat eyle. Allah'ım sahralarda yürürken vahşi hayvanların eteklerine yapışarak hallerini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım ona, âline, ashabına tam manasıyla salatu selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci dörtte birin başlangıcı.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'de ilmihi ve ala afvihi ba'de kudretihi.
1: Bütün her şeyi bildiği halde kullarına hilimle muamele ettiği, kudreti yettiği halde onları affettiği için Allah'a hamdolsun.
0: Allahümme inni a'udu bike minel fakri illa ileyk. ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك.
1: Allah'ım, senden başkasına muhtaç olmaktan, senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasından korkmaktan sana sığınırım.
0: وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا.
1: Yalan ve kötü söz söylemekten, günahlara dalmaktan, senin affına aldanarak günahlar karşısında gevşek davranmaktan sana sığınırım.
0: Ve a'udu bike min şematetil a'da ve udalid da'i ve haybetir raca ve zevalin ni'meti ve fucaetin nikmeh.
1: Düşmanların üzerimize gülmesinden, ağır dertlerden ümitlerimin boşa çıkmasından, üzerimizdeki nimetlerin yok olmasından, bela ve afetlerin aniden gelmesinden sana sığınırım.

0: iyilik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Habibinin layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Halilinin layık olduğu şekilde mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ve rahimte ve barakte ala seyyidina İbrahim. Fil alemine inneke hamidun mecid. Adede halkike ve rıza nefsik. Ve zinete arşike ve midade kelimatik.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan ettiğin gibi mahlukatın adedince razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatlar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ad'afa ma sulliye aleyh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema tuhibbu ve terdâleh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatların kat kat fazlasıyla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onun için isteyip razı olduğun keyfiyet ve kemiyette salat eyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurt Dışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
7: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORK.TR
10: Reklamlar sona erdi.
11: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.

قذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني

0: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
4: Güçlü devletler, şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve Ehl-i Sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
0: Reklamlar sona erdi.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.

Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Resulullah'tan bahsedeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bahsetmek dinimizdir, imanımızdır. Çünkü ondan bahsetmek onu tanımanın sebebidir. Onu tanımak, onu sevmenin yoludur. Çünkü insan tanımadığını sevemez, sevse de tam sevemez. Ne kadar fazla tanırsa o kadar fazla sever. Muhabbet marifete tabidir diyorlar. Yani sevgi tanımaya bağlıdır. Onun için bakıyorsunuz gençlerin, çoluk çocuğun hayran olduğu sanatçılar hakkındaki bilgileri çok fazladır. Onların hangi yemeği sevdiğine kadar bilirler. Onların giydikleri markalara kadar bilirler. Niçin? İşte o sevgi neyi gerektiriyor? O tanımayı. Tanımak icap ediyor. Bu sefer onu tanımak için ne yapıyorlar? Efendim işte kitaplarını alıyorlar, onlardan bahseden mecmualar okuyorlar, internetten falan. Dolanıyorlar, bütün uyanıyorlar, uyuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. O hayran oldukları kim ise onunla ilgili bilgi toplamaya çalışıyorlar. Biz ki Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşıkları olduğumuzu İddia ediyoruz, onu çok sevdiğimizi, anamızdan, babamızdan, canımızdan ileri sevdiğimizi, sevmemiz gerektiğini söylüyoruz. Sevdiğimizi iddia ediyoruz. O halde bizim bu imanımızı çok kuvvetlendirmemiz lazımdır. Bu sevgimizi çok artırmamız lazımdır. Bunun için de onu çok iyi tanımamız lazımdır. Zaten Rebiülevvel ayı bir münasebettir, bir vesiledir. Yoksa o bütün aylar onundur. Bütün günler onundur, bütün geceler onundur. Bizim bir anımız bile onun hatırası olmadan, efendim zikri olmadan geçmemelidir. Geçmemelidir ama Şaban ayında Şaban-ı Şehri benim ayımdır buyurduğu için, Rebiülevvel doğum ayı olduğu için özellikle senede bu iki ayda ondan bahsetmek fazlaca münasip düşmektedir. Allah Teala bana bunu nasip etti. Kaside-i Meymune-i Mübareke, bu çok evvel çıktı. Dürr-ü Meknun kasidesi, bu kime ait olduğu rivayet ediliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, Nurman İbn-i Sabit Hazretleri. Bu mübarek imamımız, müçtehidimiz nereye gitti? 55 kere biliyorsunuz hacca gitti, 55 kere. Bu haclarından birinde Ravza-i Mutahhara'da ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Allah-u Teala ona tam muvacihede dururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Allah-u Teala ona Efendimiz'i methetmesi için sallallahu aleyhi ve sellem bu kasideyi ilham etti. Ona söyletti. Ki ulema bundan burada bahseden beyitler, şiirler Osmanlıca beyanlarda bulunmuşlar. Bu rivayet kimden geliyor? Şemsül Eymme-i Hulvani Hanefi fukahasındandır. Ondan geliyor. O da kimi görüyor? İbni Abbas Hazretlerini görüyor. Nerede? Rüyasında görüyor. Şemsül Eymme büyük bir zattır. Anla kim Şemsül Eymmetül Hulvani Hazreti İbni Abbas'ı görür rüyada ol cezmilika. Kesin bir kavuşma ile bazı rüya uyanıklıktan daha kuvvetli olur. Der ki ya Şemsel Eyyime bu Hanife bu imam
Medhidübdir fahri alem hazretin kim bibeha. İbn Abbas dedi ki ona, ey Şemsüleyme, İmam-ı Azam Ebu Hanife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir methetti ki, öyle bir ondan bahsetti ki hiç kıymetine takdir değer biçilemez. Bir kaside söylemiştir, dürri meknündür hemen, cümle elfazı belagat hem fesahat şamile. Yani lafızları çok fasih, belir, adı da dürri meknun, saklı, inci. Sarefinde saklı olan incidir. Ravza-i Pakin ziyaret eyleyen kerubiyan, ruz-i şef eyler bununla zatına medhü sena. Şimdi her gün 70 bin melek yeşil kubbeye inerler. Bu hususta rivayetler vardır. Yani hadis-i şerif kuvvetinde rivayetler vardır. Her sabah 70 bin melek iner, yeşil kubbenin etrafını çevirirler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat ile meşgul olurlar. Sonra akşam onlar dönerler. Akşam tekrar 70 bin melek nazil olurlar. Onların işleri nedir? Sadece salavat ile meşgul olmak. Buna delil lazım mı? Buna delil inna Allah ve melaiketehu yusallune alen nebi. Ayet-i Kerime'de Ahzab suresinde Allah-u Teala bütün melekleriyle beraber o peygambere salat ediyorlar. Böyle bir ayet hiçbir peygamber hakkında nazil olmamış. Efendim babam Zalader Efendi Hazretleri buyurduğu üzere. Bu 70 bin melek de sadece kabri şerifin etrafında görevlidirler. Bir de onlar bizim gibi uzaklardan salavat gönderenlerin de ihtiyaçlarının görülmesi için duacıdırlar. Bir de bizim gibi salavat gönderen ümmetlerin günahların affı için de istiğfar ederler. O meleklerin vazifesi olur. Kerubiyan melekleri Ravza'yı ziyaret ederler. Onlar gece gündüz bu İmam-ı Azam Efendimiz'in kasidesini okuyarak Efendimiz'e medhü senada bulunurlar sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Azam'ın kasidesini melekler okuyor. Sıdkı ihlas ile her kim okuya hem şevk ile hatmola iman ile görmeye hiç fakru veba. Kim bu kasideyi diyor? Osmanlı zamanında tab edilmiş. Bir de şerhi elime geçti o zaman tam bunu yazarken. Allah'ım denk getirdi. Şerhi olmasa sıkıntı olacaktı bazı lügatları. İzahları zor. O şerhle de beraber bu dürü meknun kasidenin metnidir. Bunu da ben biraz işte şiirliyim, mil, şairliyim falan yoktur ama biraz benzetmeye çalıştım manalarını verirken. Fakat şerhi budur. Esas ilimler şerhindedir. Dürü meknun şerhindedir. Bunda kasidenin beyitlerinin manaları ve rivayetlerin açılımları vardır. Diyor ki kim bu kasideyi ihlas ile, sadakat ile, şevk ve iştiyak ile okursa son nefeste iman ile ölecektir. Ve fakirlikle veba gibi salgınlar görmeyecektir. Hem kazalardan belalardan ola daim emin. Sihru aynu mekru ta'un itmeye hiç kar ana. Büyü, kötü göz, hile, ta'un, işte veba, kolera işte neyse o salgın hastalıklar hiç ona işlemeyecektir. Ve kazalardan, belalardan devamlı emin olacaktır. Osmanlı uleması böyle bunu tertip etmişler. Okuyana irse afet, hem şedaid def ola, mevtü füc'i hem de a'dasından olmaz bir bela. Ne diyor? Bu kasideyi okuyana bir bela afet gelse, bir şiddet, zorluk, yani baş edilemeyecek musibetler gelse mündefi olur. Başından kalkar. Ani ölmez. Bu ani ölmek de çok iyi hazırlıklı insana dokunmaz ama bizim gibi çoğu hazırlıksız olan insanların ani ölmelerimiz de iyi bir şey değildir. Çünkü estağfurullah demeye de vakit kalmaz. La ilahe illallah demeye de vakit kalmaz. İnsan birden ölür Allah muhafaza. Son sözü de kötü bir şey olabilir. Yani innemel ibretül hatime itibar sonadır. Onun için ölümümüzü inşallah biliriz. Ve ölümümüzden haberdar olarak gerekli vasiyetleri yaparak ondan sonra kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, ahir kelamlarımız nasip olarak buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ile çene kapamak müyesser olur inşallah. İşte bu kasideyi okuyanlara bunu da müjde
ediyorlar. Bir de ani ölüm gelmez, bir de düşmanlarından bela gelmez. Bir musibet ger isabet eylese bir beldeye, ol okunsa halisane def eder anı huda. Bir şehre diyor bir musibet gelse, bir zelzele. Zelzele koca şehri sallıyor. Kaç şehirde beraberinde mesela. Böyle bir afet veya işte tsunami. O bir şehri veyahut da volkan patlıyor diyelim. Altındaki şehirlerin hepsini etkiliyor. Böyle genel bir afet gelse, bu kaside okunsa ihlas ile Huda Allah'ımız onu def eder o belayı diyor. O okuyan mağfur olup makbul ola amali hep. Yani bütün emelleri, amelleri, arzuları, istekleri kabul olur. Hem günahları affolur. Ger akibinde iderse ola makbul her dua. Kasideyi bitirir de bitirdikten sonra bir şey isterse ne isterse olur niye? Ha sen şimdi diyorsun ki efendim ben çocuğum olmasını istiyorum. Yani şimdi bunu verecek Allah-u Teala'dır. Bizim elimizde bir şey yok. Onun için de okuyabilirsin. Fakirsen iş bulmak için, efendim zaruretten kurtulmak için okuyabilir. Hastaysan şifa için okursun. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem medü senası var. Uyanıp kıldım tefahhus. Eşrefi bethai hep. Şimdi bunu nerede gördü? Şemsüleymi Hulvani Hazretleri. Bu hangi kitaptadır biliyor musunuz? Esas bunun kaynağı efendim Nesefi Hazretleri'nin kitabı Tuhfetül İmam-ı Nesefi. İmam-ı Nesefi'nin tuhfesi var. Bu tuhfe isimli eserde Şemsüleymi Hulvani naklediyor. Ondan naklediyor ki vakamda İbn Abbas Hazretleri'ni gördüm. Ve İbn Abbas bana bunları söyledi. Bütün bu buraya kadar saydıklarımız ne şimdi? İbn Abbas Hazretleri'nin Şemsüleymi Hulvani Hazretleri'ne Alem-i Menam'daki buyurduklarıdır. Şimdi diyor uyanıp kıldım diyor. Yani Şemsüleymi diyor ki bu zuhurattan uyandım. Aradım nereyi? Mekke'yi. Batha Mekke'dir. Mekke'deki bütün alimlere, velilere sordum. Hem Medine ehline sormuş isem de kamila. Medine'ye geldim. Medine'de bu kadar ulema evliya var. Hepsine sordum. Kimse de yok kasidenin yazılısı. Görüyor musun? Adamların merakına bak. Sizin kapınıza gelir, önünüze gelir, bana ne dersiniz? Mekke'ye gidiyor yok. Medine'ye geliyor yok. Işk ile hem Küfe'ye varıp sual etmiş isem bulmadım illaki der Bağdat'ı Burcu Evliya. Geldim diyor Küfe'ye, Küfe'de de yok. Bulamadım. Evliya'nın burcu Bağdat'a geldim diyor. Anda bir Şeyh-i Aziz'den nüshasın aldım anın. Ol dahi hassasiyetinden çok haber verdiği bana. Şimdi büyük kıymetli bir zat o zaman Bağdat'ta Evliyaullah'tan bir nüsha yazılı onda buldum. Ol dahi hassiyetinden yani özelliklerinden, hassiyetinden olsa gerektir. Hususiyetlerinden daha başka haberler verdi bana. Yani rüyada gördüğümden hariç. Ömrüm oldukça tilavet etmeye nezreyledim. Yani yaşadıkça okumayı adadım diyor. Ola kim iman ile hatmeyleye ruhum huda. Allah diyor canımı imanla teslim etmeyi nasip eylesin diye. Böyle bu devam ettim. Hasbel imkan ben de kıldım tercüme bu fikriyle. Bahşide bir Fatiha o her okuyan ihvan bana diyor. Yani bütün okuyanlar dinle bana da ruhuma bir Fatiha okusun diye. Bu zat da ne yapıyor efendim? Mütercim olarak bunu tercüme eyliyor. Biz de hem İbn Abbas Efendimizin hem Şemsüleymi Hulvani bu nakleden hem efendim müellif İmam-ı Azam Ebu Hanife müçtehidimiz bütün onun mezhebiyle amel ediyoruz. Çok hakkı var üzerimizde. Hepsinin ruhuna bir Fatiha hediye edelim. Buyurun. El-Fatiha. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ehdinas sırâta mustakîm. Amca aleyhim gayril mağdubi aleyhim. Şimdi burada 7 maddede bu şeyde var. Metni. 7 maddede hassaleri yazılmış. Deminki beytlerin içinden çıkarılmak üzere. Fakat diğer bazı özellikleri işte o dedi ya o zat bana haber verdi rüyadan hariç. Sadakatle okuyana
İşte son nefeste iman nasip olur. İhlasla okumaya devam eden fakirlik görmez. İşte efendim bunlar ayrıyetten beyitlerin içinde geçiyorsa da bunları da madde madde burada özetlenmiş. Kaça çıkmış? 16 maddeye çıkmış. Bu kasidenin hasaleri, faziletleri inşallah okumaya devam edenler, hele Medine'ye gidenler. Medine'de 8 gün efendim kalınıyor biliyorsunuz, 40 vakit namaz için sünnettir. Efendi Hazretlerimiz ona çok önem verir o işe. 7 gün peş peşe okunmasında çok büyük hasaleler vardır. Hele ki insan Medine-i Münevvere'de durduğu 7 gün peş peşe bunu okursa, oradaki kerubiyyun salavat okumaya inen meleklerle ortak iş yapmış olur. Aynı işi yapmış olur. Yani otelde okumaktansa tabii Mescid-i Nebevi'de, Ravza'ya yakın yerlerde durup da okunursa, melekler o çevreyi kuşatıyorlar, kabri şerifin etrafındadırlar. Çok farklı bir tesir görenler olmuştur yani. Bu kitabı yazıldıktan sonra 4-5 sene oldu. Bunu alıp okuyanlar orada 7 kere devam edenler ve kabul eseri görenler de bana anlatmıştırlar. İnşallah sizlere de bizlere de tekrar tekrar nasip olur. Bu sağ tarafından Arapça Bakkal Arif hattıyla, o bizde var idi evvelce, oradan tabi edilmiştir. Efendim, kaside 51 olacak beyittir. Her birinde bazı kere çok uzun hadis-i şeriflerle izah edilmesi gereklidir. Şimdi biz bundan mana verelim ve izahlarından biraz amel edelim. 53 beyt. Şimdi ne buyuruyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, Resulullah Efendimizin huzurlarında onu nasıl sevmiş, ona nasıl aşık olmuş, nasıl bağlanmış, 13'ünde ne olmuş? Müçtehid olmuş. Allah kime nasip etti bu İslamiyet'in en büyük mezhebini? Kime nasip etti? İmam-ı Azam Efendimiz. İmam Şafii Efendimiz, İmam-ı Azam'dan sonra gelen mezhep sahibidir. Ne buyurdu? El-halku kullum iyalun fil fikri Ebi Hanife'te. Bütün ümmet fıkıh meselesinde, fetva meselesinde İmam-ı Azam'ın ailesi gibiyiz. Bu dini mübin İslam'ın 4/3'ünü Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten İmam-ı Azam çözdü. 1/4'ü diyor diğer müçtehitlere kaldı. Onun da yine yarısını o çözdü diyor yani. Bu kadar hakkı vardır. Şimdi bazı ilahiyatçılar çıkar, profesörler, doçentler çıkar. İmam-ı Azam da adam, ben de adamım. İmam-ı Azam hoca da ben kasap mıyım? Diyerekten hümür rical, nahnü rical derler. Ama İmam-ı Azam'ın anladığını, düşündüğünü, çözdüğünü değil, konuştuğunu bile anlayacak ilimleri yoktur. İmam-ı Azam'ın bir yerde bir sözü vardır, onu bile anlayacak kadar bilgileri yoktur. İmam-ı Azam Efendimiz, çünkü onlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem nasıl aşıktılar? Şimdi şu kasideden İmam-ı Azam'ın aşkını göreceğiz. Bağlılığını göreceğiz, ittibaını göreceğiz. Şimdi böyle insanlara Allah bu yolu nasip eder, kolay eder, asan eder. Bunları muvaffak eder. Şimdi adam çıkıp da peygambere saygısı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bile hakaret ediyor haşa ve kella. Lime tuharrimu, peygambere Allah buyurmuş ki Celle Celaluhu, sen niye işte Allah'ın sana helal ettiğini haram ediyorsun? Tahrim suresinin 1. ayeti. Ne oluyormuş o zaman? O ne oluyormuş? İşte peygamber yanlış yapıyormuş. Allah da ona azarlıyormuş. Haşa ve kella. Adamlar peygambere karşı bu kadar terbiyesiz. Bu adam 22 cilt tefsir yazmış. Şimdi sen bunun tefsirini okursan ne olur? Zehirlenirsin. Başka bir şey olmaz. Şimdi İmam-ı Azam'ı beğenmeyene bak. İmam-ı Azam Resulullah ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl hitap ediyor? Bunlar peygamber hakkında ne konuşuyor? Peygamber Allah'ın helal ettiğini haram eder mi? He? Peki ayette var. Ya yönnebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey peygamber, Allah'ın sana helal ettiğini sen niçin haram ediyorsun? Ha. Onun manası nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir yiyeceği, işte balı çok sevdiği halde bir mesele yüzünden efendim, o da yazıyor tefsirlerde, mealde de dipnotta yazdık, kendine yasak etmiştir. Kendine yasak etmiştir. Şimdi kendine yasak etme hakkı bizde de var mı? Var.
Mesela şu anda insan dese ki, efendim ben koyun eti yemeyi kendime haram ettim. Kendime. Bu adam kafir olur mu? O olur mu ya? Ne kafirliği? Helala haram diyen kafir olur. Ama bir şeyi yemeyi kendine insan yasak edebilir. Etmemelidir ama etti diyelim. Bunun fıkıhta yeri nedir? Bu yemin itibar edilir. Yemin etmiş gibidir. Dolayısıyla bir yiyecekse, bozacaksa yemin kefareti ile tahlil eder. O yemini çözer. Yakup Aleyhisselam ne yaptı? İlla ma harrama İsrail ala nefsi. Yakup Aleyhisselam kendine en çok deve etini, deve sütünü severdi. Kendine haram etti diyor. Yakup Aleyhisselam hakkında da var. Bunlar herkesin yapabileceği, ben kendime bunu yasak ettim. Yani and ettim gibi yemin mahiyeti taşır. Yoksa bu Allah'ın helal ettiği şeyi haram etme anlamında değildir. Halk bunu dinlediği zaman ne zannediyor? Peygamber Allah'ın helal ettiğini haram etmiş. Ya bunu helal, biz yapsak kafir olur. Peygamber yapar mı böyle bir şey? Böyle anlatıyor adama. Şimdi bu şekilde konuşan adamlar efendim nasıl fıkıh çözecekler? Bu kadar ciltlerce tefsir yazdım ama diyor eski alimlerden hiçbir şey almadım. Desene ki uydurdun. Eski alimlerden hiçbir şey almadan 22 cilt ne yazdın? Bak biz bir şey yazıyoruz, bir ufak küçücük bir şey, içinde dolu. Nakil, nakil, nakil, nakil, kaynak, kaynak, kaynak, kaynak. Ne kadar kaynak fazla olursa o kadar montelemesi fazla olur. Güçlü olur kaynak yaparsan, değil mi? Kaynaksız ne olur? Çektin mi? Gitti. Diyor işte hocalık odur ki diyor kimseden bir şey çalmayacaksın. Hep kendi kafandan bulacaksın diyor. Din kendi kafasından bulunur mu? Allah. Hiç mühendis var mı kendi kafasında? Hiçbir okula gitmemiş. Diyor ki ben 20 senedir Kur'an'a kafa yoruyorum. İyi o zaman. Biri de çıksın desin ki ben 20 senedir insan cesedini inceliyorum. Doktor oldum. Kendi kendine hiçbir şey okumamış. Dese bu adamın doktoruna kim güvenir? Büyük bir proje var, mimari bir proje. Adamda mühendis arıyorsun. Herkes diplomalarını çıkartmış gösteriyor. Bu da diyor ki ben diyor bunların okuduklarından hiçbirini okumadım. Hiçbir kitap da okumadım, hiçbir hocadan da okumadım. Onu 20 senedir düşüne düşüne hindi gibi en iyi şeyi ben buldum. Kim buna proje verir de gel bu evi yap der? Aklını yitiren. Şimdi bu da kalkmış diyor ki hem de din meselesinde. Mühendislik olmuyor, doktorluk olmuyor. Hiçbir iş. Efendi Hazretleri derdi, en kolay iş derdi makarna yapmaktır. Efendim bir çuval makarna verseler sana, hanıma sormadan yapmaya kalksan hamur eder bırakırsın. Ondan öğreneceksin yani. Sen efendim ben hiçbir yere bakmıyorum. Onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Ne olacak? Ben kendi kendime bu işi çözdüm. Ne çözdün? Kadınlar regle hali mi diyorlar? Regle mekle bir şeyler çıkarttılar şimdi. Ay halinde efendim namaz kılar mı? Kılar tabii diyor. Camiye gelir mi? Gelir. Hacca gider mi? Gider. Nasıl olacak? O zaman diyor kadınların diyor peti yoktu diyor. Halılara kan bulaşıyordu diyor. Şimdi diyor aynı bu laf. Ben söylemiyorum ya. Aynı bu laf. Petini diyor iyi koyar diyor. Ve diyor namaz da kılar, hacca da gider diyor. Şu anda memleket bunları dinliyor. Şimdi buna göre millet amel. Ne kadar diyor kadınlar beni seviyor. Neden? Hoca efendi sana helal olsun. Hiçbir hocanın yapmadığını yaptın. Bizi de rahatlattın. İşte efendim biz de şimdi kılacağız, edeceğiz. Ya lazım değil. Caiz değil. Kur'an okur mu? Okumaz olur mu diyor. Tutan tutmaz olur mu diyor. Allah. İşte şimdi sen İmam-ı Azamların yolunu bırakırsan, bu müçtehitlerden ayrılırsan, bunlara uyarsan, senin sonun nereye gider? İzâ kânel gurâbu delîle kavmin seyetîhim ilâ ardıl ciyâfi. Karga bir topluluğun rehberi olursa götürür onların da burnunu leşlere batırır. Bizim rehberimiz fıkıhta İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. İmam Şafii de büyük, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Ebu Yusuf hep bunlar büyüklerimizdir. Başlarımızın tacıdır. Bunlar neden büyük oldular? Uydukları için, uydurmadıkları için. Büyük olmanın yolu ittibadan geçer. Allah bizi uymaktan ayırmasın. Amin. Kendi kafamıza bir şey uydurmaktan muhafaza eylesin. Amin. Çünkü bir insan çok zeki olsa bu da tehlikedir.
zekası fazla olduğu vakitte eğer bir alime, hocaya, mürşide uydurursa kafasını kurtarır. Yok ben çok zekiyim, kendi kafama bir şeyler anlayayım derse helak olur ve batırır. Herkesi de batırır. Tehlike yani. Yarın ahirette ne diyecek? Keşke hiç kafam çalışmasaydı, özürlü olsaydım da bu milleti bu hale getirmeseydim. O kadar insanı cünüp vaziyette namaz kıldırsa hep günaha buna gider. Bu nasıl bunu baş edecek? Onun için İmam-ı Azam Efendimiz, daha iyi anlıyoruz onu şimdi. Hani zannet, o hususlarını bilmiyoruz. Hep fıkıhtan bahsedelim. İmam-ı Azam'ın fetvası şudur, fetvası budur. Ama peygamber aşkı nasıldır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben uzun tafsilatın tümünü veremem. Belki birkaç ders yaparız ama burada efendim şerhi de okursanız inşallah yani Türkçe manalarını çok daha izah alırsınız. Ya seyyide saadati ci'tuke kasida arju ridake ve ehtemi bihimake. Ey efendilerin efendisi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana kasıtlı geldim. Ne demek kasıtlı? Niyetle geldim. İnnemel amal bin niyat. Amelin kabulü neye göredir? Medine'ye gitti adam. Niye gitti? Ha, ona bağlı.

İki kere, üç kere ömre mesela. Tamam da niyetin ne? Kimi de gidiyor diyor ki beni 100-110 tane, 150 tane cemaat götürecek. Ömreye de gelen fakir olmaz. O zenginlerle tanışırım da ondan sonra geçiniriz bir sene. Bak şimdi. Böyle de var. Hadis-i şerifler çıkıyor. Ben sana kasıtlı geldim. Yani niyetli geldim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş mi o zaman? Etmiş. İmam-ı Azam ona ne diyor? Ey efendilerim sana geldim diyor. Duyuyor mu? Duyuyor. Duymasa koca İmam-ı Azam duvara mı konuşacak? Ya. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Mâ min ahadin yusellimu aleyye illâ raddallahu aleyye ruhi hatta erudde aleyhisselam. Ebu Davud hadislerinden Ahmed bin Hanbel de Müsned'inde rivayet ediyor. Hangi bir insan, Müslüman, ümmetim gelse bana selam verse Allah mutlaka ruhumu bana iade eder. İade eder derken ikide bir canım çıkıyor geliyor, acı çekiyor manasına değil. Ruhu zaten muttasıl duruyor. Bizim ruhlar gibi olmuyor. Çünkü ona selam verilmediği bir dakika var mı? Biz dursak melekler durur mu? O zaman diyor ki mutlaka Ebu Davud hadisi. Allah ruhumu bana iade eder, ben onun selamına cevap veririm diyor. Bu sadece Ravza-i Mutahhara'ya gidip yeşil parmaklıkların demirin önünde mahsus mudur? He? Öyle olsaydı namazda tehiyyatta ne diyoruz? Esselamu aleyke, sana selam olsun diyoruz. Değil mi? İmam-ı Gazali ne diyor? Tam onu derken Resulullah Efendimiz'in önünde olduğunu, onun onu duyduğunu düşünmelidir diyor. Yoksa diyor tekrar lazımdır diyor. Eho tekrarı tekrar et, tekrarı tekrar et. Namaz bitmez ki. Bize selamu aleyke de kafayı toparlayana kadar oho vapur kalkar. Onun için Allah bize şuur versin inşallah. O esselamu aleykelerde dikkat. Ben size ne diyorum? Namazda iki yerde dikkat. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak sana taparız. Ancak sende o sen. Bir de tehiyyatta esselamu aleyke. Sana selam derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda olma düşüncemiz şarttır. Ve lâ tekûlû limen yuktelû fî sebîlillâhi emvât. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Ölü demeyi yasak ediyor. Vel ahyâ, esas diriler onlardır. Peki Allah yolunda öldürülenlerin reisi kimdir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle vefat etti? Hayber'de yediği zehirli Yahudi kızının zehir koyduğu koyundan yediği o sudan içine giden zehirin etkisiyle vefat etmesinin sebebi nedir? Şehitlerin efendisi de o olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca normal bir şeyde bile ölü demeyin. Asıl diri odur. Onlardır buyurulurken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ölü olur mu? Haşa ve kella. O kabrinde hayat hakikiye ile haydır, diridir ve selamları işitmektedir, salavatları kabul etmektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Türk milleti Müslümandır. O zaman bunun çoluğu çocuğu da Müslümandır. Burada kalkıp da dışarıdan ithal asker yok ki bu memlekette. Bu şimdi öldüğü vakitte ne oluyor? Şehit oluyor çünkü mayını döşemiş oraya eşkıya. Ne bilecek onu? Üzerine basıyor. Şehit oluyor. Onun için onlara ölü demeyin. Allah-u Teala buyuruyor. Yani insanlar hakikaten imanlı da olduğu vakit aileler çok metanetli oluyor. Şehitliğin de faziletini bildikleri zaman hatta üzülmüyor baktım haberlerde anası babası. O tamamen diri oldu artık diyorlar. İşte İslam'ı iyi öğretmek lazım. Ayet-i hadisi iyi öğretmek lazım. O zaman memleketi de daha iyi müdafaa eder asker o zaman. Değil mi? Onların ruhuna bir şehadet hediyemizi gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah kabirlerini nur eylesin. Efendim hep bu kadar hayırlar, kimler namaz kılıyor, ibadet ediyor. Bu memlekette güvenlik sağlayanlar buna ortak oluyor. O yolda ölenler de sevabına ortak oluyorlar. Ercu rızake, ben senin rızanı umuyorum. Resulullah diyor ki ben senin hoşnutluğunu umuyorum. Ve ehtemi bihimake, senin koruna, yasaklı sahana, kimsenin dokunamayacağı civarına sığınıyorum diyor. Yani sen beni dünyada da ahirette de himaye et ya Resulullah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beni koru diyor. Şimdi bu efendim selefi
Vehhabi kafasında

0: Ötekiler ne diyor? Böyle diyen kafir olur diyor. Yani gitse peygambere dese ki beni koru ya Resulallah dese gavur oldun diyor. Niye? Allah'tan başkasından istedin. Ne alakası var? E şimdi dünyadayken sen bana gelsen ne olur beni koru desen, ben sana gelsem ne olur beni kayır desem, kavur olur muyuz? E peki ölüyle dirinin ne farkı var? Koruyan esas Allah'tır Celle Celaluhu. Dirinin de gücü yetmez, ölünün de gücü yetmez. O zaman diriden isteyene niye kavur demiyorsun? Demek sen anlıyorsun ki dirinin bir şey yapmaya gücü var da ölünün yok. Esas şirk odur. Çünkü biz diyoruz ki dirinin de bir şey yapmaya gücü yoktur. O ancak sebep olabilir. Sen niye diriyle ölüyü birbirinden ayırıyorsun? Demek Allah'ın gücünü görmüyorsun arada, diride güç görüyorsun. Öldü mü gücü bitti sanıyorsun. Halbuki dirinin yaptığı işi de yaratan kimdir? Allah-u Teala. Sen ne bozuk itikattasın ya? Bunları güzel anlayın da doğru anlatırsınız. Ama işte bir laflar konuşuyorlar arada böyle, siz de anlamıyorsunuz. Yani nereye dokunuyor bu laf? Tehlikeli işler. Vallahi ya hayral halâikı inneli kalben meşûkan lâ yerûmü sivâkâ. Ey diyor yaratılanların en hayırlısı. Vallahi benim kalbim sana öyle bir aşıktır ki senden başkasını hiç istemez diyor. Çünkü Allah'tan sonra kimi isteyeceksin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki niye öyle diyor? Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cefi. Allah kimseye Celle Celaluhu tam göğsünün ortasında iki kalp verdi mi? Vermedi. E sen sadece Resulullah'ı istemezsen, başka bir şeylerde karıştırırsan ne olur? Senin kalbin gitti öbür tarafa. Çünkü iki tarafa müsait kalp yok. Benim kalbim senden başkası istemez. Çünkü seni istemesi Allah'a istemekle beraberdir. Allah'a itaat, Resulüne itaat. Birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Resulullah nedir sallallahu aleyhi ve sellem? Vasıtadır. Mevsut kimdir mevsut? Kime aracı yapıyoruz? Allah-u Teala'ya aracı yapıyoruz. İbn-i Meşiş Hazretleri, Büyük Veli, Ebu'l-Hasen Şazeli'nin şeyhidir. Ne dedi salavatında? İz levlel vasıtatu ledehebe kema kıylel mevsut. Aradan vasıta kalkarsa, onun kime aracı ise o Allah-u Teala, onun da ne olur? Rahmeti kaybolur, ondan da insan mahrum olur. İlla aracıya müracaat etmek lazım. Ve bi hakkı cahike inneni bike muhramun vallahu ya'lemu enneni ehvaka. Ya senin diyor şerefin, rütben, makamın hakkı için Resulullah'a diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana diyor tutkunum diyor, vurgunum diyor, aşıkım diyor. Allah biliyor ki, şahit ki ben seni çok seviyorum diyor. İmam-ı Azam Efendimiz. İşte burada da onun hakkına yemin ediyor. Yüzü suyuna yemin ediyor. Bunlar çok önemli meselelerdir. Hatta alimler diyorlar ki İmam-ı Azam bu şekilde söylemeye mekruh diyor diye bazı kaviller fıkıhlarda geçiyor. Bu kasidede söylediğine göre o görüş İmam-ı Azam'dan gelen görüş ona ait değildir diyorlar. Buradan delil alan alimler vardır. Şimdi yüzü suyu hürmetine istemek meselesi efendim caiz midir? Caizdir. Ben size pratikler veriyorum. Kısa anlayacağınız dilden örnekler veriyorum. Hangi hoca, hangi din adamı geçinen, ilim adamı geçinen, bunların ehli sünnete tam uygun mudur itikadı değil midir anlamanız için sizin elinize ne veriyorum? Ölçüler veriyorum. Bunlardan birisi de nedir? Osmanlı'dan beri gelen Türkler arasında çok kullanılan yaygın ifadeyle yüzü suyu hürmetine. Ha bu tabii tam tercüme değildir. Ve bir hakkı cahikelerin, bir hakkı kelerin tam karşılığı değildir ama bu maksat mana budur yani. Yüzü suyu hürmetine. Arapçada bunun ve bir hakkı ke, ve bir hakkı cahike, bir cahi nebiyike böyle geçiyor. Onun hürmetine, makamı mertebesi hürmetine. Efendim bu şekilde mesela gittin Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'ni ziyaret ettin. Diyorsun ki ya Rabbi bu Ebu Ayyub Hazretleri hürmetine, bunun yüzü suyu hürmetine hastalığıma şifa ver dediğin zaman da bu caiz midir? Caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de geçmiş peygamberlerin hürmetine istemiş midir? İstemiştir. Kim vefat ettiği zaman? Efendim Fatıma binti Esed annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu Hazreti Ali Efendimizin annesidir. Cennetül Bekir'de yatıyor. Ebu Said'il Hudri ile beraber Hazreti Osman Efendimizin sol tarafına doğru Halime annemizin arkasında yatıyor. Etrafları da çevrilidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi yıkamıştır. Sen annemden sonra bana annelik ettin. Kunti ummi ba'de ummi. Tecu'ine ve tüşbi'ini. Sen aç kalırdın, beni yedirirdin. Ve te'arayne ve teksini. Sen açık kalırdın, beni giydirirdin. Sen kendine koku sürmezdin, bana sürerdin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, öksüz, yetim olmak münasebetiyle Hazreti Ali Efendimiz'in annesi ona çok bakmıştır. Sonra onu kendisi yıkamıştır. Eliyle suyunu dökmüştür. Üzerindeki gömleği çıkarıp ona kefen olarak giydirmiştir. Sonra da Üsame bin Zeyd, Ebu Ebayub el Ensari, Hazreti Ömer bunları çağırmıştır. Bir de siyah renkli bir köle kabrini kazdırmıştır. Lahd'e ulaştıkları vakitte durun diyerek kendisi inmiştir. Lahd'e efendim annesini, yani annemden sonra annem dediği Fatıma bint Esed radıyallahu anhâ'yı efendim, hatta toprağı da eliyle kazıp Lahd tarafını, köşeyi kazıp oraya yamuk meyilli yapılıyor kıbleye doğru döndürülmek için. Orayı kazmıştır, toprakları çıkartmıştır ve sonra kendisi evvela ben bir yatayım anneme rahmet olsun diye kendisi kabre uzanmıştır. Bu hadis-i şerif sahihtir, sabittir. Taberani Mucem-i Kebir'de, Mucem-i Evsat'ta, Ebu Naim Hilyetül Evliya kaynakları burada mezkürdür. Ne buyurmuştur? Efendim, Allahu lezî yuhyî ve yumît. O Allah ki dirilten öldürendir. Ve vehayyün lâ yemût. O Allah ki kendi diridir hiç ölmeyendir. İğfir li ummi Fatımete binti Esed. Ya Rabbi, Fatıma bin Esed kızı Fatıma annemi affet. Ve lekkinha hüccetehâ. Kabirde münker nekerin sualine vereceği cevapları ona öğret. Telkin et. Çünkü insan ne kadar bilse de o dehşet anında unutabiliyor. Ve vesse'aleyhâ mudhalehâ. Onun kabrini geniş et. Çünkü bir metre, iki metre mezardır. Ama manevi tarafı bunun ne oluyor? Medde basari, gözü gördüğü yere kadar geniş oluyor değil mi? Allah bize de nasip etsin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Peki bu duaları kimin hürmetine kabul et diyor? Bi hakkı nebiyike. Senin peygamberin kendisini kastediyor. Benim hürmetime diyor. Bak bunlar Efendimiz bi hakkı nebiyike tabirini kullandığı hadisler var. Benim hürmetime vel enbiyâillezîne min kabli, benden önce geçen peygamberler hürmetine diyor. Bu hadis var. Ya kaynak Taberani kaynağı, bu hurafe bir şey değil ki. Fe inneke erhamur rahimin, sen merhamet edenlerin en rahmet edicisisin. Dört tekbirle sonra cenaze namazını kıldırıyor, lahdine indiriyor. Kendisi Abbas Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık'la beraber defninde hazır bulunuyorlar. Dolayısıyla bir hoca, ilim adamı geçinen adam derse ki ulemanın, evliyanın, işte peygamberlerin yüzü su hürmetine istenmez, bu şirk olur, günah olur, insan dinden çıkar derse bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de şirk koştu demiş oluyor. Bir adam peygambere şirk koştu derse onun durumu ne olur? İşte bu mesele maalesef bugün birçok İslami cemaatlerde bu bozuk inanç yayılmıştır. Müslüman geçinen birçok adam bu kafadadır. Sizin birçok efendim sevdiğiniz, beğendiğiniz, desteklediğiniz, efendim çok itibar ettiğiniz, dindar, namazında, abdestinde diye takdir ettiğiniz insanlardan ben şu kulaklarımla duydum ki Ebu Eyyub el-Ensari'nin yüzü su hürmetine istese isteyen şirke düşer dedi. Ben bunu şu kulağımla duymuşumdur. Onun için benim bildiğim bayağı meseleler vardır. Ama bunları biz şahıslar bazına indirip de şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye mahalle koca karıları, dedikoduları yapacak değiliz. Onun için biz size ne diyoruz? Bunu kimden duyarsanız duyun, bu peygamberi bile şirk ile itham etmek derecesinde bir dalalettir. Aman kim derse desin buna inanmayın. Peygamberler hürmetine istenir. Salavatullah aleyhi ve nebine aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram, tabi-i nizam, ulema, o başka. Ha nedir? Burada bir yatır var. Bu şimdi yatır mıdır? Sabit midir? Makam mıdır? Burada yatan zat hakikaten alim midir? Veli midir? Ha öyle bir şüphe varsa o başka. Çünkü o zatın manevi mertebesini kesin bilmeden onun yüzü su hürmetine istenmez. Ama Ebu Eyyub el-Ensari şimdi bunun hakkında hiç şüphe var mıdır? Ali Aydar Efendi Hazretleri gidiyoruz şehitlikte. Yüzü su hürmetine istiyoruz. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri yanında yaşamış etmiş bu kadar insan anlatıyor. Bunun kerametleri sabit. Veliyiz öyle değil mi şimdi? Ama şimdi eski bir mezar gördün. Ondan sonra gittin orada yüzü su hürmetine istersen olmaz. E niye efendim bunun taşında Osmanlıca yazıyor? Anladık da adam kim? Belli değil ki mason mudur, farmason mudur? Bilmem ne midir? Ondan sonra Sultanahmet'in atı mıdır Sultan? İşte Karacaahmet'in atı mıdır? Ata da mezar yapmışlar yani. Sen gidip atın hürmeti ne istersin bu sefer? Yani o biz size hurafecilik yapalım demiyoruz. Önüne gelen eski yazı varsa eski taşları almışlar, çoğunun yerini yol kazılarında bozmuşlar. Taş kaybolmasın diye bir yere dikmişler. Orada mezar da yoktur yani. O başka. Siz benim dediğimin farkını anladınız zaten. Siz uyanık adamsınız. İnceleyin. Ama hakikaten veliliği sabit ise tamam. Osmanlı inceleyen insanlar, muhakkık insanlar. Buralarda mesela turaları var. Ebu Şeybe Hazretleri'nin hep turalar var. Muhammed el-Ensari'de hemen bak orada caddenin üstünde hep turalar var. O turalar bile Sultan Mahmud Adli, Sultan Mahmud bunlara çok önem vermiştir. Allah kabrini nur etsin. Bütün bu türbeler onun döneminde yapılmıştır. Onun şeyleri var, imzaları var turalarda. Bunlar hep neyle anlaşılmıştır? Evliyaullah'ın tespitleri. Ebu Ayyub el-Ensari'nin kabri bile kaybolmuştu. Kim tespit etti en son? Akşemseddin Hazretleri'nin tespitidir. Bunlar mütevatir. Bütün efendim Aşık Paşazade tarihinden tut, bütün en muteber tarihler, en eski tarihlerde kaydedilmiştir. Bunlar yeni çıkan bir şey değil ki. Tabi bunlara biz buna göre itibar ederiz. Bu bir ilimdir, tevatürdür. İşte İmam-ı Azam söylüyor. Senin diyor merteben hakkı için. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana aşığım diyor. Allah biliyor ki ben seni çok seviyorum. Dolayısıyla burada tevessül edenler efendim Allah'ın üzerinde kimsenin hakkı yoktur. Bu ne demektir? Anlaşılması gereken şudur. Efendim bir kimse Allah'a bir şey vacip edebilir mi? Edemez. Ama Allah-u Teala ne diyor? Ben şu kulumu seviyorum, bu dostuma bir hak veriyorum diyor. O hakkı kim verdi ona? Allah-u Teala verdi. Yoksa kimse Allah'tan zorla bir hak kopartabilir mi? Kopartamaz yani. O Allah'ın üzerinde birinin hakkı var anlamında değil. Allah'ın verdiği hak hürmetine demektir. Bunları da güzel anlamak lazımdır. Evet. Allah Teala bir hak verdiyse bir evliyaya, bir veliye, o onu reddedebilir mi? Değil mi? Reddedemez. Biz Efendi Hazretleri'ne diyoruz işte bize şefaat buyur, işte bizi ahirette de kayır falan. Ne buyuruyor? Buyuruyor ki Allah-u Teala bana orada bir hak verirse, oraya hemen bir kayıt koyuyor yani. Edeben Allah'a karşı bu evliya Allah böyle yapar. Bana bir hak verirse sana da yardım edeceğim, sana da şefaat edeceğim der. O onu der. Ama Allah-u Teala dostlarına bu hakkı verdiğini beyan ediyor. يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَلَاتِ الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْعُلَمَا ثُمَّ الشُّهَدَى Peygamberlerden sonra alimler, şehitlerden de önce alimlere şefaat hakkı verildi. İbn-i Mace hadisinde geçer. Bunu Allah vermişse senin bunu inkar etmenin bir lüzumu yok. Bu tabii mahşerde bu şefaati geçer de dünyada geçmez mi? Bir dua etse Allah kabul etmez mi? Reddeder mi dostlarını? Reddetmez. Ha bizde bu itikat var. اَنْتَ الَّذ۪ي لَوْلَاكَ مَا خُلِقَ مْرُعُنْ كَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرَى لَوْلَاكَ Fasahati çoktur şiirlerin. Sen öyle bir Muhammed Mustafa'sın ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmasaydın hiçbir fert yaratılmayacaktı. Asla ve kat'a ve kella mahlukattan kainattan hiçbiri de yaratılmayacaktı diyor. Hiçbiri yaratılmayacaktı. Bunu şimdi ne derler? İşte levlake levlak lema halaktul eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri de yaratmayacaktın. Bu mektubatta geçer İmam-ı Rabbani. Bunu alır. Şimdi bu hadise mesela derler ki aslı yok. Bunu diyenlerin aslı yok. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta geçer, her yerde kaynağı geçer. Ancak bu ibareyle yok. Yani levlake levlak lema halaktul eflak bu şekilde bulunmuyor. Ama ne bulunuyor mesela? Ve levla huve ma halaktuke. Bu sahihte Hakim Müstedrek'te alıyor bunu. Yani ne diyor Adem Aleyhisselam? Allah-u Teala'ya müracaat ettiği zaman Ya Rabbi beni bi hakkı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem illa gıfırteli Muhammed'in bahşi hakkı için mutlaka beni affeder misin? Deyince sen onu nereden tanıyorsun? Soruyor. Adem Aleyhisselam diyor Ya Rabbi ben onu tanımıyorum ama cennette bütün direklerde, arşın sütunlarında, cennetin kapılarında hep ne gördüm? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O zaman anladım ki senin ortağın yok. Allah'tan başka bir ilah yok ki bir Allah olsun bir Muhammed olsun. O zaman ne anladım? Bu senin mahlukun çünkü Allah'tan başka her şey mahluktur. Ama bu senin yarattıklarının içinde en sevdiğin bu ki onun adını kendi adınla beraber yazdın. Onun için onun hürmetine hapis diyorum deyince Hazreti Ömer'den geliyor bu hadis. Ne buyuruyor? Mevlamız ve levlâ huve mâ halaktuke. O olmasaydı ey Adem seni de yaratmayacaktım. Onun için onun hürmetine seni de affettim. Bu hadis-i şerifin kaynağı burada dolu. Hakim Müstedrek'te, Beyhakî Delâlü'l-Mübedde, Suyûtî Durûl-Mevzu, İbn-i Asâkir falan filan, Taberani'de yazmışız bunları. Niye bu kadar kaynak yazıyoruz? Yani birisi kalkıp da bu uydurma diyemesin. O uydurma diyen zaten o kaynağı da uydurma diyor. Ondan sonra diyor ki bu hadisin kaynağı ne diyor? Diyorum ki Bukhari, Bukhari ne diyor? Pirenin anası. Bukhari'yi bilmeden ne soruyorsun kaynağı? Hakim, hakim ne diyor? Hakim ne? Hakim Nişaburi Hazretleri. Bukhari ile Müslim'e ilaveler yazdı. Kitabın adı Müstedrek'tir. Bukhari Müslim'in şartlarına haiz olan hadisleri topladı. Onlar almadı ama o şartlarda o kalitede sahih hadisleri toplayan kitabın adıdır. Anladın mı? Bundan diyeyim sana 1000 sene evvel bu zatlar bunları yazdılar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Selamun aleyküm Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Sizler de biliyorsunuz ki biz canlılar için su çok önemli. Özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için su çok önemli. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak su tankeriyle su doldurup orada su ihtiyacı olanlara su veriyoruz. Nasıl mı veriyoruz? Sizlerin sayesinde, sizlerin eşliğinizde, sizlerin yardımlarında o suyu onlara ulaştırıyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz numaralardan Ecir Vakti Derneği'ni ararsanız bizler de inşallah sizlerin sayesinde o suyu onlara ulaştıracağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Selametle, selamünaleyküm.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
7: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
11: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
12: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
13: Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
14: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 0212 lalegülvakfı.org.tr
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Güçlü devletler, şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve Ehl-i Sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
16: Reklamlar sona erdi.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale bana dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Levlâke mâ hulukatil cennet ve levlâke mâ hulukatil nâr. Sen olmasaydın cennet de yaratılmayacaktı. Sen olmasaydın cehennem de yaratılmayacak. Nasıl yaratılacak? Bu millet cennete cehenneme neye göre gidiyor? Peygamberlere inandı mı? İnanmadı mı? Uydu mu? Uymadı mı? Bütün peygamberler en evvel kimi tanıdılar? Muhammed Mustafa aleyhisselam. Ve idekadallahu mithakal nebiyyin. Allah peygamberlerden bile söz almadı mı? لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Ruhlar aleminde bütün peygamberlere evvela Efendimiz'i sordu. Onlara ona iman ettirdi. Bak size kitap vereceğim, hikmet vereceğim, din vereceğim. Sonra bir peygamber gelecek sizden sonra. Sizinden gelenleri doğrulayacak. Siz ona inanıyor musunuz? Ona yardım edeceğinize söz veriyor musunuz? Tamam dediler. O zaman sizi peygamber yaptım buyurdu. İlk inananlar onlar oldu. Onun için onlar peygamber oldu. Dolayısıyla cennet cehennem neye lazım? İnanan inanmayanın cezası için lazım. Bu neye göredir? Peygamberlere göre. Peygamberler kime inanmakla mükellef oldular en başta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O olmasa nasıl olacaktı bu işler? Selman radıyallahu anh'tan rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor. Allah-u Teala bana buyurdu ki وَلَكَدْ كَرَّنْتُ اسْمِي مَعَسْمِكَ. Ben ismimi senin isminle yakın tuttum. فَلَا اُذْكَرُ ف۪ي مَوْضَعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِي. Ben nerede anılırsam senin adın orada anılacaktır. Ezanda var mı? Kâmette var mı? Tehiyyatta var mı? Her şeyde. Nikahta var mı? Nikah akdinde. He? Efendim. Cenazede var mı? Her yerde. Allah varsa oranın peşine hemen Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Evet. Ve lekad halaktü dünya ve ehleha li uarrifahum kerametek. Ben dünyayı niye yarattım? Dünya halkını niye yarattım? Ve menzileteki indi. Senin benim katımdaki değerini, itibarını anlatmak için yarattım. Seni tanıtmak için yarattım. Çünkü Allah Teala zaten kemaliyle, cemaliyle maruf Allah Teala. Münezzeh. Ama kullar içerisinde mühim olan bizim gibi insan olduğu için. İşte adam ne diyor? Büyütmeyin diyor. O peygambere o kadar abartmayın diyor. O sizin be anlattığınız kadar faziletli değil diyor. Adam hoca. Millet bunu hoca diye dinliyor. Adam ne diyor? O bizim gibi bir adam diyor. Peşinden ne çıkarıyor? Öyleyse biz de onun gibi bir adamız diyor. Ya bu ne oluyor? Allah-u Teala buyuruyor. Dünyayı ve ehlini sana, onlara senin benim katımdaki şerefini anlatmak için yarattım diyor. Ya o zaman sen hiç yaratılmamış gibisin. Madem Resulullah'ın faziletlerini bilmiyorsun, hiç dünyaya gelmemiş gibisin. Boşuna gelmişsin, aleyhine yaşıyorsun sen. Yazık sana. Allah hepimizi hidayet etsin. Ve levlâke ya Muhammed mâ halaktü dünya. Sen olmasaydın ben dünyayı yaratmayacaktım. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyur muydu? Uyurdu. Hadi bakalım. Ben de uyuyorum bu sefer. Ne alakası var? Senin uykun abdesti bozuyor. Her tarafını koy veriyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken abdesti bozulmuyor. Ne alakası var? Ondan sonra ben kaybı bilmiyorum, o da kaybı bilmiyor. Ne demek? Allah bildirirse biliyor. Sana bildiriyor mu? Bir şey bildirdiği yok. Kafana taş düşecek haberi yok. Gidiyorsun altına bodozlamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nelerden korudu? Neler haber verdi? Şu anda olanları bile hep söylemedi mi? Olacakları söylemedi mi? Şimdi her yer beşik gibi sallanıyor. Ben birkaç sene evvel burada kıyamet alametleri derslerini yaptım. Bir sene, iki sene sürdü. Orta ölçekli alametler, yakın alametler, uzak alametler. Orada ne diyor? Ve tek şuruz zelazilu. Kıyamet yaklaştığı zaman zelzeleler çoğalacaktır. Şimdi günde her yerde ora dururken ora başlıyor. Bu evvelce yoktu ki. Yani hepsini beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Senin gibi olur mu? Benim gibi olur mu? Ondan sonra efendim, şimdi mesele şudur. İnsanın Allah'ı tanıması kolaydır. Peygamberi tanıması daha zordur. Hatta diyor ki marifetül veli yas'abu min marifetillah. Bir evliyayı bile tanımak Allah'ı tanımaktan daha zordur. Niye, nasıl işte? Çünkü diyor lennellah marufun bi celali ve cemali. Allah Teala oğlu yok, kızı yok, hanımı yok, yemez, içmez. E bunu anlıyorsun. Hiç Allah'a kimseye benzetmiyorsun. Burada imanın tamam oluyor. Ama şimdi bu adam Allah dostudur, velidir diyorsun. Ondan sonra bakıyorsun. Aa, benim gibi uyudu bu da. Bu nasıl evliya oldu ya diyorsun. Bak şimdi itikadın gitti. Ondan sonra bu da yemek yiyor. Mâ lâ ve rasûlü yekulut ta'am ve yemşi fil esfâr. Bu nasıl peygamber diyor, yemek yiyor dediler müşrikler. Bu nasıl peygamber, çarşıya gitmiş ihtiyacını alıyor dediler. E şimdi Allah hakkında bunlar düşünülmez, konuşulmaz. O zaman Allah'ı bilmek çok kolay. Ama bir veliyi, bir peygamberi anlamaya geldiğin zaman, bu da benim gibi adam, bu da unuttu bak. Aa, unuttu. Unuttuysa ne olmaz? Evliya olmaz mı? Peygamber bile olur. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda efendim ne yaptı? Unuttu. Rekata efendim kalkacaktı, oturdu değil mi? Ama sahabe-i kiram edepli insanlar. Kusuratus salat ömnesiydi. Yani demediler unuttun. Dediler ya Resulullah sana devamlı vahiy geliyor. Belki namaz ikiye indi yani. Kısaltılmış da olabilir ama. Namaz mı kısaltıldı, siz mi unuttunuz? İnnemâ ene beşerûn. Ensâke mâ yensel beşer. Ben de insanım, bir insan gibi unuturum. Orada onun insanlık tarafı gösteriliyor. Ama o bir kere gösterilmiştir. Ondan sonra da ne buyuruyor? Hutbeye çıktığı zaman sahih hadiste geçer. Mâ seeltumûni an şeyin fî mekâmi hâzâ illâ beyyentü lekum. Bu da sahihde geçer. Şu anda diyor hutbeye çıktım ya, ne sorarsanız söyleyeceğim diyor. Bak, ne sorarsanız, gayıp mayıp kapı açıldı. Şu anda Levh-i Mahfuz önümde diyor. Adam da diyor ki benim babam kim? Allah Allah. Adamın da babasını herkes şu adam diye biliyorlar. Resulullah diyor senin baban Huzafe dedi. Bu sefer ne oldu? Meğer başka adamdanmış. Ne soruyorsun kardeşim? Baban kimse kim, dünyaya geldin. Şimdi sen nereye gideceğine bak. Ne yapalım şimdi, babamızı değiştiremeyiz ki, ne biliyorsak o da o. Belki de yanlış biliyoruz, ne yapacağız, anamızı mı öldüreceğiz? Ne yapacaksın? Çıktın dünyaya kardeşim şimdi. Ha, bu sahih hadiste geçer. Ha şimdi ben onun gibi, o benim gibi adam, ben onun gibi adam. Öyle mi? Sen bir gün çık da bugün bana şuradan ne sorarsanız söyleyeceğim diyebil bakayım. O zaman ben sana adam diyeceğim. Ben de sana bir soru sorarım ki ondan sonra sen cebinde ne var haberin yok. Cebinde ne var haberin yok. Çocuğun koydu cebine bir şey, sen de giydin şalvarı, haberin yok. Ne sorarsanız söyleyeceğim. Adam dese ki cebinde ne var? Haberin yok biri koysa. Öyle mi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi söyleyeceğim size dedi. Hemen diyor Hazreti Ömer diyor radıyallahu anh, biz anladık ki büyük bir tecelli var. Hepimiz başımızı eğdik diyor. Herkes üzerine diyor şalını çekti, üstünü çekti. Herkes ağlamaya başladı. Ne'ûzü billâh min gazabillâh. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız. Ödümüz koptu diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem celallendi. Bana hepiniz gösterildiniz diyor. Çamurdan suretlerle hepinizin, kıyamete kadar gelecek ümmetimin babasının adı da, kendi adı da, kendi resmi de bana gösterildi diyor. Bunlar Müslüm hadisinde var ya. Bunlar sahih hadis. Hepimizin yüzünü gördüm diyor size. Ondan sonra bir gün çıktı elinde İki tane böyle dosya. Açıktan açıktan çıktı evden, böyle dosya var. Bunda dedi cennetliklerin babalarının bütün hepsinin isimleri var. Bunda da cehennemliklerin. Baba adı, kendi adı. Hepsi yazılı diyor. Bana verildi diyor. Bunlar hep sahih hadislerde geçiyor. Bizim namazımız, abdestimiz, orucumuzu hangi hadislerden alıyoruz ya dinimizi. Bukhari, Müslüm, Kütüb-i Sitte'de geçiyor bunlar. Bizim bütün fıkhımız da onlardan o zaman. Sen buna inanmıyorsan o zaman senin dinin yok ki zaten, o zaman namaz, abdest nereden öğrendin? Hepsi burada yazıyor. Bunlar Kur'an'da yazmıyor ki. Anladınız? Ha, şimdi öyle onun üstünlüğü tartışılmaz. Öyle biz abartmacı değiliz. Biz mukassırız. Biz beceriksiziz. Biz zaten anlayamıyoruz ki anlatabilelim. Ama size ne diyorum? Onun o beşer hali, ara sıra bir unut, ben de unuturum demesi. İnnemâ ne beşerun eğzabu kemâ eğzabul beşer. Ben de bir insanım. Kızarım. Beşer kızdığı gibi demesi. Onu sen ele alıp bu kadar mucizeler, bu kadar faziletler, kalk efendim sen bunların hepsini ne yap? Görmezden gel, yok böyle bir şey diye. Allah Allah. Şimdi burada mucizeler bahsi gelecek. Zaten şimdi mucizeler çok inkar ediliyor. Allah muhafaza. Yani mucizelerin inkar edilmesi için de kılıflar bulunuyor. akıl almıyor. Akıl almıyorsa efendim bu inanılmaz deniyor. Mesela burada bir mucizesini sallallahu aleyhi ve sellemin bu Dürr-ü Meknun şerhinde okuyalım. Ondan sonra önümüzdeki derslerde de öyle sırayla gideriz. Netakatta'amu bisemmihi leke mu'lina ve dabbu kad lebbâke hîne liqâkâ. Yemek diyor zehirli olduğunu dile geldi sana söyledi. Kabri şerifinde söylüyor İmam-ı Azam Efendimiz. Açıktan yemek konuştu yemek. Yahudi kızı zaten sonradan çağrıldı. Sen ne akla hizmet ederek Hayber fethedildi. Oranın reisinin kızıydı. Efendim sen ne akla hizmet ederek bu zehiri bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de koyunun butlarını yani omuz etlerini sevdiğini biliyor. Çünkü omuz etleri hayvanın omuz eti pislikten en uzak, en temiz yeri. Onun için orayı çok sevdiğini bildiği için oraya fazla zehiri basıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyle beraber oturuyorlar. Yerken o sahabi efendim biraz yemiş oluyor. Birkaç yudum lokma yiyor. O şehit oluyor zehirden. Çok kuvvetli zehir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam yerken efendim o oğlak, oğlak keçi yavrusu mu ne? Oğlak dile geliyor. Oğlak diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La tekulni fe inni mesmum. Beni yeme ben avuluyum diyor. Der mi? Ya adam diri oğlan konuştuğuna inanmıyor. Bu pişmiş oğlak ya. Buna nasıl inanacak ya? He? Ya buna inanmayanlar, mucizeleri inkar edenler kafir olur. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Ya adam diyor, Bakara suresinin ismi nereden geliyor? Bir inek hadisesinden, kıssasından geliyor. Ama öyle edepsizler gibi yapmayın. Adam meal yazmış Sığır suresi diye. Böyle meal olur mu ya? Yani inekle ilgili bir kıssa zikredilen sure celilede. Mevzu ne? Birisini öldürüyorlar İsrailoğullarında. Amcaoğulları öldürüyor ama başkası öldürdü süsü veriyor. Şimdi nasıl atıyorlar ormanın ortasına başka bir süsler veriyorlar gibi. Aynı meseleler. E şimdi bu iş kargaşa çıkınca geliyorlar. Musa Aleyhisselam'a müracaat ediyor. O da ne diyor? İnnallâhe emrukum en tezbehu bekara. Allah size emrediyor ki bir inek keseceksiniz. Onlar da ne diyorlar? Ettekidün avcuva. Ya sen bizden dalga mı geçiyorsun? Niye? Biz sana diyoruz ki sen Allah'ın peygamberiysen sor da katil kim bul bize. Sen de bize diyorsun inek keseceksiniz. Ne alakası var? Ya'udü billahi nekune minel cahili. Ya ben sizinle dalga geçer miyim? Dalga geçmek cahil işidir. Ben Allah'a sığınırım cahillerden olmamdan. Siz laf dinlesenize. Neyse uzun bir hadise. Sonunda bir inek kesiliyor. Mesele ne? Sadede geliyor. Onlar ineği bulana kadar canları çıkıyor. Şartlar ağırlaştırılıyor. Soruyorlar soruyorlar. Sordukça karıştırıyorlar. Yıdribuhu bi ba'dıha. Şimdi cinayet ölen kim? Maktul burada. Cesedi duruyor. Kaç gün oldu? İnek geciktikçe mesele gecikiyor. Siz diyor gidin gömdüyseniz de açın. Ölüye o ineğin kemiğinin bir parçasıyla vurun diyor. Ayet bu ya Bakara suresi. İnkar et de gavur ol hadi göreyim. Hadi gavur ol. Gidiyor ineğin kemiğini getiriyor. Efendim ölüye değdiriyorlar. Hoş ölüye böyle vurmuyor ya. Değdir onu. Kezalike yuhyillahu'l mevta. İşte Allah ölüleri böyle diriltecek diyor. Şimdi burada Musa Aleyhisselam gelip de bir dua yapıp falan değil. Sadece ineğin kemiğini adamlar kendi götürüyor yani. Değdiği zaman ölü kalkıyor. Kaç günlük ölmüş. Ne diyor? Beni diyor amcaoğullarım öldürdü diyor. Yatıyor bir daha. Anladın mı? Bu şimdi oğlak konuştu. Ölü kalkıyor oradan. Pişmiş. Pişmiş ne? Kesilmiş ineğin kemiği. Kesilmiş ineğin kemiği. Değdiği anda ölüyü kaldırıyor. Bunları sen Musa Aleyhisselam'a oluyor da Muhammed Mustafa'ya olman sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an'da olmasa var ya hepten inkar edecekler. Şimdi yine hadisleri inkar ediyorlar. Kur'an'da da dedim mi onu da başladılar şimdi. Musa Aleyhisselam değneği vurdu. 12 yol oldu, şu oldu, bu oldu. Medcezir olayına denk gelmiş. Sular o anda çekilmiş falan. Allah Allah. Ya Medcezir olayına denk gelecekse ne lüzum mu var asanı vur demeye ya? O zaten vakti var. Her şeyi böyle. Bunlar tefsir yazıyor. Meal yazıyor. Mesele sıkıntı burada. Bunu gazetenin köşe yazarı yazsa bana ne diyeceğim? Ama milletin evinde, raflarında görüyorum ben bunların kitaplarını. Ne olacak bu itikatlı adam? Şimdi Oğlak konuştu, beni yeme dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktı. Ondan sonra Buhari Müslim'de geçiyor bu yani. Hayber'de bu hadisenin vuku Buhari Müslim'de geçiyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sene o sıtmalanıyor. O zehirden biraz suyu gittiği içine fakat yemedi. Sonunda vefat edeceği zaman buyurduğu üzere مَا زَالَتْ اُكْلَتُ خَيْبَرَ تُعَافِدُنِي فَهَذَا اَوَانُ قَطَعَتْ اَبْهَرِي Hayber'de yediğim zehirli lokma her sene beni yokladı yokladı, şimdi damarımı kesecek diyor. Yani şehit edecek beni diyor ve vefat etti. Şimdi mucizesi, nedir mucizesi? Yemek zehirli, oğlak ona konuştu mu? Konuştu. Ondan sonra ne oldu diyor? Yemek zehirli olduğunu söyleyip sana ilan etti. Kertenkele de sana kavuşunca muhakkak telbiye etti diyor. Ne demek telbiye etti? Lebbeyk ya Resulallah dedi. Şimdi burada bir mucize zuhur ediyor yine. Şimdi sen benim gibi adamsın, ben de senin gibi adamım meselesinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü onun nesi var? Mucizeleri var. Her peygamberin mucizesi olması nedir? Şarttır. Mucizesiz peygamber olur mu? Olmaz. Ama az olur, ama çok olur. Ama kerametsiz evliya olur mu? Olur. Keramet şart değil. Mucize şart. Hazreti Ömer anlatıyor. Radıyallahu anh. Buradan bunu uzun uzun okuyun. Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Süleymoğullarından bir bedevi geldi. Keler avlamış. Pişirip yemek için elbisesinin yenine sokmuş. Geldi. Baktı ki biz topluluğuz. Yanaştı. Burada dediler Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Duyunca insanları yara yara geldi. Demek sahabe topluluğu kalabalık. Dedi Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki analar dedi benim nezdimde senden daha nefretli bir adam doğurmamıştır dedi. Bedevi. Müşrik. Şimdi dedi millet sonra duyarsa seni öldürsem şimdi ya ne aceleci adam diyecekler. Yoksa seni öldürürdüm de herkesi kurtarırdım dedi. Sevindirirdim dedi. Ömer radıyallahu anh tabi hemen efendim boynunu vurmaya hazırlandı, çıkarttı falan. Efendimiz baktı ki adam gidecek. Dedi ya Ömer ema alimte ennel halime kâden yekûne nebiyya. Ya Ömer dedi bilmiyor musun acelecilik yapmayan az kalsın peygamber olacak. Yani aceleci olmayan insanlar o kadar fazileti var ki neredeyse peygamber olmaya yaklaşmıştır yani. Aceleci olmamak lazım dedi. Onu durdurdu. Çünkü öyle olsa gavur gidecek. Şimdi bakalım bir mucize gösterir. Adamı kurtaracak sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bedeviye yönel. Meh. Acele etme. Ya aha beni Süleym. O Arapça tabir. Ey Süleymoğullarının kardeşi yani onların adamı. Fevallahi inni le eminun fissema mahmudun indel melaike. Ben göklerde Allah'ın eminiyim. Melekler katında övülen biriyim. Eminun fil arz. Yeryüzünde de kime sor güvenilir biriyim. Mahmudun indel ademin. Bütün insanların övdüğü beğendiği biriyim. Fela tüsme'ni fî meclisin illa hayra. Ve la tekul fiyye illel hak. Bana dedi kötü sözler duyurma. Ve benim hakkımda kötü şeyler konuşma. Dur bakalım. Deyince adamın elinde var ya keler. Efendim avlamış onu. Onu attı. Efendimizin önüne. Vellati vel uzza la amentu bike. Hatta yu'mine bike. Hâze dabbu. Şu keler sana iman etmedikçe ben sana işte putlara yemin ediyor ki sana iman etmeyeceğim diye. Şimdi ne yapmak istediyor? Öyle bir şey öne sürdüm ki bunu o asla beceremez. Ben de asla iman etmem diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü kertenkeleye. Bu böyle mucizeler hakkında ciltler dolusu kitaplar yazmış. Bunlara delail kitapları denir. Hasais kitapları denir. Bunların hepsi sadık haberler. Ey yuvabdab! Ey keler! Diyor ona şimdi. Bu sefer herkes duyuyor ama cevabını, kelerin cevabını. Ne diyor? Lebbeyke ve saadeyk ya zinete men vafel kıyame. Kıyamete gelecek olanların zineti, süsü. Efendimiz'e diyor. Kıyamete gelecek olan bütün peygamberler dahil herkes gelecek. Onların en kıymetlisi sensin. Buyur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Men te'abudu ya Rab. Ey keler kime ibadet ediyorsun diyor. Hayvanlar yani bizim anladığımız manada ibadeti yok ama ve min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Her şeyin tesbihi var mı? Sübhanallah bihamdi var. Ayeti. Keler konuşuyor. Bütün sahabe duyuyor. O da duyuyor o bedevi diyor. اَلَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ Arşı göklerde olana ve fil ardı sultanuhu saltanatı yerlerde olana ve fil bahri sebiluhu yolları denizlerde olana ve fil cenneti rahmetu rahmeti cennetlerde olana ve finnâri ikâbu, azabı cehennemde olan Allah'a tapıyorum diyor. Bu sefer diyor, şimdi evvela kimi soruyor? Kelime-i şehadet iki bölüm. Birinci vazife kim? Allah'ımızın birliğine şahitlik. İkinci vazife kime geliyor? Kendisine, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Femenene ya bab. Ey keler, peki ben kimim diyor. Kelerin cevabı. Şimdi bunlar sabit kaynaklar. Kaynaklarını burada ben size sayfalarıyla verebiliyorum. Hepsinin sayfalarını yazdım. Böyle kaçtım. Nisaburi, Şeref-ül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap 400'lü hicri, yani 1000 senelik kitaptır. Bu eserde bütün haddesena ile hadisler geçer. Ebu Nuaym, Delail-ül Nübüvve. Ebu Nuaym meşhur muhaddistir. Beyhakî, çok meşhur. Delail-ül Nübüvve. İbn-i Asakir, Taberani Mucem-i Sagir, Evsat, Suyuti'nin El-Gazî, İbn-i Kesir. Siz İbn-i Kesir'i daha duymuşsunuz Türkçe'de. Onun tarihinde de var. Kaynaklar var mı burada hepsi? Var. Şimdi ben neye göre konuşuyorum? Kaynaklara göre. Sen neye göre bunu inkar ediyorsun? Efendim, duvara dayanarak. Ben kaynaklara dayanarak, sen duvara dayanarak. Oluyor olmaz. Var diyen dünya kadar ispat ediyor. Yok diyenin işi çok kolay. Hiçbir kaynak vermeye lüzum yok. Böyle şu ilim olur mu bu ya? Ne buyurdu? Ben kimim? Kelerin cevabı. Ente Muhammed ibn Abdillah. Resulü Rabbil Alemin. Keler konuşuyor. Ve gâtemun nebiyyin. Ve imamul muttakîn. Ve kâidul gurul muhaccelin. Ya hoca efendi tamam da biraz konuşsa diyeceğiz, papağan gibi falan idare edeceğiz de bu şimdi çok uzun konuştu ya. Ben ne yapayım ya? Allah konuşturursa duvarda konuşurum. Sen Abdullah oğlu Muhammed'sin sallallahu aleyhi ve sellem. Sen alemlerin Rabbinin Resulüsün. Sen peygamberlerin mührüsün. Sen takva sahiplerin imamısın. Sen abdest uzuvlarından abdeste yıkadıkları yerler mahşerde parladığı için öbür ümmetlerden ayrılacak olan ahir zaman ümmetinin öncüsüsün. Rehberisin, delilisin ila cennetin naim. Naim cennetlerine onları götüreceksin. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ. Sana inanan, seni doğru kabul eden ve sana uyan keler bile bu diyalogçulardan daha güzel anlamış meseleyi. Bunlar ne diyorlar? İnansa, yalancı demese yeter. Olur mu? Vettebeake, sana uyan diyor. Sadece ameneyle yetmiyor. Keler, yahu bu İslamiyet öyle bir din ki kelerin kertenkelenin lafında bile çelişki bulamazsın yani. Ama sen yoldan ayrılırsan her tarafın çelişir. Sana inanan, seni tasdik eden ve sana uyan felaha ermiştir. Ve gâbe ve gâsira men kezzebeke ve gâlefek. Seni yalanlayan, sana aykırı giden husrana uğramıştır diyor. Tamam mı? Şimdi mucizeyi gören bedevi gülerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına doğru gidiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya aha beni Süleyman ebillahi testezi yutumme bi. Ey dedi Süleymoğullarından olan adam. Önce Allah'la sonra benle mi alay ediyorsun? Yani bu işi yapan Allah'tır. Mucizeyi yaratan Allah'tır. Benim elimde zuhur ettiriyor. Şimdi sen Allah'la benle, önce Allah'la sonra ben. Dalga mı geçiyorsun? Yani ne yapacaksın şimdi bakalım? Bedevi'nin sözü la ettebi'u eseran ba'de ayn, gözümle gördükten sonra daha rivayete bakmam dedi. Artık ben gördüm dedi. Vallahi laqad ji'tuka ve ma ala zahril ard abghadu ilayya mink. Senin yanına gelirken dünyada senden fazla kızdığım adam yoktu. Duymuş, bütün kabileler duymuş ya, Mekke'yi karıştırdı bir adam çıktı. Böyle peygamber çıkar, millet onu fitneci diye yayar. Yani o zamanlar da öyledir. Şimdi de bir adam hakkı söyler, doğruyu söyler ama onu diğer insanlara nasıl yayarlar? Bu adam ortalığı karıştırıyor diye yayarlar. Aynı yani. Ve inneke liyevim, ama şu anda sen hebbüleyim min valideyye, anamdan babandan bana daha sevgilisin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizesi de budur. En büyük düşman gelir, en fazla severek çıkar. Ve min ayneyye, gözlerimden de daha sevgilisin. Ve minni, canımdan da daha sevgilisin. Ve ene la uhibbuke bi dahili ve harici ve sirri ve alaniyet. İçim dışım diyor, görünen gün her tarafım seni sevmeye başladı diyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tamam, seviyorsun da bu iş sevmekle olmaz şimdi. Eslim, hemen İslam'a gir de ölmeden evvel, şimdi ölürsün kalırsın. Bir canını kurtar cehennemden. Mesele o yani. Beni çok sevmek neticesi o İslam'a girmedikten sonra. Şimdi var öyle bazı gayrimüslim bilim adamları falan, değil mi? Muhammed şöyle deha, böyle harika, şöyle yazmışlar, yazmışlar, yazmışlar. Müslüman olmuşlar mı? Olmamışlar. O sevgi onları kurtarabilir mi şimdi? Kurtaramaz bak. Estim testim, hemen Müslüman ol. Beni seviyorsan Müslüman ol. Kurtularsın. Adam da buyur dedi, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Muhammedun Resulullah hakka. Sen Allah'ın hakiki Resulüsün dedi. Resulullah Efendimiz de çok sevindi. Hemen iki ayaklarının üzerine doğrulup ayağa sıçradı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevincinden, bir kişi cehennemden kurtulduğu için. Sonra mübarek ellerini birbirine vurdu böyle. Bakın bakın, ne mutlu ne mutlu. Ya aha beni Süleym, eteytena kafiran. Yanımıza kafir olarak geldin. Ve tensarifun min indina sa'iden. Yanımızdan imanlı, bahtiyar olarak dönüyorsun. Ya aha beni, hem de sahabe oldu. Bak sahabe olmak şerefine erdi. Şimdi Veysel Karani olsa onun tırnağı etmiyor. Ömer İbni Abdülaziz olsa onun tırnağı etmiyor. Allah Allah. O görmek şerefi. Ya gâbeni Süleym, helleke min şey min arazı hadid dünya. Peki dedi, dünya malından bir şeyin var mı? Bedevi ya, fakir olma durumu var. Öyle hediyeyi de hemen hediye yapardı onun. Gönlünü alırdı. Dedi ki, o da dedi ki, seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin olsun dedi. Benim kabilemde benden fakiri bulunmaz dedi. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, men yazmen lis Sülemi nâkaten min nûkil dünya, azmen lehu alallâhi nâkaten min nûkil cennet. Şuna dedi, dünya develerinden bir deve vereniniz olursa ben ona bir cennet devesi söz vereyim. Adamlar yani, herkes kazanıyor yani. Bu sefer tabi Abdurrahman İbni Avf, zengin, radıyallahu anh, sahabi. Ne güne duruyor zenginlik, neye lazım? Zenginlik neye lazım? Anam babam sana feda olsun dedi. 10 aylık yüklü. Yüklü. Bir de doğuracak yani. Şimdi Mercedes'in jipi bir taksi doğurmuyor ama bu deve kendi gibi bir tane doğuruyor. O aynı parada yani. Dedi, bir 10 aylık yüklü kırmızı deve. Humurin ni'ami diye geçiyor ya kırmızı develer. Rablığın enfes malı. Bir deve vereceğim ona dedi. Deveyi de methetti. Efendim diyor, yebni af inneke kad vasofte nâkatelleti indek. Efele asıfun nâkatelleti indena. Sen kendi deveni anlattın. Ben de cennetteki deveyi anlatayım mı sana dedi. Ya. Resulullah'ın huzurunda böyle işler oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir anda dünya, ahiret, mucizeler, cennet, cehennem, alışlar, satışlar, kazananlar, kaybedenler. Öyle bir insan. He. İnne hanakatun min lü'lü'etin. Cevfa'unuka yakutetun hamra. Gerdanı kırmızı yakuttan, içi boş inciden, devenin üstü döşenmiş, denebuha min zümrüddetin katra, kuyruğu yeşil zümrütten. Nerede var böyle deve? Böyle bir mücevher yok ki. Kavaimu aminen ve'il cevahir, rihalu amine sündüz, palanı efendim.

vermemelisin. Evvela bir Müslüman oldu, ondan sonra bir deve. Verdi için bu bedevilerin işi zordur. Onlar çetin adam. Ondan sonra dedi ki şimdi bu sadece imanla gitse olur mu? Ne lazım? Namaz. Ya bu İslamiyet işte, geçen anlattım ya. Adam da zannetti Müslüman oldum, kurtardım zannetti. Sonra dediler namaz da kılacaksın, sünnet de olacaksın falan. Yani bir uzun hikaye var ya, internete düşmüş o şimdi. Yani bu nasıl bir din dedi, girerken girersen dedi altını kesiyorlar, çıkarsan üstünü kesiyorlar dedi yani. Bu acayip bir şeydir bu. İslamiyet öyle hepten de çok kolay da, yani bir kelime-i şehadet hadi sana cennet, kadar da değil tabii. Dedi ki ya Habeni Süleym dedi. La yekunul iman illa bis salah. Namazsız iman olmaz dedi. Bak şimdi adam ama deveyi alınca şimdi daha bir şey diyecek hali kalmadı çünkü. Çok birden zengin oldu. Kavmine bir gidecek, fakir çıktı, zengin dönecek. E şimdi zaten iman etti o. O artık tamam. Namazsız iman olmaz. Ve la salate illa bi kıra'e. Kıraat, Kur'an okumadan da namaz olmaz. Ha şimdi Türkçe olur mu? Olur. Duvara yazarsın diyor. Rahman Rahim olan Allah'a hamdolsun falan. Duvardan okursan namaz oluyormuş. Allah. Ya fakrahu ma teyessere minel Kur'an. Kıraatta şart nedir? Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kur'an. Peki bunun Türkçe manasına Kur'an denir mi? O tercüme ya. O meal. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an'dan olacak okuduğunuz. Ve kullu salatin leyse fiha kıraatun feyye hidac. O salatu gayru tamme. Namaz kılınsa bir adam, Kur'an kıraat etmese namazı tam değildir. Namazı eksiktir. Vel hidac finnar. O cehenneme onu götürür. İşte ya gâbeni Süleym. Elâ u'allimuke suveran minel Kur'an. Tukîmü buha emradînik. Şimdi sana dedi birkaç sure öğreteyim de. İşte Fatiha falan. Ne yapasın? Dinini doğrultasın. Yani ki namaz kılabilesin. Fatiha'yı öğretti. Kulü Allah öğretti. Bir de muavvizeteyn, yani kul a'udü rabbil felak ile kul a'udü rabbil nas surelerini öğretti, ama bedeviler çok zekidir. Deha gibidirler yani. Hemen öğrendi onları. Ya Resulallah kelamu ma ahlahu ve dinu ma ebha. Onlar çok fasihtirler de. Bu ya Resulallah ne tatlı kelam, ne parlak bir din dedi bu. Hemen öğrendi. Ondan sonra on Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kün abden şekura fe Allah yuhibbu min ibadi kulle şekur. Çok şükreden bir kul ol. Allah kullarından şükredeni sever deyince efendim böylece o adamı yolladı. O Sülemi zat Efendimizin yanından sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldı. Yolda giderken kabilesine mızraklı kılıçlı kişilere rastladı. Dedi ki onlara nereye gidiyorsunuz? Bu yalancı bir peygamber çıkmış. Onunla harbe gidiyoruz dediler. Bu da tek. Efendim, o bir kelime-i şehadet getirdi. Dedi ki ben de onun adamıyım dedi. Bu sefer dediler ki sen dediler yoldan çıkmışsın. Sen bizim kabilemizden çıkmışsın. İlahları bırakmışsın. Hepsi efendim onlara izah etti. Dedi ki bak onunla savaş et. Ben sizden beter gittim. Nefretle gittim. Ha bu keler konuştu. Her şey dile geldi. Gözümün önünde falan. Ondan sonra onları da ikna etti. Onlar da dediler o zaman biz de Müslüman olmaya niyetlenelim. Sen ki bu kadar gördün, beraber gidelim dedi. Aldı onlar da beraber Efendimiz'e geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yolda karşıladı. 1000 kişi gelmişler. Kabile Süleym kabilesi. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı. Hemen bineklerinden iner inmez ellerini ayaklarını öpmeye başladılar. Allah. Hep kelime-i tevhid okuyorlardı. Ya Resulallah istediğini emret dediler. Efendimiz de buyurdu. Tekûnû tehterâd Halid ibn-i Velid. Halid ibn-i Velid'in sancağı altında cihat edeceksiniz dedi. Onları onun emrine verdi. Beni Süleym kabilesi dışında Araplar içerisinde 1000 kişi bir anda Müslüman olan bir kabile daha yok. Bir tek o kabile. Bak o adamın şeyiyle. Nereden çıktı? Mucizeyle beraber. O mucize bir kelerin konuşmasıyla var. Büyük iş değil mi? O zaman bütün Amerika Rusya toplansın, bir keler konuşsun. Hadi. Bütün teknolojiyle seferber olsunlar, bir kelere istediklerini söylesinler bakalım. Papağana bile söyletemiyorlar. Halbuki Allah ona konuşma kabiliyeti verdi. İstediği bu kadar cümle kurdurabilirler. İşte bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucize, mucize, mucize.

Çok burada tek tek bunlardan okuruz. İnşallah önümüzdeki derslerde leke mucizatun acizet kullel vera ve fadailun cellet feleyse tuhaka. Senin öyle mucizelerin var ki bütün kainatı aciz bırakmıştır. Senin öyle faziletlerin var ki hiç anlatılabilecek kabilden değildir. Hikaye bile olunamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi siz elhamdülillah biz onu görmeden inanma şerefine elhamdülillah nail ve mazhar olmuş bulunuyoruz. İmanımız gayba imandır. Bundan üstün bir iman yoktur. İmanımızı Allah'ımıza emanet ediyoruz. Ama yine de bu hadiseleri dinlemek de bizim imanımıza ne veriyor? Kuvvet veriyor, neşat veriyor, bize yeni bir hayat veriyor elhamdülillah. Şu mübarek Mevlid ayı münasebetiyle efendim İmam-ı Azam Efendimizin bu kasidesi de bize daha ne ilimler ihsan edecek inşallah. Entellezî min nûrikel bedruktesâ ve şemsü müşrikatun bi nûri behâkâ. Sen o Muhammed Mustafa'sın ki sallallahu aleyhi ve sellem dolunay o kisveye, o güzel görünüme, o ziyalı parlak haline senin nurundan büründü. Güneş de parlatıyorsa, her yeri ısıtıyorsa ve her yeri aydınlatıyorsa senin güzelliğinin nuruyla parlak göründü diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur tabii niçin? Çünkü sen olmasaydın diyor, alemleri yaratmayacaktım. Güneş de bir alem, güneş de bir mahluk, ay da bir mahluk. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evvelu ma halakallahu teala nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Fe nazarallahu teala aleyhi nazara heybetin. Allah o nura bir heybet nazarıyla bakınca fenşakka nisfeyni, o nur ikiye bölündü. Fe galaka min nisfihil kevneyni, yarısından iki cihanı yarattı. Dünya da onun nurundan, ahiret de onun nurundan. Kaside-i Bürde'de İmam Hüseyin ne buyuruyor? Fe inne min cudike dünya ve zarrateha ve min ulumike ilmel levhi vel kalemi. Mevla

0: من العدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
1: يا رسول الله diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada, dünyanın kuması da, kuma kim? Ahiret. Meddünya vel ahira illa darratan. Hadiste ne buyuruyor? Dünya ile ahiret iki kumaya benzer. İn radiyat ihdâma sehidatil ukhra. Biri sevinirse öbürü kızar. İki kumanın ikisini birden razı edemezsin. Biri memnunsa öbürü kızgındır. Ha dünya da senin lütfundan, kereminden, cömertliğinden, ihsanından senin hürmetine yaratılmış. Ahiret de senin hürmetine yaratılmış. Şimdi Resulullah fakir idi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim fakirliği kendisi tercih etti. Koca dağlar altın olup peşinde gezelim, istediğin yerde bizden harcama yap diye müracaat etti. O yine karnına ne bağladı? Taş bağladı. Efendim bir gün bir gün aç kalayım, bir gün tok kalayım diye Rabbine müracaat etti ve öylece yaşadı. Karnı bir kere arpa ekmeğinden doymadı. Arpa ekmeğinden bir kere karnı doymadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle. Evet. 10 gün, 20 gün olurdu, evinde ocak yanmazdı. Öyle yaşadı. Şimdi onun zarureti, karnının acıkması, efendim ihtiyacının olması onu dünyacılığa sevk edebilir mi? Onu az bir şey de olsa dünyaya meylettirebilir mi? Nasıl meylettirsin ki diyor. O olmasa dünya yokluktan çıkamayacaktı. Dünya onun hürmetine yaratılmış bir zatın dünyaya ne ihtiyacı olabilir? Anladınız mı? Ama biz öyle değiliz. Bizim en ufak bir şeyimiz olsa hemen bizim kafamızı karıştırır. Ama onu hiç karıştırmadı. Çünkü alemler onun hürmetine yaratıldı ve böylece o bize gönderildi, bahşedildi. Şimdi de aramızdadır elhamdülillah. Burada bütün zikredilen, salavat okunan meclislerde hazırdır elhamdülillah. Hepimize şahittir elhamdülillah. Allah'ım şehadetini ve şefaatini nasip eylesin. Evet, salavat-ı şerifimizi okuyoruz hep. Her cuma gecesi en az bir kere. Salavat-ı şerife kitabında da var. Lahdimize bizi o indirsin inşallah. Kabrimizde zuhur ettiğinde cevabımızı bize yardım etsin inşallah. Onun için bu salavat her cuma gecesi bir kere en az okumak üzere devam ediyoruz. Allah'ım unutmaktan muhafaza etsin. Amin. Evet. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Amin. Sübhane rabbil alil alel vahab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne. نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما. نسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس. آمين. دعالarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kabri saadetlerine arz olunmak üzere. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâhına kâfe. وإلى روح روحنا وإمام تركتنا فنبهم خاصة وإلى أرواح من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس المبارك وإلى أرواح أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Kura Fıkı Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
3: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
2: Efterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı, tüzeyak, hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası. Yüz tane, bin tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ, bin külliyeye bedeldir bir insana sohbet götürmek.
0: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım. Bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Hicri 26 Rebiülevvel 1448, miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ an. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş" diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Şifa-ı Şerif dersimizin takipçileri, yeni bir fasla girmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gayıptan verdiği haberler, gelecekte olacaklarla ilgili verdiği haberler, bunlar hepsi sahih hadislerde, kaynaklarda geçenler. Bunları okuyorduk. Bugünkü dersimizde de birkaç madde okuyalım. İnşallah ondan sonra tek tek bunlar bayağı uzun bir yani fasıl gördüğüm kadarıyla yani şu anda 266. sayfadayız bizim yeni bastığımız. Böyle açık punto, çok büyük boy, puntolar açık hastaların üzerine okuyabilmemiz için. Tabi 300 de yaptık. Şifa-ı Şerif basıldı. Ahıska yayınlarından talep edin. Cep boy yapıldı. Arabaya, eve, ocağa muhafaza için. Yanmamak, batmamak, boğulmamak vesaire için. 300 yapıldı. Hafızlar veyahut da işte okuyabilenler toplanıp bir hastaya okuyup hatmetmeler için. Kendimiz yani o imkanı bulamayıp kendimiz okuyacaksak puntolar net. Çünkü bizim Osmanlı baskısı yaptığım tıp kubasında harekeler iç içe girmiş. Yani ancak hocalar okur. Burası bu yeni bastığımız çok net. Bütün hepsi paragraflar açılmış falan. Yani bu kitaptan 266-272'ye kadar bu fasıl gidiyor. Yani daha biz 66'nın da başındayız. Efendim 66-66-69-70 7 sayfa var. Bu 7 sayfanın bazılarında bir hadis bile belki sayfalar dolusu şerhlerde açıklanmış. Onun için bunu tabii hızlı hızlı gitmenin de bir anlamı yok. Mühim olan meseleleri kavramak. Şimdi bu fasıl neyle alakalıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Bu konuda buyuruyor. Fakat harrace, onu gerideki ibareyi bir toparlıyorum. Yerimize gelelim çünkü atıflarla devam ettiği için ortadan başlamayalım. Kısaca geriyi toparlayalım. Dersten devam edelim. Fakat harrace ehl-i sahih ve lehimmetü ehl-i sahih dediği İşte Bukhari, Müslümler vesaire, İbn-i Huzeymiler, İbn-i Hibbanlar, yani Kütüb-i Sitte, hatta Kütüb-i Sitte dışında da sahihler var. Onlara sahih ehli deniyor. Yani sıhhat şartı geliştirenler, kendilerine göre de bir ittifaklı şartlar da var da, biraz da kendilerine göre de bazı şartları oluyor. Ama onlar büyük muhaddis oldukları için onların şartları senin benim şartıma benzemez. Onlar muteber oluyor. Onlar ehli sahih deniyor. Daha böyle eğimme dediği imamlar yani müştehitler özellikle burada var. İşte İmam-ı Azam Efendimiz'in müstedi var, Ahmet bin Hanbel'in müstedi var. İmam Şafii'nin ondan sonra El-Üm diye bir eseri var. Hatta bir müstedi de var diye hatırlıyorum. Yani o çok hadisçidir, onun da çok hadis kitapları var. İmam Şafii'nin, İmam Malik'in muvatta'ı var mesela. Bunlar imamlar dediği bunlar. Yani hem mezhep imamlar, müştehitler. Bunlar tahric ettiler. Yani rivayet ettiler demek istiyor. Ma o şeyler ki aleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi bir onları. Kime ashabı o? Sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bildirdi. Mimma o şeylerden, kabilinden ki vaadehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz verdi hüm onlara bir o şeyleri mesela. Bunları geçen derste anlattık. Kafanıza kalmayabilir diye toparlama yapıyorum. Yani sahih kaynaklar ve müçtehit imamlar, muhaddisler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bildirdiği ve vaat ettiği ve söz verdiği birçok şeye dair hadis-i şerifleri rivayet ettiler. Mesela bunlar işte bunlar anlatılanlar da toparlamak için. Minez zuhur ala adai Resulullah'ın düşmanlarına karşı din, Resulullah'ın düşmanı, din düşmanı, Kur'an düşmanı aynı şey. Efendim,
Tabii burada sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmesi daha yakın. Ama ona gidince tabii zaten İslam düşmanı aynı şey. Resulullah'ın düşmanlarına karşı zuhur. Zuhur üste çıkmak, galip olmak. Daha Fethi Mekke'de Mekke'nin fetholunacağı. Daha Beytül Makdis Mescid-i Aksa'nın fetholunacağı. Vel Yemen'i Yemen'in ve Şam'ı Şam'ın ve Irak'ı Irak'ın fetholunacağı. Bunları geçen işte iki ders evvel anlattım. Özellikle Hendek Muharebesi'nde büyük bir kaya çıktı. Baltalarla vuruyorlar. Bana mısın demiyor. İşte on sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdiler. Hazreti Selman'ın kazma. Zaten fikri o vermişti Hendek kazmayı da. Sahabe arasında kazılacak bölgeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taksim etmişti. O taksimatta Hazreti Selman'ın işte birkaç sahabiyle birlikte tabii tek başına değil. Kazacakları bölgede böyle bir kaya çıktı bembeyaz. Ondan sonra hiç şey yapmıyor. Yerinden kıpıldamıyor falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada indi. Baltayı bana verin dedi. Bismillah. Allahu ekber işte. Bir vurdu. Büyük bir nur parladı. Milletin gözü ortalığı göremez oldu falan. İşte onda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in fethini müjdeledi. Şam'ın fethini müjdeledi. Irak'ın fethini müjdeledi. Hatta işte münafıklar. Yahu Medine'de kendi yurdunda evinde muhasara altına alınmış, kuşatma altında tutuluyor. Millet aç, kendisi de karnına taş bağlamış. 25 gündür yiyecek yok, içecek yok, hendek kazıyorlar falan. Böyle bir zamanda yani Yemenlere, Şamlere, Iraklere, Medine'ye göre çok uzak binlerce kilometrelik mesafeler. Buraların fethinden bahsediyor ya, bu adamın haline şaşmıyor musunuz, şaşırmıyor musunuz? Diyecek kadar tabii zındıklar, münafıklar da Medine'de mevcut idi yani. Ama bunların hepsi oldu mu? Oldu. Hem de çok uzun bir zaman geçmeden oldu. Yani Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında zaten Kudüs fethedildi. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hendek Muharebesi'nden birkaç sene sonra, yani iki sene kadar sonra Mekke fethedildi. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Kudüs fethedildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yemen'de Muaz bin Cebel'i gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem kadı olsun diye mesela Yemen'de çok Müslüman oldu. Şam, Irak yine sonraki işte Hazreti Ömer Efendimiz zamanına denk geliyor Hazreti Osman Efendimiz falan. Zaten Hazreti Ali Efendimiz Küfe'de, Irak'ta başkent yaptı. İslam Devleti'nin başkentini Medine'den aldı. Ülkeler çok İslam'a katıldığı için yani Medine çok dipte kaldı. Bu sefer merkez Irak'a çekildi. Düşün ki de Hazreti Ali Efendimiz dönemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 25 sene sonra Şam çoktan fethedilmiş. Yani Hazreti Muaviye orada vali falan, Şam çoktan Hazreti Ömer döneminde. Irak da o dönemlerde, çünkü Irak Müslüman olmasa şey olmaz, Hazreti Ali Efendimiz başkenti oraya nasıl taşıyacak, Küfe'ye? Bütün bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok kısa bir zaman sonra. Yani 15 sene, 20 sene, 25 sene bu gibi fetihler için, zaferler için, haberler için, gaybi bilgiler için hiçbir şey değil. Ki sallallahu aleyhi ve sellem şu anda olacakları da haber verdi, şu anda oluyor. Bundan sonra olacakları da haber verdi. Dabuk Ovası'nda ki işte Melhame-i Kübra'yı, Armagedon diyorlar. İşte bunlar hepsi sırayla geliyor. Bunların hepsini tek tek anlatacak. Fırat Nehri açılacak. Altından, altın madeninden bir dağ çıkacak. Bütün millet orada kapışacak. Gidenlerin 1999'u öldürülecek. Vesaire. Yani bunlar tabii önümüzde Hazreti Mehdi'nin zuhurundan, Deccal'ın kurucundan, İsa Aleyhisselam'ın yüzünden vesaire vesaire. İşte onlar da hangileri bu fasılda anlatılır. Bu tabii faslın tamamı 7 sayfa, 8 sayfa diyelim. Geriden de başladım. 8 sayfa oluyor. 8 sayfalık bir fasılda tabii bazen bir satırda 3-5 tane mucize sığıyor. O ayrı bir şey. Ama delal-i nübüvve, yani peygamberliğinin delillerini ifade eden mucizelere dair yazılmış kitaplarda İmam Beyhaki'ye ait, Ebu Nuaym'a ait, İşte Harkuşi'yi, Şeref-ül Mustafa'sı falan sallallahu aleyhi ve sellem daha da birçok eser vardır tabii. Bunları
mülahaza ettiğimiz zaman tabi buradaki 7 sayfa falan, 8 sayfa falan ama en önemlilerine temas ediyor. Kazı Yaz Hazretleri Şifa-ı Şerif'te çok fesahat ve belagatlı bir üslup kullanmış. Onun için çok kısa gitmiş, mucez, veciz, öz ve özet çıkartmış. Ama tabii şerhler bunun detaylarına girmiş. Yani şimdi burada Şahap Hazretleri'nin şerhi 4 cilt. Alülkari Hazretleri'nin şerhi tabii baskıya göre değişir. Tahkikli basarsın, büyük punto basarsan 2 cilt 5 cilt olur. 4 cilt 8-10 cilt olur mesela. Bak şu elimdeki şerh Fethül Gaffar Bima Ekremallah Azze ve Celle Bihi Nebiyyevül Muhtar Halep Müftüsü Allame Muhaddis Fakih Ömer İbni Abdülvahab El-Urzi El-Halebi El-Şafi Hazretleri. Bundan 430 sene evvel vefat etmiş. Yani doğumu 500 sene kadar evvel. Bu cil mesela bu zatın kitabı şimdi basıldı. Çok eski kitap yani. 450 senelik kitap. 17 cilt. Sadece bu. Daha dünya kadar tabii önümde şeyler var tabii dolu. Tilmisaniler var işte efendim. Vesaire dülciler var. Çok. Yani 10-15 tane şer var. Sadece şu şer 17 cilt. Yani Kazı Yazaz'dan Şifa Şerif. Yani normal baskılarda 606 sayfa. 606 sayfada 17 cilt. Ve her cilt yani her cilt 600 sayfadan fazla mesela. Sade bu cilt. Yani ortalamasını baz alırsak yani. Anladın mı sen? 591 işte dedim sana. 592 sayfa bir cilt. Böyle var 17 cilt. Şimdi bunlar ne demek istiyorum? Kazı Yaz Hazretleri Şifa'nın metninde çok kısa konulara temas etmiş. Başlıkları belirlemiş diyelim yani. Ama bunun hepsinin ben tabii şerhlerine girip çıkamıyorum hepsinin içinden de size bir miktar izah vermeye çalışıyorum. Çünkü aksi takdirde de çok muğlak oluyor. Mucizlikten bazı kere biliyorsunuz icaz. Yani kısa yapmak, kısa konuşmak, kısa yazmak ihlali getirir. Muhil olur. Muhil ne demek? Yani anlayışı bozar. Bazı itale yani çok uzatmak melel getirir. İmlal eder. Yani ne demek? Yorgunluk getirir, bıktırır. Bazen de icaz yani kısa konuşmak ihlal getirir. Yani ne demek? Kısalıktan murat mana, maksat anlaşılmaz. Ondan sonra o tarafa çeker, bu tarafa çeker. Kur'an-ı Kerim niçin hadislerle beyan ediliyor? Niçin tefsirlerle şerh ediliyor, açıklaması yapılıyor? Çünkü Hazreti Kur'an çok veciz, belih, fasih, birçok manalara muhtemil, züvcuh, çok yönleri olan bir kitap. Bunun için Mutezile bir tarafa çekiyor, Cebriye bir tarafa çekiyor, Şia bir tarafa çekiyor. Ama Ehl-i Sünnet ne yapıyor? Hiçbir tarafa çekmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl izahlar, ayetleri tefsir ettiyse o manaları alıyor. Kendi kafasından mana uydurmadığı için. Ehl-i Sünnet vel cemaat oluyor. Sahabenin cumhuru da orada birleştiği için cemaat oluyor. Dolayısıyla burada şimdi kalan yerden, dersimizin kalan yerinden devam edeceğim. Önce metni okuyayım. Metinden gidebileceğim kadar bakalım gidebilirsem yani o kadar da. Çünkü izahlara sonra gireceğim. Mesela diyor ve zuhuril emni. Bizim şimdi geldiğimiz, kaldığımız yer burası. Güvence zuhur edecek. Güvence ne demek? Yol emniyeti derler mesela. Eşkıyalara kapılmadan, hırsızlar tarafından, kafileler soyulmadan, soğana çevrilmeden, gasp edilmeden istediği yere gidecek. O zaman kabileler, savaşlar, bilmem neler. Onun için ikide bir eşkıyalık biliyorsun yol kesme şeyidir. En ucuz, en kolay meslek millet. Ama hacca giden, Mekke'den Yemen'e giden, Mekke'den Şam'a gelen yolda soyuluyor. Kafileler eşkıya tarafından. Ne yapacak adam? Yolcu yani. Orada kavmi yok, kabilesi yok, aşireti yok. Yolda adamlar teşkilatlanmış. Şimdiki çeteleri görmüyor musunuz? Şimdi genelge çıkarttılar işte.
akım bakanımız, Allah onu muhafaza etsin. Bütün şerlerden korusun. Bütün hayırlı hizmetlerinde muvaffak etsin. Amin. İşte bu çeteler, sokaklar çeteler sarmış. Çetelerle savaş. Devlet baş edemiyor. Baş edemiyor demeyelim de. Baş etmek istemeyenler olmuş olabilir. Şu anda baş edecekler işte. İnşallah yakında büyük bir emniyet görürüz. Adam dükkanda para kazanamıyor. Kazandığı paraya adam geliyor, ortaklık iddia ediyor. Bana şu kadar haraç vermezsen, efendim, senin dükkanı yakarım, yıkarım seni. Vururum, kızını kaçırırım, çocuğunu kaçırırım. Yani memleket ne hali? 2000 senesini geçmiş. Yani Hicri'de 1448'e girmişiz. Sen efendim hala eşkıyalık son gaz devam ediyor. Onun için o zamanki kabileler savaşı çok acayip bir şey. Kimsede güven yok, güvence yok. Kimse bir yere çıkamıyor, gidemiyor. Malını götüremiyor, satamıyor. Pazarlara, panayırlara katılamıyor. Katılırken yolda soyuluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Vuzuhur il emni. Güvence belirecek. Çok güvenlik tesis edilecek yani İslam devleti zamanında. Ama bunlara haber verdiği zaman Mekke'de kendisi baskı altında, muhasara altında, kuşatma altında, insanlarla görüştürülmüyor. Yemek içmek verilmiyor. Son birkaç sene Medine hicretten evvel ithalat şeyi, ihracat. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir şey çıkartılamıyor. Dışarıdan bir şey, ekmek yemek vesaire bir ihtiyaç içeri sokulamıyor. Adamlar maniler çıkarttılar. Ebu Cehiller. Onun için o zaman da bunu müjdeliyor. İslam devleti kurulduktan sonra, güven tesis edildikten sonra bunu konuşmak, ben de konuşurum o zaman. Meydana çıktı çünkü. Gayb olmuyor ki. Gayb ne zaman oluyor? Gelecekte haber vermek. Önceden söylüyor. Ya bunun olup olmayacağı belli değil. Ama Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem muhbir-i sadık aleyhisselam bir şey buyurduysa mutlaka oluyor. Çünkü neden? O Allah'tan vahiy ile konuşuyor. Hadisler de vahidir buna. Geleceğe dair verdiği haberlerin hiçbirini kendi bir nefsi, bizatihi bilmiyor. Ancak Allah-u Teala'nın bildirmesiyle biliyor ve bildiriyor. Bunların hepsi de tahakkuk etmiş. Sen şimdi Mehmet Görmez gibi fiten hadisleri sorun olur. İleride olacaklar, gelecekle ilgili hadisler. Halbuki sahihi var, mütevatiri var, haseni var, garibi var vesaire. Hadislerin tasanifi var, tekasimi var. Adam kalkmış, ben hadis talebesiyim diyor. Hadisten zerre kadar haberi olsa sorunludur diye toptancılık yapar mı? Bunun kısımları var der. Ama neden? Çünkü adam hadise karşı muhalif. Hadisleri inkar ettirmeye çalışıyorlar. Ya bu bir ekol yani. Bunun hocası da var işte. Hatipoğlu budur dedi. Bunlar ümmetin başına bir musibet. Dini zehirleyen arıyorsa kendi hocalarına baksın. Kendi hocası Ankara İlahiyat'taki hocasına bak dini zehirleyene. Miras ayetini inkar ediyor. Bu zamanda kadınlar okumuştur. Onun için iki kadın bir erkek yerine şahit. Bunlara ne lüzum var diyor. Ondan sonra ayetleri sanki Allah kadınların ne zaman okuyacağını okumayacağını bilmedi. Sanki Allah Celle Celaluhu miras taksimatını beceremedi haşa. Adam diyor bu zamanda şu ayet hükümsüz, bu ayet hükümsüz. Adam hadisleri geçmiş, ayetleri inkar ediyor. Bu adamın baş talebesi. Bu adama takrizler, övgüler yağdırıyor. Mikrofonunu tutuyor. Ondan sonra sunuculuğunu yapıyor. Diyanet reisiyken bile yaptı herhalde. Bile hatırlıyor. Sunuculuğunu yapıyor adama. Ne bileyim sana bir şey veriyor işte plaket, mümleket, takdir ödülü veriyor. Bu adamın konuşmalarını biz dinledik yani. Bunlar bu adamın talebesi yani. Lan nasıl olacak? Dini zehirleyen arıyorsan hocana bak. Dini şalvarlı cübbeler nerede zehirliyor? Herkes ameli kendine ama itikadı zehirleyen kim var? Amellerde herkesin yanlışı olabilir. Kabahat cübbenin mi? Sarığın mı? Kabahat şahsidir. Günahlar ferdidir İslam'da. Toptancılık yapan, işte hadislere de toptancılık yapıyor. Kafa bu kafa. Bunlar bu hadislere inanmıyor. Peki bunların hepsi olmuş mu? Olmuş. Sen daha ne konuşuyorsun? İstanbul fetholunacak olmuş mu? Olmuş. Şam fetholunacak olmuş mu? Olmuş. Irak fetholunacak olmuş. Yemen fetholunacak olmuş. Mekke fetholunacak olmuş. Kudüs fetholunacak olmuş. Daha neler işte sayacağız. Yani belki bu ders 3-4 daha gider. En az 7-8 sayfa kolay mı bitiyor? Ondan sonra
ne haberler, ne vaatler, ne müjdeler veya tehditler, hepsi olmuş. Onlar nasıl olmuşsa bundan sonrası hakkında buyurulanlar da kesinlikle olacak. Bunu anlamayacak ne var ya? Burada fiten hadislerinde sorun yok. İmanda sorun var. Bunu konuşanın aklında, imanında sorun var. Müşkilat var yani. Çözememiş olayı. İmanı kalbe indirememiş, yatışmamış. Hadislere imana kanaat getirememiş. Hadislere imanı yerleştiremeyince kalbe, ayetlerin tefsiri zaten boşa düşüyor. Çünkü sen ayetten mana çıkaracak efendim İbn Abbas mısın? İbn Mesud musun? İmam-ı Azam Ebu Hanife misin? Ne değilsin? Onlar da bile hadis-i şeriflerle o manayı çıkartmış. Sen onları da mı geçtin? Hadisleri devreden çıkarıyorsun. Kayıpla ilgili haberler bilmezmiş de veremezmiş de. Sen ne konuşuyorsun bunu? Allah-u Teala Habibine kayıpları bildirdiğini söylüyor. İlla men irtaza bir Resul. Seçtim, sevdim Resul var. O Resul'e ben kayıpları bildiriyorum diyor Cin Suresi. Sen daha ne konuşuyorsun? Onun için siz boş verin dini zehirleyen o eski Diyanet İşleri reislerine, bilmem nelerine, Bardakoğlu da var, öbür var, bilmem bunlar neler ettiler dinimize. Bunları efendim şey yapmayın. Bu Diyanet reisine evvelki de neler etti? İsa Aleyhisselam öldü dedi falan, neyse sonra bir baskıyla şeyle efendim yanlış anlaştım veyahut da öyle demedim, şöyle mi? Yani öldü dedi ya. Bukhari Müslim'de bu kadar hadis var yaşadığına dair. Dolayısıyla dini kimse eğiliyor kardeşim. Burada dersimizden başladık ve zuhur-i emni ne buyurdu? Önceden haber verdi. Güvence ve emniyet zuhur ediyor. Ondan sonra edecek diyor. Hatta o kadar ki tazane efendim zayine yapacak. Zayine demek işte hevdeç mevdeç şey yapıyorlar. Kadınlar görünmemek için etrafına bir şey, devenin üstünde bir şey yapıyorlar. Kafes gibi. O kafesin üstüne de işte perde atıyorlar. İçindeki kadın diyelim ki terledi, melledi. Orasını açtı, burasını sildi. Erkekler görmesin. Tamam mı? Zayine olarak sefere çıkacak. Elmeratü bir kadın. Nereden bilir? Hireti hireden. Hire neresi? İşte Ebu Osman Hiri Hazretleri var. Hiri orala. Nişabur'da. Ben orada kabilelerin ziyarete gittim. İran'da şu an. İşte Hire'den, Nişabur'dan yola çıkıp gelecek. Nereye kadar? İlâ Mekke'de, Mekke'ye kadar gelecek. Nişabur nere? Mekke nere? Ondan sonra la tekâfı, o kadın hiçbir şeyden korkmayacak. Bir kadın tek başına kalkıp oradan oraya Mekke'ye nasıl gelecek ya? Hiç korkmadan. Eşkıyalık zamanında erkekler bile korkuyor. 50 erkek, 100 erkek kafile silahlı adamlara karşı ne yapsın? 10 tane silahlı, 1000 tane silahsız esir alır. Yani düşün ki erkek cemaatleri korkudan ödü kopuyor bir eşkıya çıkarsa karşımıza diye. Halbuki öyle zaman gelecek buyuruyor. Hire'den Nişabur'dan ki oraya bağlı bir yer. Mekke'ye kadın gelecek. La tekafı hiçbir şeyden korkmayacak. İllallah ancak Allah var. Allah'tan korkuyor. Korkacak herkes. Korkacak haram işlemekten günah işte. Ama zaten ihrama girecek veyahut neyse hacca gelecek, umreye gelecek. Hiçbir şeyden korkmayacak Allah'tan başka. Böyle zamanlar oldu mu? Oldu. Sonra Vendel Medine'de Medine-i Münevvere Setu'ra yakında boşaltılacak. Bunun bir rivayeti nüshası Setuhza yakında muharebeye uğratılacak. İşte Yezid tarafından baskın yapıldı Medine'ye. Yezid'in orduları yani. Yezid kendi gelmedi. Harre vakası yaşandı mesela. Bunları şimdi kısaca anlatacağım. Vetüftehu Hayberu. Hayber fethedilecek. Peki Hayber fethedilecek. Hem de kapıyı kim kıracak? Kaç kişinin kaldıramadığı Hayber kalesinin kapısını? Aliyin, Hazreti Ali Efendimiz'in iki eliyle kapı kırılıp Hayber fethedilecek. Fî gadiyevmi, gününün ertesisinde. Mesela o hadiste ne buyuruyor? Yarın Hayber fethedilecek. Günlerce muhasara yaptılar. Hemen had edilmiş, Hayber fethedilmedi. Ama ne buyurdu? Yarın levutiyenner râyete kaden. Sancağı yarın birine vereceğim. Buyurdu.
Yuhibbullahu Resulü. Ve yuhibbullahu Resulü. O Allah Resulü'nü sever, Allah Resulü onu sever. İşte bu Hazreti Ali Efendimizin eliyle fethedildi Hayber. İşte onu da kısaca bir anlatırız. Şimdi burada ibareler okuyorum. Ve ma da'u şeyleri haber verdi ki yeftahu açacak Allah'u, Allah ala ümmeti, kendi ümmetini yani Efendimizin minet dünya, dünya kapılarını açacak, zenginlik kapılarını açacak. Mekke döneminde yemeğe ekmek bulamıyorlar. Medine'nin ilk dönemi. Bırak Medine'nin ilk dönemi. Daha Hendek Muharebesi 6. sene olacak. 6. sene ne demek? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 4 sene kalmış. İslam devleti kurulalı 6 sene olmuş. O zaman bile karnına taş bağladı. 25 gün kimse yiyecek bulamadı. İşte Hazreti Cabir'in ya Resulallah bir kişi iki kişi gel evde azıcık bir şey var. Deyip Efendimiz 1500 kişi aldı götürdü. Hepsini doyurdu. Şeye dokunmayın, çanağı bana bırakın, kabı bana bırakın. Ondan sonra kendi eliyle ver. Bitmek bilmiyordu mesela. Tamam da 25 gün aç kaldı. Daha İslam devleti kurulu 6 sene olduğu halde açlık oldu Medine'de. Yani o zaman da bunları söylüyor. Ümmetime Allah dünya kapılarını açacak. Ve ütevne verilecekler. Yani onlar da çok verecek. Min zehrat ya. Dünyanın işte güzelliğinden, çiçeklerinden, yeşilliğinden. Yani nimetleri verilecek onlara. Ve kısmetiyim taksim edecekler. Yani bölüşecekler. Künüze, Kisra ve Kaysara. Bu ne demek ya? Bunu Hendek'te söyledi, buyurdu. Kisra ve Kaysara'nın hazineleri. Daha hicrette buyurdu. Süraka'ya radıyallahu anh. O zaman Müslüman olmamıştı falan. Ta o zaman o hicrette. Hicrette iki haftada zor geliyor. Sevr mağarasında 3 gün tıkanmış sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kapıya gelmişler müşrikler. Zor kurtarmış yani. Zor derken Allah'a zor değil. Korku geçirmişler Hazreti Ebu Bekir neler ne sıkıntılar atan. Radıyallahu teala. Sen orada adam sana saldırıyor. Saldırırken işte devesinin ayakları toprağa batıyor. Bir daha yapmayacağım söz veriyor. Bir daha işte o mucize meşhur. Hicret derslerinde anlatmıştım. Ya ona diyor sen Kisra'nın mı dişlerini ben şu anda unutmuş olabilirim ama Kisra'nın veya Kayseri bileziklerini çünkü onlar bazı sarayda krallar, eski krallar falan böyle mücevherlerle bezenmiş şeyler takıyorlar bilezik gibi şeyler tabii. Şimdi başladı erkekler böyle acayip acayip şeyler takma kadın gibi de o zaman vardı yani. Onun bileziklerini senin kollarında olduğu zaman işte ne yapacaksın veya halin nice olacak gibi bir şey buyuruyor. Sonra Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh fethi oluyor falan işte ganimetler geliyor. Kisra'nın ganimetleri Medine'nin ortasına saçılıyor.

Ben de Resulullah'ın vaadi sallallahu aleyhi ve sellem sözü çıkacak. Tak bakalım diyor. Onun koluna takıyor mesela. Öyle bir hadis-i şerifte rivayet etmiştim evvelce diye hatırlıyorum da. Kaynakları var. Sahih bunlar. Yani kendisi Mekke'den Medine'ye kaçarak göçerek, yani kaçmak noksanlık sıfatı değil. Musa aleyhisselam'da feferrattum miküm le vahittukum, korktum sizden, kaçtım sizden diyor. Firavun ve hanedanına yani. O zaman Medyen'e şu an ben senin yanına gider, 10 sene orada kaldığında mesela, sonra Mısır'a dönünce öyle söylüyor. El firar mimma la abdan müsün enil murselin. Takat yetmez, güç baş etmez. Belalardan, musibetlerden kaçmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Elinizde kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Ve la tülkû ve edikûle tehlike. Onun için burada ne oldu? Yani öyle bir zor zamanda, güvensizlik ve korku döneminde ne haber veriyor? Kisra'nın bilezikleri senin koluna geldiği zaman ne yapacaksın diye. Bu nasıl bir mucize ya? Ve bazı Ömer döneminde takip ediyor. Sonra bir şey haber veriyor. Ve kısmetim künüze Kisra ve Kayseri. Kisra ve Kayseri hazinelerini bölüşeceksiniz diyor. O zaman Kisra kim? İşte Rusya'nın güçlü zamanı. Şu anda Rusya biraz çok güçlü değil yani. Biz Zelenski ile başladı mı ya? Şaşırdım kaldım, koca Rusya Zelenski Yahudisini bitiremedi yani Ukrayna. Ama tabii eski güçlü dönemini düşün. Bütün Türk Cumhuriyetleri de işgal etmişti, istila. Yani Kisra o demek. Kayseri ne demek? Şimdiki Amerika. Yani Rum İmparatoru zaten onlar Hristiyan. Öyle de Hristiyanlar şimdi. Ha Kisra dönemi tabii onlar Acem, put, Mecusi, ateşperest. Kisra ve Kayseri ne demek? Dünyanın en büyük iki imparatorluğu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nereden söylüyor? Medine'de evine gidemiyor. Hendek kazarken karnına taş bağlamış açlıktan. Diyor ki Kisra ve Kayseri'nin hazinelerini bölüşeceksiniz. O günleri göreceksiniz. Ve bu çok geçmiyor. Yani yüzlerce sene geçmiyor. 20-30 sene içinde Kisra Misra gitti. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları heleke Kisra felak sahibi. Kisra helak olacak da demiyor. Tehakkuku vukuuna binaen Kisra'lık helak oldu. Bitti. Acem hükümdarlığı bitti diyor. Velak İslam'a diyor. Sonrasında bir daha da kurulamayacak. Veleke Kaysar'ı Rum İmparatorluğu da bitti. Velak Kaysar'a var. Mesela şimdi Vatikan bir ümmet Amerika'nın gitti. Hepsi Hristiyanlar, Avrupa Birliği falan. Darmadağınık bir şeyler. Yani öyle bir imparatorluk Kayseri, yani Rum İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu gibi bir imparatorluk daha kurulamıyor. Kurulamayacak diyor. Şimdi bunları nerede söylüyor? Kendisi aç vaziyette ondan sonra kanter içinde taş kırarken, kayaya vururken söylüyor. Öbürü nerede söylüyor? Hicret ederken yolda daveti diye bile ulaşmamış. Gavurlar peşinde bütün müşrikler. Bunları söylüyor. Sen daha ne arıyorsun? Kaybı bildirdi bilmezliği tartışıyorsun. Allah bildiririm buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Hepsi doğru çıktı. Daha ne sorunlu? Senin imanın sorunlu ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte haber verememiş. O Mehmet okuyan da aynı kafada, Mustafa İslamoğlu aynı kafada. Hepsini al birini vur birine. Mehmet görmez Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı diye. Sen onu onlardan ayrısan mı? Onu aynı kafadalar. Reformist kafa. Bukhari, Müslim, Kütübüs'te, Kütübüs'te, Müslahmet'te olan bütün hadislere ben iman ettim. Bunlar sahiptir der diyebilir mi? Desine göreyim mi? Hadis talebesiyim. Hangi hadisler mi? Senin okuduğun hadis hangi kitapta yazıyor? Senin hocam mı? Senet isnadıyla zikretti. Burada bu kadar hadis sahih kaynaklar bunları tahric etti diyor. Kazı Yaz Hazretleri. Anladın mı? Ve ma o şeyleri bildirdiği yahdüsü belirecek beynum. Onların aralarında minel fiteni. Fitneler, kargaşalar, iç savaşlar, dış savaşlar, vel ihtilafi görüş ayrılıkları. Mesela Ebu Nüfeynnev men yaş minkum ba'di feseyra ihtilafen kesira. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecekler. Çok ihtilaf görecekler. Yani benden sonra yaşayanlar, Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi, Hazreti Ömer Efendimiz'in, tamam Hazreti Ömer Efendimiz'in şehit edilmesi Müslümanlar tarafından bir iç savaşta olmadı Hazreti Osman. Ya Hazreti Ömer Efendimiz'in ki Mecusi tarafından oldu yani. Ebu Lüle tarafından. O halde bir şey de Hazreti Osman Efendimiz'in şehadeti çok ilginç oldu yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 24-25 sene sonra
Tabi orada Müslümanları da

0: kargaşaya soktular. İbn-i Sebe Yahudisi Mısır'ı şurayı burayı harekete geçirdi. Hazreti Osman aleyhine büyük operasyonlar hazırladı. Çapulcular geldi. Medine'yi bastılar. Sahabe döneminde ya. Hazreti Osman'ın evinde şehitti. Bunların hepsine haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Şehit olarak öldürüleceksin buyurdu. Hazreti Osman Efendimiz'e. Allah sana bir gömlek giydirecek. Sakın onu çıkarma buyurdu. İnnallâhu mukammisuke kammisa. Fela tenzirû. Yani hilafet gömleği. Sakın onu çıkarma. Çünkü onlar teklif ettiler. Kendini azlet. Halifelikten vazgeç. Kendini azledebilir halife. Yani azledebilir de yapmıyorum bu işler. Çekilir. Kendini azlet dediler. Seni öldürmeyelim dediler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kaç sene evvel haber vermiş. 1530 senene kadar evvel. Sana Allah bir gömlek giydirecek. Kendi elinle onu çıkart. Allah'ına kavuşuncaya kadar sebat et. Yani bunların hepsi haber vermiş. Çok ihtilaflar olacak. Görüş ayrılıkları olacak. Haber vermiş. Ondan sonra 72 fırkaçı. Onlar hepsi sırayla geliyor. Bunların hepsinin hakkında da şerh var. Daha ben şerhe giremedim. Şu anda sadece metin okuyorum. Ondan sonra fiten, iç savaşlar, dış savaşlar. Özellikle fiten iç savaşlara denir yani. Dış savaşlara cihat denir. Müslümanlar kendi aralarında birbirine girerlerse, işte Cemel vakası gibi, Sıffın vakası gibi. Ya bunlarda sahabe-i kiram yaşıyorken Hazreti Ayşe annemiz, Talha, Zübeyir efendilerimiz, işte Hazreti Muaviye efendimiz, Hazreti Ali efendimiz, Keramallahu veccehu, radıyallahu anh, hani mecmain yani. Bunların arasında bunların hepsi çıkacağını beyan etmiş. İki taife ümmetimden birbirine girecek. Hakka en yakın olan galip gelecek buyurmuş. Mesela burada Hazreti Ali Efendimiz tarafının galip geleceğini bildirmiş. Ondan sonra bu yine Buhari bunun hepsinin kaynakları var. Tek tek. İnne İbni Hacı Aleyhisselam. Bu benim oğlum Hasan. Hazreti Hasan için. Bu Seyyid'dir. Hazreti Efendidir. Cennet gençlerinin efendisidir. لَعَلَّ اللّٰهِ bi بِيْبَيْنِ فِيَتَيْنِ عَظِيمَ اَتَيْنِمْ Müslümanlar Müslümanların iki büyük cemaat birbirine karşı karşıya gelecekler. Kan dökülmesin diye. O hak onun olduğu halde hakkından feragat edecek ve Müslümanların kanını muhafaza edecek. İşte Hazreti Ali Efendimiz vefatından sonra 6 ay kadar Hazreti Hasan Efendimiz halife olarak ona biat edildi. Ama yine Şam ordusuyla beraber falan karşı karşıya gelindi. Yine bir kargaşalar çıkacaktı, iç savaşlar. Onun için bak onu minbere çıkarttı torunu 5-6 yaşında Hazreti Hasan Efendimiz 5-6 yaşında. Bu hadise ne zaman oldu yani? Ta 40 sene sonra veyahut da küsürü de var. Yani küsür olmayabilir de yani. En az 30 seneden fazla. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'den sonra olduğuna göre hilafet 30 sene. Peki o 30 sene de benden sonra kamil manada halifelik, Allah ve Resulü'nün halifeliği 30 senedir. Ondan sonra krallıklar, mülkler, saltanatlar başlayacak. Buyurur. Onun için mesela Hazreti Muaviye Efendimiz emirul müminindir, halifedir. Ama kamil manada yaptığı bir iş sünnet olacak şekilde, Hulefai Raşidin'in sünneti gibi sünnet olacak şekilde bir halife değildir. Ama emirul mümindir. Saltanattır, sultanlıktır, emirdir, halifedir. Tamam. Ama bak orada da 30 sene buyuruyor. Halbuki 30 senenin dolmasına 6 ay kala Hazreti Ali Efendimiz vefat ediyor. Efendimiz buyuruyor ki 30 sene. 6 ay eksik çıkar mı? Hazreti Hasan'a biat edildi. Hazreti Hasan'ın hilafeti de 4 halifenin hilafetine dahil. 6 ay ile 30 sene tamam oluyor. 30 sene tamamlanınca da Hazreti Hasan Efendimiz baktı ki ordular karşı karşıya geldi. Kan dökülmesin diye hakkından feragat ediyor. Hazreti Muaviye veriyor. Şimdi burada dolu iş çıkıyordu. Hazreti Muaviye fasık, facir bir adam olsaydı. Hazreti Hasan'ın harp meydanlarında ölüp, şehit olup İslam'ın hilafetini fasık bir adama teslim etmemesi gerekirdi. Demek ki Hazreti Muaviye radıyallahu efendimiz fasık, facir, münafık biri değil. Haşa, haşa, haşa. Şu hakkında dolu metiye var. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimizin hakkındakinin 40'ta bir etmez yani, 1000'de bir etmez ama onun hakkında da var. Bir hadis yetmez. Tirmizi devam edin, devam edin ben. Dolayısıyla bunların hepsine haber vermiş. Onun için mesela Hazreti Muaviye vahiy katibiydi. Ondan sonra kayınbiraderiydi. Kayınbiraderi olduğu için müminlerin dayısı. Çünkü onun kız kardeşi Ümmü Habibe olacak. radıyallahu anh'a validemiz, Efendimiz'in eşi Ebu Süfyan'ın kızı. E ne diyor? İzâ melikten nâse ferfuk mıyım? Hazreti Muavide bu hadiste sahih. Diyor, insanlara hükümdar olacaksın, o zaman yumuşak davran. Hakikaten Hazreti Muavide çok ahlaklı, Halim Selim, yani Hilm-i Muaviye diye İbn-i Ebu Dünya büyük hadis hafızı, 200'lülerde vefat etmiş, düşün, en büyük hadis hafızlarından, Bukhari'den bile evvel. İbn-i Ebu Dünya diye meşhur. Oysa Hilm-i Muaviye, Muaviye'nin radıyallahu anh ağır başlılığı, acele etmemesi, efendim, yumuşak davranmaz insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara hükümdar olacaksın, yumuşak davran. E şimdi bunu da Hazreti Muavi Radıyallahu anh ne zaman oldu? O hadis buyurulduğunda işte Mekke fethinden sonra Medine'ye geldiğine göre onda hesap et. Son bir iki sene ama en az 30 sene sonra Hazreti Hasan Efendimiz ona teslim ettikten sonra melik oldu. E bunların hepsi gaybi haber. İç savaştan çıkacağı gaybi haber. İhtilaf vel ehva. Ehva ne demek? Kötü arzular. Kötü arzuların burada esas şeyi, hani benim canım zina etmek istiyor, öbürünki içki içmek istiyor, öbürü kumar oynamak istiyor. O ayrı bir şey, onlar günah. Ehva başka bir şey. Ehva demek itikatta bozukluklar. Kendi kafasına göre takılmaklar, reform çıkartmaklar. Bidat, reform aynı şey. Dinde yenilik icatları. Anladın mı sen? Ve yahsebunenim muhtedun. Şeytan onları saptırıyor, onlar hala hidayette kendini zannediyorsun. Heva, işte Mutezile, Cebriye, Hariciler, Şialer, Rafiziler, bilmem neler, Kaderiyeler, hepsi çıkıyor. Ondan sonra vesülûki sebîli ben, o kimselerin yoluna girmek zuhur edecek ki bu ümmette kablom, kendilerinden evvel geçmişler. Yani işte Yahudi Hristiyanlara benzemek, onlar hakkında neler? Onlar hepsi tek tek şerh edilecek. Efendim, Yahudi Hristiyanlar ne yapıyorsa yapıyoruz işte. Bunların hepsini söyledi, tıpatı buyuracaksınız. Şu anda memlekete milletin tipine bak, şekline bak, çalışma düzenine bak, evine bak, evlenmesine bak, boşanmasına bak. Hangisi şeriat-ı İslamiye'ye göre? Hep Yahudi Hristiyanların kanunları, bilmem neleri, bilmem. Onların yaşantı tarzı, hayat tarzı. Bunda durum bu.
1: Cir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif devam edecek. Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşahı Şerif'ten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor, onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
1: Güçlü devletler, şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve ehli sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr
6: nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
7: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Güçlü devletler şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve Ehl-i Sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfı.org.tr.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsin. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Reklamlar sona erdi.

0: Hicr Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif devam ediyor.
1: Vektirafihim sonra veftirakihim ayrılmalarını haber verdi. Alâ selâsin 3 ve sebine 70 yani 73 neciyetten fırkaten. Fırka olarak 73 fırkaya ayrılacaklar. Bütün kitaplar bunları 73'ün tek tek bulmuş. Kendi arasında bir Rafiziler, Şiiler 23 fırkaya ayrılmış ama Şii dedim mi tek fırka. Aynı onun gibi kendi içinde bölünse bile efendim ne var? 73 tane fırka. Ayrı grup. Hepsi de Müslümanım diyor. Hepsi de Kur'an okuyor. Hepsi de kıbleye dönüyor. Ama itikatları birbirinden çok farklı. Ve ayet-i hadise muhalif. Bozuk. En naciyeti kurtulacak mı ha? Bu fırkalar içerisinden vahidetün bir tane. O da el-i sünnet vel cemaat. Bu usta hadis-i şerifler, Tirmizi, İdamet, Nambel vesaire. Ondan sonra böyle devam ediyor, gidiyor. Daha ben burada efendim 1, 2, 3, 4, 5 satır okudum. Bu okuduğum 5 satırın şimdiki şeyine gireceğiz. Yani bir kadının Hire'den Mekke'ye gelmesinden tut, Medine'nin boşaltılması, saldırıya uğraması, Hayber fethi, Müslümanların zenginleşmeleri, Kisra Kayseri'nin helaki, taksimatları. Zaten iç savaş, dış savaş. Yani iç savaşlar, ihtilaflar. Efendimizin hemen vefatından sonraki bidat fırkalarının zuhuru, 73 fırkan, 72 bidat fırkası, bir tanesi Ehl-i Sünnet, o müstesna. Bütün bunlar sayıyor. Ben nasedikum lümen matum ve yahudu. Ahadun fi hulletim ve yarruhu fi uhra. Tuzav beyni diye sahfetim ve turfa uhra. Efendim ve yesturune büyütüm kümâ tüştörü Kâbe. Ya neler neler neler neler geliyor ya. Kabe'ye elbise yaptılar, evlerine de elbise yapacaklar, evlerin duvarlarına bilmem neler. İşte efendim halılar, kilimler, serecekler duvarlar. İşte her şeyse ki o zaman da böyle bir şey yok. Bütün teferruatına kadar. Ne dedi geçen işte iki ders evvelki derslerde? Ne buyurdu? Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh ve Sâr sahâbî kiram, Ebu Zer'e Gıfâr radıyallahu anh. Havada uçan, iki kanadıyla uçan kuşla ilgili bilgilere kadar bütün bilgileri sallallahu aleyhi ve sellem bize verdi. Sabah namazından başladı, akşam ezanına kadar sadece farz namazlara indi çıktı, indi çıktı. Kaç saat, 10-15 saat kıyamete kadar olacakları tek tek bize bildirdi. Allah da vakte bereket verdi tabii ayrı davada. Zaten ana hatlarıyla hepsini bildirdi. Hepsini bildirdi. Kaç saat. Bu sayı hadis. Onun için diyor kimin kafasında, arkadaşlarımdan kimin kafasında daha fazla hafızasında hadis kaldıysa fiten konularını en iyi o bilir. Çünkü neden? Hepsini söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Neler olup bitecek. O günden sonra her şeyi söyledi. Çünkü fealimtü mafise madde mafilaz. Tirmizi hadisinde diyor. Allah Teala bana bir tecelli et. Göklerde yerlerde ne var bildim diyor. Diğer hadis-i şerif tecelli aleyküm. Her şey parladı bana gözümdü diyor. Şimdi bu Allah bütün bilgilerini ve kendinde olan zatındaki bütün ilimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi denemez. Murad ettiklerini bildirdi. Ama o murad ettikleri de öyle 3 tane 5 tane konu değil. Yüzlerce binlerce belki delal-i nübüvvelerde bakılırsa teferruatına girirse belki 10.000'i aşar. Efendim sırf mugayyabat gelecekle ilgili verdiği haberler. Çünkü bir hadis-i şerifin tarikleri var. Ona göre şerhleri var, izahları var vesaire. Bir meseleden 40 mesele çıkıyor. Mesela bir şey haber verin bu böyle olacak. O öyle olacağına göre onun getirisi var, götürüsü var. Yanında da etkilenmeleri var. O öyle bir şey olacağını bildirdiğine göre o zaman ne olacak? Yani birçok olay olacak demek. O sana ana hattından söyleyebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen de o kadar teferruata giriyor ki. Haricilerin çıkacağı, cehennem köpeklerinin, Müslümanlara kafir diyeceği, bu Vahabilerin işte asılları, Hazreti Ali'yi şehit edecekleri. Hazreti Ali'yi şehit edecek adamı da söyledi. Ondan sonra, yani ismini söylemese de. Sonra geleceklerin en şakisi kimdir? Eski ümmetlerin eşkası, bedbaht kimdir? Akırun ne akı buldu? Salih Aleyhisselam'ın devesini keser. Çünkü Allah Teala öyle bunu. İzin ba'fe eşkaha ve Şemsi suresi mesela. Peki men eşkale ahirin bu ümmetin en şakbet baktı kimdir? Hazreti Ali Efendimiz böyle baktı. Dedi, katil ki seni öldürecek adam dedi. Yani İbn-i Mülcem mi söyledi? Yani hariciler, cehennem köpekleri işte, millete kafir diyenler. Şimdi bana da kafir demeye başladı İsmail Ağacılar. Şunlar bunlar el sünnete muhalif diyorlar, bir şeyler bir şeyler. Tekfircilik başladı. Zaten Vahabi Selefi de hep tekfirci. Ama şimdi tarikatlar da tekfire kaydılar. Böyle bir durum mu? Durumla karşı karşıya. Bunların hepsine haber ver. Komşusuna kafir diyecek, kalkıp silah çekecek. Ondan sonra karısını cariye kabul edecek, malını ganimet kabul edecek. Bunların hepsini anlattım size. İbn-i Abdülvahab'ın çıkacağı, Necid'den çıkacağı, yani Medine'nin doğu tarafından yerini kadar tespit eder. Yani burada da sen ne konuşuyorsun? Bir değil, üç değil, beş değil, bin değil. Dünya kadar muhayyabattan gelecekle ilgili haberler vermeyi Mevla ona bildirdi. E bildirdiğini de Kur'an'da bize bildirdi. Ve mâ kânallâhu liyutlâkum alel gayb. Gelecekte olan gayblere Allah sizi vakıf kılacak değildir. Ey Müslümanlar, ey insanlar. Velâkinnallâhu yeştebbî min rusulî men yeşâ. Rasullerini seçer. Dilediklerini insanlar içinden Rasul olarak seçer. Onlara bildirir diyor. Daha ne diyecek? Sen burada mühim olan hadisin sıhhatidir, senedidir, isnadıdır, kaynağıdır. Dolayısıyla hele ki fiten konularında, menakıp konularında, mehazi, siyer, efendim, seriyeler, harpler, bunlar da zayıf hadislere amel edilir. Zayıf hadiste buralarda hüccet kabul edilir, anlatılabilir, anlaşılabilir diyor. Bütün muhaddisler ittifak ediyor. Ahkama dair helal haram konuları olursa çok sıhhat şartı aranır. Ve müteşeddit davranırız diyor. Ahmed İbn Hanbel, meşhur muhaddis İbn-i Mehdi, hepsi böyle şey. Ama ne zaman Abdullah İbn-i Mübarek vesaire yani Ahmed İbn Hanbel. Ama diyor ne zaman hadis rivayet ederken faziletli ameller, kılınacak namazlar, faziletli oruçlar, menkıbeler, sahabeden birinin fazileti, mesela menkıbe dedi. Dolu var tabii menkıbeyle ilgili hadis-i şerifler. Menkıbe demek onun fazileti. Yani uydurma hikaye demek değil. Menkıbe demek mesela Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık hakkında bir fazilet açtı. O onun menkıbesi oluyor. Bu menakıpta, siyerde, gazalarda, megazide, kıssalar yani ne diyeyim sana, faziletli ameller, namaz, oruç, zikir, ibadetlerin sevapları mesela. Bunlar da zayıf hadisle efendim amel etmek ve hatta hiç hadis olmasa da sahabeden, tabiinden, evliyadan gelen rivayetlerle amel etmek caiz ve hatta müstehap görülmüştür. Mevzu bu. Ama şimdi kalkıyorlar, ortalığı koparıyorlar, bir bardak suda fırtına çıkarıyorlar. Cübbeli şöyle yaptı, uyduruyor, şunu ediyor, bunu ediyor. Ya neyi uyduruyoruz? Hepsi ulemanın, evliyanın kitaplarında, kaynaklarında gördüğümüz. Ali Haydar Efendi babamızın kaynak verdikleri, Efendi Hazretimizin itibar ettiği kitaplar, tefsirler, Tembül Gafilinler, Şiratül İslam şerhleri, Ruhul Beyan tefsirleri vesaire. Dün Risale-i Kutsiye de öyle hadis diye rivayetler var mesela. Ya bunların hepsini reddediyorlar. Yani adam ne İmam-ı Rabbani tanıyor, ne İmam-ı Gazali. Ebu Bekir Sıffin ne dedi ya? İmam-ı Gazali hadiste zayıftır dedi ya. Hoca İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam. İslam'ın için yok, kendi öyle demiş. Ya kendi tabii öyle der. Ben hadiste çok kuvvetliyim diye kendini metheder mi İmam-ı Gazali? O kendine öyle dedi diye sen ona onu diyebilir misin ya? Efendi Hazretleri dese ki şimdi ben çok yanlış işlerim var dese... Sen ne diyeceksin? Estağfurullah diyeceksin. Sonra gitti Mahmud Efendi Hazretleri dedi ki ben bozuk adamım. Haşa ve kella ya. Mesela. Misal. Evliyaullah'tan biri kendini zemmeder. Sen de ona habide benden sen hakikaten bozuk adamsın. Öyle mi diyeceksin? Hiç mi edebin yok? Hiç mi İslam edebi, ilim edebin yok? El alim vel müteallimler hiçbir şey okumadın mı? İmam-ı Gazali ben hadiste zayıftır. Bu da diyor ki hadiste zayıftır. E sen mi kavisin, kuvvetlisin? Bir şeyden haberi yok. Dünya kadar hadis ıslahında, hadis usulüne muhalif şeyler yapmışsın. Ne çalaklar kırmışsın, sütler dökmüşsün. Bunu bir hoca zannettik falan da hiç bilim yokmuş ya. Ne dediği de belli değil. Bir cüz'i tasarrufu kabul ediyorum diyor. Bir de cübbenin dediği gibi değil diyor. Ulan benim de cüz'i tasarrufu kabul ediyorum. Külli tasarruf Allah'a ait. Yani haset işin içine girince, kıskançlık içine girince 20 bin sene meleklere vaaz etmiş, ismi azazel olan, nur gibi parlayan mahluk ne oldu? Zifiri karanlık, iblis oldu. Yerde gökte işlenen ilk günah hasettir. Bu kıskançlık da en çok hocaların içerisinde bulunur. 10 çuval hasetlik indirildiyse 9 çuvalı hocalar bölüşmüş. Üç balı da almaya gelmişler. Diğer insanlar demiş ki biraz da bize bırak. Bu meşhur bir hikayedir. Ama gerçeklik payı var. Bu hasete ne lüzum var? Ben Allah bir diyorsam sen Allah iki mi diyeceksin? Ben evliya ve fazlaların tasarrufu var diyorsam sen yok mu diyeceksin? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gayıplar bildirildi, fiten hadisleri gelecekten haberler verdi diyorsam sen yok öyle bir şey mi diyeceksin? Diyorsun işte. Mehmet Okuyan yaptığı nedir? Mehmet Görmez'in yaptığı nedir? İşte o zaman burada ilim hikmet devreden çıkmış. Haset fesat adamı efendim alçaltayım diye ilmi bunun için öğrenmişler. İlmi bunun için öğrenmişler. Allah muhafaza. Çok tehlikeli hadisler var. Alimlerle mücadele etmek için sefihlerle, beyinsizlerle efendim laf yarışına girmek için insanların yüzünü kendine döndürüp onu sevmeyin, beni sevin. Onun ilmi yok, ben çok alimim diyebilmek için kim ilim öğrenirse diyor cehennemde yerini hazırlasın. Yani hadisin lafzı şu anda tam belki toparlayamayabilirim. İşte men te'allemel li yumariye bi sufa li yücadile bil ulema böyle gidiyor. Ve yasrıfe vücuhen nâsi ile felletebe makadeu minennar gibi mealen konuşuyorum yani şu anda. Bu mealde çok hadis var. Beyinsizlerle tartışmak için, alimlerle münazaraya girmek için, tutuşmak için, sonra kendini öne çıkartmak için, sonra ben haklıyım, bu haksız, o cahil, ben alimim diyebilmek için ilim öğrenilmez ki ya. Ben burada doğruyu konuşuyorsam tasdik edeceksin. Yanlış bir şey konuşuyorsam bu konu yanlıştır derken kitap açacaksın, cilt sayfa vereceksin, falan alimlerin beyanı veçile diyeceksin. Sen bir tane kaynakta benim söylediğim sözün aksine bir kaynak bulamazsın. Ancak İbn Abdülvahhab'ın, Zındık, Vehhabilerin, Selefilerin kitaplarını bulursun. Binbazların, Cambazların, Useyminlerin kitaplarına kaynak verebilirsin. Biraz da İbn Teymiye, İbn Kayyim'den ortaya bir karışık yapabilirsin. Ama bütün ehl-i sünnet ulema, ehl-i tasavvuf, ehl-i sünnet, hepsinin kitapları benim söylediğim söylüyor. Aslında 30-40 cilt kitap hazırladım. Çarşamba dersleri oradan devam edecek. Çünkü bu ehl-i sünnet itikadı konusu. Sen bana kıskançlığından dolayı milletin ehl-i sünnet itikadını ifsad edersen Allah-u Teala da sana hayır murad etmez. Tövbe edip bir an önce hakka dönmek lazım. Haklının hakikatini kabullenmek lazım. Adamın tipini beğenmesen, ahlakını beğenmesen, konuşma tarzını beğenmesen de beni ne kadar sevmeyen, benim de haz etmediğim insanlar var. Ama bakıyorum adam doğruyu konuşuyor. Alıyorum o doğru lafı kendi sitemde paylaşıp tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi yeni şefaat derler icabında yapıyoruz. Ama Yusuf Hoca'ya yardım etti diye teşekkür edebiliyoruz. Bir adamın 39 lafı yanlış olur. Bir lafı doğru olsa da biz onu ne diyoruz? Bu görüşünde ehl-i sünnete uygundur. Bu görüşü ama. Misal. Yanlış olanı ayırt ederek söylemek lazım. Toptancılık yapmamak lazım. Toptancılık yaparsan olmaz. Ben bunu sevmiyorum diye bunun bütün dedikleri yanlıştır. Yaptıkları yanlıştır. Bu şekil ilim olmaz. İlim ehli böyle tartışmaz. İlim ehli kitap konuşturur. Cilt sayfa konuşturur. Ulemadan evreden nakiller konuşturur. Hiçbir kaynak verilmeden, cilt sayfa verilmeden efendim bu bidat ehlidir, batıldır, el üstüne çıkmıştır, huruç etmiştir denemez. Ama ben sana ne diyorum? Aşağı bir kafacı vesaire. 20-30 kitap şu anda topladım zaten. Evliyanın badel intikal, badel möt, kerametlerinin sabit oluşu, tasarruflarının devam edişine dair. Onlar da dolu var. Ben onu şimdi ona cevap vereyim diye 50 saat oturup da konuşamam. Dolayısıyla burada maalesef karşımızda bir Vehhabi tayfası var. Bir harici tayfası var. Bir IŞİD el-Gaide milleti tekfir eden, herkese kafir diyen, ehl-i sünnetten çıktı diyen bir dalalet fırkası var. Sadece ehl-i sünnet benim tek elimdedir diyen bir sapık güruh var. Bu büyük bir tehlike. Sonra yine bunların ekseriyeti, bir kısmı tabi selefilerin çoğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geleceğe dair verdiği haberleri inkar edenler var. Ama mesela Vehhabilerin bir kısmı bunu inkar etmez. Sahih olan hadislerde geleceğe dair gaybde haberleri kabul eder. Ancak bir de reformist tayfa var. İşte Abduh, Afgani, Reşit Rıza ekolü. Mısır'dan gelen ekol, Pakistan'dan bir kısım, Fazlur Rahman bilmem ne bilmem ne, Mutezile'den gelen ekol. Türkiye'de de bunun temsilcileri var. İşte Yaşar Nuri'lerdi, bilmem nelerdi, sonra o Hatipoğlu şeyin hocası, ondan sonra birçok efendim işte şu andaki yenilerden Mehmet Okuyanlar bilmem neler, Mustafa Öztürkler. Caner Tasman'ı zaten hoca saymıyorum, adam Arapça kitap ibare okuyamaz. Onun için hani yine bir ilmi olanları konuşalım. İlmi var ama ifsadı çok. Zaten en büyük tehlike ilmi olanın ifsadından. Şimdi dolayısıyla bir de bu güruh var. Bunlar zaten mezhep yok diyor, hadis yok diyor. O yani Mehmet Görmez de o kafadadır. Çünkü adamın fiten hadisleri sorumludur. Yani bunu Vehhabi bile demez. Çünkü Vehhabiler fiten hadislerine çok önem verirler. Ve sahih olanlarını mesela Amikovas'taki savaşları meylemek. Bütün bunları sitelerinde bile, kanallarında bile kaynaklarıyla Sahih Müslim'den şuradan buradan Mehdi hadislerini, Deccal hadislerini, üzülmesi hadislerini hep kabul ederler mesela. Şimdi bunların durumu Vehhabi'den de beter düşüyor. Çünkü neden? Peygamber geleceği bilmez ki diyor. Ya burada fasıl açmış Gazi Hazretleri. Allah'ın bildirmesiyle bilir. Peki Allah bildirdi mi o zaman sorusunun cevabı? İşte sana önümüzdeki aylarca sürecek derslerde bildirdi mi bildirmedi mi? Şimdi bunların efendim her birerleri sahih hadislerde geçiyor mesela. Bakın burada da deminden beri söylediklerimizin kaynakları hakkında size mesela söyleyeyim. Düşmanlarına Efendimiz galip geleceği Bukhari 3639. Mekke'nin fethedileceği zaten ayette de var. Bukhari 2581, bunlar hep önceden. Kudüs'ün fethedileceği Bukhari 3005. Yemen, Şam, Irak'ın fethedileceği Bukhari 1776, Müslim 1388. Ondan sonra efendim Hıyre'den, Nişapur'dan Mekke'ye korkmadan kadın gelecek. Yani Bukhari 3400. Ravileri falan da var da vaktinizi çok almamak için. Medine kuşatılacak ve işgal edilecek. Yezid dönemindeki Harra vakası. Bukhari 1775, Müslim 1389. Hayber yarın Hazreti Ali'nin eliyle fethedilecek. Ondan sonra efendim hadisi şerifi Bukhari 2783, Müslim 2406. Ondan sonra Allah ümmetime zenginlik verecek. Çok zenginlikler olacak. Bukhari 1396, 1050, Müslim 1052. Kisra ve Kayser bitecek. Hazineleri İslam devletinin Beytülmalına intikal edecek. Müslümanlar, mücahitler bölüşecek. Ganimetten nasipten alacak. Bukhari 2864, Müslim 2919. Efendim, iç savaşlar çıkacak, görüş ayrılıkları çıkacak. Bukhari 502, Müslim 144. Geçmiş ümmetlerin Yahudilerine yaptıklarını yapacaklar. Efendim, hadisi Bukhari 3269, Müslim 2669. 72 fırkaya ayrılacaklar. Bir fırka Ehl-i Sünnet kurtulacak. Hadis-i şerifi. Ebu Davud 4596, Tirmizi 2640, İbn-i Mace 3991, Ahmed bin Hanbel Müsned 8396. Ne anlatayım daha? Ne anlatayım? Kaynakların hepsi Kütüb-i Sitte. Yani bir tane Müsned-i Ahmet Kütüb-i Tis'a 9'a geçiyor yani. Hepsi ilk 6 kitap işte. Ahmed bin Hanbel Müsned ile İbn-i Mace'den, Ebu Davud'dan aşağı değil tabi. Aynı sıhhatte kaynak. Bunların hepsi haber verdi mi? Verdi. Verdikleri çıktı mı? Daha bunun gibi yüzlerce daha ben dersi gidemedim ki ileri. Tek tek de bunun bir de izahı var. Şimdi orada da detay var. Mesela Kisra Kayseri'nin hazinelerin taksimatı meselesi hakkındaki hadislerde o kadar detay var ki. İşte demin anladım. Suraka'ya Kisra'nın bilezikleri meselesinden tut. Medine'deki Harre vakasında olanlarda ne kadar detay var. Hayber fethinde bu kadar tafsilat var. İç savaşlar yani Cemel, Sıffin, onlarda ne kadar olay var. ciltler dolusu kitap yazılmış. Bunların daha detayında da ne kadar daha bildirmiş. Yani neler olacağını. Haveb'in köpekleri diyor. Haveb diye bir mekandan bahsediyor. Ayşe annemize radıyallahu anh'a. İşte Ayşe annemize bir şey mi oldu? Ne oldu? Güldü de. Senin halin ne olacak? Ya Ayşe başına gel. Haveb'in köpekleri üzerine havladığı zaman. Haveb nere, Medine nere? Ayşe annemizin ne işi var orada? Ama ne zaman Hazreti Osman şehit edildi, Hazreti Ali Efendimiz'e katilleri yakalayıp kısas yapamadı. Ortalık karıştı. Kan davasını haklı olarak tabi Hazreti Osman'ın üzerinden Hazreti Muaviye, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Ayşe annemiz, bu Osman'ın kanı yerde kaldı. Katilleri buldu diye Hazreti Ali Efendimiz'e biliyorsun işte. Ordunun içi karıştı, kimin katil, kimin maktul olduğu belli değil işte. O da 6 ay falan bu işi çözemedi. Uzun bir zaman devlet için. Ondan sonra ne oldu? Ayşe annemiz gidiyor bir yerden, geldi bir yere. İşte Cemel vakası aslında Ayşe annemizin katıldı. Sıffine katılmadı, Cemel'e katıldı. Cemel zaten onun bildiği deveden dolayı Cemel, deve demek. Ondan sonra orada bir yere geldi. İşte abdest bozlu hevdeci var. Erkekler görmüyor tabii, kaldırıyorlar diyor. Zaten zayıf idi, nahif idi. Zayıfe nahife idi. Radıyallahu teala anha vademiz. Oradan gelirken işte biraz köpekler havladılar, hırladılar. Ayşe annemi sordu, burası neresi? Adı ne buranın? Dediler, Haveb. Eyvah! Başladı ağlama dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi, Haveb'in köpekleri üzerine, ben buraya nereden geldim? Cemel neresi? Medine'de çok uzak. Yani Cemel Harbi'nin yaşandığı yer. Çünkü neden? Dediler, ben döneyim dedi. Resulullah bunu bildirmişti bana. Her şeyi böyle bildirmişti. Her şeyi! Mesela Hazreti Ali Efendimiz'le Hazreti Talha Efendimiz veya Zübeyir olabilir ama Talha diye hatırlıyorum veyahut da Zübeyir olabilir. Çünkü orada halasının oğlu Safiye Validemizin oğlu Zübeyir radıyallahu anh Efendimiz aşere-i beşeriden Hazreti Ali Efendimiz'le Sıffin Harbi'nde Cemel Harbi'nde evvel gece beraber oturdular çatırda yemek ettiler. Gece yarısı onların barışmasını işte şey yapamayan İbn-i Sebe taraftarları veya işte Yahudi'nin ajanları diyelim o zaman da araya sokulmuş. Ondan sonra gittiler onlara ok attılar. Onlar orada ondan bizi karşıdakilerle sözleşik bunlar bize sözü bozdu zannettiler. Hoppala girdiler birbirine. O zaman Hazreti Ali Efendimiz olan dedi Hazreti Zübeyir'e. Ya o Hazreti Osman'ın kanını talep için gelmiş falan. Az daha savaş çıkacak ama gece buluştular, yemek yediler, namaz kıldılar cemaatle. Hazreti Zübeyir'e dedi ki, hatırlıyor musun Resulullah sana ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Hatırlamadım dedi. Dedi ki, sen Ali'yi seviyor musun? Bir gün dedi sen geldin, ben efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım veya işte nasılsa. Bir gün seninle benim beraber olduğumuz ortamda dedi ki sen Ali'yi seviyorsun, seviyor musun? Seviyorum dedi. Hala oğulları işte. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz Ebu Talib'in oğludur. Onun kız kardeşi de Safiye validemiz yani. Dedi kuzen mi oluyor şimdi öyle diyorlar. Ali'yi seviyorsun ama dedi. Ema inneke setukatilu ve ente zalimunlu. Sen ona haksızlık yaparak ileride onunla savaşacaksın. Bunu kaç sene evvel söylemiş? Hemen hemen 30 sene edilen Hazreti Ali'nin zaten son dönem. Hazreti Zübeyir dedi hatırladım eyvah dedi. Ona da onu söylemiş. Sen ona haksızlık yaparak yani şu Hazreti Ali haklıydı oralarda. Sen haksız olarak ondan savaşacaksın. Bir gün gelecek. Şimdi çok seviyorsun ama ben anladım dedi. Ve vazgeçti. Ve anlaştılar. Harp edilmeyecekti. Ama geceliğin gittiler Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarlarına birileri, bir ajanlar, bir zındıklar oklar attılar. Birkaç kişi öldü. Bu sefer insanlar kendini savaşın içinde buldu. Onun için Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? İhvanuna begavene. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Bize karşı geldiler. Hükmümüze razı gelmediler. Yani yönetimimize karşı geldiler ama ma'un bi kefer o lafı sakın. Kafir de değiller haşa. Günahkar bile değiller. Hatta bir sevap alıyorlar. Limale ümmine tevil. Çünkü onların da içtihatları var. Müçtehittirler, teviller var. Kan davasını talep ediyorlar. Ben de bunu çözemedim. Onlar da böyle bir karşı karşıya geldi. Ama savaş için gelmediler ki baştan. Haveb'in köpekleri üzerine avladığı zaman durumun nedir yani? Bir hesaba çek kendini. Hazreti Ayşe Efendimiz ağlıyordu. Bütün çarşafının üst tarafı sırılsıklam olacak kadar ağlıyordu. Ben bu işe nereden girdim? Ama dediler ki sen gelmezsen şimdi bütün ordu dağılır. Biz Hazreti Osman'ın harbe gitmiyoruz zaten. Hazreti Osman'ın katilleri bulunsun diye Hazreti Ali'ye bir güç göstereceğiz. O da kabul edecek. Mecbur bu gücü gördüğü zaman yani o zaten istiyor. Kısas yapsın çıkarsın ama katiller karıştı katil olmayanlar. O da onu ayıramıyor. 2000-3000 kişi Hazreti Osman'ın kanına giren 2000-3000 kişi çünkü evi kuşatan 2000 kişi var en az. Onların hepsi bir kişinin kanına ortak oluyor. Bir kişinin öldürülmesine yardım eden bütün dünya yardım etse Allah hepsini cehenneme atar diyor. Veyahut da hepsi katil olur. Fıkha göre kısaslık olur. Çünkü yardım etti öldürme. Şimdiki kanunlar, Avrupa gavur kanunları nedir bilmiyorum. Ama İslam'da bu. Onun için bildirdi mi bildirdi. Bildirir mi bildirir. Peki bildirdi mi vakıen? Bildirdi. İşte demin de Amerika kaynak okuyorum. Sırf da bugünkü ders dedi. Bugünkü dersin de içeriğine giremedim. Ciltler dolusu ilim var şu anda burada. Evet. Dolayısıyla onları da artık inşallah tek tek anlatacağım. Yani burada ben bir şerhten malumat size vermeye kalksam. Bakın 441. sayfeden hadisler başlamış. İçerik olarak konuşuyorum yani. Bunları size şerh edip hani buralardan size bazı ilimler de aktarmak istiyorum. Hepten de vır vır hızlı gitmek istemiyorum yani. Nereye kadar geliyor biliyor musun? Şu anda 441'den 458'e kadar şu okuduğum, bugün okuduğum 5 satır, bugün metinden 5 satır okudum. Bugün okuduğum 5 satırın şerhinde, tabii Şihab'ı karıştırmıyorum, Şihab'ta da 4-5 sayfa var. Sırf burada 441'den efendim kardeşlerim 458'e kadar yani şey var. 40 desen burada ne söylüyorsun? 17 sayfa. 17 sayfa hadis dolu bura. Sırf şunların izahı. Harre vakasında ne oldu? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem burada daha detaylar var. Medine işgal edilecek, zulüm yapılacak, Müslümanlar kesin. Bu kadarla bitmiyor ki bu. Olaylar ne zaman yaşandı? Ne oldu? Hicretin kaçıncı senesi? Kaç kişi öldürüldü? Kim yaptı bunu? Yani mesele. Onun için bir toparlama daha yaparız. Önümüzdeki derse inşallahı rahman hadislerin kaynaklarını zikretmek suretiyle. Ama ben özetle bu konuların geçtiği bütün hadis kaynaklarını Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Ahmet'ten işte demin tek rakamlarıyla söyledim. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin. Güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek şifa şerifin dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allah Teala kalan ömrümüzde dinine hadim eylesin. Hizmetlerimizi makbul, meşru, merdui ve müessir eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.

0: Hicir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif sona erdi.
1: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Hicri 26 Rebiülevvel 1448, miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ an. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş" diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak, Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursun. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Selamun aleyküm Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Sizler de biliyorsunuz ki biz canlılar için su çok önemli.

0: Tabii ki.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Urrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
1: Aleyhisselam Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. gönderiyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel

0: Şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dedeyi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr
4: Reklamlar sona erdi. Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.

Vaktiyle dağlarla çevrili eski bir kasabanın kenarında yıkılmaya yüz tutmuş küçük bir dergah vardı. Bu dergahta yaşayanlar dünyadan çok gönüllerle meşguldü. Kimisi gece sabaha kadar zikir çeker, kimisi gelen yolculara sıcak çorbalar dağıtır, kimi de sessizce avluyu süpürürdü. Dergahın şeyhi yaşlı bir zattı. Az konuşur, çok bakardı. Birine nasihat edeceği zaman çoğu zaman uzun cümleler kurmazdı. Sadece gözlerinin içine bakar ve şöyle derdi: "Kalbin neyi sevdiğine dikkat et evladım. İnsan en çok sevdiği şey kadar Allah'a yaklaşır ya da uzaklaşır." Çoğu bu söylenenleri anlamazdı. Bu dergâhta Selman adında genç bir derviş vardı. Yüzü nur gibiydi. İbadet ehliydi. Kur'an-ı Kerim'i okurken sesi titrer, secdede uzun uzun ağlardı. Kasaba halkı onu görünce, "Maşallah, ne güzel bir genç. Büyük veli olacak ileride belli," derlerdi. Selman da arada bunları işitince içine görünmeyen bir ateş düşmeye başladı. Birisi, "Ne kadar edepli bir gençsin sen," dediğinde kalbi gizlice hoşlanmaya başladı. Diğeri, "Sen diğer dervişlere benzemiyorsun," dediğinde içinden bir sıcaklık yükseliyordu. Bir gün dergahın şeyhi onu çağırdı. "Selman, kalbinde bir ağırlık görüyorum evladım," deyince Selman şaşırdı. "Efendim, siz de biliyorsunuz ki ben her gece sıralı ibadet ediyorum." Şeyh başını salladı. "Evlat, bazen şeytan insanı günahla değil, iyilikle de avlar." Selman hiçbir şey anlamadı. İçinden, "Ben ne yanlış yapıyorum ki sanki?" diye geçirdi. Çünkü gerçekten ibadetini aksatmıyordu. Namazı tamdı, orucu tamdı, zikiri tamdı. Ama bilmediği bir şey vardı. Kalbi yavaş yavaş insanların övgüsüne bağlanıyordu. Bir gün kasabaya büyük bir tüccar geldi. Adam bir hayli zengindi. Herkese yardım ediyor, fakirlere para dağıtıyordu. Kasabanın ileri gelenleri ona, "Şehrimizde çok güzel bir dergah var. Oradaki genç dervişin duası makbuldür. Sizin yerinizde olsak oraya giderdik," dediler. Adam dergaha gitti. Selman'ı buldu. Görünce ondan etkilendi. Oturdu, sohbet etti. Sonra cebinden bir kese çıkarıp, "Bunu kabul et evladım. Dergah için kullanırsınız," dedi. Kesede altın vardı. Selman almak istemedi ama adam ısrar etti. O gün kasabada herkes konuşmaya başladı. "Selman ne kadar kıymetli biriymiş, zannettiğimizden de fazla. Bak, koca koca tüccarlar bile ona nasıl değer veriyor." Böyle gide gide Selman'ın içinde görünmeyen bir gurur filizlendi. Artık sohbetlerde daha az konuşuyordu. Ayet, hadis giderek azalmıştı. İnsanlar onu dinlesinler istiyordu, anlattıklarını değil. Artık zikirlerini herkesin duyabileceği bir sesle yapıyordu. Dualarını daha da süslü etmeye başladı. Fark etmeden ibadetin içine artık ben karışmıştı. Bir gece şeyhi onu yine çağırdı. Bu sefer yüzü çok ciddiydi. "Evladım, Selman, kalbinin kapısında bir yabancı görüyorum," deyince Selman, "Kim efendim?" dedi. Şeyhi derin bir nefes alıp, "Nefs evladım, nefs," dedi. Selman sustu. İçinden hafifçe de kırıldı. Ona göre hiçbir hatası yoktu. Acaba
şeyhi de onu kıskanıyor muydu? İlk defa şeyhine karşı içinde bir burukluk hissetti. İşte felaket tam da orada başladı. Çünkü nefs kırgınlık kılığına girince insan onu haklı zanneder. Aradan aylar geçti. Selman artık halk arasında o zamanın en bilinen kişisi olmuştu. Bir yere gittiğinde insanlar ayağa kalkıyor, hürmet ediyorlar, elini öpüyorlardı. O da bunu reddetmiyordu. Hatta bazen içinden "Demek ki ben gerçekten seçilmiş biriyim." diye geçiriyordu. Bir gece büyük bir kalabalığa sohbet verdi. Gece dergaha dönerken içi tarifsiz bir sevinçle doluydu. Tam avluya girerken şeyhini kapıda gördü. Onu bekliyordu. Elinde eski bir kandil vardı. "Evlat, bugün ne kazandın?" dedi. Selman gururla, "İnsanların kalbine dokunduk efendim," dedi. Yaşlı şeyh kandili yere koydu. Sonra yavaşça sordu, "İnsanların kalbine mi dokundun? Emin misin? Yoksa insanların sana hayran olmasına mı?" Bu söz Selman'ın içine saplandı. Ama nefsi hemen konuştu. "Galiba beni cidden kıskanıyor." Öyle ya, insan nefsine kulak verince hakikati duyamaz hale gelir. Selman da o gece ilk defa şeyhine kırgın yattı. Arada anlayamadığı bir soğukluk vardı. Bir hafta kadar sonra korkunç bir şey oldu. Selman secdeye vardığında bir damla bile olsun ağlayamadığını fark etti. Eskiden gözyaşları durmazdı. Şimdi sanki kalbi taş gibiydi. Kur'an-ı Kerim'i okuyordu ama içi titremiyordu. Dilinden dökülüyor, kalbine inmiyordu. Zikir yapıyor ama ruhunda hiçbir kıpırtı olmuyordu. Bir gece sabaha kadar ağlamaya çalıştı, zorladı, olmadı. İlk kez korktu. Koşarak şeyhinin odasına gitti. Kapıyı çaldı. "Efendim, kalbim..." Yaşlı şeyh kapıyı açtı. Sanki bunu bekliyormuş gibiydi. "Ne oldu Selman?" deyince Selman ağlamaya başladı. "Kalbim kurudu efendim. Kalbim kurudu. Artık dua ederken hiçbir şey hissetmiyorum. İbadetlerde sanki orada değilim." Şeyh sessizce oturdu. Sonra şöyle dedi, "Evladım, bir kuyu düşün. İçinde berrak bir su var ama sen her gün onun içine biraz kibir, biraz övgü sevgisi ve gösteriş kattın. Yani şimdi o su bulanık hale geldi." Selman titredi. Peki ben ne yapacağım efendim?" deyince yaşlı şeyh gözlerini yere indirdi. "Oğlum, önce kırılacaksın. Çünkü gurur kırılmadan kalp açılmaz." Eski haline dönmek istediğini söyledi Selman. Her şeye razıydı. Ertesi gün şeyh bütün dervişleri topladı. Herkes Selman'a büyük bir görev verileceğini zannetti ama yaşlı şeyh, "Bundan sonra Selman bir ay boyunca mutfakta tüm kirlileri yıkayacak," dedi. Kimse anlamadı. Selman'ın yüzü kızardı. İçinden öfke geçti. "Ben sohbet veren meşhur biri değil miyim? Bana bunu nasıl yapar?" Sanki dün pişman olan kendisi değildi. Yine unutmuştu bir şeyleri. Ses çıkarmadı. İlk gün ortalığı temizliğe temizliğe, kazanları yıkaya yıkaya elleri çatladı. İkinci gün insanlar onu görünce şaşırmaya başladı. Bazıları, "Ya sana ne oldu?" diye soruyordu. Kalbi acıdı. Eskiden övülüyordu. Şimdi kimse yüzüne bile bakmıyordu. Bir gün
yaşlı bir adam geldi, yemeğini aldı. Selman'a dönüp, "Oğlum, şu masayı da bir siliver," dedi. Eskiden herkes önünde eğilirken, şimdi insanlardan emir alıyordu. İşte o an içinde sanki bir şeyler kırıldı. Gözlerinden yaş boşandı. Kendi kendine, "Ben Allah Teala için mi hizmet ediyordum? Yoksa insanların sevgisi için mi?" dedi. O gün nasıl geçti bilmedi. Gece yıllardır ağlayamadığı gibi ağladı. Secdeye kapandı, tevbe etti. "Allah'ım, ben seni değil, maalesef insanların övgüsünü sevmişim. Ne olur affet beni." Saatlerce ağladı, tevbe istiğfar etti. Ertesi gün şeyh onu çağırdı. Bu kez yüzünde tebessüm vardı. "Oğlum, kalbinin sesi Allah'ın izniyle geri gelmiş ha?" dedi. Selman şaşırdı. "Nereden bildiniz efendim?" Şeyhi gülümsedi. "Oğlum, kibrin sesi azalınca kalbin sesi daha net duyulur." Sonra elini Selman'ın omzuna koydu ve ömrü boyunca unutamayacağı şu sözleri söyledi. "Evlat, insan günahla bazen Allahu Teala'ya yaklaşır biliyor musun?" "Evet, günahla. Çünkü tövbe eder ama kibirle uzaklaşır. Çünkü kendini zaten iyi zanneder. Yani tövbende sadık ol, kibirden uzak ol. İnsanların övmesi de, sövmeleri de birdir evladım," dedi. Sonraları Selman yavaş yavaş değişti. Bir daha öyle en ön saflarda görünmek istemedi. Kimseler görmeden hizmet etmeyi öğrendi. Hatta insanlar onu övdüklerinde içinden korkardı ve her gece aynı duayı ederdi. "Ya Rabbi, ne olur beni insanların gözünde büyütme ve senin katında da küçültme." Allahu Teala samimi kullarından, insi ve cinni şeytanların şerrinden, nefsinden gelecek şerlerden uzak duran kullarından eylesin cümlemizi. Amin.

0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Demişler ki efendim, kabirlerden medet beklemek de hurafedir, bid'attir. Onun için boşa kürek çekmeyin demişler. Yanlış demişler. Çünkü kabirlerden medet beklenmez derken her kabirden medet beklenmez. Şimdi ben ölsem, benim gibi adama gelsen, desen ki hoca beni kurtar. Ben de derim sana ki sen gel de kurtarabiliyorsan beni kurtar. Ha, benim gibi adamdan ne hayır gelir? Ama sen şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh yatıyor kabrinde. İmam Şafii, Şafii mezhebini kuran müçtehit radıyallahu anh. İmam Şafii ne diyor? Bağdat'ta kaldığım sürece her gün vazifem İmam-ı Azam'ın kabrini ziyaret ederdim diyor. Ve hangi derdim olsa iki rekat namaz kılarım, dua ederim. Ya Rabbi İmam-ı Azam Ebu Hanife hürmetine bu işimi gör derim. Daha camiden çıkmadan işim görülür diyor. Bunu İmam Şafii diyor. Müçtehit bu ya. Sen onlardan daha mı iyi biliyorsun? Şimdi ilahiyattan bazı hocalar çıkmış. Onlar diyorlar ki eski alimler, eski büyükler de demiyor ha. Eski alimler şöyle demişler. Yanlış. Ben diyorum ki, ben de seni hiç dinlemiyorum ki. Çünkü sen eski alimleri beğenmiyorsun. Efendim seni kim beğense? Hadis bile okumaya tenezzül etmiyorlar. Resulullah buyurdu demekten utanıyorlar. Allah Allah. Bu ne acayip bir zamana geldik. Onun için her hocanın sohbeti dinlenmez. Helak olursun. Kabirlerden medet beklenmez. Olur mu Muhammed Mustafa yatıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem milyonlar onu ziyaret ediyor. Şefaat ya Resulallah diye. El açıyoruz ona. Medet ya Resulallah. Medet yetiş. Yetişmez mi? Allah'ın dostlarının mededi yardımı inkar edebilir mi ya bunu? Mantık dışı bir şey ya. Onun için her kabirden beklenmez derseler doğrudur. Ama bu büyüklerin kabirlerinden, onlar kabirlerinde yetiştirirler. Aynı okurlar, okuturlar, konuşurlar, görüşürler. Ruhlar aleminde bunlar var. Anlattım size ki Ali Adel Efendi Hazretleri ne buyurdu? Efendi Hazretlerimize, benim kabrimin başını bırakma dedi. Seni daha okutacağım ders var. 2 sene kabrine devam etti bizim Efendi Hazretleri. Kalan manevi derslerini 2 sene kabrine devam etti. Bunun örneği çok. Onun için biz de Ubeydullah Harar Hazretleri'nin kabri şerifinde himmet istedik. Sizleri de niyet ettik. Hep cemaatlerden bahsettik orada. Mübarekler diridirler. Kabirlerinde büyük tasarruf sahipleridirler.

Hicri 26 Rebiülevvel 1448, Miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ an. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş" diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.

Ekinezya bitkisi açık ağaçlık alanlar ve nemli yerlerde kolaylıkla yetiştirilir. Türüne bağlı olarak mor veya pembe renkteki çiçeklere sahiptir. Olgunlaştığında 30 ila 60 cm uzunluğuna ulaşır. Çiçekleri, yaprakları ve kökünün sıcak suda demlenmesiyle içime hazır hale gelen bitki oldukça faydalıdır. Bitkinin faydalı ve lezzetli bir çaya dönüşebilmesi için yeteri kadar sıcak suda demlenmesi önemlidir.

0: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ali Bey. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun iyiyim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Sezonun ilk bölümünü, ilk programını, stüdyomuzdaki de ilk programı sizinle yapmak istedik. Bizi kırmadınız, geldiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Benim için de bu çok büyük bir mutluluk. İlki yaşamak her zaman için çok güzel.
0: Bir ilkimiz daha var hocam. Sağlık Vakti programı ilk defa canlı olarak yayınlanıyor
1: evet,
0: bugün.
1: Evet,
0: sizinle
1: evet.
0: Sizinle beraber.
1: Evet.
0: Seyircilerimiz de bizlere katılabilecekler. Merak ettiklerini hocamıza sorabilecekler, sizlere sorabilecekler.
1: Tabii
0: 0549 691 80 80. 0549 691 80 80. WhatsApp hattına sizler de sorularınızı sorabilirsiniz. Bizler de hocamıza yönlendireceğiz. Nasılsınız hocam öncelikle? İyisiniz inşallah.
1: İyiyim Ali Bey. Çok şükür. Yazın hafif bir rehaveti oldu. Ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hastalarımızı görüyoruz. Bir yandan üniversiteye devam ediyorum. Üsküdar Üniversitesi'ne. Çok şükür. Önemli olan hizmet diye düşünüyoruz. Bu niyet olunca Allah yolları açıyor, kapıları açıyor. Hamdolsun inşallah layık oluyoruzdur. Önemli olan bu.
0: Elhamdülillah. Hocam okullar başlıyor.
1: Evet.
0: Şimdi biz de konumuza öyle başlayalım istedim.
1: Tabii
0: okullar
1: ki.
0: Başlıyor. Özellikle küçük çocuklar nelere dikkat etmeli? Aileler nelere dikkat etmeli bu süreçte çocukların hastalanmaması için?
1: Evet. Şimdi öncelikle çocukların erken yatması çok önemli. Yani bir o yaştaki çocuklarımız en az 8 saat uyumalı. Dolayısıyla akşam 10'u geçmemeli, 9 civarlarında yatmaları çok uygun olur. Bunun haricinde bol su içmelerini sağlamalıyız. Bu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz dünyanın %60'ı su, insan vücudunun da %60'ı su. Dolayısıyla bu eksikliği hiçbir zaman için hissettirmemeliyiz. Bir başka önemli konu, sabah kahvaltısı mutlaka yaptırılmalı çocuğumuza. Çünkü yapılan çalışmalarda bakılmış ki kahvaltı yapıp gelen çocuklarla kahvaltı yapmadan gelen çocukların derse konsantre olmaları ve öğrenme kapasiteleri çok farklı oluyor. Kahvaltı demek şeker düzeyini normale getirmek. Çünkü çocuk bütün gece zaten aç, akşam yemeğinden sonra bir şey yememiş. Şeker oldukça düşüyor. Beynimizde biliyorsunuz vücudumuzda direkt olarak glukozu kullanan bir organımız. Bu açıdan sabah kahvaltısı yaptırmalı. Öğlen yemeği tabii ki her okulda yeme imkanı olmayabilir. Ya da kantinlerde biraz fast food tipi beslenmeler olduğu için eğer mümkünse bir beslenme çantası hazırlanabilir. Bu hem ev yemeklerinin daha sağlıklı olması ve dengeli beslenmeyi, çocuğun beslenmesinin de kontrol altına alınması açısından çok önemli. Yani oraya işte bir meyve konulabilir, küçük bir yoğurt konulabilir. Belki bir dilim ekmek yanına çok güzel yapılmış bir köfte olabilir. Yani bu tür. Dolayısıyla hem karbonhidrat, hem protein, hem de işte onların için yağ zaten var. Üç yönden de çocuğumuzun beslenmesini sağlamış oluruz. Meyve de arkadan bir tatlı yönünden olayı tamamlamış olacaktır.
0: Kahvaltıda da hocam yumurta.
1: Evet.
0: Peynir.
1: Evet, çok güzel söyledin. Peynir.
0: Süt koyalım.
1: Süt, evet, kesinlikle. Çünkü proteinden zengin beslenmeli ve çocukların kemik gelişimi tam o dönemlerde olduğu için süte özellikle. Yani süt ürünlerinden ziyade değil mi? Hazır özü varken neden tavşanın suyunu alalım ki? Direkt olarak sütü içmek çok önemli. En azından günde 300-400 cc süt almalarında fayda var. Zeytin yine sabahleyin, domates, salatalık belki kahvaltıda. Çok güzel, dengeli bir beslenme. Böylelikle yıla çok güzel başlamış olurlar. Ben tüm yavrularımıza, anne ve babalarına sabır, yavrularımıza da başarılar diliyorum inşallah.
0: Razı olsun hocam.
1: Öğretmenlerimizi de unutmayalım bu arada. Gerçekten Ben hep diyorum, tüm dünyada en yüksek maaşı öğretmenler almalı. Çünkü en kutsal görevi onlar yapıyor. En çok ilgiyi, alakayı öğretmenler almalı. En büyük hediyeleri öğretmenler almalı. Gerçekten çok kutsal bir görev. Biz de şimdi üniversitede olmamızın bir sebebi bu. Orada öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Mesela bu hafta sonu bir öğrencimin düğünü vardı. Evleniyor, mezun oldu. Dördüncü sınıfta biz kendilerine işte eğitim vermiştik tıp fakültesinde. O kadar mutlu oldum ki orada belki 20-30 tane öğrencim geldi tekrar. Ben yüzlerini hatırlıyorum ama isimlerini hatırlamıyorum. Hepsi geldiler, elimizi öpmek istediler. Bu çok güzel bir şey. Bunu hiçbir parayla satın alınamaz. Yani harika bir şey. Onun için öğretmenlik çok kutsal. Yani hepsinin hakikaten alınlarından öpüyorum yani.
0: Hocam siz de bir öğretmensiniz. Ben de sizin alnınızdan öpmem olmaz, elinizden öpüyorum.
1: Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam peki yetişkinler nasıl beslenecek bu süreçte? Şimdi evet. Çocukları beslediler.
1: Evet.
0: Aynı kahvaltıdan bir kendileri de yeseler iyi bir başlangıç olabilir herhalde diye düşünüyorum.
1: Tabii ki buyurduğunuz gibi ideal olarak sünnet de böyle. İki öğün yeter aslında yetişkinlere. Yani dört öğün, beş öğün, altı öğün. Eskiden tıpta da böyleydi. Ara öğünler koyuyorduk. 6-7 öğüne çıkıyordu hastaların. Siz hastaya ruhsat verdiğiniz zaman bunu frenleyemez ki. Siz ara öğünlerde bu sefer ne oluyor? Ana öğünler oluyor. Dolayısıyla dengeli beslenmede bizim 3 yapı taşımız var. Şeker, yağ ve proteinler. Evet. Diyette de bunu korumak gerekiyor. Mesela hiçbir diyette şekeri çıkaramazsınız. Çıkarmamak lazım. Veya işte hiçbir diyette yağı ya da proteini çıkaramazsınız. Geçen de bahsetmiştik, su diyetinden dolayı ölen evet. iki kişi vardı hatırlarsanız, sohbetimizde konuşmuştuk. Neden? Çünkü yani üçünü birden çıkardınız ama diyor ki 15 gün sadece su için. Şeker yok, protein yok, yağ yok. Suda kalori var mı? Hayır. Dolayısıyla siz hiçbir kalori alamıyorsunuz yani. Bu kaloriyi alamamak demek, önce vücuttaki şeker yakılıyor, şeker bitince yağlar yanıyor, yağlar bitince proteine geliyor. Ve çok güzel kilo vermiş bu iki emekli astsubayı arkadaşımız. Ben de tanıyorum kendilerini. Su diyetinde 15 günde biri 20 kilo, biri 23 kilo veriyor. Ama 15 gün sonra ikisi de vefat ettiler.
0: Yani hocam kaçırılan şey şu oluyor burada. Seyircilerimize dönüp konuşacağım bu konuyu. Bu konu çok önemli bir konu. Bakın vücut bir matematik değil. Hani bugün ben az kalori aldım. Evet. Ona göre daha fazla kalori yaktım. Doğru. Oradaki aradaki kiloyu verdim. Ama benim orada almam gereken mineraller, ondan sonra karbonhidrat, protein. Yani su diyeti, armut diyeti, elma diyeti, bunlar aslında uzun soluklu olarak vücudumuzun dengesini bozabiliyor. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Sonrasında gerek bağırsağı düzeltmeye çalışıyor insanlar. Doğru mu? Gerek bağırsağı düzeltmeye çalışıyor, gerek işte hastalıklar başlıyor, baş gösterebiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Diyette de her şeyde olduğumuz gibi aslında bir dengemiz olacak. Ezber gitmeyeceğiz. Profesyonel doktorlarımızdan, mesleği evet. bu olan, sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz insanlardan destek almadan internetten yazıp da Ahmet 10 kilo vermiş, Mehmet 20 kilo vermiş diye aslında böyle maceralara girmek ölümle sonuçlanabiliyor. Allah
1: evet,
0: korusun.
1: Evet, maalesef. Dolayısıyla sağlıklı beslenirken bizim yediğimiz günlük gıdamızın yarısı şeker olmalı, %50'si.
0: O kadar fazla mı hocam?
1: Evet,
0: karbonhidrat.
1: Karbonhidrat olarak. Bunun %25'i ayrıca geri kalanın protein, %25'i yağ olması. En ideal bu. Ben %30, %20 ama daha akılda kolay kalsın diye bu şekilde böldüm. Diyet yaptığım zaman da sadece porsiyonu küçültmeli. Ama bu içindeki oran %50 şeker, karbonhidrat, %25 protein, %25 yağı asla kaybetmememiz gerekiyor. Hı hı. Yani proteini çıkaralım, olmaz. Yağı çıkarım. Yağı çıkardık ne olacak? Yağda eriyen ve emilen vitaminler var Ali Bey. A, D, E, K vitaminleri. O kadar önemli vitaminler ki bunlar emilemez. Eksiklik meydana gelir. Ama ben yağı kestim diyor, kilo verdim, doğru. O ölen kişiler de çok güzel kilo verdiler 20-23 kilo kısa sürede ama vefat ettiler. Neden? Çünkü proteine geldiği zaman şeker yakılıyor, yağ yakılıyor, çok güzel kilo veriyorsunuz. Proteine geliyor, vücut proteinden enerji almak istiyor. Kalp de kas olduğu için proteinden çok zengin ve kalbi maalesef direkt kalp krizinden kişiler vefat ediyor. Bu açıdan sağlıklı diyet ve sağlıklı beslenme çok önemli.
0: Yani zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Su diyeti gibi öyle yani hiçten proteini azalttığı, yağ azalttığı, şekeri azalttığı
1: evet,
0: diyetler
1: evet.
0: Uzun soluklu, uzun çok da uzun değil yani 15-20 gün dediniz maalesef.
1: Maalesef yani.
0: Sıkıntı olabiliyor. Peki hocam sağlıklı diyette mesela neye evet. dikkat edecek? Saat 6'dan sonra yemek yemeyecek mi insanlar mesela? Hani standart bilinen veya evet. yemekten önce su içen var, hı-hı. karnını dolduran veya evet. yemekten önce su içmeyi kesen, yemekte de içmeyen var. Hangisi evet. doğru yapıyor?
1: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi öncelikle sağlıklı diyet yaparken ben dediğim gibi iki öğün bunun bir adını koymak lazım. Sabah işte 7-8 gibi kahvaltı yapılıp ondan sonra da bir 4-5 civarlarında bir yemek yemek ve 5'ten sonra da yememeye dikkat etmek lazım. Çünkü eğer yüksek kalori enerji alırsak akşam uyuyoruz, hareketsiz kalıyoruz. Bu ne olacak? Yakamıyoruz. Yakamadığımız zaman da yağ olarak birikiyor. Ne oluyor? Karaciğerimiz yağlanıyor. Karın çevresinde yağlanma meydana geliyor. Kalbin etrafı yağlanıyor. Yani kilo alıyoruz maalesef. Tüm organlardaki yağ oranı artıyor. Bu da bizim sağlığımızı. Mesela kalp damarları tıkanıyor Allah korusun. Ne oluyor? Kişi kalp krizi geçiriyor. Veya beyin damarları tıkanıyor. Onlar yağlanmaya bağlı olarak. Bu sefer ne oluyor? Felç olarak karşımıza geliyor. Bunların hepsi neden? Sağlıksız beslenmeden. Ve gerçekten işte akşam yemek yeme hadisesi bizi bu yönden çok büyük sıkıntıya sokmakta. Su meselesine gelince çok bol su içmeyiz. Yani bir insan normal kış aylarını 1,5-2 litre içmesi lazım en az. Yazın ise bunu arttırmalı. 2,5-3 litreye kadar çıkarmak lazım. Neden? Çünkü çok terliyoruz. Terlediğimiz zaman da vücudumuzdaki sıvıyı tekrar yerine koymamız gerekiyor. O açıdan su çok önemli. Suyu ne zaman içmeli?
0: Tam onu soracaktım hocam.
1: Evet.
0: Çünkü 3 litre zorlayarak da için diyen var.
1: Evet.
0: Ya ben susadığın zaman iç diyen de var.
1: Evet.
0: Ve bunlar doktor olarak karşımıza çıkıyor internette.
1: Doğru.
0: İkisinin de doğru söylediğini varsayıyoruz yani izleyici olarak. O yüzden ben şu anda en güvendiğim evet, doktorlardan evet, birini bulmuştum.
1: Evet.
0: Ondan öğrenelim.
1: Şimdi su hadisesi gerçekten güne yaymak lazım. Yani bir defa da değil, öğlen, sabah, akşam, tek defa da değil, işte yemekten önce, yemekten sonra şeklinde değil, güne yaymak gerekiyor. Yani mesela sabah kalktığımızda bir bardak ılık su içmek aç karnı çok faydalı. Neden? Hmm. Bağırsaklarımızı hareket ettiriyor ve dolayısıyla gündüz bağırsaklarımız çok daha rahat edip çok rahat çalışabiliyor. Bu öğlene kadar işte ikişer üçer saat arayla içebiliriz. Öğlen içebiliriz. Öğleden sonra yine 2-3 saat arayla, 1-2 saat arayla içebiliriz. Akşam içebiliriz. Akşamdan sonra, yemekten sonra da içilebilir. Problem yok. Yani bu yemek yemek gibi değil aslında. Yani suyun saati yok. Ama yemeklerle ilişkisine baktığımızda bir hadis var biliyorsunuz. Diyor ki, midenizin 1/3'ünü gıda ile, 1/3'ünü su ile, 1/3'ünü de hava ile doldurunuz. Yani ama biz ne yapıyoruz? 1/3'ü gıda ile doluyor maalesef. Suya da yer yok. Burada az yemek tabii ki teşvik ediliyor. Çok güzel bir şey. Ve yine burada bir hadis daha var. Bu söyleyeceğim hadisi uygulasak obezite diye bir şey dünyada kalmaz. Nedir? Acıkmadan oturmayınız, doymadan kalkınız. Yani Allah aşkına Ali Bey, şimdi acıkmadan oturduğumuz bir sofra var mı?
0: Yok.
1: Hep tok oturuyoruz. Acıkma diye bir şey unuttuk yani, yok. Ne zaman? Ramazan'da işte acıkıyoruz yani.
0: Yani doymadan Allah'a şükür Ramazan diye bir şey verilmiş bize de.
1: Ya işte sünnet, farz ve vaciplerin insan vücuduna, insan ruhuna faydalarından bir tanesi de bu yani, değil mi? Açlığı hissetmiş oluyoruz. Açlığı yaşamış oluyoruz. Dolayısıyla yani bu yemek hadisesi, su hadisesi hayatımızın bir parçası olarak onu mutlaka hemhal dediğimiz hayatımızın içinde karışmış olarak onunla yaşayarak sulu bir hayatı yaşamak lazım. Bu oldukça önemli.
0: Hem sulu hayatı yaşarken dediğiniz hadise de uysak, evet. Hem tok oturup, pardon, aç kalksak, yani doyduğumuzu ya hissetmeden kalksak, siz obezite dediniz ama muhtemelen bayağı bir hastalık ortadan kalkar.
1: Tabii, tabii. Çünkü obezite kendisi bir hastalık olduğu gibi artık öyle kabul ediliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Hem de başka hastalıkların oluşmasına sebep oluyor. Mesela vücutta tutmadığı sistem yok obezitenin, zarar vermediği. Örnek verelim, işte hipertansiyon yapıyor, yüksek tansiyon. Şeker hastalığı yapıyor, kalp yetmezliği yapıyor. Kalp damarlarını tıkayabiliyor ve kalp krizine sebep olabiliyor. Beyin damarlarını tıkayıp felce sebep olabiliyor. İşte gut hastalığı yapabiliyor, karaciğer yağlanması yapabiliyor, safra kesesinde taş oluşturabiliyor. Mesela obezite hiç kanser yapar mı sizce?
0: Yani
1: yapmaz gibi geliyor.
0: Yapmaz gibi geliyor
1: evet,
0: da.
1: Evet, ilk etapta ama öyle değil. Mesela kadınlarda endometriyum rahim kanserine sebep olabiliyor, safra kesesi kanserine sebep oluyor. Erkeklerde de prostat ve kolon kanserine sebep olabiliyor.
0: Obezite.
1: Evet. Ya yani bakılmış, kolon kanseri olanlar incelenmiş, prostat kanseri ve hep obez kişiler. Yani zayıf yok mu, o da var ama çoğunluk obez. Dolayısıyla tabii bu moleküler olarak da inceleniyor, laboratuvar olarak da inceleniyor ve gerçekten obez olan kişilerde kendisi bir hastalık olduğu gibi, buyurduğunuz gibi birçok hastalığa da sebep olabiliyor maalesef.
0: Yani hastalığın aslında hasta oldu. Bir de sonrasında tedavisinde de problemler çıkartıyor.
1: Evet, evet.
0: Peki nasıl sağlıklı beslenilir hocam? Şimdi iki öğün dedik.
1: Evet.
0: Bol su dedik.
1: Evet.
0: Başka önereceğiniz? Şimdi ben buradan duyar gibiyim. Ya ben dikkat ediyorum ama zayıflayamıyorum diyen insan da çok.
1: Doğru.
0: Yemiyorum, su içiyorum, kilo alıyorum diyen de çok. Şimdi tabii ben hüsnü zannediyorum. Doğru diyorlardır.
1: Doğru.
0: Az yiyorlardır. Hani şeye evet. De çok tanık oluyorum çünkü, o yüzden şey yapmak istedim. Ya diyetteyim diyor, tabak hazırlarken, evdekilere tabak hazırlarken ayaküstü iki tane şey atıyor.
1: Atıştırıyorum.
0: Abi. Üç tane oradan atıyor, beş tane oradan atıyor. Ne yediğini evet. De görmüyor. Şimdi onları saymıyorum.
1: Evet.
0: Ne yediğini bilip gerçekten kilo veremeyenlere ne önerirsiniz öncelikle? Sonra da sağlıklı bir insan nasıl obez olmadan hayatını idame ettirir hocam? Çünkü evet. O iki öğün tamam doğru ama olmuyor, yapamayan da çok, siz daha iyi biliyorsunuz.
1: Aynen, aynen doğru. Şimdi... Öncelikle diyetlerimize, beslenmemize dikkat ederken mutlaka az porsiyon almak lazım. Yani tabağımızı büyük yapıp da hepsini doldurursak bizde bir kültür olarak bitirmek var, değil mi? Sünneti orada çok iyi uyguluyoruz.
0: Evet.
1: Deniyor ki tabağı sünnetleyelim. Ama başka sünnetlere gelince tabii ki birazcık daha geride kalıyoruz maalesef. Porsiyonu küçültmek lazım. Bu bir. İkincisi, kişinin acaba neden kolay kilo alıyor? Hani hava yutsam yarıyor, su içsem yarıyor diyor. Çok doğru söylüyor. İnsanda bazal metabolizma diye bir kavram var Ali Bey. Bu ne demek? Kişi uyurken hiçbir şey yapmıyor. O esnada sadece nefes alıyor, organları çalışıyor. Bu esnada harcadığı enerji miktarına bazal metabolizma diyoruz. İşte bu bazal metabolizma bazıları çok yavaş çalışıyor. Bu harcadığımız enerjinin normalde %70'ini oluşturması lazım. Ama bu işte harcadığımız enerjinin maalesef %50, %40'ını oluşturduğu zaman kişi kilo alıyor. Neden kilo alıyor? Neden bazal metabolizma yavaş çalışıyor? Bir, kişinin tiroid tembelliği olabilir. Buna hipotiroidi diyoruz. Tiroid bezinden hormonlar az salgılanıyor. Dolayısıyla kişi kilo almaya başlıyor. Çünkü tiroid hormonu kilo almamızı engelliyor. Metabolizmamızı hızlandırıyor. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi ne? İnsülin direnci olabilir. İnsülin direnci ne? Diyabetin, şekerin ilk basamağı. Şimdi milletvekili var, milletvekili adayı var, milletvekili aday adayı var. Değil mi? Ben hastalığımı böyle anlatıyorum. Şeker hastalığı var, gizli şeker var, insülin direnci var. Yani insülin direnci milletvekili aday adaylığı demek. Yani şeker hastalığın aday adaylığı demek. Vücudumuzdaki insülini hücreler kullanamıyor. Kullanamayınca da şekerini yakamıyor ve kilo almaya başlıyor. İnsülin direnci dediğimiz bu. Bunun tedavisi de bunun ayrı özel tedavisi var. İlaç kullanma, egzersiz, gıdalarla ilgili o da ayrı bir konu. Başka sebep ne? Kortizonun yüksek olması. Biliyorsunuz böbreğimiz iki tane sağ ve sol. Üzerinde de her iki böbreğin birer tane bir organ var. Buna böbrek üstü bezi diyoruz. Sürrenal gland dediğimiz. Bu böbrek üstü bezinden kortizon salgılanıyor. Eğer bu çok salgılanırsa işte kişi kilo alıyor. Onun için ne yapsa zayıflayamıyor kişi.
0: İşte kortizon da stres
1: ile evet, beraber. Evet, tabii artan. Stres onu arttıran sebeplerden bir tanesi buyurduğunuz gibi. Demek ki bunu da araştırmak gerekiyor.
0: Belki de diyet yapıp zayıflayamadığı için stres evet, yapıp kilo alıyor.
1: Aynen, yani diyet aslında ben diyet kelimesini hiç sevmiyorum. Diyete başladım. Peki başlamak ne demek? Bırakacağım demektir. Evet. Daha peşin baştan söylüyorsunuz yani. Halbuki mesela ben hastalarıma diyorum ki diyet yok. Ne var? Yok efendim bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir, 3 tane zeyt. Ya bu insan da öyle bir stres yapıyor ki. Buyurduğunuz gibi kortizonu arttırıyor. Kısır döngüye giriyorsunuz. O zaman ne yapmalı? Unlu ve şekerli gıdaları yarıya indirin diyorum ben, bu kadar.
0: Harika.
1: Mesela ekmek, çörek, börek, pilav, makarna, tatlılar, meyveler. İki baklava yiyorsunuz, bir tane yiyin. İki meyve yiyorsunuz, bir tane. İki dilim ekmek yiyorsunuz, bir tane. Bir porsiyon makarna ya da pilav yiyorsanız yarım porsiyon. Çünkü neden? Glukoza ihtiyacımız var. Hani biraz önce söylediğim gibi. Mesela vücudumuzda kaç hücre var? 37 trilyon Ali Bey. Bunların hepsi arabanın elektriğe, artık son zamanlarda elektrik var ya, ve benzine ihtiyacı olduğu gibi 37 trilyon hücrenin hepsinin glukoza ihtiyacı var. Siz bu glukozu çektiniz, kilo vereceksiniz ya, ne oldu? Bu sefer hücrelerin normal işleyişleri bozuldu. Onun için yarı yarıya. Bu da çok önemli. Bir de aldığımızı bu şekilde kontrol altına aldık enerjiyi, yakmamızı biraz arttırmamız lazım. Ne yapacağız? Ya günde 30 dakika yürüyüş Ali Bey. Çok mu?
0: Hiçbir şey değil.
1: Yani bir yarım saat bulabiliriz. Hadi diyorum ben, günlük bulamadınız. Hiç değilse gün aşırı 45 dakika olsun. Onu yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde o zaman işte kilo almıyorsunuz zaten. Bir hayat tarzı oluyor.
0: Sağlıklı bir hayat tarzına geçiş
1: yapmış oluyorsunuz. Evet, geçiş yapmış oluyoruz. Mesela bir özel adına diyet demeyeyim de bir gıda var, hurma. Mesela hurmayı ben zayıflamada çok tercih ediyorum, tavsiye ediyorum. Hurmaya gelmeden küçük bir ön sohbet yapalım Ali Bey.
0: Buyurun hocam.
1: Ben bunu 4. sınıf stajyer talebelerim bize başladığı ilk günde, onlarla tanışma yapıyorum, 35 kişi kadar grup. Ben kendimi tanıyorum, sonra tek tek konuşuruz onlarla. Orada da böyle işte diyetle şununla bununla ilgili sohbetler yapıyoruz. Allah kainatta bir cansızları yaratmış, bir de canlıları yaratmış. Canlılar da bitkiler, hayvanlar ve insanlar diye gruplandırıyoruz. Ve tabii ki kategorize ettiğimizde en değerli olan kimdir? En üstün varlık insandır, değil mi? Cansız, bitki, hayvan ve insan olarak gidiyor. Peki ben soruyorum şimdi. Cansızların en üstünü nedir?
0: Cansızların en üstünü
1: nedir?
0: Ya yani gıdalar diyeceğim oradan.
1: Evet. Yani burada canlılara en yakın olması lazım. Değil mi? Öyle bir cansız olmalı ki. Mesela bu mercan Ali Bey.
0: Mercan?
1: Evet.
0: Siz mercan. Direkt nokta atışı cevap olarak.
1: Evet.
0: Mercan.
1: Mercan cansız.
0: Evet.
1: Ama canlı gibi kayaların üzerine bir bitki gibi daha doğrusu. Bazen dışarıdan bir reaksiyon geldi. Hareket etme gibi özellikleri var. Cansızların en üstünü mercanmış. Peki bitkilerin en üstünü nedir? Bunu soruyorum.
0: Sorunun geldiği yerden ben ben sanki cevabı buldum hocam.
1: Evet, doğru.
0: Hurma diyeceğim.
1: Hurma, evet, çok güzel. İşte hurmaya buradan gelelim diye düştüm. Çünkü harika. Hurma tıpkı insan gibi, bir hayvan gibi, erkeği ve dişisi var sayın hocam. 1200 çeşit hurma var. Ve hurmanın içindeki elementler, vücudumuzdaki elementlerin aynısı. Sodyum var, potasyum var, kalsiyum var, magnezyum var, fosfor var, şeker var, protein var, yağ var. Hatta bir hadis var. Diyor ki, size bir hurma, bir su, yani zemzem ve su yeter diyor. Hmm. Bunu ben duyunca araştırdım hurmayı gerçekten. İçinde sadece hurma yeseniz her türlü kaloriyi, enerjiyi alabiliyorsunuz. Ve çok güzel bir kolesterol sıfır.
0: Hocam şimdi bir şey soracağım o zaman size.
1: Buyurun.
0: Hurma diyeti diye bir diyet var mı mesela?
1: Evet, işte o benim diyetim.
0: Harika.
1: Diyet kelimesini sevmiyorum ama burada bu ihtiyaç. Burada söylemek gerekiyor.
0: Çünkü hastalar istiyor. Hastalar evet. Diyet istiyor
1: evet.
0: Bazen.
1: Şimdi ben üniversite öğrencilerimden birine hurmanın obezite üzerindeki sosyal hayattaki etkilerini araştırdığı bir tez verdim. Dedi ki hocam ben inançlı bir delikanlıydı. Önce ben kendime bir uygulayayım dedi hurmayı. 3 ay her yemekten 1 saat önce

0: Dedi ki hocam ben Umre'ye gidiyorum. Bir bayan. Tamam dedim. Ben de 2 ay kalacağım. Evet. Sadece hurma ve zemzem yiyeceğim. Sağlıklı mı? Bana tavsiye. Kesinlikle tavsiye ediyorum dedi.
1: Sadece hurma.
0: Evet. Zemzem. Sadece hurma.
1: Hocam zemzem için, şimdi araya girmişken onu da sormuş olayım. Sonradan fırsat bulamayacağım. Zemzem için de böbreği yoruyor diyorlar. Sadece zemzem içmek. Su da için diyorlar.
0: Evet. Ben onu da tavsiye ettim. Arada zemzemle çünkü birlikte su da içiniz dedim.
1: Harika.
0: Evet. Ve 8 kilo verdi.
1: 8 kilo verdi. Hurma, zemzem ve vücudunda da muhtemelen hiçbir rahatsızlık.
0: Tabii. İnanılmaz bir geldi, teşekkür etti. Dolayısıyla bu hurma diyetinde yemekten 1 saat önce 3, 5, 7 çünkü tek yemek sünnet biliyorsunuz. Hurma yiyelim. Ne yapıyor bu hurma? Bir, iştahımızı kesiyor. Bizi tok hale getiriyor. Yeterli kalori alıyoruz. Alınca da çünkü yemek yemede ilk 15 dakika çok önemli. İlk 15 dakikayı nefsinize hakim olursanız ondan sonra doyarsınız yavaş yavaş. İftarda da böyledir yani bu hadise. Dolayısıyla hurmanın özelliklerinden bahsediyorduk ya. O da 70-80 yıl yaşıyor insan gibi. Zaten hurma Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i yaratırken arta kalan çamurdan rivayet böyle hurma yaratılmıştır. Yani hurma insanlığın halasıdır. Öyle diyelim. Mesela hurmayı tüm ağaçları öldürmek için neresinden kesmek gerekir? Ağacı. Kökünden keser. Ama hurmayı kafasından kesersiniz.
1: Bunu hiç bilmiyordum hocam.
0: Aynı insan. İnsan kolunu kessen ölür mü? Ölmez. Nereden ölür? Kafasını keseceksiniz. Mesela dişisi ve erkeği var ya, bunlar döllenerek aynı hayvan ve insan gibi çoğalıyor. Yavrusunu alın, çok uzak bir yere dikmişler. Ayırmışlar anneyle yavruyu. İkisi de ölmüş, kurumuş. Hasretten.
1: Hocam şimdi hurmaya da ağlatmayın bizi. Ama yani bu kadar faydalı. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a yiyenlere özellikle
0: evet.
1: Yani tüketmek lazım. İsviçre'de falan hocam inanılmaz tüketiliyor. Tabii. Gündelik hayatta.
0: Ezmeleri falan yapıldı şimdi. Çeşitli bir takım poğaçalar şurada burada kullanılıyor.
1: Ya İsviçre'yi özellikle örnek gösterdim. Evet. Arabistan'da zaten her yerde var.
0: Aynen.
1: Ama İsviçre'de de var.
0: Evet.
1: Avrupa'da da var.
0: Evet.
1: Bizde ama bir hurma ikram etsek ya Ramazan mı denilecek neredeyse. Evet. Eğer umreden gelinmiyorsa. Oysa ki çok sağlıklı.
0: Çok. Mesela zayıflamaya faydası ne? Biri iştah kesme, diğeri de bağırsak hareketlerini arttırıyor. Kabız olanlara harika bir gıdadır. Bağırsak hareketleri artınca bu gıdaların transit time diyoruz biz. Bağırsağın, gıdaların bağırsaktan geçiş süresi hızlanıyor. Emilim azalmış oluyor. Kilo veriyorsunuz. Evet, hayvan ve diğerlerine başka bir sohbette devam edelim. Çok konuyu dağıtmayalım. O da biz izlemeye devam edin diyorlar ya. Evet, hurma böyle. Atıştırmak istediğiniz zaman gidin hurma atıştırın. Yani hayatımızın çok önemli bir bölümünde hurma yer tutmalı.
1: Hocam o şeker kısmı nasıl?
0: Çok güzel.
1: Hurmanın hangi şeyini yemeliyiz yani? Şimdi hurma var, hurma var.
0: Evet. Zayıflama açısından Medine hurması çok iyi. Ben bunu nereden çıkardım şimdi? Mekke'nin fethinde Medine'ye Allah'ın Resulü ve sahabiler göç etti ya. Evet. Uzun süre orada kaldılar. Oranın hurmasıyla beslendiler. Ve savaşta Mekke'nin fethinde bakıyorlar ki Medine'ye giden insanlar zayıflamış. Diyorlar ki Medine hurması bunlara yaramamış. Şimdi ben de oradan tutarak diyorum ki Medine hurması daha iyi zayıflatıyor.
1: Hocam. Şimdi işte okumak var. Evet. Bir de okumak var, yani bakmak var gerçekten. Tebrik ediyorum hocam. Buradan da izleyicilerimize Medine hurması öneriyoruz, tavsiye ediyoruz.
0: Diğerleri de yine kullanılabilir. Kesinlikle. Yani bu hurmayı daha sonra yine konuşuruz teferruatlı. Mesela hurmayla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hurma meyve vermiyor değil mi? Etrafında ateş yakıyorlar. Diyor ki bu yıl hurma meyve vermezsen, konuşuyor böyle hurmayla, seni seneye yakarım diyor. Aman Allah'ım, o yıl hurma öyle meyveler veriyor ki inanamıyorum.

0: yapamazsınız.
1: Yani hurmayı yerken eğer beni zayıflatmazsan
0: diye söyleyebilirsiniz yani.
1: Yani bir tehditvari bir
0: evet.
1: kızgınlığı. Kadınlar zaten daha şeyler, bitkilerle konuşmaya da daha yatkınlar.
0: Evet, aynen.
1: Hurmayla da bir konuşun. Belki onu ikna edersiniz evet. yani.
0: Ben yazlığımdaki bu duta bunu denedim Ali Bey. Vermiyor. Dedim ki yanına gittim. Ey dut, lütfen sana zarar vermek istemiyorum. Önümüzdeki yıl bize meyvenden tattır. Ne olacak onu sen düşün dedim yani. İnsanla konuşurum. Gerçekten ertesi yıl o dut çok güzel meyve verdi yani.
1: Allah
0: bitkiler çok enteresan. Japonların böyle çalışmaları var. Mesela sabahları kalkıyorlar bir grup bitkiye, çok güzel sözler söylüyorlar, onu övüyorlar. Harika güzel laflar ediyorlar. Bir tarafa da çok kötü laflar ediyorlar, bitki hakkında hakaret ediyorlar. İkisinin gelişmesi aynı bitki, çok farklı oluyor. Güzel söz dinleyen, çok harika. Mesela annemin çiçekleri harikaydı. Yani anne diyorum buna sen nasıl bakıyorsun? Diyor ki evladım ben onlarla her gün 3-4 defa konuşuyorum.
1: Bizde çok önemli. Bizde mesela eve çiçek alındığı zaman eğer çiçek işte solmaya başladıysa veya istediğimiz gibi büyümüyorsa İstanbul'daysak babaanneme götürüyoruz. Çok kısa zamanda iki kat büyüyor. Trabzon'daysak anneanneme götürüyoruz. Ya. Çok kısa zamanda iki kat büyüyor. Evet. Buradan faydasını evet, görüyoruz.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Hani Japonların deneyine gelene kadar biz kendi annelerimizden,
0: evet.
1: babaannelerimizden bunu görüyoruz. Şimdi kesinlikle. Aynı şeyi hurma için de kullanalım.
0: Şimdi
1: faydasını alalım yani
0: evet.
1: özellikle.
0: Şimdi buraya bir sonuç koyalım, not.
1: Evet.
0: Hurma yemek sünnet değil mi Sayın Hocam?
1: Tabii.
0: 1, 3, 5, 7 yemek zaten sünnet. Bakın sünnetlerin, sadece sünnetleri biz yerine getirdiğimiz zaman Allah bize vücudumuza ve sosyal hayatımıza ne güzellikler veriyor yani. Sadece sünnet. Değil mi? Doymadan kalkınız, acıkmadan oturmayınız diyor. Yani ben ekinliğimden itibaren, başladığımdan itibaren kafamda hep bu vardı. Acaba Allah'ın bize vermiş olduğu, emrettiği farzlar, vacipler ve sünnetlerin bize, vücudumuza ne faydaları var? Kesin var, biz önce ona inanıyoruz. İnanarak teslim oluyoruz, iman ediyoruz. Gereğini yapıyoruz. Gereğini yaptıktan sonra geriye dönüp, acaba bize ne faydaları var? Bu da benim vazifem değil mi doktor olarak? Bir Müslüman doktorun bunu araştırması ve bu konuda tefekkür etmesi lazım. İşte bununla ilgili biliyorsunuz bizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda açlığını hissetmemek için midesine taş bağlamış. Neden? Açlığını hissetmemiş. Ben tarihi seviyorum. Bunu okuyunca dedim ki Allah Allah, insan derim açlığını hissetmezse tok hissetmez mi Ali Bey? Hisseder. Değil mi? Ben de bunu o zaman toklukta kullanalım. Obezite tedavisinde kullanalım dedim. Ne yapalım? Midesine taş bağlayalım insanların. Hatta bunun hemen patentini aldım. Bunun patentini bir yılda alabildik. Öyle araştırıyorlar ki Ali Bey tüm dünyayı. Acaba böyle bir yöntem var mı yok mu? Çıkmadı çok şükür. Ve bir korse planladık. Korsenin tam mideden geçen bölümüne üçgen tarzında bir balon koyduk. Ve dıştan da bantla bunu bastırdık. Kişi bunu sabah kalkınca takıyor, gece yatarken çıkıyor. Bu bir yöntem oldu. Bunu Avrupa Endokrin Kongresi'nde yayınladık. Amerika'da Journal of Life Science dergisi yayınlandı. Sağlık Bakanlığı asistanın tezi olarak kabul etti. Ve binlerce insan bundan faydalandı. Bunu sabah kalkınca takıyor, gece yatarken çıkarıyor. Ayda 4 kilo veriyor.
1: Bunu geçen programımızda da bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Seyircilerimiz çok mesaj alınca bu konuyla ilgili.
0: Evet.
1: Biz de dedik hocamızdan bir daha rica edeceğiz zaman bulabilirsek. Bundan da mutlaka bahsedeceğiz. Çünkü hocam hurma neyse ama biraz izleyicilerimiz yabancı değil.
0: Evet.
1: Bunları da biraz çekiştirebilirim.
0: Tabii.
1: Bizim insanımız, bizler yani. Hani tamam 3 tane baklavayı 2 taneye düşüreyim, 1 taneye düşürmeyeyim ama bir de biraz da hızlansın süreç istiyor. Doğru. Bu da bir süreç hızlandırıcı oluyor
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, evet, öyle gerçekten.
1: Kemeri çok merak edenler için hocam da getirdi. Evet. Bizlere şöyle aha, gösterelim tabii isterseniz
0: ki,
1: hocam.
0: Tabii ki.
1: Şöyle evet, verelim.
0: Bu hakikaten...
1: Derdeki de merak biraz da...
0: Evet, işte bu taş hadisesi sert bir sünger şeklinde. Bunun haricinde işte dışarıdan baskı yaptığımız iki tane bantlarımız mevcut. Bu gerçekten çok hani yardımcı olan bizim firmamız, Allah razı olsun, çok emek verdiler.
1: Hocam çok da kaliteli duruyor.
0: Çok kaliteli, evet. Yani terletmeyen, antiseptik. O kadar çok aşamalardan geçti ki Ali Bey. Ya ilkelini bir ara getiririm, göstereyim. İplerle, bağlarla ve çok değişik hallerden. Onları da saklıyorum hep yani. Belki 10 aşama oldu yani bu. Öyle, öyle diyelim. Bir, evet.
1: Aslında standart korseye
0: tabii alışılmış. Çok benziyor. Hatta bel problem olanlar bile bundan çok fayda görüyor. Sırf bel için alan da var yani. Çünkü arkasında çok güzel bele oturan yerleri mevcut.
1: Bu ne oluyor? Aradaki fark şu, sünnete uygun olan parçada bu oluyor.
0: Evet, o da. Hatta o işte önce yuvarlak yapmıştık, sonra üçgene çevirdik onu. Onu buraya monte ediyoruz, yapıştırıcılığı var. Tepesi bu kadar yukarıya. Evet, o kadar. Bu da mideye gelecek şekilde yerleştiriyoruz, sarıyoruz. Ve dışarıdan da bu bantları tam midenin üzerine baskı yapıyoruz. Ve kişi de bunu sabah kalktığında takıyor, gece çıkarıyor. Yani.
1: Bu kullananlar da, hocamdan daha önce almış olan izleyicilerimiz de lütfen yazsınlar bize. Desinler evet, şöyle faydasını gördüm veya şöyle baklavayı azaltmadım. Kilomuz evet, azalmadı belki gibi.
0: İsteseniz de yiyemiyorsunuz.
1: Alabiliriz.
0: Evet. Ben buna eksternal gastrik balon dedim.
1: İsteseniz de yiyemiyorsunuz. Yiyemiyorsunuz. Evet. Asıl soru bu.
0: Bu çok önemli. Zaten biz bunu yapmamız lazım obezitede. Bir de vücuda bir kesmiyoruz, biçmiyoruz. Mesela intragastrik balon var Ali Bey. Hı hı. Direkt ağızdan endoskopiyle balon konuyor. Ya bu da bir işlem.
1: Sonra, aslında aynı mantık. Şey
0: evet,
1: olarak.
0: Biz dışarıdan.
1: Kesinlikle.
0: Yani sünnete uygun olarak oraya baskı yapınca midenin hacmi küçülüyor. Zaten mesela mide tüp ameliyatlarından amaç bu değil mi? Midenin 1/4'ünü alıyor. Evet. Hacmi küçültmek. Veya içine balon koyuyor. Hacmi küçültmek. Veya bant ligasyon ameliyatla mideyi küçültüyor. Hep hacmi küçültmek. Niye bunları yapalım? Hiçbir zararı yok.
1: Zaten yine sünnetlerden biri ayağımızı şekilde hani şey evet, oturup bravo, aslında mideyi küçültmek
0: evet,
1: yine.
0: Tabii aynı şekilde. Ne zaman ki biz masada yemeye başladık Avrupalılar gibi, obezite aldı başını gitti yani. Halbuki ben çocukluğumda yerde yiyorduk biz. Buyurduğunuz gibi dizimizi midemize dayıyorduk. Erkenden doyuyordu. Niye? Orada bir baskı vardı. İşte bu da aynı o şekilde yani.
1: Harika. Bu ürün sizin ürününüz zaten. Sizin
0: estağfurullah,
1: esinlenerek diyelim.
0: Evet.
1: Sünnetten
0: evet,
1: esinlenerek,
0: esinlenerek evet,
1: çıkarttığınız bir ürün.
0: Evet. Patentini aldık o dönemde. Bilimsel yayınlarını yaptık. Hatta demiştim, çok da güzel bir rüya hadisesi vardı. Geçen de bahsetmiştik. Hatırladınız mı Ali Bey?
1: Ben hatırladım hocam. Evet, bunu evet, unutmak mümkün değil. Sonda iki dakikamız. Öyle İsterseniz rüyayı da anlatabilirsiniz.
0: Evet.
1: Birkaç tane soru var, mesaj var. Onları da değerlendirebiliriz. İsterseniz siz rüyayı anlatın.
0: Anlatayım
1: hocam.
0: Anlatayım mı?
1: Rüya güzel bir rüya çünkü hani.
0: Evet. Şimdi bu top ya da taş hadisesi, daha ben yuvarlak yapmıştım önce, balon tarzındaydı. Ama buraya basınca kemiklerimiz orada böyle üçgen şeklinde. Kemiğe basıyor, kemiği acıtıyor ve mideye tam basmıyor. Bu da beni rahatsız etti. Acaba bunun şeklini nasıl yapayım falan diye düşünürken. Böyle Allah dostlarından bir hanımefendi, benden büyük. O da benim bu çalışmalarımdan haberi yok. Benim hastam, kuru iğne tedavisi yapmıştık kendisine. Beni aradı bir gün, dedi ki hocam ben gece Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Böyle deyince ben tabii çok merak ettim. dedi ki dedi, sarığını aldı başından, elinde üçgen bir taş vardı ve oğlum Mesud'a söyle bunu üçgen tarzında yapsın dedi. Ve bu sarığımı da, sarığı da yani bez şeklinde bunun etrafını sarsın, ponze taşından yapsın. Tabii ben bunu duyunca dedim ya, ben bir doktor olarak buranın üçgen şeklinde olmasını nasıl düşünemedim dedim yani. Ve ondan sonra biz bunu üçgen yapmaya başladık. Ponze taşını çok araştırdık ama onları bu şekilde yapılamadı maalesef. Onun yerine sünger olarak devam etti yani.
1: İnşallah güzel bir tedavi yöntemi oldu.
0: Evet, bu tedavi yöntemi eksternal gastrik balon, yani dıştan mideye balon uygulanması hadisesi.
1: Yani harika hocam. Şimdi süremizin de sonuna geldik.
0: Evet.
1: Soruları haftaya alsak daha şey olacak, izleyicilerimizin de izniyle. Çünkü süremiz bitiyor ama sadece
0: İsterseniz bir şöyle tane.
1: Bir tane bakıyorum hemen, daha demin gördüm. Eşim 20 selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Eşim 25 kiloluk ağırlığı yere çömelmeden bir anda kaldırınca beli ağrıdı. 3 gündür ağrıyor. Ne yapabiliriz demiş. Bu gözüme bu geldi şimdi.
0: Evet. Konusu, biz ona konudan çok kuru iğneyi tavsiye ediyoruz. Bizim yaptığımız biliyorsunuz. Intramuscular stimulation, kuru iğne tedavisi, boyun fıtıkları, sırt fıtıkları, bel fıtıklarında gerçekten çok faydalı. Şu ana kadar 5000 hastayı yaptık. Ve fayda görmeyen olmadı çok şükür.
1: Evde ne yapabilir?
0: Evde sert ve düz bir yerde yatacak, sırt üstü dinlenecek, ağır kaldırmayacak ve bir de eğilirken dizlerini kırıp yerden bir şey alacak. Dizlerini kırmadan eğilme hareketini yapmasın. Bir hafta kadar istirahat etsin.
1: Harika hocam, çok teşekkürler. Ben tokluk kemerini hocamızdan aldım, 2 ay kullandım ve 10 kilo verdim.
0: Elhamdülillah.
1: Diyen var, nereden temin edebiliriz diyenler var. Hocamın internet sitesinden,
0: web sitesinden evet, bulabilirler.
1: Bulabilirsiniz. Ya soruları şimdi bakıyorum, çok da ayıp olacak gibi geliyor
0: evet.
1: Ama haftaya cevaplayalım çünkü bir çok dakikada cevaplanacak soru yok. Hani ona evet. Baktım, izleyicilerimiz evet. Bize affetsin, haftayı beklesinler. Biraz evet. Rating şeyi gibi olacak evet. Ama.
0: Ben de biraz sanırım çok uzattım
1: estağfurullah
0: konuyu.
1: Estağfurullah hocam. Ben acaba programı uzatabilir miyiz diye düşünüyordum evet, da evet. Rejiden uyardılar. Evet. Olmuyormuş
0: evet,
1: yoksa.
0: Doğru, doğru.
1: Şey yapacağız. Hocam çok teşekkür Rica ediyorum
0: ederim.
1: Sizlere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar bizi kırmadınız. Haftaya da inşallah soruları cevaplayacağız.
0: İnşallah soruları cevaplayarak başlayalım.
1: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Sayın izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa evimin ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
7: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün.
1: Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Güçlü devletler şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu millet, güçlü devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve ehli sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
12: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Reklamlar sona erdi.

0: Kur'an'a yolculuğumuzun yeni adımına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu bölümde bizleri Mutlusuna doğru biraz daha yaklaştıracak bir konuyu yine birlikte anlamaya, kavramaya ve meşk etmeye çalışacağız. Bir önceki dersimizde med konusuna başlamıştık. Kur'an-ı Kerim'de medler, 6 tane meddimiz var. Bunlardan 3 tanesini icra etmiştik, anlatmıştık. Meddi tabii, meddi muttasıl ve meddi munfasıl konularını yoğun örnekler üzerine birlikte meşk etmeye ve kavramaya çalışmıştık. Bugün ise yine geri kalan diğer 3 meddimizi birlikte Allah nasip ederse bu dersimizde icra edeceğiz, çalışacağız. Evet, peki hangi meddlerimiz kaldı? Diğer meddlerimiz olan meddi lazım, meddi arız ve meddi lin konularını işte şimdi birlikte Allah nasip ederse meşk edeceğiz. Temel hareket noktamız yine uygulama, yani örnekler üzerinde yoğun uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamalardan sonra da yaptığımız çalışmayı, konuyu anlatmaya, tarif etmeye gayret ediyoruz. Evet. Meddi lazım. Önce birkaç örneği meşk edelim, sonra meddi lazımı tarif edelim. İlk örneğimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Vassaffati vassaffati vassaffati. Evet, med harfi olmadan med olmuyor, meddiliğin hariç mutlaka bizim bir med harfine ihtiyacımız var. Öyleyse yine med harflerimizden hemen şurada görüyoruz elif harfimiz ve hemen sonrasında elif harfinden sonra şeddeli bir harfimiz var ve bunlar aynı kelimenin içerisinde. Dolayısıyla bu sebeple meddi lazım yapıyoruz. Hangi harfi yapıyoruz? Med harfinden önceki harf üzerinde med yapıyoruz. Med harfinden önceki harf meddi lazım oluyor.
1: Vassaffati vassaffati.
0: Demek ki buradaki şedde sebebi med oluyor. Yani meddin meydana gelmesine, fazla uzatmamıza sebep olan amil, sebep olan unsur burada gördüğümüz şedde oluyor. Bir diğer örneğimizi görelim.

Yine burada med harfi olan elif var ve elif harfinden sonra sebebi med, fazla uzatmaya sebep olan şeddemiz var. Dolayısıyla med harfinden önceki harf ha harfinde meddi lazım uygulaması yapıyoruz. Muduhammeten. Bir diğer örneğimiz. Al-ana. Al-ana. Yine burada gizli bir med harfimiz var. Med harfinden sonra sebebi medden cezim, sükun var. Öyleyse yine sebep bu. Sebep olan bir şey üzerinde uzatma yapmıyoruz. Bir önceki harf üzerinde, med harfinden önceki bir harf üzerinde meddi lazım uygulaması yapıyoruz. Bu örnek sadece Kur'an-ı Kerim'de bir kere geçtiği için örneği de burada görmemiz açısından buraya aldık. Evet, devam edelim diğer şeddeli örneklerimize.

Batu. Yine burada sebebi med, şedde, med harfi, med harfinden önceki harfi med ederek yine okuyoruz ve buna biz meddi lazım diyoruz. Devam edelim.

Met harfimiz vav. Met harfimizden sonra sebebi medden şedde. Öyleyse med harfinden önceki harf olan ra harfinde meddi lazım yapıyoruz. Yani 4 ölçek, 4 elif miktarı bu harfimizi uzatıyoruz. T

0: ni. Buradaki şedde sebeb-i med bize ra harfini 4 elif miktarı uzatma imkanı, uzatma fırsatı veriyor. Önceki dersimizde de ifade etmiştik. Tekrar önemi itibariyle tekrar etmek istiyorum. Buradaki uzatmayı sadece bu harfi uzatmış olmak için uzatmamamız gerekiyor. Nitelikli bir uzatma, anlamlı bir uzatma yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yoğun uygulamalar yapmamız gerekiyor sevgili seyirciler. Son örneğimiz Câ'et-i-sâhâ. Bir önceki dersimizde medd-i muttasılı görmüştük, medd-i munfasılı görmüştük. Burada medd-i muttasıl, câ'edek cim harfinde muttasıl medd yaptık. Sonra yine sa'd harfinde medd-i lazım yaptık. Sebebi de şu, med harfinden sonra şedde geldi. Buna biz sebebi med diyoruz. Yani fazla uzatmaya sebep olan amil unsur diyoruz. Ve saat harfini dört elif miktarı uzatarak Kur'an-ı Kerim'in tilavetini ayrı bir nitelikte, ayrı bir güzellikte icra etme imkanına kavuşuyoruz. Evet, meddi lazım. Peki o zaman meddi lazım ne? Harfi medden sonra sebebi med dediğimiz fazla uzatmaya sebep olan unsurlardan, yani hemze, sükun ya da şeddeden. Eğer şedde geliyorsa biz buna meddi lazım diyoruz. Sükun örneği, yani cezim örneği sadece Kur'an-ı Kerim'de bir örnek. Dolayısıyla istisnayı kaideleştirmeyelim. Demek ki med harfinden sonra sebebi medden şedde geldiğinde med harfinden önceki harfi uzatarak okuyoruz ve buna biz meddi lazım diyoruz sevgili seyirciler. Peki başka hangi meddimiz var? Bir de meddi arızımız var. Bu meddi arıza meddi vakıf da denir. Vakıf yaptığımız yerlerde, yani ayeti kerimelerinin sonlarında ve vakıf yaptığımız yerlerde meydana geldiği için medd-i arıza, aynı zamanda medd-i vakıf denir ve medler içerisinde Kur'an-ı Kerim tilavetine en çok katkı sağlayan, tabiri caizse Kur'an-ı Kerim tilavetini en leziz hale getiren medlerden bir tanesi medd-i arızdır. Dolayısıyla karar kılma imkanı bize sağladığı için medd-i arız üzerinde yine yoğun çalışmalar yapmamız gerekiyor. Peki medd-i arız nedir? Medd-i arız şudur sevgili seyirciler. Vakıflarda meydana gelir, vakfettiğimiz yerlerde. Genelde vakfettiğimiz kelimenin harekesi, son harfin harekesi vardır. Biz o harekeyi sükûne dönüştürürüz. Bu hareke olan bir durumu sükûne dönüştürdüğümüz için, yani yazıda gözükmeyen bir durumu ses üzerinde cezime dönüştürdüğümüz için arızalı bir durum ortaya çıkıyor. Yani görüntüyle ses birbirine uymuyor. İşte bu sebeple bu medde meddi arız deniyor. Ayet sonlarında meydana geldiği için de meddi vakıfta deniyor. Uygulamaları birlikte yapalım.
1: عَلَّمَ الْقُرْآنَ
0: عَلَّمَ الْقُرْآنَ Fakat buradaki vakıf işaretini görüyoruz. Dolayısıyla burada vakf ediyoruz.

0: القرآن علم القرآن.
1: Evet, bir başka örnek alalım.
0: والشجر يسجدان والشجر يسجدان والشجر يسجدان.
1: Evet, bir önceki örneğimizde son harfin harekesi fetha idi. Bir sonraki örneğimizde son harfin harekesi kesra. İkisini de sükuna dönüştürdük. Peki devam edelim diğer örneğimizle beraber.

0: Met harfimiz var. Met harfinden sonra bir harekemiz var ama vakıf yaptığımız kelime üzerinde bu hareke. Ve onu sükuna dönüştürüyoruz. Cezme dönüştürüyoruz. Cezme dönüştürünce de met harfinden önceki harfi uzatarak okuyoruz.
1: Hine tekum. Hine tekum.
0: Ve buradaki meddi, sevgili seyirciler, buradaki meddi bir elif miktarıyla dört elif miktarı arasında istediğimiz ölçülerde icra edebiliyoruz. Evet, bir sonraki örneğimiz.
1: Meqa.

Buradaki son harfin hareketine bakalım. Evet, tenvin yani iki ötre, onu da sükuna dönüştürdük sevgili seyirciler. Bir başka örneğimizi alalım. Bir Rabbim.

0: Birabbil alemin.
1: Fetha harekeyi sükuna dönüştürerek vakıfta medd-i arız yaptık. Bir diğer ifadeyle medd-i vakıf yaptık. Son örneğimiz

قليل. Buradaki medlerimize bakalım. Şurada meddi munfasıl yaptık. Ma'ahu illa. Takdiren var olan bir vav harfi var burada. Med harfi olarak. Hemen med harfinden sonra bir diğer kelimede hemze geldi. Bu sebeple de ne yaptık burada? Meddi munfasıl yaptık. Peki son kelime üzerinde de vakıf sebebiyle iki ötreyi sükuna dönüştürdük. Cezme dönüştürdük. Böylece meddi arız ve meddi munfasılla beraber bu icramızı yapmış olduk. Son örnek, örneği son kere seslendiriyorum. Ma'ahu illa qalil. İşte bu örneklerde de gördüğümüz gibi sevgili seyirciler, buradaki med örneğine meddi arız diyoruz. Med harflerinden sonra fetha, kesra, damme, iki kesra ve iki damme olduğunda vakıf yaptığımız yerlerde bu harekeleri cezme dönüştürüyoruz, sükuna dönüştürüyoruz. Bu sükun çeşidine biz sükunu arız diyoruz. Dolayısıyla burada yapılan medlere de meddi arız ya da bir diğer ifadeyle meddi vakıf diye adlandırıyoruz. Gelelim şimdi meddiliğine. Evet, okuyalım. Hâzel beyt, hâzel beyt. Birkaç örnek daha alacağım. Mine

Yine meddiliğin de genelde vakıflarda meydana gelen, meddir vakfettiğimiz kelimeler üzerinde meydana gelir. Bu sebeple buraya biz vakıf alameti olarak vakıf işaretini, durma işaretini koyduk. Sevgili seyirciler, meddiliğin ne? Meddiliğin de şu. Diğer medlerde, yani meddi tabii, meddi muttasıl, meddi munfasıl, meddi arız ve meddi lazım da bize med harfi gerekiyor. Med harfi olmadan bu medleri icra edemiyoruz. Meddiliğin bu özelliğiyle diğer medlerden, diğer beş medden ayrılıyor. Diğer medlerde med harfinden önceki harfi uzatırken burada lin harfi dediğimiz harfi uzatıyoruz. Yani lin harfi nedir? Ya harfi ya da vav harfi, sakin ve onlardan önceki harfin harekesi fetha ise. Kesra ya da damme olduğunda bu med meydana gelmiyor, bu harf meydana gelmiyor. Şu ya harfinde görelim. Ya harfi sakin, bir önceki harf fetha. Bir sonraki harfte ise vakıf yapmamız sebebiyle buradaki sükunu, yani kesrayı sükuna dönüştürüyoruz. Diğer örneği görelim. Burada da vav harfi, kendisi sakin, bir önceki harfin harekesi fetha ve yine vakıf yapıyoruz. Buradaki iki kesrayı sükuna dönüştürerek med meydana getiriyoruz. Dolayısıyla eğer burada, yani lin harfinden sonra eğer burada sükun olmazsa, bu harf üzerinde med yapmıyoruz. Lin harf üzerinde med yapılmıyor. En önemli özelliği nedir meddiliğinin? Sevgili seyirciler, meddiliğinin en önemli özelliği, diğer medlerde med harfinden önceki harf meddedilirken, uzatılırken, meddiliğinde ise lin harfinin kendisi uzatılır. Diğer medlerde med harfinden önceki harf meddediliyor, meddiliğinde ise lin harfinin bizatihi kendisi uzatılıyor. Bu özelliğiyle de yine Kur'an-ı Kerim'de tilavetine ve özellikle de medlere ayrı bir çeşitlilik, ayrı bir renk, ayrı bir güzellik katıyor meddiliğin. Şimdi örnekleri tekrar alalım. Hâzel beyt. Ya harfini uzatıyoruz, lin harfini uzatıyoruz dolayısıyla. Hâzel beyt. Diğer örneğimiz. Minel gayr. Yine ya harfini uzattık, yani meddiliğini yaptık, lin harfini uzattık. Lehu aynayn, lehu aynayn. Ba'da yevm, ba'da yevm, ba'da yevm. Burada da vav harfini uzattık ve sükun sebebiyle meddiliğini yaptık. Devam edelim örneklerimize.

Yine meddi muttasıl yaptık ve yine burada vakıf sebebiyle meddi lin yaptık. Sevgili seyirciler, lin harfi, vav ve ya harfi kendileri sakin, bir önceki harfin harekesi fetha ve kendilerinden sonra hareket sebebiyle, vakıf sebebiyle hareketen sükuna dönüşen durum meydana geldiğinde meddiliğini icra ediyoruz. Meddiliğinin en önemli özelliği, diğer beş medde med harfinden önceki harf uzatılırken meddiliğinde lin harfinin kendisi uzatılır ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetine ayrı bir renk, ayrı bir güzellik katar. Şimdi 6 tane meddimizi, gördüğümüz meddi, yapacağımız, çalışacağımız örnekler üzerinde birlikte icralar yapalım. Ayet-i kerimeleri birlikte icra edelim ve buradaki hangi medler meydana gelmiş onları birlikte görelim sevgili seyirciler. Evet, öğrendiğimiz medler öyleyse sırasıyla söyleyelim. Meddi tabii, meddi muttasıl, meddi munfasıl, meddi lazım, meddi arız ve meddi lin son örneğimiz. Meddi tabii de sebebi med aramıyoruz med harfinden sonra. Yani cezim, şedde ya da sükun bulunmamalıdır med harfinden sonra. Bu durum meydana geldiğinde med harfinden önceki harfi bir elif miktarı uzatıyoruz, meddi asli yapıyoruz. Meddi muttasılda ise med harfinden sonra hemze arıyoruz, aynı kelime içerisinde med harfinden önceki harfi uzatıyoruz. Meddi munfasılda da aynı durum söz konusu, ancak med harfi ile sebebi med dediğimiz hemze ayrı ayrı kelimelerden yan yana geliyor. Meddi lazımda ise med harfinden sonra şedde arıyoruz. Med harfinden sonra şedde geldiğinde med harfinden önceki harfi medde diyoruz, uzatıyoruz. Adına meddi lazım dedik. Meddi arızın bir diğer adı da meddi vakıftı. Vakıflarda sadece meydana geliyor ve burada med harfinden sonra hareketen sükuna dönüşen durum ortaya çıkıyor. Yine med harfinden önceki harfi medde diyoruz. Peki meddiliğinde ne yaptık? Meddiliğinde lin harfinden sonra sükun geldiğinde yine vakıflarda meydana geliyor. Yani hareketen sükuna dönüşen durum söz konusu olduğunda lin harfinin kendisini uzatıyoruz. Tekrar ediyorum sevgili seyirciler. Beş medde med harfinden önceki harfi uzatırken meddiliğinde lin harfinin bizatihi kendisini uzatıyoruz. Evet. Fetah.

0: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
1: Şimdi medlerimize bakalım. Ra harfinde meddi tabii yaptık. Çünkü med harfinden sonra sebebi med söz konusu değil.
0: Rakabetim min kabli en yetemassa.
1: Evet, geldik. Med harfimiz var. Elif var. Med harfinden sonra sebebi med şedde. Med harfinden önceki harf olan mim harfini uzattık. Adına meddi lazım dedik.
0: Ey

Sin harfinde de meddi tabii yaptık. Neden? Med harfinden sonra sebebi med dediğimiz hemze, şedde ve cezim bulunmuyor. Evet sevgili seyirciler, dönelim bir diğer örneğimize. İkinci örneğimizi aldık. Hemen icra edelim önce.

Meddelerimize göz atalım. Evet. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ Meddi lazım. Hemen şurada med harfimiz var. Hemen şurada şeddemiz var. O zaman önceki harfi medde diyoruz. Fazla uzatma sebebi olarak da şurada görüyoruz. Şu işarette bize bulunduğu harfin uzatılarak, fazla uzatılarak okunması gerektiğini ifade ediyor. اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Şurada med harfimiz var, elif. Ve ondan sonra sebebi med bulunmuyor. Yani cizim, şedde ve sükun bulunmuyor. Bir elif miktarı uzatıyoruz. اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Burada med harfimiz var, takdiri. Ve med harfinden sonra vakf ediyoruz. Vakıf sebebiyle meddi arız, unutmayalım, meddi vakıf diyoruz. Diğer adı da buradaki kesreyi sükuna dönüştürüyoruz. Öyleyse meddi arız meydana geliyor. İcra ediyoruz. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hemen diğer örneğimize dönüyoruz. Burada da meddi lazım ve meddi arzı birlikte icra ettik. Yine görelim, daha çok meddi lazım da geçiyor. Evet. Okuyorum.

وَرَسُولَهُ. Bakalım medlerimize birlikte. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Meddi tabi yaptık. يُوَدُّونَ Şeddeyi gördük, med harfini gördük. Hemen meddi lazım. مَنْ حَدَّ اللّٰهَ Şeddeyi gördük, med harfini gördük. Ha harfinde meddi lazım yaptık. Allah lafzında sürekli efendim burada geçiş sebebiyle, yani vakfetmedik o kelime üzerinde, öyleyse meddi tabi yaptık. وَرَسُولَهُ Sin harfinde meddi tabi yaptık. Leh dediğimizde herhangi bir med meydana gelmiyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. Vakıflarda sürekli med yaparak vakfetmeyiz. Eğer bir med harfi varsa ya da bir lin harfi meydana gelmişse, lin harfi varsa med edebiliriz. Ama burada bakın. وَرَسُولَهُ Herhangi bir med harfi yok. Lin harfi de yok. Öyleyse meddetmeden kasrıyla okuduk. وَرَسُولَهُ Genelde şöyle bir algı var. Vakıflarda mutlaka uzatarak, bir harfi uzatarak vakfetmemiz gerekir gibi bir algı var. Bu algı doğru değildir. Med harfi varsa eğer, lin harfi varsa tabii ki meddederek vakfedeceğiz. Ama bunlar söz konusu değilse meddetmeden vakıf yapacağız sevgili seyirciler. Birkaç örnek daha alalım. Örnekler üzerinde uygulama daha güzel oluyor. Alalım hemen örneğimizi.

0: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
1: Ledlerimize göz atalım.
0: وَمَنْ يُشَاقِ
1: Şeddemizi gördük. Med harfimizi gördük sevgili seyirciler. Ve şin harfinde meddi lazım yaptık.
0: يُشَاقِ اللّٰهَ
1: Eğer Allah lafız üzerinde vakfetmiyorsak her zaman meddi tabii.
0: فَاِنَّ اللّٰهَ
1: Yine meddi tabii.
0: شَدِيدُ
1: Dal harfinden meddi tabii yaptık. Çünkü med harfimiz var. Med harfinden sonra cezim, şedde ya da hemze söz konusu değil.
0: Şedidul ikab.
1: Sesle görüntü birbirine uymuyor. Arızalı bir durum söz konusu. Bakın cezim sesiyle okuyoruz.
0: Şedidul ikab.
1: Öyleyse kelime şedidul ikabi. Ama biz buradaki vakıf sebebiyle buradaki kesre harekeyi sükuna dönüştürdük ve tabii ki medde arız meydana geldi sevgili seyirciler. Bir diğer örneğimizi alalım ve dersimizi sonlandıralım.
0: Allemel Kur'an
1: medde arız ya da meddi vakıf.
0: Halakal insan
1: aynı vakıf.
0: عَلَّمَهُ الْبَيَانِ
1: Meddi arız ya da meddi vakıf sevgili seyirciler. Öyleyse birlikte icra edelim.
0: عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ
1: Evet, meddi arız. Ya da bir diğer ifadeyle meddi vakıf, meddi arız ya da bir diğer ifadeyle meddi vakıf ve yine meddi vakıf sevgili seyirciler. Kur'an-ı Kerim tilavetini fevkalade güzelleştiriyor. Son örneğimiz.
0: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ
1: Meddi arız, meddi vakıf yani şurada hemen görüyoruz.
0: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
1: Evet sevgili seyirciler yine burada da meddi arız yaptık bir diğer ifadeyle meddi vakıf. Böylece bugünkü dersimizin, bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik sevgili seyirciler. Ne yaptık? 6 tane med harfi üzerinde birlikte çalıştık. Özellikle son bölümde meddi lazım, meddi arız ve meddiliğini bu çalışmamızda anlatmaya gayret ettik. Ve yoğun örnekler üzerinde meşk etmeye çalıştık. Şu med ile alakalı şu tembihatı da yapmamız gerekiyor. O da şudur sevgili seyirciler. Medler sadece bir harfi uzatmış olmak için var olan unsurlar değildir. Bu medleri uzatarak, değişik ölçülerde uzatarak Kur'an-ı Kerim'in tilavetine güzellikler, Kur'an-ı Kerim'in tilavetine ayrı bir renk, ayrı bir haz

0: Bu program Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanmıştır.
1: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Hicri 26 Rebiülevvel 1448, miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ an. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş" diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursun. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Yıllar geçse de bazı hikayeler unutulmaz. Ve şimdi tozlu hatıraların arasından çıkan eski bir film yeniden dönüyor. Bir annenin duası, bir çocuğun bekleyişi, bir sofranın umudu. Bu, yüce milletin vicdanında taşıdığı bir merhamet hareketidir. Ecir Vakti Derneği, kalbi Afrika ile atan, aynı acıyı hisseden gönüllerle Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından iyilik köprüleri kurmaya devam ediyor. Çünkü bir iyilik, bir çocuğun yüzünde tebessüm olur ve bir hatıraya dönüşür. Ecir Vakti Derneği, bir ümmetin vicdanını Afrika'ya taşımaya devam ediyor.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Güçlü devletler şuurlu bir milletle ayakta durur. Şuurlu Millet Güçlü Devlet projesiyle geçmişten aldığımız tarih ve din şuurunu geleceğe taşımak ve tanıtmak için gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerleri ve ehli sünnet inancını anlatan kıymetli hoca efendilerin sohbetlerini milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
6: Allah razı olsun.
0: Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
7: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurtdışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema Şahif'ten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
10: Reklamlar sona erdi.
11: Gelsene oğlum. Gelsene.
12: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
11: Önündeki çizgileri görüyor musun?
12: Ha.
11: O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
12: Olayı gördün mü? İşte ben bu olaya yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı yürü. Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
11: Yürü rahat ol. Yaşasın yayalar.
13: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
14: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Hicri 26 Rebiül Evvel 1448, Miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ an. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş" diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O sallallahu teala ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 67. mektup, 2. cilt 67. mektup. Artık sonuna doğru geliyoruz. Aylar sürdü tabii, haftada bir olduğu için. Ayda 4 sohbetten. Mektubat da, bu mektup da çok uzundu. Onun için inşallah Rabbimiz tersiller halk etmiştir hepinize. Şimdi inşallah tabi 174'ten başladım. 186, yani 13 sayfa kadar bir mektup burada okunmuş oldu. Onun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi mektubu yazdığı zat devlet ricalinden, yani Han-ı Cihan'a yazmış. O da Han kelimesi biliyorsunuz herhalde Farsçadır aslı ama Türklerde de kullanılıyor mesela. Padişahlarında Fatih Sultan, işte Muhammed Han diye padişahlarımızda da Han geçiyor ya, padişah manasına da geliyor da. Tabii bu tam o zamanki Hindistan devlet başkanı değil de onun yanında mümtaz biri, ona da Han deniyor. İşte ya da tabii vaktin sultanı dediğine göre o başka birinden bahsediyor. Bu da onun artık ya veziri ya sadr-i azamı gibi bir durumda ki. Şimdi ona bazı meseleler, işte nasihatler verecek. Buyuruyor ki ve devletülleti, o devlet ki devletim aslında bu da hani nimet, hani başına devlet kuşu kondu derler. Hani bu faziletli bir makam demek istiyor. Ceale kıldı keseni kim? Allah subhanehu. Allah seni yaptı mümtazen. Mümtaz, imtiyaz sahibi, yani seçkin yaptı bir ha o devleti. Yani o devleti kimseye vermedi de sadece sana verdi demek istiyor. Ve ekserun nâse, insanların çoğu gâfilûne, habersizdirler anha, bu devletin büyüklüğünden. Yani bu nimetin, yani sana Allah ne büyük nimet verdi ama milletin çoğunda nimet olduğunu da bilmez diyor. Bel doğrusu, bel doğrusu demek. Tekâdü, yakın olursun sen, yani ente demek istiyor. Sen yakın olursun. Nedir olma? O cümle onun haberi mensubesi. Bel doğrusu tekâdü, sen bile yakın olursun. Nedir olma? Lâ tüdrikü, idrak edemez olma. Neyi ha? O devletin nimeti, kıymetini. Ente, sen, eyza. İnsanlar gibi, eyza insanlar. Yani insanların çoğu bunun kıymetini bilmez dedim ama diyor. Doğrusu sen bile onu diyor, anlamama yakın olursun. Yani sen de zor anlarsın manzara, belki de anlamadın diyor yani. İdrak etmemeye yakın olursun demek. Zor anlarsın yani. Belki de anlamamışsındır hala demek istiyor. Hi, o da nedir diyor. Arada cümleyi muhterizeler girdi yani. Ve devletünün haberi hiye enne sultanı el vakti müslümün. İşte orada hiye bir daha müfteda alıyor. Enne sultanı el vakti müslümün. Sultanı el vakti, ennenin ismi oluyor. Müslümün haber oluyor. Enne ismi haberiyle hiyenin haberi oluyor. Hiye enne sultanı el vakti cümlesi ismi oluyor. O da ve devleti yukarıdakinin haberi oluyor. Böyle böyle. Yani tabii bu aslında Arapça olmadığı için mektubatın aslı Farsça. Ondan sonra bunu Murad Minzelevi Hazretleri tarif etti, Arapçaya çevirdiği için çok da hani Arapça kaidelerinin işleyeceği çok ibareler değil hani. Aslı Arabiyül ibare olsaydı daha belki terkiplerde talebeye falan bir faydalı olurdu da. Şu anda anlatmak istediğini beyan edelim. Yani Allah Teala sana diyor çok bir nimet verdi diyor, seni ondan seçkin yaptırıyor. İnsanların ekserisi bu nimetin kıymetini bilmez diyor. Sen bile belki de anlamıyorsun hala diyor. O da nedir diyor. Hiye, o da enne sultan el vakti. Bu vaktin, yani bu zamanın padişahı diyor sultan. Müslümün, Müslümandır diyor. Yani demek Müslüman olmayanlar da gelmişler, geçmişler falan. Hindistan'ın o zaman devletinin başından. Hem de diyor min ceddi, dedesinden beri Müslüman. Öyle dedi ki es-sabi'i, yedinci dedesi. Yani geriye gitsen diyor, yani birinci, ikinci, üçüncü, yani büyük büyük büyük dedesi yani. Yedi dedesinden ağrı hep Müslüman geldi bu sülale diyor. Bunun önemi var diyor.
Ayrıca diyor, hani Müslüman olmak da yetmiyor şimdi. Yoğurdum ekşi diyen yok, herkes Müslümanım diyor. Öyle değil diyor. Ve min ehli sünneti. Ehli sünnet mezhebindendir diyor. Bu ehli sünnet olması tabii çok büyük önem arz ediyor. Çünkü ehli sünnet olmayan batıl, sapık birçok 72 fırka olduğunu hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerifler beyan ediyor. Bunların da cennete ilk girenlerle giremeyeceği, itikatların pisliği miktarınca cehenneme girip yanacağı beyan ediliyor. Diğer mektuplarda, derslerde geçti bu. Bunu ehl-i sünnet olması da çok önem arz ediyor diyor. Ayrıca ve Hanefi'yül mezhebi, bir de mezhebi Hanefi'dir diyor. Yani Hanefi mezhebinden, fıkıh bakımından. O tabii ehl-i sünnet olduktan sonra, yani Şafii, Hanbeli, Maliki de olsa mesela, ona itiraz edecek bir şey yok da. O toplumda Hanefi oldukları için, yani devletin başındaki yöneticinin de kendi rayasının ve etbaanın bulunduğu toplumun mezhebi fıkıhta da aynı olması, o da bir kolaylık oluyor manasında söylüyor. Ama tabii ehl-i sünnet olması, o olmazsa olmaz yani, o çok büyük nimet. Hanefi olması da işlemleri kolaylaştırır yani insanların muamelatında. Çünkü işte yönetici olduğu için herkesin ona göre kazası var, mahkemesi var. Kaza dediğim hüküm, şer'i, kadılık makamını kastediyorum. Bu noktada nimettir diyor. Ama diyor ve intekarra bayana kadar yaklaşmaya kalktıysa da bazı talebetil ulum, talebe talibin cemi yani, ulum ilmin cemi, ilim talebeden, işte burada hocaları kastediyor yani hepten elifba talebesi gidip de padişaha fetva veremez ki. Bazı ilim talebiyle uğraşanlar yaklaşmaya çalıştı diyor. Tekarrabada tekellüf var, tefeul yani yaklaşmaya çalıştı diyor. Ona diyor yanlış yaklaşmalar oldu diyor. Neyle? Ne sebebiyle diyor? Bir şu tamai, tamakarlığın uğursuzluğu sebebiyle. Tamakarlık hırs yani dünya hırsı. Bu hocalarda da, hafızlarda, kurrada da çoğu olur yani. Para düşkünlüğü, mal düşkünlüğü falan. Bunun için taviz verirler. İşte o diyor tamakarlığın uğursuzluğu sebebiyle öyle tamakarlık ennaşi'yi neşet edici yani kaynaklanıyor. Neden kaynaklanıyor? Min hubzil batını. Batın iç alemi, insan içi kalbi yani aklı, beyni, kalbi, ruhu mesela neyse. Onun pisliğinden, hubz, habaset pislik. Yani insandan tamakarlık milletin malına, işte evine, arabasına böyle tamah ediyor işte be. Hani Allah bana da versin manasından da öte, ya işte bunun ne, niye var, benim niye yok, ben daha alimim, yok ben daha ibadet ediyorum. Mesela Allah mal versin diye mi ibadet ediyorsun, rızasını versin diye mi ibadet ediyorsun? Bir defa buna karar ver. İkincisi, Allah'ın adama mal, mülk fazla vermesi onu çok sevdiğinin alameti değil. Çok tehlikeli bir şey. İstidraç da olabilir, onu kaydırabilir, şükrünü ödeyemeyeceği maldan ahirette azaba düşecek. Sen sevinsene ki bana fazla vermedi diye mesela. O da bir yanlışlığı olayın. Ama tamakarlık nereden kaynaklanıyor? İnsan içindeki niyetinin pisliğinden diyor kaynaklanıyor. İçinin pisliğinden kaynaklanıyor. İşte o işte niyetleri bozuk olduğundan diyor. O sebeple bir tamakarlığa girdiler. O tamakarlığın uğursuzluğu sebebiyle bazı ilim ehli, hocalar, hacılar padişaha yaklaşmaya çalıştılar diyor. Ne zamandır? Min münzü sinine, yıllardır. Ne hangi dönemde? Fî hâzîl evâni. Evan zaman demek. İşte bu zamanlarda yıllardır, birkaç senelerdir böyle. Elleti yani öyle bir zamandayız ki diyor tabii bunların olması çok da yadırganmaz demek istiyor. Çünkü neden? Hiye bu zaman evânu kurbil kıyameti, kıyametin yaklaşma zamanıdır diyor. Kaç sene evvel? 450 sene evvel. Zaten vefatı 415 sene oldu vefatı. Mektubu yazdığı da hangi dönemdi? 15 sene de falan oradan evvel yazsa yani misal düşünelim. Ondan sonra 450'yi de geçer. Kıyametin yaklaştığı zaman, biz kıyameti 450 sene evvel kıyamet çok yaklaştı diyor. 1450 sene evvel yani küsuratıyla tabii konuşuyorum. İktarabatü saati. Kıyamet çok yaklaştı diyor Kur'an. Daha ne zamandır bu zaman diyor ve bu'dil ahdi
Evanü'ye atfettiğim için kurbiye atfediyoruz. Muzafın ileyhten dolayı esra okuyoruz. Evanü kurbil kıyameti, yani evanü ve bu dil ahdi, zamanın uzaklaşması, nereden uzaklaştığı bir zamandayız? Min zemani nübüvveti, nübüvvet zamanından. Yani nübüvvet peygamberlik dönemi sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadetinin zamanından ahit yani zamanlar uzak kaldı diyor. Onun için yıllardır bu kalbi bozuk olan hocalar, tamahkar adamlar efendim yaklaşmaya çalıştılar. Kime? Tekarrabe'ye şimdi geliyor bu. İlah, buradaki ilah, bak daha iki satır gerideki tekarrabe. Kime yaklaşmaya çalıştılar? İlel ümerai, emirlere, valilere, yöneticilere, davet selatini, sultanlara, padişahlara, davet dâhalû, faale babında. Dehale şeydi sülâsisi de. Ve dâhalû, girdi çıktılar onların yanına. Müdahale de oradan geliyor işte Türkçe'de. Müdahale etti. Olaya müdahale. Müdahale girişim yaptı yani. Ve dâhalû, onların yanlarına girip çıktılar. Ve onlarla ilişki kurdular demek istiyor yani. Ne bak, ne yoldan ilişki kurdular? Hani vaaz edecek, emr-i arif yapacak, hakkı söyleyecek. Eftalül kelime, işte eftalül cihad kelimetü hakkın önünde sultanın cair. En sahih hadiste geçiyor ya. Cihadın en üstünü zalim, zorba bir sultanın karşısına çıkıp yüzüne hakkı, doğruyu haykırabilmektir diyor mesela. Onlar o yolu seçerler mi? Onlar tamahkar adam. Padişah bana ulufe versin, kese versin, kasa versin. Adam kadılık versin, işte bir yerde bölge başkanlığı versin, vekillik versin. Şimdiki arkadaşların durumu işte, tarikatlar ne hale gelmiş, sen ne zannetiyorsun yani? Dünyadan en uzak olması lazım gelenler, para toplayamayız diye şeyh uyduracağız dediler ya. Bunu yaptılar zaten gözümüzün önünde. Para toplayamayız diyor ya, para toplamamız lazım. Niye toplaman lazım? Sahtekarlıkla para toplayacağına dürüst ol. Açıkta kal, ne yapalım yani? Uyduracak durum mu var? İşte öyle tamah, para tamahı yani. Bu yüzden padişahlara çok yaklaşmaya çalıştılar. Hangi yoldan? Min tarikil mutayyebeti. Mutayyebe tıpten geliyor yani. Tıp hoşluk manasına geliyor. Tayyip de o manaya geliyor. Helalen tayyiba. Kur'an'da çok geçer hani. Mutayyebe gönül hoş etme. Yani gönül hoş etme. Yani ne diyelim? Efendi Hazretlerimizin tabiriyle taviz verme. İşte efendim ne onun adı? Müsamahalı davranma, işte hoşaf soğutma. Hoşaf soğutma diye de bir tabir var. Ondan sonra daha ağır tabirler de var da demek istemiyorum. Mutayyebe yoluyla daha vel müdaheneti. Müdahene, müdahene dühünden gelir. Dühün yağ demek zaten, işte yağcılık. Türkçe'de bu yağcılık kelimesi de tam Arapçanın lügat manasına da denk geliyor burada. Vel müdaheneti, yağcılık yoluyla işte gönlünü hoş edeyim, bana kızmasın, benden gücenmesin. Ondan sonra onun için ben hakkı gizleyeyim, doğruyu söylemeyeyim. Padişahın, valinin, amirin işine geleni ona söyleyeyim, işine gelmeyeni söylemeyeyim. İyiliği emretmeyeyim, kötülükten ne etmeyeyim. Böyle işler yaptılar. Ondan sonra vevka'u, böylece soktular. İkatile düşürdüler yani. Nerede? Fiddini, dinin içerisine. Öyle dink el metini. Bu kadar metin muhkem demek, çok sağlam, kavi demek. Bu kadar sağlam, kuvvetli dini celil İslam'ın içerisine maalesef düşürdüler. Teşkikatin, onun nasb hali, esreylani. Teşkikat, teşkik şekten geliyor. Şek, şüphe demek. Şüphe de Arapça zaten, şek de Arapça. Teşkik, şüpheye sokmak. Şekkeke, tefilden geliyor. Teşkikat soktular. Yani ne demek? Milletin kafasına karpuz kabuğunu düşürdüler. Millet o sıra bu helal mı, bu haram, bu niye haram, bu niye helal? Allah niye böyle yaptı, peygamber niye böyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şimdiki ateistlik, deist din. Şimdi diyorsun ki kim buna sebep oldu? Bunun da 400 sene evvel, 450 sene evvel, ondan da evvelki ulema kitaplarında da var da, İmam Rabbani Hazretleri bu kötü alimlerin şeyini çok anlatır mektubatında yani. Evliya Allah'tan biri keşif ehli diyor, iblisi gördü. Alenen gördü yani, keşif ehli ya. İblis hoş dolaşıyor buralarda, cinler, şeytanlar var hoş. Bu odada da var, melek de var. Yazı sağımıza solumuza melek yok mu mübarek adam?
E görüyor musun? Görmüyorsun da. Keşif el ne demek? Onun farkı o işte, görüyor. Mevla istediğine gösterir yani. Baktı ki kenarda oturmuş miskin miskin. Aa sen dedi, işin mi bitti bu kadar insanları saptıracakken? Nasıl olur da böyle avara kasnak gibi, yani mealen konuşuyorum, oturuyorsun ya. İblis ne dedi? Bu zamanın kötü alimleri bana dediler ki sen çok yoruldun. Adem Aleyhisselam'dan beri uğraşıyorsun. Milleti gavur etme. Şimdi bu iş, sen biraz istirahat et. Sana da yazık, biz acıdık. Bu işi biz üstlendik. Sen kürsüye çıkamazsın. Konferans veremezsin. Televizyona çıkamazsın. En azından biz her yere çıkarır. Onun için sen rahatına bak. Biz bu işi yapacağız senin adına. Biz daha etkili oluruz. Çünkü neden? Sen iblis unvanıyla çıkarsan şeytan diye millet seni tanısa kimse seni dinlemez. Mesela şimdi Bartolomos dese ki yılbaşı kutlamak caizdir dese milletler ulan zaten sen Hristiyan'ın papazısın. Ben seni mi dinleyeceğim der. Ama kim çıktı? Caner Taslaman çıktı mesela. O onu da zaten bu zamanda popovladılar, hoca zannettiler bir şeyler. Ondan sonra o da çıktı Habertürk'e geçen birkaç gün evvel. Yılbaşı kutlamak caizdir. Hiçbir Kur'an'da bunun bir delili yok bilmem ne. Şimdi dün de resim gösterdiler bana. Böyle ağacı süslemiş bilmem ne, Hristiyanlar gibi Noel ağacı. Yanına oturmuş bilmem ne, bilmiyorum tam da resmin şeyini gördüm de. Şimdi şeytan televizyona çıksa veya haham başı çıksa efendim veya ne diyorsun adına Papa, Vatikan'ın ağası çıksa Müslümanlara dese ki yılbaşı kutlayın, birleşelim, diyalog yapalım, şudur budur falan. Müslümanlar ulan yılbaşı kutlayacak varsa da kutlamaz. Adam diyor ki ulan Papa Mapa niye böyle söylüyor bana ya? Ben papazı mı dinleyeceğim? Ama şimdi Caner Testaman çıkınca işte yok ilahiyatçı, yok bilmem neci, yok profesör, yok üniversite mezunu. Bütün şeylerde de popopladılar, onu zaten kanallar, Ramazanlar'da hep çıkarıyorlar. Tabii her kanal çıkartmıyor, doğruyu konuşalım da. Ondan sonra ortalama hepsi çıkardı yani zamanında. Hala da çıkarıyorlar. O Acun'un zaten kanal var bir tane. Allah Allah Allah. Bütün dünyanın vebaline yüklenmiş. O Emre Torman mı, Dormen midir bir tane var. O Caner'in adamı. Devamlı onu çıkarıyorlar. Onu hala çıkarıyorlar. Habertürk'te yine gördüm geçen gün. Bunlar özel yani bir hedefe matuf hareket ediyorlar. Hadisleri inkar, mezhepleri inkar, fıkıhları inkar, ilmi kelamı inkar, tasavvufu her şey inkar. Kur'an'da var mı yok mu? Kur'an'da var. Bak bu cumartesi yayınlanacak. Dün akşam Tekirdağ merkezde sohbetteydim. İnşallah bu cumartesi Lale Gül'de ve benim YouTube kanalımda da zaten yayınlıyor. Belki televizyona vakit, radyo televizyona tam vaktini herkesten getiremez. Ama YouTube'da kalıcı olduğu için onu istediğin zaman gidebiliyorsun. Tekirdağ sohbeti yani. Son dün akşam yaptım. Bak orada ne kadar deliler, ne anlattım. Kur'an'da var mıymış, yok muymuş. Hadis-i şeriflerde de dolu, ayetlerde de dolu. Sen ne demek ya? Kafirin dini bayramını, İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğludur, Allah doğurdu, oğlan çocuk doğurdu diye aşağı. Veledallah diyor, Kur'an'daki tabir bu, Allah doğurdu dediler diyor. Ve nömlekâzi bunu, yalan konuşuyorlar diyor. Sen böyle bir şeyle kutlayabilirsin diyor. Bir de kalkmış bil fiil tatbikat yapmış. Ondan sonra ağacı süslemiş bilmem ne, kafasına da ne geçirmiş bilmiyorum, şimdi tam hatırlamayabilirim. Şu işe bak. Onun için iblise dediler ki sen istirahat et. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu 450 sene evvel mektubatta, o da ondan kaç yüz sene evvel ne kadar demiyor onu. Evliya Allah'tan keşif eyle. Bizzat iblisi gördü diyor. Bu kesin olanmış bir şey. Zaten vaka öyle ya. Zuhurata, küşufata lüzum var mı yani? Şu anda ilahiyattaki bazı, hepsini demiyorum. İmam Hatip'teki bazı, hepsini demiyorum. Hocaların kader inkarlarından tut, üzülmesi inkarlarından tut, Mustafa Karataş'ın Kanal 7'lerden bütün milletin dinli imanı yedi. Yani üzülmesi inkar ettirdi. Halbuki mütevatir hadislerle sabit, ayetlerde işaretler var. Ehl-i Sünnet'in bütün itikat metinlerinde geçen bir şey. Göz göre göre hem de İslami geçinen kanal. Şimdi Acun'un kanalına bir şey diyoruz. Kanal 7'ye ne diyeceğiz? Mustafa Karataş yıllarca oradan üzülmesi inkar ettirdi. Yani misal. Sadece karşı tarafa vurmayalım yani. Bizdeki Müslüman geçinenler bize neler ettiğini bilmiyor muyuz yani? Onun için iblise ne hacet ya? Orada onu söylüyor. İşte bazı diyor hocalar içlerinde pis niyet var. Ondan dolayı da milletin malından mülkünde işte bana
aydın desinler. Ondan sonra irticacı değil desinler. Ne makul mantıklı konuşuyor bu hoca desinler. Diye faize fetva veren hocalar olmadı mı aynı bu mantıkla ya? Efendim hükümetlerin yetkililerin yanlış işlerine fetva veren bu kadar hocaları tanımıyor muyuz? Duymadık mı yani? Ne fetvalar vermediler mi yani? Tabii. Vahadettin Karaman'ın ne fetvaları var şeriata muhalif mesela. İşte bunlar hoş geçineyim. Bana ne lazım? Müdahale yoluyla diyor işte yağcılıklara. Sonra din-i İslam'a şüpheler soktular milletin kafasına. İşte Vahadettin Karaman ne yazdı Yeni Şafak'ta? Kabir azabı ile ilgili ayetleri okuman dedi ya, hadisleri. Yani ayette direkt net şey olmuyor, o ayetlerde de şeyler var. İşaretler çok tabii de. Hadislerde sarahat var, mütevatir bir konudur bu da, iman edilmesi kesin. Ehl-i Sünnet'in itikad metinlerine geçmiş. Kabir azabı, adam dedi ki ya sonra işte yeni ölüyle beraber kamera çekerler, içine bilmem ne koyarlar, sonra mezarı açarlar, kamerayı çıkarırlar, münker nekir görünmez, sual cevap görünmez. Hadislerde buyrulanlar görülmez. Ondan sonra millet alay eder, dalga geçer. Bunları okumayın. Şimdi milletin kafasına bak. Ne biçim? Ya zaten de inanmayan şüpheci adam zaten iman yok. Şüpheyle iman bir arada bağdaşmaz. Vesvese ayrı bir şey. Kalbine vesvese gel. Ağzından dillendirmedikçe onu konuşmuyoruz. Onun imana bir zararı yok. Hatta halis imandandır. Hırsız boş eve girmez. Vesvese varsa anla ki sende bir şey var. Şeytan niye uğraşıyor seninle? Gavurla niye uğraşmıyor? Çünkü hiçbir şey yok onda. Hırsız boş eve girmez. Ne alacak? Masrafa değmez yani. Bu ayrı bir mesele. Şimdi burada milletin kafasına teşkikat soktular. Yani şüpheye düşürdüler milleti. Millet de şimdi Allah Allah hakikaten ya. Kamera koysalar mezarda mükerneki görülüyor ama görülmüyorsa o zaman yok herhalde. O zaman bu hadisler de yalan o zaman. Haşa ve kella. Sen neye göre konuşuyorsun bunu ya? Allah'ı mı gördün de iman ettin? Cenneti mi gördün de iman ettin? Resulullah'ı mı gördün sallallahu aleyhi ve sellem? Zaten bütün imanlarımız kaybe iman. Münker nekiri gömdü. Kiramen katibin sağında sonunda yazıcı melekler her şeyini yazıyor diyor Kur'an-ı Kerim yani. Ne yani? Yok mu diyeceksin şimdi? Yok dedi Stalin gibi kafir olacak bana ne yani de. Şimdi sen kabir azabının hadislerini okumayalım. Böyle millete teşkikat soktular da. Bak 500 sene, 450 küsur seneler evvel iman Rabban diyor. Bu hocalar diyor, bazıları diyor. Bak ben de bak bazıları dedim değil mi? İlahiyattaki bazıları dedim. İmam Hatip'teki bazıları bak bazı. Bazı ifadelerini kullanmak lazım. Öbürlerine de haksızlık oluyor. Biz bari bir kere toptancılık yapmış olabiliriz. Eski konuşmalarımızda bunlardan da özür diledim birkaç kere. Beyanatta da bulundum yani. Hepsi değil. Ya hepsi değil ama mübarek öbür bizim Ehl-i Sünnet'in de sesi çıkmıyor. Onlara da oradan sitem ettim yani. Sesi çıkmıyor. Belki de sayıca da bazı yerlerde bazı ilahiyatlarda mesela çünkü her vilayette var. Çoğu vilayetlerde olduğu için yani bazılarında belki Ehl-i Sünnet fazla. Adet bakımından. Ama kardeşim bir oturup toplanıp da ya alın yazısı haktır ve mülkederi hayri ve şerri bu amentümü değiştiriyorsun. Yani bir bildiriye imza bile attıklarını duymadık yani. Onu da Allah soracak. Tamam sen milleti saptırmadın ama saptıranlara da sessiz kaldın. Ne oldu şimdi? Emri bil maruf terk edince belayı bulursunuz. Toptan belayı bulduk zaten. Görmüyor musunuz memleket maddi manevi bunalımdaki halini? Bunlar hep emri arsızlıktan oldu. Hak söylenmedi. Reddiye yapılmadı. Batıla efendim otur aşağı denmedi. Denmedi. Hala denmiyor. İşte mutayebe, müdahane, hoş geçinelim. Ne diyeyim, hoş körülü davranalım. İşte müdahane, yağcılıklar, bilmem neler. Bu Allah'ın en sağlam şeriatına, dinine diyor şüpheler soktular. Ve azharu belirgin hale getirdiler. İzhar demek açıkladı yani. Nerede fi Allah'ın dininin içerisinde şübhatin çok şüpheler efendim şu şöyle mi, bu böyle mi, acaba, ya işte Talha Alp adam, mektubatı, Arapçadan Türkçe'ye tercüme edecek kadar ilmi var. Birkaç yanlış tercümeler yapmıştı, ben açıklamıştım eskiden ama adamın ilmi var. İsmail Ağa'da senelerce ders okuttu. Hem de tekamülde. Senelerce ders okuttu. Şimdi ne diyor? YouTube'da şey var. Allah tamam ama diyor, peygamber hakkında şüphelerim var. Peygamber diyor, kendini Allah'ın yerine koydu diyor haşa. Hani şunu dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bazı isnat edilen şeyler var mesela hadis olarak şey oldu. Bunlara benim şüphem var yani bunlar acaba sahih mi diyeyim. Şimdi oradan hemen direkt kafir diyemezsin.
Peygamberin şahsı hakkında şüphelerim var diyor. Peygamber kendini Allah'ın yerine koydu. Haşa, Allah'a karşı Resulullah'tan daha saygılı bir, daha Allah peygamberden, Efendimiz kadar Allah'tan korkan biri var mı da buna Resulullah iftira etti? Sesiyle ben dinledim. YouTube'da vardı o zaman. İşte bu hocalar diyor. Bütün mesele zaten bunlar ulema-i kötü alimlerden çıkıyor. Bu ateş bizden çıktı, bizi yaktı. Ne diyor hadis-i şerif? İşte bak. Ve azallû, böylece saptırdılar. El-eğbiyâ'ı, gabileri, gabi aklı kıt. Dünya kadar aklı kıt insan var. İlmi sıfır, kültür seviyesi sıfırın altında 40 derece. E şimdi bu adamlar bunları dinlersin, Caner Taslaman'ı orada dinliyor. Oo, bu da ilahiyatçıymış, bu da hoca. Dedi ki yılbaşı kutlanır, tamam. Hindi de kesebilirim, çam da devirebilirim, ağaç da süsleyebilirim. Ondan sonra az daha içkiye bile cevaz verecek yani. Belki de veriyor mudur bilmiyorum, birkaç kadeh atma, onu da sormak lazım. İftira atmayayım. Bilmeden konuşmayayım ama yılbaşına alenen verdi. İşte bak, gabileri saptırdılar. Anı tarikı, Allah'ın hak tarikinde. Yani mağrub bazen 450 sene evvel söylediği alimlerin seviyesiyle Caner Taslaman, onları 1000 sene talebe olsa bir şey anlamaz. Onlar yüksek seviyeli alimlerden bahsediyor. Mağrub Ban döneminin hocaları. Ama onlar da diyor tamahkarlık yüzünden padişahlara, yöneticilere hoş görünmek için tavuğuna kış demediler. Ondan sonra efendim o da caiz, bu da caiz, efendim o idare eden, ona fetva veren de var falan. Böyle şeye çevirdiler, ihsar yaptılar dinimizi. Bu sefer ne oldu? Dine şüpheler geliyor. Öbür alim İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, bu haramdır. Bu da diyor ki cevaz veren var. Bu sefer adam da diyor ki Allah Allah şimdi. Nefsini, canının ekşiliği istediğini de düşün. O da bu sefer yılbaşı kutlamak istiyorsa ne var? Yılbaşı özel programı seyrediyoruz evde, ne var yani şimdi? Cübbeli kalkmış böyle. Caner daha doğru konuşuyor diyecek. Bunun gibi meseleler yani. Bundan dolayı diyor İmam Rabbani Kudsesur Hazretleri size Allah büyük bir imkan verdi diyor. Bu Han-ı Cihan mektubu yazdığı zaten. Çünkü neden diyor? Şimdi diyor, o da onun veziri gibi bir şey. Şu andaki zamanın sultanı, padişah diyor. Hem diyor yedi ceddinden beri Müslüman geliyor. Bir de Ehl-i Sünnet'ten olması, çünkü orada Şia tehlikeleri de çok vardı o zaman. Hala var Şia tehlikeleri. Bir de Ehl-i Sünnet'ten olması üstüne ilave nimettir diyor. Bir de Hanefi mezhep olması, hani bu buranın Müslüman halkı hep Hanefi ya, onlarla da beraber muamelatta anlaşmış oluyor mezhep içi, uygunluk var. Bunların kıymetini bilmek lazım diyor. Onun için bunlara Ehl-i Sünnet'in hassasiyetlerini duyurmak. Yani yöneticilere emri bil maruf yapmak. Ama tabii şimdi ben ulaşamıyorum. Ben Tayyip'e nasıl ulaşacağım şimdi? Veyahut da hangi bakana ulaşabiliyoruz ki yani? Bunları nerede oturacağız da bir emri maruf yapacağız? Ehl-i Sünnet'e göre bildiklerimizi anlatacağız. Biz de 50 senedir bu işin içindeyiz yani. Dolayısıyla fırsatımız yok tabii. O imkanları bulamadık yani. Evvelce bulduklarımız oldu fırsatlar. O fırsatlarda yaptık yani. Şahitler, Allah şahit. Şahitlerimiz var yani. Evvelce oldu ama bu yıllardır yok öyle bir fırsatlarımız. Tabii ama bu fırsatı olanlar diyor, bunun kıymetini bilsin diyor, yöneticilere mutlaka Ehl-i Sünnet'i emr-i arufu yapsınlar diyor yani. Bu konuda daha bir uzun bir izahat yapacak önümüzdeki mektupta. Bugün de ilmi şura toplantılar vesaireler olduğundan çok uzun da şey yapamam. Benim de ağır hastalıklarım olduğundan efendim dişle uğraştık yine. Sabah da oralara gittik. Doktorlar, yarın yine hastanelerdeyiz. Sabah kalple ilgili falan. Yani bu hengamede hem ayaklarına gidip kardeşlerimizin sohbetlerini yapmaya çalışıyoruz. Hem kitap çalışıyoruz. Hem sohbetleri aksatmamaya çalışıyoruz. Yani benim gücüm bu kadar yetiyor. Allah hepinizden razı olsun. Siz de tebliğ yapın, emr-i maruf yapın. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri, yani şu hadis-i şerif buraya delil geliyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, yeti alennas zamanun, insanların başına bir zaman gelecek. La yebkâ minel islâmi illesbû, İslam'ın ancak ismi kalacak. Nüfus cüzdanında Müslüman yazıyor. Şimdi onu da kaldırdılar. Eskiden o ismi yazıyordu yani. Şu anda yeni şeydi, onu da kaldırdılar. Ve la minel Kur'ani, Kur'an'dan da illa resmi, resmi kalacak. Yani Kur'an'ın şu anda, anlıyor musun sen? Mushaf'ı açıyorsun, ayetler duruyor yani. Allah'tan Kur'an'ın ayetlerinin de kaldırılacağı kıyamete yakın bir zaman var. O zamana daha gelmedik. Buna da şükredelim Allah diyebiliyoruz yani. Çünkü Kur'an musaflardan da kaldırıldığı zaman kimse la ilahe illallah da diyemeyecek. Yani bir anda aklından dilinden çıkacak adam. Çünkü la ilahe illallah Kur'an'da ayet ya. Fa'alemennehu la ilahe illallah diyor. Şimdi Kur'an kaldırılınca la ilahe illallah da kaldırılmış oluyor. Yani iman gitti yani. O zaman Allah yaşatmasın, bırakmasın. Ama
O zaman Kur'an'ın diyor resmi kalacaktır. Mesacidu ma'miratun bi ebdanihim. Mescitler bedenleriyle dolacak. Bak sen ne zannedeceksin ki o zaman geldiği zaman camiler bomboş zannediyorsun. Öyle demiyor hadis-i şerif. Gümüşhanevi Hazretleri de bunu tahric ediyor yani. Ramzul Hadis'te de var diyebiliyor.

biliyorsunuz yani emekli. Emekli ama neyin emeklisi yani hani? Kömür ocağından emekli değil yani. Bazı böyle mesleklerin emeklilerinde şeriatı tamamen inkar ederler hani. Böyle bölgeler de var yani. Oranın imamlarıyla da görüşüyorum yani. Adam diyor bir tane şeriata inanıyor. İki saf cemaat var ama diyor. İşte kalpleri hidayetten boş olacak. Velhâlde. Cuma'yı doldursana 5000-10000 kişi. Ayasofya'yı doldursa, kapıları doldursa ne olacak ya? Kalpte hidayet yoksa. Peki şerrümen tuzillü semaviye meydin. O gün göklerin gölge yaptığı kişiler, yani gök kubbenin altında olan bütün insanlar gök kubbenin altında şu an. Bunların en şerlisi kimdir? Papazlar demiyor, hahamlar demiyor, Yahudiler demiyor, münafıklar demiyor, Hristiyanlar demiyor, demiyor. Ne diyor? Ulema'uhum, alimlerdir, ayet hadis bilenlerdir, tefsir hadis fıkıh bilenlerdir. En şerli mahluk onlardır. Niçin? Bildikleri hakikatleri söylemedikleri için, iyiliği emretmedikleri için, kötülükten nehyetmedikleri için, batıla batıl demedikleri için, hoşgörüde bulundukları için ve bir de benim gibi bir kişi çıkarsa, hakkı söylese ona da sen sus otur aşağı fitne çıkartma dedikleri için. Ya kendi yapacağı vazifeyi yapmıyor, yapanı da susturmaya çalışıyor. Minhum tehrucul fitnetu veleyhim tehrucul. Fitne onlardan çıkacak, yine onlara dönecek. Öyle derdi Efendimiz Ali. Bu ateş bizden çıktı, bizi yaktı. Döndü, bizi yaktı derdi. Bu hocalar böyle bocalar derdi. İşte şu anda da aynı durumu görüyoruz. Tarikatın içinde de aynısını görüyoruz, şeriatta da aynısını görüyoruz. Bunlar Yahudi Hristiyan çenede girecek dendiği zaman kim çıktı da diyalogçulara reddiye yaptı yani? Hani hadisin tarikat içi meseleleri millete anlatmıyorsun. Ulan şeriat yıkıldığında neredeydin sanki? Şimdi cenazeden zaman yılbaşı kutlanır diyor, en büyük haramı helal etti herif. Ondan sonra neredesiniz yani, kimle konuşuyorsunuz? Hiç efendim kimsenin adını vermeyelim, bizi mahkemeye verirler. Yok şu olur, yok bu olur. Allah'ın dini yıkılırken, yani bir mahkemeye, ifadeye, savcılığa gitmeyi bile, bedel ödemeyi bile göze alamayan bir alimler topluluğundan. Bunlar güruh ya. Bunlar güruh, güruh ya. Bunlardan ne hayır bekliyorsunuz İslam'a Müslümanlar? Aa işte İmam Rabbân seni. Alenen söylüyor ya. Şeytanı bunları işsiz bıraktı diyor ya. İblisin işini tekefül ettik. Üstlendiler diyor. Onun için biz, Efendi Hazretlerimiz kim için ehli sünnettir bu adam dediyse, hangi kadın hocalar bunlardan ayrılmayın dediyse, bunların hepsini isimlerini tek tek veriyoruz kürsülerde sohbet. Yani koca Efendi Hazretlerimiz niye böyle bazı şeylerin ismini verdi? Niye bazı insanlara bu tam ehli sünnet dedi? Şimdi bunları düşünmek lazım. Ehli sünnet piyasa dolu yani. Ama bazı isimler niye verildiğini de iyi düşünmek lazım. Bu büyükler bir kelime fuzuli konuşmaz. Onun için her hocanın sohbeti dinlenmez, her hocanın kitabı okunmaz, her hocadan ders öğrenilmez buyuruyordu da. اِنَّا ذَا الْعِلْمَ وَدِينٌ فَانْصُرُمْ مَنَ خَسْتُمُهُمْ 50 kere dinlemişimdir ya. Bu ilim dinin ta kendisidir. Burada itikat dersleri yapıyoruz veya helal haram dersleri, kebair günahlar serisi yapıyoruz veya 3 aylar bahsediyor. Bunlar dinle alakalı konular. Tıpla değil, hendeseyle değil, mimariyle değil, belediyecilikle değil kardeşim. Bunlardakinde yanlış olur, şunuş olur, telafisi, tedariki mümkün olur. Orada da tabii zarara gitmemek lazım. Orada da kıyas edip en iyisine iş yaptırmak lazım ama ehliyet, liyakat esas almak lazım ama hadi o senin ahiretine çok taalluk etmez. Dünyada zarar çekersin. Yanlış bir adamı belediye reisi seçersin. Ondan sonra 5 sene mini mini minlersin yani. Sokakları bilmem ne götürür yani. Bütün metrolar birbirine girer. Otobüsler her gün kaza yapar. Millete talar yani. Bunları yaşıyoruz şu anda İstanbul'da. Ya ayrı bir şey ama bu dünyalık bir durum. Kimsenin dinine, iman hali, milletine gavur edecek bir durum yok bunun. Ama bu ilim dinin ta kendisidir. Kimden alacağınıza iyi bakın. Çünkü neden? Sen namazını öğreniyorsun burada. Abdestini öğreniyorsun burada. Allah'ın sıfatlarını öğreniyorsun. İsimlerini öğreniyorsun. Ehl-i sünnet itikadını öğreniyorsun. Aa herif gitmiş de yılbaşı kutlamak caizdir bilmem nedir. Aa ben de Noel ağacı kestim biçtim işte ışıklandım. Aa yanına oturdum işte falan. Bunu sana gösteriyor. Tatbikatlı Noel kutlamasını sana gösteriyor. E şimdi bu senin dininle alakalıdır. Zalimlere azıcık meyletmeyin. Ateş dokunur size. Şimdi bu buraya giriyor yani anladın mı? Onun için bizim konularımız, bizim sohbet alanlarımız veyahut da Şifa-ı Şerif olsun, mektubat dersleri, yine bunlar akadisler, diğer sohbetler, bütün bu konular mutlaka dinle alakalı. Yani helalle haramla alakalı. Yani inanç meseleleri alakalı. Ölür ölmez kabire taalluk eden meselelerden biz bahsediyoruz. Bizi başkalarıyla, zerraklarla, rakkaslarla kıyas edip de bizim sohbet içeriklerimizi ondan bundan çoluğun çocuğun tweetleriyle, bilmem nereliyle millet hiçbir helal haram konusuna girmeyen, şu ana kadar millete bir namaza başlatmamış, bir kadını tesettüre sebep olmamış,

hiçbir milletin efendim yarasına melhem olmamış adamların şu anda birbirine hırslan, tamamlan efendim işte efendim yok şeyh bulalım, para toplayalım, dernek açalım davalarıyla bunlar kıyas edilirse bu bize de zulüm olur. Allah'a da reva olmaz. Ahirette de bu sohbetlerden milleti mahrum edenler onların da vebalini yüklenirler. Çünkü bu konuları kimse konuşmuyor. Bizim konuştuğumuz konulardaki sohbetlerdeki içerikler hiçbirinin sohbetinde yok. Varsa o zaman de ki bak sen burada bu konudan bahsettin. Burada da bu hocam bu konuda ama bir misal getir ben de anlayayım. Tebrik ederim, teşekkür ederim yani. Sevinirim. Ama maalesef bu vazife terk edilmesi bugün ümmetin tümünün başına bela çökertti. Ulemanın emri bil marufu terk etmesi. Yani doğru bilen yok demiyorum. Doğru bilen yok demiyorum. Doğru konuşan yok da demiyorum. Ama hesap kitap yapıyor. Konuştukları doğru olabilir ama bu konulara girmiyor. Hani her doğruyu konuşmayalım kabirinden yapıyor. Tamam. Bu noktada kim bu sahayı dolduracak yani? Onun için hocaların yanlış işlerini, din adına yaptıkları yanlış konuşmaları veya en azından sükutlarını, batıla karşı sessizliklerini tolere edemeyiz. Burada yani onda bir bildiği vardır, evliyadır, ulemadır, meşayihtır. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok yani. Ayet hadis var, hakkı söyleyeceksin yani. Yoksa şeytan olursun diyor. Ona bildiği bir şey var, hikmetli bir şey var, öyle bir şey yok. Allah ve Resulü'nün buyurduğunun karşısında hiçbir hikmetli bir şey olmaz yani. Herkes hakkı söylemekle mükelleftir. Susan şeytan olur ve yarın ahirette vebali alır. Bu mektupta yani bu önümüzdeki derste çok güzel misaller veriyor. Çok güzel misaller veriyor. Yani devlet yöneticilerine, sultanlara, padişahlara yaklaşayım diye, onlara hoş geçineyim, onları üzmeyeyim diye fetvalarda taviz veren hocaların durumunun rezilliklerini misallerle anlatacak yani önümüzdeki derste. Onu da kaçırmayalım. İnşallah Rahman sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi sahbihi ve sellem.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikadı sona erdi.
1: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Hicri 26 Rebiül Evvel 1448, Miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ anh. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş" diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Selamun aleyküm, Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Sizler de biliyorsunuz ki biz canlılar için su çok önemli. Özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için su çok önemli. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak su tankeriyle su doldurup orada su ihtiyacı olanlara su veriyoruz. Nasıl mı veriyoruz? Sizlerin sayesinde, sizlerin eşliğinizde, sizlerin yardımlarında o suyu onlara ulaştırıyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz numaralardan Ecir Vakti Derneği'ni ararsanız bizler de inşallah sizlerin sayesinde o suyu onlara ulaştıracağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Selametle, selamünaleyküm.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşahitler Mesaif'ten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor. Bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
6: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır, din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
11: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Çünkü oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
12: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
13: Elhamdülillah. Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
14: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegulvakfı.org.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Arnavutköy'de İstanbul büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
16: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor?
17: Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Hicri 26 Rebiülevvel 1448, Miladi 8 Eylül 2026, Salı. Dünya arkasına dönüp gitmekte, ahiretse bize doğru yaklaşmaktadır. Öyleyse dünyanın değil, ahiretin evlatlarından olun. Hazreti Ali radiyallahu teâlâ an. Bir kıssa. Rabia'nın iki ekmeği. Rabia el-Adeviyye'nin rahmetullahi teâlâ aleyha evinde bir gün iki ekmek bulunuyordu. O sırada kapıya bir dilenci geldi ve yiyecek istedi. Rabia, hizmetinde bulunan kadına iki ekmeği de dilenciye vermesini söyledi. Kadın evde başka yiyecek bulunmadığını bildiği için ekmekleri vermekte tereddüt etti. Rabia ise ikisinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine ekmekler dilenciye verildi. Bir müddet sonra bir hizmetçi kapıya geldi. Efendisinin Rabia'ya ekmek gönderdiğini söyledi. Getirdiği ekmekler sayıldığında 18 tane olduğu görüldü. Rabia, "Bunlar bana gönderilmemiş." diyerek ekmekleri geri çevirdi. Hizmetçi ekmeklerin kendisine gönderildiğini söyledi fakat Rabia kabul etmedi. Hizmetçi geri dönüp durumu efendisine anlattı. Bunun üzerine iki ekmek daha eklenerek ekmekler yeniden gönderildi. Rabia ekmekleri tekrar saydı. Bu defa 20 tane olduklarını görünce kabul etti. Yanındaki kadın bunun sebebini sorunca Rabia, verdiği iki ekmeğe karşılık 10 katının geleceğini bildiğini, bu sebeple 18 ekmeğin kendisine gönderilen pay olamayacağını düşündüğünü söyledi. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O sallallahu teala ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 67. mektup, 2. cilt 67. mektup. Dersimizden kalan kısmı devam ediyoruz. Çok da bir şey kalmadı ama yine bir iki derste anca biter. Bu mektubu Han-ı Cihan'a yazmıştı. O dönemin sultanının, yani Hindistan'ın, padişahının yakını. O da yani yüksek seviyede bir, şimdiki deyimle bürokrat gibi anlıyorum. Onun için ona Allah size devlet verdiği, imkanlar verdiği, sultanın, padişahın yanında itibar verdiği. Onun için bazı alimler dünya perest oldukları için padişaha tavizli fetvalar verip gözüne girmek istiyorlar falan ama kendisi padişahın işte yedi ceddinden beri Müslüman, ehli sünnet ve mezhebi Hanefi'dir. Onun için bu da bizim için, yani oranın halkı da Hanefi olduğu için, yoksa diğer üç mezhepte halk da yani uyum bakımından bu da uygundur şeklinde beyanlarda bulunmuştu. Şimdi kaldığımız yerde buyuruyor ki Lakin lemmâ kâne, ne zaman ki oldu. Yani şimdi bazı hocalar devlet adamlarına yaklaştırırlar. Ondan sonra müdahale yaparlar, yağcılık yaparlar. Efendimiz'in tabiriyle hoşaf soğuturlar, kuyruk sallarlar falan. Bu da dinin, İslam'ın hükümlerinin zayıflamasına sebep olur. Çünkü onlar padişahın da kendilerine İtibar vermesini istedikleri için, maddi menfaat temin etmek istedikleri için azimetli amel, doğru fetva vermezler. Onlara işte şirin görünmeye çalıştılar diye anlattı ya. Şimdi diyor ki velakin böyle ama diyor, bazı alimler tabii padişahların yanlarına çok girip çıkıp yanlış fetvalar yapıp padişahları da hükümet yönetenleri, devlet büyüklerini de saptırabilirler diyor. Tabii bu şeriat devletinde daha çok olan tehlikesi var. Öbür türlü de şimdi zaten laik düzende bu sistemde, yani zaten hükümler İslam'a göre verilmediği için buradaki tavizler tabii yine mutlaka birçok alimlerin, hacıların, hocaların da hükümette, Cumhurbaşkanı üzerinde, Başbakan üzerinde diyelim dönem dönem suyu tesirleri, yanlış ve fetvalarının kötü etkileri görülmüştür. Yani bu düzende de görülmüştür, bunun şey değil. Çünkü adam bir hocayla çalışıyor. Diyelim işte Kenan Evren'de ona göre Diyanet'le muhatap olursa bir şey, hükümeti darbe yaptı, hükümeti ele geçirdi. O zaman da Diyanet kapanmadı hoş. Diyanet'le muhatap oluyor. Ondan sonra birçok Demirel'lere, Cevitler mesela, ondan evvel Özallar, Menderesler, hepsi bu şekilde muhatap oldukları zaman, mesela Diyanet'in başında olan veya işte mütevellisinde olan Yüksek Din İşleri Kurulu'nda olanlar doğru fetvalar verseler, bu caiz değil deseler, mesela bir mesele için, yani devlet ise onu dinler dinlemez ayrı dava ama en azından onlar uhdesinden sıyrılmış olur. Mesuliyetinden kurtulmuş olur. Ama şimdi ben buna şimdi efendim kadınların erkekler arasında çalışması caiz değil veya kadınların başı açık gezmesi, bacağı açık gezmesi caiz değil, bunlara işte ruhsat vermeyelim falan bir şey desem, ya sen hangi dönemde yaşıyorsun? Yobaz mısın? Mağaradan mı çıktın falan der bana. Onun için ben de aşağılamamak için yani bu konulara girmiyor sen. Ama senin konuların bunlar. Helal haram senin konuların yani. Vesaire. Bazı kere sorduğunda tavizli fetva verir. Bazı kere hiç sormadan da kalkar işi karıştırır. İş güzellik yapar. Bu da caizdir işte, siz öbür gerici hocalara bakmayın. İşte çöpeli gibi yobazlar
yılbaşı kutlanmaz diye günahkar onlara bakmayın. Siz yılbaşı kutlamak caiz ne var yani falan. Şeyler yaptı şimdi. Caner Tarsaman bu sene yaptı aynı. Mesela şimdi o hoca mıdır? Değildir. Değildir ama topluma hoca diye lanse edilip ilahiyatçı geçinerek veyahut da işte ne bileyim esas diploması dini ilimler değil bildiğim kadarıyla. Ama adam kalkıyor mesela en büyük haramlardan biri meşrudur diyebiliyor. İşte Habertürk gibi kanalda bunu konuşuyorsa falan. Din adına konuşuyor. Kur'an'da bunun nehyeden bir ayet yok diyor. Halbuki dolu ayetler okuduk. Kaç haftadır bu konuyu konuştuk yani. Hani gündemi geçti diyelim. Ve lakin işte hep böyle din adamı geçinenlerin tavizlerinden bu hale geldi bu ümmet, bu millet. Onun için yani onlar milleti de cahilleri de saptırıyorlar diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ama diyor burada bir fark var. Neden? Çünkü padişah seni dinliyor diyor. Bu mektup yazdığı müridine. Han-ı Cihan'a olabilir dedim. Üst düzey bir bürokrat gibi anlıyorum. Padişah seni dinliyor diyor. Yani öbürleri de yağcılık malzeme geleni gideni var ama diyor. Sen ne dersen onu yapar sana itibar ediyor diyor. Sen bu fırsatı değerlendirip emri bil maruf yapman lazım diyor yani. Mesele bu. Onun için hak ehli hükümetleri yönetenlere yakın olsalar, taviz vermeden hakkı doğruyu söyleseler, hükümetler, devlet reisleri, liderler, onlar dinler dinlemez. O ayrı bir şey. Ama en azından yaptığı bir şey yanlış olduğunu bilerek yapar. Haramı haram olduğunu bilerek yapsa en azından imanı kurtarır, kafir olmaz mesela. Şimdi öbürü ben de din adamıyım ya bu caizdir, maizdir derse, o da onu dinlerse, onun görüşünü kabul ederse bu sefer harama helal inandığından dinden de çıkar. Onun için din adamlarının tavizcileri, kevşekleri, özellikle dış güçlerle, kafirlerle, şunlarla, bunlarla anlaşmış olanlar işte bir FETÖ örneği yaşadık. Yani bu din adı altında, din kisvesinde yürüdü bu işler. Yurtlar, kurslar, bilmem neler. Kendisi merkez vaiziydi. Fatih Camii'nde vaaz ediyordu. Yeni Cami'de hutbe okuyordu Cuma'da. Özal döneminde falan. Merkez vaiziydi bu adam. Ne yaptılar? Yahudi'de sen cennete gireceksin de Amentü'nün altısını ikiye... Yani şunu daha yeni yaşamadık mı? Senelerce bunların reddiyesiyle uğraştık, kitaplar yazdık, sohbetler yaptık. Siz bunun şahitlerisiniz, içinizde bunun çok tanığı var. Onun için din adına çıkınca işte kız üniversiteye gitmek için başını açabilir dedi. Ondan sonra askeriye de ilerleyebilmek için önüne içki koyuyorlarsa sen denemek için içilebilir dedi. İşte efendim altın yüzük erkeklere haram. Kendini belli etmemek için takıya olsun işte altın yüzük takılabilir dedi. Daha neler ya? Bir savcıyı, onlarla uğraşan bir savcıyı deşifre edip işte kaset çekip duruyordular ya bunlar kaset kumpasçısı. Başörtülü kıza efendim sen işte açıl veya neyse onunla zina yapabilirsin. Nasıl zina ya? Zina haram değil mi? Ama biz harpteyiz dedi. Harp hiledir dedi, biz harpteyiz dedi. Onun için çünkü ona video koyacak, kaset çekecek. O savcı işte itibaren zedeleyip attıracak. Çünkü FETÖ'cülerle ta o zaman uyanmıştı o savcı. En evvel onlara dosya açmıştı. Hatta biz 2000'de aynı şeyde mahkemede yine yargılandık FETÖ'yle. Ona takipsizlik beraat verdiler. Bana 2 sene, 7 ay, 3 gün ceza geçirdiler yani. Aynı mahkemedeydik. Çünkü öbür savcı Ankara'dan tutuklama çıkarttı falan. İstanbul iptal etti. Tabii o zaman FETÖ'ye uyanmış. Mesele yani 2000-2001. Ben çünkü bir daha oldum, bir daha girdim çıktım, bir daha yatarım kaldı 10 ay bandırmada falan. 2002'nin sonunda çıktım yani. O dönemde oldu bu. Onun için bu meseleler de din adına konuşanların zararı öbür din düşmanlarından fazla olur. Din düşmanı ise dinin yasaklar, ibadeti yasaklar, kursunu kapatır falan. O ayrı bir şey. Yani o zaten kıyamete kadar
cihat devam eder. Hak batıl mücadele edecek yani. Ama senden görünüp senin içinde olup hoca kisvetinden ya kılık kıyafet bakımından veya konuşma ağız üstü bakımından din adına konuşuyorsa bir de yanlışa yönlendiriyorsa belanın en büyüğü budur. Buradan tabii ki yöneticiler de etkilenir. Ya bu da hoca. Bu buna caiz diyor. Sen niye beni zora mı sokmak için değil diyorsun falan. Böyle işler. Diyor ki şimdi ve lakin diyor lemmâkânem mislâze sultani efendim böyle bir sultan yani padişah diyor. Böyle sultan ki azıymış yani. Şanı büyük yani çok muteber bir adam diyor. İyi bir Müslüman diyor. Hocalara, alimlere değer veriyor diyor. Şanı yüce olan böyle bir sultan ki yani Hindistan'ın padişahı o zaman. Oldu ne oldu? Nedir oldu? Musgiyen. Musgiyen kulak verici oldu. Neye ilâ kavlüküm? Sizin sözünüze kulak veriyor. Yani öbürleri de etkileyebilir ama fetva sizden alıyor yani. Size itibar ediyor. Neyle? Kulak veriyor. Hani dinlerde ne diyor falan işine gelmeyene atar satar öyle değil. Bir husnil istimai. İstima dinlemek. Husun güzellik. Güzel bir dinlemeyle kulak veriyor. Yani iyi niyetle kulak veriyorsa. Şimdi yük bindi sizin sırtınıza demek istiyor. Adamı doğru yönlendir o zaman. Daha ve mütelakkiyen, telakki ediyor. Yani alıyor. Neyi iyyahu? O sözünüzü, sizin görüşünüzü bir meseledeki. Onu telakki ediyor, alıyor. Neyle karşılıyor onu? Bir kabul, kabulle karşılıyor. Öyle dinliyor da ben bir istişare yapayım, bir kıyas yapayım demiyor. Sizi onun güvenini kazanmışsınız. Onun için kabul ediyor. Böyle olunca kâne oldu el lazımu, lazım gelen yani sizin ne yapmanız gerekiyor diyor. Size yapmanız gereken ne oldu? En yahut da saymak zelke onun size itibar etmesini devleten, azimeten büyük bir devlet. Devlet yani nimet yani. Büyük bir ganimet bilmeniz lazım. Niye? Koca padişah benim sözümü dinliyor. O zaman ben onu doğru yönlendireyim demeniz lazım. Daha ve en yübelliğe tebliğ edilmesi lazım. Etmek lazım. Tebliğ ulaştırmak neyi? El kelimete kelimeyi kelamı öyle kelime el hakkati hak olan sözleri kelime burada cins tutuluyor yani. Bir kelime iki kelime demek değil bu. Sözler. Hak olan sözleri ulaştırmak lazım. Yani kastediyor Mahmud Manzeri hak olan sözlerden neyi kastediyor? Kelimetel İslami, İslam kelimesini. İslam kelime burada dava. Ve kelimetullah yel'ulya diyor. Allah'ın kelimesi en yüce odur diyor Kur'an. Orada Allah'ın kelimesi diye belli bir kelime harften bahsedilmiyor. Allah'ın kelimesi tam kelime-i tevhid, kelime-i şehadet olarak onların da cümlesine toplam kelimede deniyor ama burada kelimeden maksat davadır. Yani Allah'ın davası en yücedir. Putların davası mı var? Onun için İslam kelimesi öyle kelime ki el muvafikate uygun düşen nereye? Limu'tekadat, ehl-i sünnet, ehl-i sünnet inançlarına uygun düşen İslam anlayışı diyor. Yani çünkü yoğurdum ekşi diyen yok. 72 fırkanın hepsi biz doğruyuz diyor. Hepsine ayet hadis okuyorlar. Şia'nın da kendine göre hadis okuyor. Mutezile ayet okuyor yani bu. Senin kendini haklı görmen mühim değil. Allah seni haklı, hak buluyor mu, hak üzere buluyor mu mühim olan olur. Onun için İslam davasını tebliğ etmek lazım. Ama şimdi İslam davasıyla ortaya çıkan dünya kadar sapık fırka var diyor yani. Nereye uygun olanı? El muvafikate uygun düşenli mu'tekadat ehl-i sünneti 73 fırkadan 72'si sapıtmış ya. Biri fırka-i naciye kurtulacak. İşte o ehl-i sünnet itikatlarına uyan efendim İslam anlayışını. Yani herkes Müslüman mı diyor? Gavurum diyen yok. Ama sen ehl-i sünnetin anladığı ayet-i hadise verdiği manaları kabul etmen lazım ve bunu padişahın kulağına da ulaştırmak lazım. Ne kadar Müslüman olsa da tafsilatlı din ilimlerini bilmez. Şekerallahu, Allah Teala meşgul kılsın. Sa'yum. Ehl-i sünnet alimlerinin sa'ini. Sa'i gayret çalışmalarını bu kadar hizmet yaptılar, bu kadar kitaplar hazırladılar. Bize kadar ulaştı yani. Allah çalışmalarını makbul eylesin. İşte o kelimeyi ulaştırmak lazım. Yani ehl-i sünnet davasını, İslam'ın ehl-i sünnet anlayışını
ulaştırmak lazım. Sarahaten ya açıkça adını vererek ev işareten ya da ima ve işaret yoluyla nereye ulaştırmak lazım? İlâ sem'u sultan, padişahın kulağına onu ikide bir su kaçırmak lazım. Hak olan itikatlar bunlardır efendim diye ulaştırmak lazım. Taven ya rıza, arz etmek lazım. Sunum yapmak yani ileyi padişah. Neye sunacaksın ona? Kelame ehlil hakkı. Hak ehli yani ehli sünnet ve cemaatin sözlerini, itikadi görüşlerini neye göre bir kaderin imkanı tabii elinden gücünden yettiği kadar, elinin gücünün eriştiği kadar imkan dahilinde. Şimdi bazı kere bir yöneticilerle, bürokratlarla, milletvekiliyle, bakanlarla ve devlet cumhurla insan görüşebilme imkanı olan bir insan. Bazı kere bu imkanlar elinde alınıyor. Yani devreler kapanıyor, aracılar aradan çıkıyor falan. Onun için gücün yettiği nispette ulaşmaya çalışmak lazım. Üst seviyedeki yöneticilere, kaymakamıdır, valisidir, milletvekilidir, bakanıdır. Bunlara hakkı tebliğ etmek, doğruları ulaştırmak lazım. Tabii bir kaderil imkan. İmkan Türkçeleşmiş yani. İmkan mümkünattan geliyor. Elde imkan olduğu kadar. Bel daha doğrusunu söyleyeyim sana diyor. Yenbeği icap eder. En yeterassade gözetim içinde bulunmak. Daha ve entazıra muntazır olmak, beklentili olmak ve ümitli olmak lazım. Daimen, devamlı. Neyi bekleyip gözleyip efendim çalıştırmak lazım? Fırsaten. Bir fırsat kollamak lazım. Sürekli yöneticiler nezdinde etkili olacak adamlara ulaşma konusunda fırsat gözlemek lazım. Niçin? Li iradik. Kendine döneri yağlı kesmek için, çoluk çocuğuna tüken açmak için değil. Li iradi kelami ehlil mezhebi. Mezhebin ahalisinin kelamlarını ve sözlerini efendim koyabilmek için. Öyle mezhep el hakkı, hak olan. Yani hak olan mezhep bir tane zaten. Tek fırka kurulacak. Küllüğün finnâr, o bilen hepsi ateşe gümleyecek buyurduğu hadis-i şerifte İbn-i Mace'de geçiyor. Sahil birçok kaynakta geçiyor. Hak olan mezhebin ehlini ve adamlarının sözlerini getirebilmek için nereye filbeğini araya, onların kelamlarını, kelimelerini, hükümlerini araya sokup insanların itikadını düzgün tutabilmek için devamlı fırsat kollamak lazım. Hatta böyle yapılsın ki hatta nihayet tezharu zuhur etsin, belirgin hale gelsin hakikatül İslami, İslam'ın gerçek yüzü meydana çıksın, daveye düve belirsin, ne butlanül küfri, kafirliğin, imansızlığın batıl olduğu, da ve şenaatü, ne kadar şeni ve çirkin olduğu zuhur etsin için ve İslam'ın hakikati açıkça ortaya çıksın için devamlı ehli hak olan, hak mezhebin sahipleri olan, ehli sünnet olan bütün o bizim şu andaki diyelim etrafımızdaki arkadaşlarımız hep ehli sünnet elhamdülillah. Ehli bidatten işimiz yok. Ama onların hak olan görüşlerini, filbeğini araya sokabilmek için fırsat kollayalım ki hatta tezhar hakikatül İslam, İslam'ın gerçek gücü meydana çıksın. Ve düve butlan küfür ve şenaatü. Kafirliğin geçersizliği, asılsızlığı ve çirkinliği meydana çıkması için Müslüman konuları kapatmayacak, daima fırsat kollayacak. Vel küfrü kafirlik ise hüve o zahirul butlani, batıllığı açık olan bir şeydir. Allah'tan karşısına tapmak ve İslam'dan gayri din tutmak ve ahir zaman olduğu için sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Eski dönemlerde aynı anda 1000 peygamber oluyordu. Kudüs ve civarında. Şimdi öyle değil. Onun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hak olduğu net bir şekilde anlaşılana kadar fırsat kollayıp ehl-i sünnetin görüşlerini araya sokmak lazım.
Vel küfrü zahirul butlan. Zaten kafirlik, batıllığı açık olan, asılsızlığı belirgin olan bir şeydir. Bunu batıl olduğunu izah etmek için çok büyük mesailer harcamaya lüzum yok. La yestahsin, güzel kabul edemez. Hu onu, yani kafirliği. Yaratan Allah'ı inkar etmeyi asla güzel göremez. Akılın zerre kadar aklı olan asla. Zerre kadar aklı olan bu nedir ya? Allah-u Teala'nın mülkünde Allah-u Teala yaratmış her şeyi. Sen bu, senin ortağındır ya, adamı aldın getirdin, tuttun kolundan başıma bela ettin ya, böyle şey olur mu mesela? Şirk budur. İlgisiz, alakasız insanları efendim Allah'a ortak koşmaya davet ediyorlar ve bunu da tutturuyorlar. Ona göre işte ikram yapıyorlar, yemek yediriyorlar, para veriyorlar, bir işi sıkışınca efendim arkasında bir destek oluyorlar falan, böyle bir numaralar dönüyor tabii memlekette. Onun için hiçbir akıllının güzel görmeyeceği şekilde yanlışın yanlış, çirkinin çirkin olduğu herkes tarafından belirecek şekilde kafirlik asılsız ve temelsiz bir davadır. Onun için yenbeği icap eder en yuzira, açıklamak neyi butlana, kafirlik batıldır, asılsızdır, köpük gibidir. Suyun üstüne çıkar ama söner gider. Su alttan gider ama وَمَّا مَا اَنْفَعُ النَّاسِ فَهَمْ كُسْفِ فِلَابُ. İnsanlara fayda veren su yerde baki kalır çünkü herkesin ona ihtiyacı var. Bu bakımdan küfrün batıllığını bila tehaşin. Tehaşin demek hiç sakınmadan, kaçınmadan eğer mecliste kafirlik batıldır diye yenbeği gerekir en yuzları açıklamak mutlana. Kafirliğin batıl oluşunu açıklamak icap eder. Bila tehaşin, hiç kaçınmadan, çekinmeden. Daha ve yenfiye nef etmek lazım gelir. Kimi aliyetehum. Kafirlerin ilah diye taptıkları putları, öyle ilahlar gel batıl et, asılsız, hiçbir ne zürriyet tutuyor, ne efendim nesil tutuyor, ne canlısı ayrı iş, cansız ayrı iş. Bu kadar tapınılan putlar var. İşte ve yenbeği ondan sonra ve yenfiye nefyetmek lazım. Aliyetehum, onların ilahlarını, el batıl ete. Batıl olan ilahlarını nefyetmek, yani ortadan kaldırmak, yani kırıp geçirmek elinden geliyorsa kırıp geçireceksin. Kırıp geçirmek elinden gelmiyorsa o zaman en azından dilinle vaaz edeceksin. Bunlar size ne fayda vermişler, siz bunlara tapıyorsunuz ya diye izah edeceksin yani. Nefyetmek o demek. Mesai harcayacaksın. Nesiz min gayri tevekkufin, hiç duraklamadan, zerre kadar durmadan batıl ilahları nefine gayret etmen lazım. Daha ben yusbite efendim yani yenbeğiye gidiyor hepsi. Daha ne gerekiyor? Ben yusbite ispat etmek. Kimi el ilahe ilah öyle ilah el hakka hak olan, gerçek olan, ibadete layık olan ellezi o Allah ki ve o halikus semavat, yedi kat gökleri yaratıcısıdır ve lafzı yerlerinde beraber bila tereddüt, hiç tereddütsüz bunu ispat etmek lazım. Devamlı bunu sabitlemek lazım. İnsanların kafasına kazımak lazım. Allah'tan başka yaratan yok, yaşatan yok. İbadet ancak Allah'a mahsustur diye. Bunu öne çıkarmak lazım. Ve yusbite ispat etmek lazım. İspat etmek yani ortaya çıkartmak. El ilahe li hakka. Hak olan ilahın ellezi o Allah ki huve halikus semavati. Böyle kökleri, yerleri yaratanın hak olduğunu, ondan başka ilahların hepsinin batıl olduğunu ispat etmek lazım. Ve bunda hiç duraklamadan, bila tereddüt, hiçbir tereddüt geçirmeden bunu yapmak lazım. Helkâne oldu mu mesmuan işitilmiş asla? Kesinlikle hiç işitildi mi sizin tarafınızdan? Enne âliyetehum, müşriklerin ilahları el batılete, batıl olan, asılsız olan ilahları halakû yaratmışlar zübâbeten. Bir sivrisinek bile yarattıkları tarafınızdan duyuldu mu diyor. Ya. Velev işte mahu toplansalar da lehu o işi yapmak için, sineği geri döndürmek için mesela
küllüm hepsi toplansa ondan sonra yine olmaz. Bel bilakis yani daha doğrusu lev karasa efendim koparacak olsa onlardan ezübabu yani sinek gelip onların bir parçasını koparacak olsa yediklerinden veya bir vesileyle ve aza eziyet etse sinek hum onlara çünkü putlar dikilmişler duruyorlar. Kabe'nin işte 360 put koymuşlar. Her yer put. Safa'nın üstüne, Merve'nin üstüne, İsaf'ın aile var. Putlaşmış. Cahiliye dönemi putperest bunlar, müşrik bunlar. Şimdi bunlara sormak lazım. Sizin bütün ilahlarınız bir araya gelseler, bölge başkanlarınız, bilmem neniz, bellem karasomuzu bab, ondan sonra toplansalar da bir sinek bir şey yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Peki yaratamıyorlar. Sinekten kendini kurtarabilirler mi? Bellev karasomuzu babu. Sinek onları efendim kesse doğrasa yani orasına burasına konsa oradan parça koparsa ve ağaca eziyet verse onlara zaten eziyetlenmek için canlı olmak lazım. Cansız eziyetlenmez ki. Bütün sinekler heykelin üzerine dolsa şimdi bizim üzerimize bir sinek iki sinek böyle böyle kovalıyorsun. Heykel kovalayamıyor. Tamam gücü yok. Gücü yok. Canlı değil. Canlı değil. Eziyet de duymuyor ki mesela. Onun için sinek farz edelim eziyet verse hüm onlara. La yaktırûne onlar güç yetiremezler. Hıfzâ enfüsihim. Kendilerini korumaya. Neden minü sinekten? Kendini bile koruyamıyor put. Fazlen nerede kalsın ki? Hani hıfzı gayriyim. Başkalarını koruyacak. Başkalarının korumasından daha fazla düşün yani. Kendini koruyamıyor ki sen başkasına bahsediyorsun. Ve kendel keferat işte onun için kafirler kalu dediler mülahizan düşünerek şenaati hazelem yaptıkları işin putlara tapmanın şenaatını, fecaatını ve çirkinliğini tabii bir mülaza ediyorlar. Çok da tutturamıyorlar kendileri de inanmıyorlar ki o putların bir şey yaradığına. Onun için mülahizan düşünerek neydi şenaati hazelem yaptıkları işin çirkinliğini düşünerek ne dediler? Bu putlar bizi yarattı demiyorlar. Çünkü putlar bizi yarattı deseler o zaman bir de teklif getirir. Ben de şöyle bir sipariş vereyim, bunu da yaratsınlar. Ya putlar duymuyor ki, ne yaratacak? Onun için bu tapınmalarının, Allah'tan gayrine tapınmalarının fecaat olduğunu düşünerek ne dediler? Ha ulay bunlar bizi yaratan değiller ama şufaavuna, şefaatçilerimizdir. İndallah, Allah'ın nezdinde bunlar bize yardım edecek, şefaat edecek. E tamam peygamberler şefaat edecek, alimler şefaat edecek, şehitler için. Sıddıklar, salihler hep şefaat edecek. Melekler şefaat edecek. Bunda sorun yok. Onlarda itikat bozukluğu oluyor mu? Olmuyor. Neden? Çünkü yaradan ancak Allah o izin verirse izni kadar. Mâ min şefi'in illâ min ba'di izni. Allah'ın izni olmadan kimse kimseye bir fayda temin edemez. Şefaat yapamaz diyor. Aracılık yapamaz diyor. Azaptan kurtaramaz diyor. Onun için orada sorun olmuyor. Ama bunlar bu hem puta tapıyorlar. E bu mu yarattı seni? Ya seni bu ne yaratabilir? Sinek kondu kaçıramadı daha görmüyorsun mu? Ya bu da bu sefer tabii beni yarattı diyemiyor bu sefer. Bu sefer ne dediler? Havla bu putlar şufa'a bizim şefaatçilerimizdir. İndallah Allah'ın izniyle bizim sıkıştığımız zaman bunlar devreye girer, bunlar şefaat edecekler. E neye göre sen bunun Allah indinde itibarlı olduğuna, şefaatçi olabileceğine kanaat getirdin? Kendi söylemesiyle. Reşit sen söylesen eşit demiş. Yani şeyhin kerameti kendinden menkul lafı gibi. Ondan sonra onlar dedi mi ki biz Allah'ın dediğine şefaatçi olacağız? Demediler. Onlar zaten konuşamıyor. Peki Allah-u Teala böyle bir şey buyurdu mu? Kur'an'da buyurdu mu? Hiçbir ayette var mı? Allah'tan başka efendim Allah'a sormadan kendi kafasına göre istediğini kurtarabilecek kimse var mı bakalım? Yok. Neye göre bunu söylüyor? Sonra diyorlar ve innehum şüphesiz bunlar bu putlar. Levkaribu elbette yaklaştırıyorlar. Kimi nabizi, kimi illallah, Allah. Zülfa o da aynı kelimeden gelmiyor. Alaka yani gayri lafz. Lafzı fark ediyor, manasız şey oluyor. Ne bunun adı? Mef'ul-i mutlak düşüyor yani. Zülfa yaklaştırmakla o zülfa da takriben manasına. Bunlar bizi tam manasıyla Allah'a yaklaştırıyor. Ya seni Allah'a yaklaştırdığına inanabilmen için Allah'tan bir bilgi gelmesi lazım sana.
bunlara kulluk yapabilirsiniz veya bunlara dua edebilirsiniz, bunlardan bir şey isteyebilirsiniz diye Allah'tan bir bilgi geldi mi? E gelmedi. Velem yedire bilemedi. Havlal mecanin, bu mecnunlar, deliler. Yani şirk koşan aklı başında değil. Neyi bilemediler? Enne şüphes şan, yani önem verilmesi gereken husus nedir? Leyse olmadı liazil cemaat. Bu cemaat donuk varlıklar, heykeller, şunlar bunlar. Bunlar için olamaz. Mecanin.

0: Musulmanlar gibi onlar bile hakikati işin gerçeğinde adâ-u teâlâ Allah'ın din düşmanlarıdır. İslam'ı bozmak için efendim onlara şeytan taptırdı milleti yani. Şuraka deniyor onlara şerikler. Peki Hak Sübhanehu onların bir kimse hakkında şefaat etmek isteseler de şefaatini kabul etmeyeceğini bunlar bu cahiller bilmediler. Kim hakkında Allah'ın düşmanlarıdır? Fi hakkı abedeti adai. Allah'ın düşmanlarına tapan bu cahil cühela millet hakkında esasen o Allah'a ortak koştukları onların da düşmanı. Mevla da hepsinin düşmanı. Ve lakin bunları bilemediler. Onun için çok zarar ettiler.
1: Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.

0: talebeler nasıl okuyacak bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212

0: 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
2: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
8: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
9: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar, ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim," dedi.

0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor. ...22. bölüm başlıyor.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında, yani gönderdiği mektuplarında ihvanına, sevenlerine itikat meselelerini anlatıyordu. Ve son olarak aklın tam bir delil olmadığını, hüccet olduğunu fakat hücceti nakısa olduğunu, eksik delil olduğunu, hücceti baliga olmadığını, hücceti baliga yani delillikte zirveye ulaşmış ve Allah-u Teala'nın azabını kendisine bağladığı bir delil değil. Çünkü neden? Bir adam akıllı olsa da peygamberlere kavuşmasa, fetret döneminde olsa ona azap yok. Demek ki akıl tam bir delil olsaydı, sen niye beni bulmadın, bu aklınla İslam'ı bulmadın, helal haramı bilmedin diye onu sorgulardı. Niye sorgulamıyor peygamber göndermeyince akıllı da olsa adam? Demek akıl yetmiyor. Akıl yetseydi peygambersiz de akıllılara azap ederdi. Ama peygambersiz azap yok. Ne demek bu? Peygamber gönderilmeden delil tamamlanmıyor demek. Burayı anlatıyordu geçen mektubumuzda, dersimizde. Burada kaldık. Şimdi bir soru cevap yapıyor. Fenkıyla eğer denilirse sellemna, biz kabul ettik ennel akle, akıl nakısun, noksandır. Gayru teammin, tamam değildir. Ne hususta fi haddi zati, yani kendi başına fi ma hakkı marifetil ahkamil ilahiyeti celle şenuhu. İlahi hükümleri anlama hususunda. Yani Allah'ımızın hükümlerini, hükümleri derken işte helal, haram, işte içki haram, zina haram, işte efendim domuz eti haram, balık eti helal mesela. Bunları bilmekte akıl yeterli değil. Yani bunları akıl tespit edemez. Biz bunu kabul ettik denirse. Ve lakin lime la yecuzu, niçin caiz olmasın en yahsule, hasıl olması lil akli, akıl için vade husulü tasfiyeti ve tezkiyeti, tasfiye ve tezkiye hasıl olduktan sonra lehu, kendisi için. Yani tabii her akıl için demiyoruz ama diyor. İşte az yemek, az içmek, az uyumak işte falan. Bu Hindistan'da bir bazı mezhepler var. Berahime, Cukiye gibi. Bunlar kendini şeye çekiyorlar. Ne onun adı? Riyazata çekiyorlar. Riyazat demek işte hayvani gıdalar falan yemiyorlar. İşte az yiyorlar, insanlarla görüşmüyorlar falan falan. Bazı şeyleri var onlar, usulleri var. O usullerini tatbik ettikten sonra efendim bunlar hatta halın üzerinde havada uçup da bütün milletin gözünün önünde halın üstünde uçabiliyorlar. Bunlar Hindistan'da varlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında bilhassa vardılar. Şimdi var mılar bilmiyorum. Yani kendilerine göre, böyle ayete hadise göre değil zaten, Kur'an bir şey bilmezler. Fakat tasfiye ve tezkiye yapıyorlar. Yani nefislerini bir nevi arındırıyorlar. Artık bu arındırma, şimdi de bir şeyler yapanlar var ya, işte efendim midesi için bir şey uyguluyor, işte şu kadar su içeceğim, bir şey yemeyeceğim, bilmem ne, miden temizlenecek gibi. Bunlar da kalbin arınması için kendilerine göre bir kaideler gerçekleştirmişler. İşte insanlarla görüşmeyecek, etmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yemeyecek, bunu içmeyecek. Özellikle bu hayvani gıda meseleleri, yani et, süt gibi ürünler. Bunlardan uzak durunca falan ona da bir nevi şeyler, hafiflikler, hıffetler hasıl oluyor. İşte böyle uçuyor, kaçıyor bir şeyler. Belki diyor akıl tam yetmez ya helal haramı bilme, ama işte bazı usullere riayet edilerek felsefecilerin yani filozofların usullerine riayet edilerek işte Eflatun dedi ya nahnu kavmun müezzebun yani İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine inandı ama peygamber olarak ona tabi olmadı. Gel bize rehberlik et biz ona tabi olalım beraber dediler. Dedi biz mühezzep bir toplumuz. Bizi tehzip edene hacetimiz yok. Bizi tehzip eden ne demek? Yani biz ahlakımızı safileştirmişiz. Şimdi bunlar da kendine göre bir ahlaki, hani bazı biliyorsunuz gavurlarda mesela bazı kriterler var. Ahlaki kriterler yok, etik bilmem ne bir şeyler. Şimdi kendine göre bunlar bir şey yaparlar. Efendim insanlara şöyle davranmayacaksın, şununla konuşmayacaksın, şununla görüşmeyeceksin, görüşürsen şöyle yapacaksın işte neyse. İşte, o sana tokat atsa sen öbür tarafını çevireceksin veyahut da ilişkilere bir sistem geliştiriyorlar. Ondan sonra böylece ne oluyor? Akılları süzme oluyor. Ruhları kendilerine göre arınmış oluyor. İşte efendim yani dinsiz, Allah'tan ayet, hadis, din gelmemiş. Kendi kendilerine mantıklı yollarla kalplerine ve nefislerine ve akıllarına bir arındırma usulleri geliştirmişler. Birisi derse ki diyor, bu kadar filozoflar geldi geçti dünyada, bunlar da kendilerine, ruhlarına, nefislerine, akıllarına bir şeyler kazandırdılar. Bazı melekeler, safa halleri, bir arınmışlık, bir durulmuşluk, bunlar oldu yani yaşanmış tarihte. Şimdi o zaman deriz ki tamam akıl helalı haramı tek başına bulamaz. Ama bu usullere, metotlara riayet ettikten sonra lehu akıl için olamaz mı? Münasebetün, bir ilişki ve tısalün, bir irtibat, bila keyfin. Yani tabii şekil vermeyelim yine çünkü Allah'la ilgili konuşulacağı için şekilli demiyoruz. Neyle ittisal olacak? Bir mertebetil vücub, vücub mertebesiyle. Yani Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz zorunluluğu, kendi varlığı kendinden olan makamı. Tealet ve tekaddeset. O mertebe yücedir ve münezzehtir. Eğer böyle bir irtibatı bir adamın aklı, yani peygamberler sizi konuşuyor şimdi. Peygamberler devre dışı, yani işte Aristo, işte efendim Eflatun gibi bir tip, bir adam. Kendi nefsini, kalbini, aklını neyse işte her türlü usulü deneyerek safileştirdi, arındırdı falan. Bu adam Allah'ın makamıyla bir irtibat kuramaz mı? Şekilsiz tabii. Yani sanki bir ilham alma kabilinden. Feyekuca alamaz mı el ahkame hükümleri yani mesela şu helaldir bu haramdır min hunake vücub mertebesinden tabii helal haram ancak Allah yapabilir ama bitilkel münasebeti o aklına ve kalbine kazandırdığı safilik, arı duruluk işte saflık, temizlik iyi niyetlilik, dürüstlük de işte hani bu yetmiyor mu? Bitirgen münasebeti o ilgiyle ve ittisali o alakayla mesela Allah'tan ona ilhamlar gelemez mi? Şunu yap, şunu yapma, şu şuraya git, şuraya gel, şu helal, bu haram, bu yasak, bu serbest. Yani biliyorsunuz cahiliyet döneminde de bazı insanlar doğru yolda gidebilmiş. Yani toplumun sapıtmasına uymamış. İnsanlar çıkıyor tek tük de olsa. Cahiliyet döneminde, fetret döneminde bile çıkabiliyor. Demek ki iyi niyetli olmaları, dürüstlükleri, adaletleri yani insanlara karşı yaklaşmalar vesaire. İşte neyse hele bir de bunun felsefi mukaddimeler işte yani kaidelere riayet olmadan da oluyor. Bir de kaidelere kurallara uymuşsa bu adam hayatı boyunca bu adam acaba bir manevi irtibat Allah ile kuramaz mı? Yani Cibril gelmiyor, melek gelmiyor, peygamber olmuyor bu adam. Ama şimdi bakıyorsun bazı gavurlarda bile bir ilham var. Adam şimdi diyor ki içime şöyle geldi diyor gitmedim diyor işte uçak düştü ben kurtuldum. Ya da şunu yapma diye dendi bana. Yani böyle rüyada gören var. Uyanıp konuşan var. Dediği çıkan var. Yani bu kadar da Müslüman olmayan insanlardan şu anda yaşadığımız dünyada da görüyoruz bunları. İlginç hadiselerle karşılaşmış. Ama diyor ki ben aklıma uydum ve hatta içimin sesini dinledim. Böyle laflar çıkıyor. Fela yahtacu ihtiyaç olmaz hineycin o takdirde ilel biyaseti peygamberliğe. Yani böyle bir şey diyemez miyiz? Ya peygamber olmadan da olur. Elleti öyle bir yaset ki ya o bir vasıtatil melek. Yani buna da Allah'tan gönderimler geliyor. Bildirimler oluyor. Ama melek vasıtasıyla bizim bildiğimiz melek vasıtasıyla olandır. Melek vasıtasıyla olan bir yasete ihtiyaç duyulmaz. Melek vasıtası olmadan yani Allah adamına içine direkt sezgi, buluş, bulgu gibi şeylerle de Allah atamaz mı bu doğru bu yanlış? Denilirse eğer bu soru da 4 satır soru var. Şimdi soruyu güzel anlamazsan cevabı hiç anlayamazsın. Böyle denilirse ücibe buna cevap verildi ki ennel akle akıl ve in hasale ne kadar hasıl olsa da lehu akıl için tilkel münasebetü bir ilişki düşünülebilir. Vel ittisali bir nevi irtibat diyelim. Farz ettik ki doğruluğu, dürüstlüğü, saflığı, iyi niyeti vesaire vesaire birçok iyilikleri veyahut da bir bazı şeyler eskiden denenmiş olan bazı yolları tatbik neticesinde akıl Mevla'nın manevi makamıyla bir irtibat kurdu diyelim. Velakin la yezulu kaybolmaz hani ondan ettealluku alakalanması neyle bihazel cismil heyulaniyi bu gördüğümüz beden yani elle tuttuğumuz gözle gördüğümüz ya dokunduğumuz bu beden efendim yani ham maddesi elle tutulup gözle görülen heyulani demek yani bir maddeden oluşan maddi ham maddesi olan cisim. Çünkü ruhun aklın, kalbin, ruhun o tarafa gittiği zaman bir ham maddesi elle tutulur, gözle görülür, bir mayası, bir hamuru yok. Ama bu cismin var. Çünkü gidiyorsun işte suya kadar gidiyorsun. İnsanın yaratıldığı su. Oradan geriye gidiyorsun. Toprağa iniyorsun. İşte yemeklere, gıdalara geliyorsun. Oradan toprağa geliyorsun. Yani her şeyinde elle tutulur bir tarafı var. Yani maddi bir cisim var ortada. Aslı da maddi yani. Nereye kadar geri gitsen maddi. Ama kalpte, akılda, ruhta maddi bir boyuta varamıyorsun. Elle tutulur, gözle görülür. Bir şeysi yok. Şimdi bir akıl ne kadar mükemmel olursa olsun diyor. Ne kadar arı duru olursa olsun, safi olsun. Tasfiye görmüş, tezkiye görmüş, temizlenmiş, her şey olmuş. Fakat cisimden bir külliye bütünüyle ilgisi kaybolmaz. Şimdi ben akıllı bir insan olabilirim. Kalbim de çok temiz olabilir. Ruhum da çok olgun, kamil, mükemmel, mükemmel bir ruhum da olabilir. Diyelim ki benim her şeyim tas tamam. Manevi boyut tarafında. Fakat benim bu bedenden ilgim kesilir mi? Zaten bedenden ilgim kesilirse bende ulaşım kesiliyor. Ya adam zaten ölüyor. Öldüğü zaman ruhu ölmüyor ki. Ruhun bedenden ilgisi kesiliyor. Ruhun bedenden ilgisi kesilince zaten ölüyor. Ölüm odur. Ölüm ruhun ölmesi değil. O zaman bir ruh, bir akıl, bir kalp ne kadar olgun, kamil, mükemmel, musaffa, müzekka, müezzep olsa arınmış, durulmuş, her şey tertemiz. Yani Mevla ile irtibata elverişli falan. Bunun bedenden ilgisi tamamen kesilmez. Niye kesilmez? Kesilse zaten senin onunla işin kalmıyor. Onu konu edemeyiz ki ölmüş. Ölmüşü nasıl konu edeceğiz? Yani o bir şeyi bilebilir mi? Nasıl bilecek öldü? Bir şey bana anlatabilir mi? Nasıl anlatacak öldü? O zaman bizim ondan istifademiz için mutlaka onun diri olduğunu tasavvur etmemiz gerekiyor. Çünkü diri olmayanla hiçbir irtibat biz kuramayacağız. Neye yaradı bu iş? İstediği kadar adam mükemmel olsun. Ölmüş. Zaten bütün ölüler zararsızdır. Bütün teröristler bile ölse zararsız hale geliyor. Etkisiz hale geliyor. Şimdi faydasız da hale geliyor. Dünyanın en büyük alimleri, evliyası. Ölmüş. Etkisiz hale geliyor. Yani manevi tasarruftan bahsetmiyorum. Senin ona iletişime geçmen artık düşünülemiyor. O zaman senin bana anlattığın ne anlatıyorsun sen bana? Peygamber gelmeden adamın aklı mükemmel olur, kalbi düzgün olur, şusa böyle olur falan. Bu adam Allah'la irtibat kursa helal aramı bir şekilde sezemez mi? İç buluşunda efendim bulamaz mı? Şimdi sana diyor ki sen dersen ki bu adamın bedeniyle hiç irtibatı kalmadı. Zaten senin onunla görüşmen, konuşman imkanı kalmadı. Konu kapandı. Sen dersen ki yok bu hayattayken olacak. Zaten hayattakini konuşuyoruz. Hayattayken olunca o zaman bunun bedeniyle mutlaka irtibatı olacak. Bedeniyle irtibatı oldu mu ne olmuyor? Velâ yâsûlâ hâsûl olmuyor le o beden için ettecerrudü teammü. Tam bir soyutlanma. Çünkü hayatta adam baygın bile olsa bir adam komada bile olsa hayatta olduğu için ruh bedenden tam soyutlanmıyor. Çünkü soyutlansa ölmüş olması gerekir. Tam soyutlanmayınca ne oluyor? Fetekün o zaman oluyor. El kuvvetül vehmiyetü. Vehmetme gücü. İnsanda bir vehmetme var. Vehmetme gücü ne biliyor musun? Olmayan bir şeyi var gibi düşünme. Hani ne diyorsun? Vehim evhamın müfredidir. Tekili. Çoğulu evham gelir. Biz Türkçe'de bunu çok kullanıyoruz. Diyoruz ki bu adam evhamlı. Ne demek evhamlı? Olmayan bir şeyleri var zanneder. Şimdi gel oradan efendim ya bu evde işte şöyle cinler var bilmem neler var. E, delilin ne? İşte delili yok hiçbir şey. İşte şuradan şöyle bir şey esiyor gibi oluyor. Esiyor gibi oluyor lan olmaz ki. Bir şey eserse oradan buradan yaprak kıpırlaması lazım. Ben böyle bakacağım. Kıpırtıyor mu perde? Yok. Yaprak? Yok. Kitap yerinden oynuyor mu? Bir şey düşüyor mu? Yok. Nasıl rüzgar esiyor burada? Rüzgar esiyor. E ben duymuyorum rüzgar. O evhamlı. Ne demek evhamlı? O olmayan şeyi var gibi düşünüyor. Şimdi vehim gücü her insanda var. Bazı kere bizler de birden bir karanlık oluyor, birden bir şey oluyor. Işıklar sönüyor, bir yola gidiyoruz. Bir şey mi var acaba? Var acabalar. Bunlar ilim değil, bilgi değil, delile dayanmıyor. Hemen bir şey geliyor insan içine. Yani düşünce geliyor. Şimdi bu vehim gücü fiakıbi o insanın ökçesini arkasını bırakmıyor. Daimen, sürekli bırakmaz. Çünkü neden? Bir insan hayattaysa, hayattaysa bunun aklı, kalbi, ruhu, nefsi hepsi bedeniyle ilgili demek. Zaten tüm ilgisi kopsa ölü olur. Peki bedeniyle bunların alakası varsa ruhunun, aklının, kalbinin bedenden de neşet eden vehim gücü var. Bu vehim olmayan bir şeyin var gibi düşünür. Bu adamda bu var mıdır? E çünkü adam hayattadır, adamda vardır. Çünkü vehim demek olmayan bir şeyi var gibi düşünmek. Bu ölüde olmaz. E demek ki diri de olur. E diri bunlardan ayrı kalmaz. Her hayatta olan da bir acabalar. Böyle oldu mu acaba? Bu mu demek istiyor? Burada şöyle bir şey mi var? Ben görmüyorum ama var mı? Gibi evham olabilir. Ve la tetruku bırakmaz el kuvvetül mütehayyiletü hayal gücü. Zeyle hayali onun hayal eteğini asla. Şimdi insan varsa insanda bir takım kuvvetler var. Hani kuvvetler ayrılığı diyorlar şimdi. Devlette kuvvetler ayrılığı bozulduğu zaman zaten devletin düzeni bozuluyor. Değil mi? İçişleri Bakanı, emniyet ayrı olması lazım, askeri ayrı olması lazım. İşte Danıştay var, Sayıştay var. O onu denetleyecek bilmem ne bilmem. Bunlar çorba olduğu zaman, kuvvetler birleştiği zaman ne oldu? Herkes yanlış yapsa kimse denetlemiyor. Devlet çöküyor. E insan bir beden, bir hükümet gibidir. Bir devlet gibi bir şey. Şimdi burada kuvvetler ayrılığı var. Çünkü bu kuvvetler birbirine karışırsa vehim akla karışır. Hayal zekaya karışır. Ne hafıza kalır ne bir şey. Zeka sana diyor ki ben bunu hatırlıyorum bu var diyor. Orada hayal de karıştığı için acaba yok da hayal mi ediyorum dersin. Ama şimdi ne diyorsun? Var olduklarını bildiklerime kesin konuşuyorum mesela. Çünkü neden benim hafıza gücüm vehim gücümden ayrı. Alanları birbirine karışmıyor. Alanları birbirine girerse ben ezberimde olan her şey için acaba demem gerekiyor. Çünkü neden? Hafıza gücüne ne karıştı? Kuvve-i mütehayyile karıştı. Hayal gücü. Şimdi bizde mesela ne gibi sıcak su soğuk karışmasa veyahut da iki denizi Allah birleştiriyor işte ne oluyor? Tatlı su tuzlu su karışmıyor. İşte Allah da bize öyle güçler koymuş birbirine karışmıyor. Karışsa zaten bir tane akıllı adam kalmayacak. Çünkü hepsinde evhamı galip gelecek. Bende de evham, ben akıllı olabilirim. Bende de evham yok mu? Var ama ona dur diyebiliyorsun. O gücün burada sınırı var. O sınır orada kalıyor. Akıl bunun sınırı var. Herkes sınırında durunca adam da makul bir adam oluyor. Sınırlar karıştığını düşün. Ne dediğine inanacaksın bu adamın? Bir var diye bir şey söylüyor. Ondan sonra acaba var mı ya diyor. Ya bu adamı kim dinler? Ben şimdi böyle bir sohbet yapsam beni kim dinler? Şimdi o zaman insan diyor ruhu mücerret olsa yani bedenden soyutlanmış ruh olsa bu ruhta hayal gücü yok derim. Çünkü bedenden sıyrıldı, hayal gücü kapan, gözeneği kapan. Vehim, düşünce gitti. Efendim, bu mesela yine diyor ve tekunul kuvvetul gazabiyetu. Öfke kuvveti var bize. Sinirleniyorsun. Bu da bir kuvvet. İşte kuvvetler ayrımı diyorum sana. Sonra ne var? Ve şehviyetu. Şehvet isteği var. Canın yemek istiyor. Karşı cinse karşı temayülün var. O seni zorlamaya başladı. Bunlar hep bedende oluyor. Bedenden soyutlanan ruhta, ruh sinirlendi. Diyemezsin. Ruhun canı şunu istedi. Ruhun canı yemek memek istemez. Ruh acıkmaz. Ruh uyumaz. Rüyayı neyle görüyorsun? Ruhunla görüyorsun işte. Beden uyuyor. Ruh bedenden ayrılınca geziyor dolaşıyor bütün dünyayı. Neden? Ruh seninle beraber şeyde çakılı mı kalsın talan, divanda? Ruh durmaz. Ruh onun için bütün dünyayı dolaşır. E sen şimdi uyuyan kişide gazap var diyor musun? Şehvet var diyor musun? Uyuyanın canı pırasa istedi diyor musun? Uyuyor da. Canı bir şey isteyecekse zaten uyandırıyor onu. Çünkü uyanmadan devreye giremez. O zaman insandaki kuvvetler, düşünce gücü, hayal gücü, öfkelenme gücü, canı bir şey isteme gücü, bunlar hep kuvvettir. Şehvet, istek seni zorluyor, gidiyorsun bir şehvetinin peşine, fizana kadar gidiyorsun. Canın bir şey istedi diye. Bu cinsel manada da olabilir. Yemek de olabilir, su da olabilir, manzara seyretmek de olabilir. Herkesin bir hobisi var. Adam kuşların türlerini sayma, iyi de bir şey de Rize'nin dağlarında, yaylalarda dolaşıyor. Bir ay. Bana bir de üstüne $1,000,000 versen ben acaba gelip orada 2 gün durur muyum? İşim var, gücüm var burada yani. Ama adam üstüne bir de para veriyor. 5 ay dağda geziyor. Niye bir kuşu yakalama? Resmini çekecek yani. Bunlar şehvettir. İstek, istek, hobi. Bunların hepsi ölüde olmaz. Hepsi diride olur. Peki diri olan bir insanda bunların hepsi var mı? Devamlı musahibeteyni, o gazap ve şehvet gücü birlikte olur lehu insanla beraber. Fi cemi'il ezman. Bütün dönemlerde böyle değil. Diriyse, uyanıksa mutlaka bunlardan biri devrededir. Ve tekün olur reziletül hırs. Hırs rezil bir güç. Hırs yani öbürlerine rezil demedi bak. Çünkü öfkelenmek yerinde meşru olabilir. Hatta gerekli de olabilir. Şehvet yerinde uygun olabilir. Uygun, tabii ki uygun. Açlıktan ölecek misin? Canım yemek istiyor. Tabii ki yiyeceksin, namaz kılasın. Belini doğrultamazsın. Evlenmişsin, bilmem ne olmuş. 1 sene geçmiş, karından ilişkiye girmemişsin. Ne biçim adamsın sen? O zaman kadında gidip dava açar ki bu adamda adamlık yok. İktidarsız mıdır nedir bilmem ne. Alın benim başımdan bunu, gitsin geri. Çünkü neden? Sen gerekli yerde şehvet lazım mıdır? E sende o istek devreye girmiyorsa sende hastalık var, arızalısın. E şimdi o zaman onlara rezil demiyor. Çünkü niye rezil demiyor? O güçlerin yeri gelir, meşru. O yerinde o lazımdır hatta. Ama hırs, hırs hiçbir zaman lazım değil. Hırs rezil bir şey. Hırs ne? Düşkünlük yani. Aşırı düşkünlük. Tamah, tamah. Tamah Arapçası. Türkçe tamah diyorlar. Tamahkarlık yani. Yediği yetmez, evlenir yetmez, karısı ona yetmez, sofrada kaç çeşit var yetmez, kazanır para yetmez, araba almış yetmez. Ve şerahi, şereh. Şereh yani böyle bazı adamlar böyle yemek yiyor. Ya yemek yemek meşrudur. Helalından insan yiyeceksin, içeceksin, iftarı var, sahuru var, yemen lazım olan yerleri var. Ama şereh hiçbir zaman gerekli değil. Onun için rezil et diyor ona. Şereh şu demek, yani gözü kapalı, körü körüne böyle bir düşkünlük, aşırı istek. Şereh Efendi Hazretleri aşırı istek derdi. Mesela menekele bir şer aynı amellâh aynı kalbi. Mesela normalde yemek yiyene Allah bu cezayı vermiyor. Ama aşırı düşkünlükle böyle hırsla yiyenin Allah kalp gözlerini kör eder. Ne demek kalp gözlerini kör eder? Şimdi bakıyorsun önüne bir yemek geliyor. İşte bizde de oluyor. Gerçi işte dersi yetiştirelim, namaza yetişeceğiz falan. Bir hızlı yemek şeyimiz oluyor mecburen. Yani aslında sünnete muhaliftir. Ama tabii düşkünlük o manaya gelmeyebilir. Bazı azamın işi var, zaruri, hızlı yiyor. O belki o manaya gelmeyebilir ama onun emaresidir ha. Emare veriyor. Şimdi ya bu şereh. Ne oluyor ya? Suyu da içerken yani ne diyor? Emerek. Sakin sakin. Ciğeri rahatsız etmesin. Çünkü birden dökersen diyor ciğer hastalığı yapar. Hadis-i şerifler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yeşrabu messan. Emerek içerdi. Süzdürüyorsun. O süzdürdüğün zaman ciğere birden ne olmuyor? Yük bindirmiyor. Öbür türlü ne yapıyorsun? Abben. Ona ab deniyor. Ab. Bir yudumda bir anda gitti. Bu işte ciğeri bozan. Zaten ciğerin hastalığının adı da abab mı abab mı ne? Oradan geliyor yani kelimesi de. Dolayısıyla şere rezil bir şey. Ama fi külli evan devamlı insanın yanında bulunan bir şey. Yani insanda bile bakıyorsun bir şeye karşı bir düşkünlük oluyor. Yani yerken, içerken, dizi seyrediyor. Birinin maç düşkünlüğü. Hani adam kaç sorar veya izler. Ya her işte bu şereh. Hırs iyi bir şey değil. Adam durun susun bağırıyor, anasına bağırıyor, babasına sövüyor ya. Ne konuşuyorsun, golü kaçırdın. Yıktı ortalığı, kadın, madın, çoluk, çocuk diyorlar ki ya bu adamlar bir şey seyredilmez. Hasta yani. İşte orada ne var? Bir şereh var. Aşırı düşkünlükten böyle böyle vuruyor, ediyor. Bazı kere ayağa kalkıyor gol atayım diye. Duvara vuruyor falan. Deli yani. Bunlar rezil huylar. Ama her insanın da mutlaka bunlar var. Nerede? O yemekte, öbürü maçta, öbürü kadına karşı, öbürü erkeğe karşı herkesin bir temayülünün ziyadeleşmesi var. Bu artış hırsa gidiyor artık. Hırsa gittiği zaman meşru olan bir iş bile gayrimeşruya döner. Yani yemek meşrudur ama bu şekilde yemek gayrimeşrudur. Tamam, yediğin tavuktur, yediğin çorbadır ama böyle çorba yenmez. Kafanın içine sokuyorsun kardeşim, biraz usulüyle ye. Bunlar velâ enfekkû, hiç insandan ayrılmayan huyları sayıyor şimdi. Hangi takdirde? Bedenle birken. Bedenden ayrılan ruhta bunları konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Çünkü ruh yine diri. Ama böyle şeyler yok onda. Ve la enfekkü ayrılmaz aynı insandan. Essehu yanılma. Yanılgı. İnsanda hata payı var mı? Var. Herkes de var mı? Var. Yani peygamber bile olsa sallallahu aleyhi ve sellem yanılabilir mi? Yanılma, yanılma. Ve nisyanı unutma. Unutma var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutuyordu. Kızıyordu ama meşru yerde kızıyordu. O ayrı bir şey. Ama insanda kızma kuvveti var mı? Var. İnsanda unutma özelliği var mı? Var. Bu peygamber bile olsa var. Peki günah yok peygamberde. Günah başka bir şey, unutma başka bir şey. Yanılgı başka bir şey. O onu ondan birbirine karıştırma. Yani iki rekat kıldım zanneder, üç kılmış. Yani bu beşeriyet gereğidir. Bunda ne yok? Günah yok, kasıt yok. Ama hata payı var. Hata günah demek değil. Ama şimdi Türkçe'de bu adam hatalı adam deyince günah gibi yanlış adam, bozuk adam da çeviriyorlar. Arapçadaki hata o değil. Çünkü rufi an ümmetil hatau ve nisyan. Hata ve unutma ümmetimden sorumluluğu kaldırılmıştır. Ne demek? Adam işte hata ile su içti oruçluyken. Onun orucu bozulmuyor. Çünkü hata ile içti. Anladın mı? Yani İçmek kastıyla içmedi. Kasıtlı alıp da ağza dikip içmedi. O arada mesela suya bakıyordu, bilmem ne oluyordu. Bir de baktım birisi koluna şey etti ve o arada ağzına bir şey girdi, su kaçtı. İki damla. Ya bu hatadır. Yani kasıtlı alıp içmedi. Bunlar ama insanda bunlar olabilen şeyler. Ellezani bu ikisi ki huma bunlar min levazi'i nev'il insan. İnsan türünün gereksinimlerindendir. Ayrılmaz özelliklerindendir. Daima İnsansa unutma peşini bırakmaz. Hata peşini bırakmaz. Ve la yufariku ayrılmaz. Hu insandan el hatau, işte yanılgı, vel galatu, şaşırma, elle zani bu ikisi huma onlar, min havasa dinleşeti. Bu dünya aleminin özelliklerindendir. Yani dünyadaysan bunlarsız duramazsın. Ebeda. Yani ebediyen bir insan hayatta olduğu sürece benden galat sudur etmez. Yani galat, yani Kur'an okuyorsa hafızlarda galat derler mesela, meşhurdur. Yani yanlış ezberlemiş orayı. Yanlış ezberlediği için sıralı yanlış okuyor orayı. Buna galat diyor. Ama onu düzelttin. Ne kadar düzeltirse düzeltsin. Yine gelir bir gün bir yeri gelir. Yine oraya kafayı mutlaka takması lazım. Çünkü o galat devamlı ağzına o gelir. Onu düzeltse bile aklından oraya ne yapması lazım? Efendim, beynine komut vermesi lazım. Galat olan yere yaklaşıyoruz. Hani nasıl ki tamirli bölgeye yaklaşıyoruz. Hızı kesin der gibi. Galata doğru yaklaşıyorum. Aman dikkat edeyim derken bir de baktın yine galat gitti. Bizim rahmetli şeye döneceğiz yani. Diş çağatı var mı canım masada gibi böyle. Bizim Şimşek. Allah selamet eder Ahmet Şimşek. Ne var, arabayı sürüyor, o mu sürüyordu? İşte bak dedi, buralarda dedi böyle şeyden çıkıyor, Amasya'dan Turhal'a doğru gidiyoruz. Buralarda dedi böyle keskin virajlar vardır dedi, böyle gösteriyor bir yandan, bir yandan böyle yapıyor bir yandan. Bir de baktık kendisi tarlada bulduk. Böyle yapıyor, buralarda dedi keskin virajlar var dedi, böyle gidiyor. Şimdi galat, yani beyne komut veriyorsun. Arkadaş bak, önümüzdeki satırda sen burayı F bellemişsin, bu V. Komut da verirken geliyor, yine fe diyor. Çünkü bunlar başımıza geliyor. İnsansan, dünyadaysan unutmak peşini bırakmaz. Galat peşini bırakmaz. Efendim, Kur'an mucize okuyan aciz demiş. En kuvvetli hafız bir yere geliyor, Galat okuyor. Yani halbuki orayı Galat da bilmiyor ha. Ağzı gidiyor. En büyük hafız adam, Haşere Kurra Tayyip'e bitirmiş adam. Ben efendim fityetün diyorum, fidyetün diyor bana. Ya diyorum hocam diyorum, bu diyorum yani ben Arapça bildiğimden diyorum, fidye delikanlılar demek. Fidye oruç parası. Yok diyor, fidye orası diyor. Fityeyi şey deme yani, o anda daldırmış. Hafif de bir şey ettik. Tamam tamam, devam et dedi, doğrusun. Şimdi galat bu demek. Hata, yanılgı, insan yanlışlıkla. Yani bu fıkıhta neler var yani, hata acayip bir şey. Allah muhafaza, estağfurullah. Eskiden böyle ışık mışık da yok. Yani evlerde biliyorsun daracık, adam hatayla gidiyor. Karısı zannediyor, başkası geçmiş yatağında, teyzesi yatıyor, bilmem nesi yatıyor. Gidiyor ona hareket yapıyor. Şimdi bunlar fıkha göre hükme bile bağlanmış. Bu adam bunu hatayla, ya zaten hatasız olacak iş değil yani. Şimdiki gibi de işte herkesin odası var, ışık var, düğme var, bilmem ne. Eskiden köyleri biliyorsun, efendim küçücük odalar, kaç kişi karışmış bir yere, ışık yok, lamba yok, lumba yok. Falan falan falan. E şimdi hatayı Allah sormuyor ki. Ama sen hata süsü verip de sahtekarlık yaparsan belanı bulursun. O ayrı bir şey. Şimdi biz nereye geleceğiz? Şimdi sen diyorsun ki diyor, soruya geliyor işte İmam Rabbani Hazretleri. Bu kadayıfın telleri gibi böyle tek tek tek tek ayırır, onlar tahlil yapar. Çok acayip tahlilcidir. İmam Rabbani Hazretleri'nin böyle bir huyu var. Deşti mi çok deşer. Tafsilata çok girer yani. Sen diyorsun ki diyor, bir adam çok akıllı olsa ve bu adam aklını da eğitse, köpeğe bile terbiye veriyorsun, mükellef oluyor. Yani o köpek, köpeğin yani getirdiği av bile yeniyor. Normal köpeğinki yenmiyor o köpeği. Çünkü talim, terbiye, metotlara riayet, usule bağımlılık ve bağlılık, yani papağan hayvan natık oluyor. Papağan konuşuyor. Köpek, eğitimli köpek mesela bugün dünya kadar şey bulmuşlar. PKK'nın en büyük silahlarını bulmuşlar. Belki bizim orduda yok. Nereden gelmiş bunlar diyor. Kobani süreci bilmem ne. Sen acıyorsun adama. Hadi Kobani'ye geçin, oradaki Kürtleri kurtarın diye geçiriyorsun. Adamlar oradan bu tarafa silah geçirmişler meğer. 1,5 sene evvel gelmiş. Silahlar dünyanın hiçbir ordularında olmayan, mermisi tek tük bulunan silahlar. Hepsini yakaladılar bugün bizim askerimiz. Şimdi sen bunu neyle yakalıyor? Eğitimli köpekle. Yani bugünkü şeyde yine köpek bulmuş. Cihaz bulamıyor yani. Teknoloji bulamıyor. Köpek tabi Allah'ın cihazı, Allah'ın yarattığı buluyor. Kokusu, hassesi, duygusu. Şimdi köpek bile talimle bu kadar iş görüyorsa, hayvan papağan konuşuyorsa, talimi, terbiyesi, usulü dairesinde nefsini adam eder, aklını fikrini başına devşirir, felsefe yolları var bilmem. Bu adam mükemmel oldu. Peki bu adama melek gelmese, melek gelmeden bu adam çok iyi niyetli, temiz bir ahlaklı, herkese iyilik düşünüyor falan, Allah'ın sevdiği huyların tümünü takınmış falan. Böylece Allah'tan melek vasıtası olmadan bir emirler, yasaklar alamaz mı? Şunu yap, şunu yapma veya şunlara söyle, şu millete, şu ümmete şunları tembih et, öğütle veya kitap yaz veya git konuşma yap. Ki Eflatunlar, Aristolar dönemlerinde merciydiler yani, herkes onlara da gidip soruyordu zaten. Çünkü aşırı zeka ve felsefede zirve yapmış. Bu adamlar yani peygamber vasıtası olmadan, melek vasıtası olmadan Allah'tan direkt bir şeyler alamaz mı acaba diye bana bir soru sorarsan diyor. Ben de sana cevap veriyorum. Diyorum ki, diyelim ki bu adam ruhunu tekamül ettirdi, tekmil etti. Bu adamın ruhu kamil, mükemmel, mükemmel bir ruh oldu. Bunun bedenle irtibatı kalacak mı, kalmayacak mı diye sana soruyorum diyor. Sen dersen ki bu bedenden mücerret, soyutlanmış bir ruh. Soyutlanmış bir ruhsa bu sana bir şey anlatamaz ki. Konuşma yapamaz. Kitap yazamaz. Fayda sağlayamaz. Sen bundan bir şey alamazsın. Kendine de yararı yok. Çünkü soyutlanmış bir ruhsa bedenden çıkmış. Bedenden çıktıktan sonra mükelleftik. Konu kapanmıştır. O zaman sen bu Allah'tan bir ilim alsa diye konuşmana gerek kalmadı. Niye? Alsan olacak. ruhun alması. Şimdi bu kadar ulemanın, evliyanın ruhları, dünya kadar şeyler Mevla'dan alıyorlardır. Biz bunları kabul ediyoruz ruhlar hayatta olduğu için. Ama bize ulaşmıyorsa, topluma yararı yoksa ne olacak bu? Yapıyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Bize faydası olan nedir? Bu adam bir şeyler öğrenecek Allah'tan, millete faydası olacak veyahut da işte peygamber işlevini görecek diyorsan bu adamın hayatta olması lazım. Hayatta olduğu zaman bunun ruhu ne kadar mükemmel olsa da bu bedenle ilişkisi lazım. Zaten bedenden irtibatı kopan ölüyor. Bedenden ilişkisi olunca bedende neler var? Ben de sana sayıyorum diyor. İşte yarım saattir saydık. Ne saydı? Bunda varsayım gücü var mı? Vehim demek varsayım gücü. Yani yok olan bir şeyi varsayıyor. Yani burası sıcak, soğuk. Ya sen ateşli olabilirsin, olmadın. Yok, ateşi de yok, pişesi de yok. Her şey düzgün. Bana göre sıcak görürsen, ya arkadaş burası ya sıcaktır ya soğuktur. Bunun bir derecesi var. Halep oradaysa arşın burada. Sen diyorsun ki sıcak, ben diyorum ki soğuk. Bir de dereceye bakıyoruz. Demek ki sen vehmediyorsun. Bir şeyi hayal ediyorsun. Anladın mı? Burada şu kadar adam var. Ya burada 4 kişiyiz. Sen diyorsun yok ya burada 50 kişiyiz. Ya normal bir şey yok yani görünende. Sen bu sefer vehmediyorsun. Evhamlı işte. Bu sefer ne oldu? Senin ruhunla bedenin bir mi? Bir. Ayrılsa zaten öldü. Konu kapandı. Peki bir olduğu zaman senin ruhun bedenin ne? Bunda varsayım gücü var mı? Var. Hayal gücü var mı? Var. Öfke gücü var mı? Var. Can isteme, şehvet gücü var mı? Var. Ondan sonra bunda hata payı var mı? Var. Bedenle beraber çünkü. Var. Unutma payı var mı? Var. Galat alışkanlıkları var mı? Yanlış bildiği şeyler. Var. Ondan sonra var. Hırs var mı? Tamahkarlık. Düşkünlük bir şeye. Var. Körü körüne böyle atlamak. Aşırı iştah. Bir şeyi çok talep etmek. Ölür onun uğruna. Öyle insanlar var yani. Bir atın peşine, bir köpeğin peşine atlar köprüden. Yani son derece hırslı olduğu konular. Her insanın bir noktada bu var. Var oğlu var. Peki bu kadar insanda yan taraflarda güçler varken bu adamın aklı çok tekamül etti. Olgun bir akla sahip. Diyelim ki aklı zirvede. Beyin adam. Deha. İşte Aristo, Eflatun, İbn Sina, Farabi, yani bunlar da ehl-i sünnet dışı tabi adamlar. İbn Sina, Farabi. Ama zirveye gelmişler akılda, felsefede. Bunları geçen yok. Bütün bu gelen filozofun geçinen felsefeciler bunların kırıntılarını toplamaya, anlamaya çalışıyor. Bunlar bu işin babaları, beyinleri. Peki bunlardaki bu aklın zirveye çıktığını düşünelim. Bunlar hayattayken, yani yaşıyorlarken bunların canları bir şey istiyor muydu? İstiyor. Bazen kızıyorlar mıydı? Kızıyorlar. İstekleri var mı? Var. Düşkünlükleri olduğu hobileri var mı? Var. Vehimleri var mı? Varsayım güçleri var. Hayal güçleri var mı? Var. Unutma payı var mı? Var. Yanılma payı var mı? Var. Var oğlu var bu. Çünkü insan sonuçta bedeniyle ilişkisi var. O zaman ne oldu? Felâkünü olamaz. El aklü akıl izen. Hiçbir zaman kimin aklı olursa olsun ne olamaz? Hakikaten layık olamaz ve hariyen elverişli olamaz. Bil itimat güvenilirliğe. Yani bu adam mükemmel akıldır. Bu neredeyse doğrudur. Bunun anladığından bir şey kaçmaz. Helal dediği helaldir. Haram dediği haramdır. Serbest diyorsa doğrudur. Yasak diyorsa doğrudur diye hiçbir zaman bir akla güvenilmez. Kimin aklı? Hiç kimsenin aklına güvenilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına güvenilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi buyuruyor ki innette böyle vahyuhayle, ben aklıma uymuyorum, bana vahyedilene uyuyorum diyor. Allah Teala peygambere ben sana çok akıl verdim, en mükemmel akıl sende, kendine göre takıl, millete helal haram koy demedi ki. Habibim ittebi ma unzile ileyke min rabbik, Rabbinden sana indirilene tabi ol. Ondan büyük akıl yok. Ama ona da demedi ki aklınla iş yap. Ona da dedi indirilene uy. O zaman hiçbir zaman akıl ne olmaz? Güvene şayan olmaz. Akıl vahyi anlamaya kullanılmalıdır. Vahyin yerine geçemez. Altın yüzük, erkeklere altın takmak niye yasak? İpek giymek erkeğe niye yasak? Burada vahye bakacaksın. Cibril gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirmiş. Bunlar senin ümmetin erkeklerine haramdır. Buna bakılıyor, bitti. Peki akılla bu iş olamaz. Akılla bu iş olamaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu aklına dayanarak erkeklere ipeği yasak etmemiş. Sonra ne çıkmış? 1400 sene geçmiş. Şimdi bakıyorsun erkek ipek giyerse kadınsı hormonları üretiyor, fazlalaştırıyormuş. Erkek altın takarsa altın takılar erkekte kadınsı hormonları devreye sokuyormuş. Ve o erkek işte başlıyor kırıtma, sırıtma bilmem ne. Baktın ki kadın tipli bir herif olmuş. Hemen olmayabilir. Herkeste de olmayabilir. Ama bunda bu şey var. Vasıf ve nitelik var. Hal böyle olunca Allah bunu haram etmiş. Neden? Allah her şeyi bildiği için. Akıl bunun bu sırrını bilemediği için. Burada akıl kalkıp da ipek niye ya güzel serin tutuyor. Mis gibi bit bire yanaşamıyor falan. İpek erkeğe serbest olsun der. Akla mantığa sorsan. Akıl ne anlayacak ondan? Onun için akıl hiç kimin aklı olursa olsun ve hangi dönemde olursa olsun itimada şayan olamaz. Ve la tekülü olamaz. El ahkamul me'huzetü bi vasıtati. Akıldan vasıtasıyla alınan hükümler nasuneten korunmuş olamaz. Min sultanil vehmi. O varsayım gücünün tasallutundan ve tasarrufil hayali. Hayal gücünün. Hayal ediyor. Hayal ediyor ne demek? Şimdi ben böyle duruyorum. Böyle bir dereler, ırmaklar, tepeler güzel geçti hayal ediyorum. Belki dünya haritasında öyle bir yer yok. Ama ben bunları hayal edebilirim. Hani önce hayal ediyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Bilgisayar, mimarlar bilmem tasarım yapıyor, çizim yapıyor. Ondan sonra bilgisayarda onu varmış gibi tamamen gösterim yapıyor. Sunum yapıyor. Bir de bakıyorsun Allah Allah. Buralar diyorsun dünyanın neresinde? Yok ya biz diyor oradan bir şey, buradan bir şey ekledik birbirine diyor. Bir hayal ettik diyor. Böyle bir şey varsayım yani. Ama sana bir proje üretiyor mesela fikir veriyor. Sen de diyorsun ki tamam bu proje uygundur. Bizim inşaatlar, bizim site böyle olsun. Önünde şöyle gölet olsun, şöyle şey, efendim bahçe olsun. O zaman ne oldu? İnsanda olan varsayım gücü, insanda olan hayal gücünden hiçbir zaman korunmuş olamaz. Sen şimdi diyorsun ki bu iş serbest. Neye göre dedim bunu? Ayet mi var? Yok. Hadis mi var? Yok. Neye göre konuşuyorsun bunu serbest? Veya diyorsun ki bu yasak. Bu mekruh. Allah bunu sevmiyor. Veya diyorsun ki yasak etmiş. Yani sen Allah'tan vahiy mi geldi? Yok. Cibril mi geldi? Yok. Melek mi geldi? Yok. Ayet hadisten Efendimiz'den sana mı kaldı bir şey sallallahu aleyhi ve sellem ilim? Yok. Aklın böyle hesap yaptı, felsefe yaptı, mantık yürüttü. Ama ne diyor? Senin aklın ne kadar mükemmel olsa da eğer sırf akla dayanıyorsan akıldan aldığın bir hüküm, bir karar vehimden, hayalden masum mahfuz kalamaz. Mutlaka orada senin bir varsayım gücün devreye girebilir. Olmayan bir şeyi varmış gibi hayal etmiş olabilirsin. Ve la mahfuz zaten akla dayanan kararlar korunmuş olamaz. Min şaibetil hatayı yanlışlık yanılma payı var. O şaibeden ve mazinnetin isyan unutma payı var. %1000 sağlam iş yaptım diyorsun. Yine bir baktın bir yerde bir şeyi bir detayı atlamışsın. Yani hatasız hiçbir proje yok zaten dünyada şu an. O zaman ne oldu? Bir hilafil meleki. Melekte bunlar yok işte. Biz sana onun için diyoruz ki peygamber gelmeden olmaz diyor. Ve peygamber vahiy, melek peygambere vahiy getirecek. Meleksiz senin aklınla buldukların hepsinde karışıklık var. %100 garantisi yok. Bizde %100 garantisi olmayan bir işte yarın ebedi ahiretimiz için ve Allah'ın helalı mıdır haramı mıdır bilmek ve tespit yapmak için hata payı olan işe güvenemeyiz. Ama melek feynü münezzehün, melek münezzehtir, melek arınmıştır. Hani hazil safi bu sıfatlardan. Melekte varsayım gücü yok. Melekte hayal gücü yok. Melekte kızma gücü yok. Melekte şehvet gücü yok. Melekte unutma yok. Melekte yanılma yok. Müberraun, beri tutulmuştur. Anhazi, razaili, hırs gibi, tamah gibi, şereh gibi. Yani canım çekti şunu yapayım, dalmış gitmiş. Böyle bir rezil huylardan müberradır. Beri tutulmuştur. Feyekûnü o zaman melek olur müstehikken hak kazanmış olur. Niye? Lil itimadi. Melek güvenilir. İtimada müstehaktır. Ve tekûnü olur el ahkâmul mütelekkâtü. Telekke edilen hükümler minü melekten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altının haram olduğunu erkeklere nereden almış? Melekten. Efendim, ipeğin haram olduğunu erkeklere nereden almış? Ondan sonra. Adamın teyzesiyle evlenmesinin yasak olduğunu nereden almış? Bir adam teyzesiyle evlenemez. Haram. Ama teyzesinin kızıyla evlenir. Helal. Ulan nasıl oldu şimdi bu helal bu haram? O diyor ki, Anasını alamıyorsun da kızını nasıl alıyorsun? Öyle şey yok işte. Anladın mı? Üzümü de, üzümünü yiyorsun. Suyunu sıkıp da şarap oldu mu içemiyorsun. O da onun suyu. Şarap ne? Üzümün suyu. Git üzümünü ye, kimse bir şey demiyor. Suyu alkolleşti, oldu haram. Yani sen şimdi bak, bu helal, bu haram. Nasıl ayıracaksın bunu bundan? Nasıl ayıracaksın? Allah'tan bilgi gelirse ayırabilirsin. Aklından çözemezsin diyor. O zaman ne oldu? Melekten aldığın hüküm, Resulullah melekten aldı ki teyzesiyle evlenemez. Haram, teyzesinin kızını alabilir helal. Aldı melekten. Ne oldu bu hükümler? Mesuneten korunmuş oldu. Neden? Müşahibetil vehmi. Burada acaba melek bir şey mi kattı, karıştırdı, evham etti diyebilir misin? Yok. Şaibe yok. Vel gayali, melek böyle düşünmüş olmasın. Yolda getirirken karıştırmasın. Hayal

0: biz ona güvenmek zorunda değiliz ve güvensek de yanlış ederiz. Çünkü Allah adına hüküm vermeye efendim elverişli değildirler. Çünkü Allah onların aklına o şeyi, yeteneği vermemiş. Allah'ın vermediğine kimse kendi kendine alamaz. Ve nerede ararsa arasın bulamaz. Onun için Allah Teala bizleri akla fikre değil de vahye, Kur'an ve sünnete tabi olanlardan eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: 22. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
4: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkı destekleyeceğiz. Nerede fıkı okutuluyorsa fıkı ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemi

0: emlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Reklamları dinlediniz.
4: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken, birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de, ey Osman, buyur. Peygamber, başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
8: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
10: Ecir
9: sunar.
10: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
9: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
12: Ma kunna nehtedi levla hedanallah ve ma tevfiqi ve itisami illa billah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi. Eûzu billahi semî'ül alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatîn ve a'udhu bika rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyuhel resûlü belliğ mâ unzile ileyke min rabbika ve in lem tef'al femâ bellegte risâleteh. Allahu ya'asimuke minen nâs. İnnallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm ve bârik lenâ fîhi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyûm. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربّمز تبارك وتعالى külliyemizi mübarek eylesin.
13: Amin.
12: Çok talebe yetiştirmeye, hayırlara, rahmetlere mazhar olmaya muvaffak eylesin.
13: Amin.
12: Amin. Gözlerden, nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin.
13: Amin.
12: Kat kat fazla talebeler ihsan eylesin. Mahşer sabahına kadar mamur bıraksın, boş bırakmasın.
13: Amin.
12: Amin. Hayır sahiplerinin zerre kadar hayır bulunanların ecirlerini ziyade eylesin.
13: Amin.
12: Geçmişlerine rahmet eylesin.
13: Amin.
12: Çok zamanlar geldik. O zaman çok cemaatler oldu. Fakat sonra tabii bazı sürtüşmeler oldu vesaire. Sohbetleri yasak ettiler. Evvelce camilerde yapıyorduk. Ondan sonra Eskişehir'e girmemizi de yasak ettiler. Eskişehir'e, yani sanki Eskişehir Türkiye'de değil. İstanbul'da duruyoruz, buraya girmek yasak idi bize. Ta girerken şeyden kapıyorlardı, bizi alıyorlardı, götürüyorlardı. Ondan sonra Eskişehir'in içine sohbet yapmak yasaklanınca Bülent Efendi, kardeşimiz şimdi rahmetli olmuş. Keskin mi denir? Bülent Keskin Efendi kardeşimiz. Allah kabrini nur eylesin.
13: Amin.
12: Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin.
13: Amin.
12: Böyle bir ticaret yeri vardı. Baksan sitesinde işte o Eskişehir'e girerken, Eskişehir'e girmeden evvel, o zaman işte müftü tabii uğraşıyordu bu işlerle. Müftü Efendi yanlış anladı. Neyse o da çok Ehl-i Sünnet bir adamdı. Ben yine ona gönül koymuyorum. Ehl-i Sünnet olduğu için. Bir insan itikadı Ehl-i Sünnet ve düzgün olursa bana ne ederse etsin ben ona gönül koymam. Ben itikada bakarım. Ehl-i Sünnet itikadındaydı ama bazı yanlış anlamalar oldu diyelim. Böyle şeyler oldu. O Bülent Efendi böyle ticaret hanesinin böyle bu kadar büyük olmasa da bir yeri vardı. dükkanının yanında. Oraya dedi, ben dedi buraya halıları sereyim dedi. Ondan sonra iki kat mıydı bilmiyorum, belki de iki kat mıydı? İki kattı yani, kadınlar da geliyordu. Sen dedi yine buraya sohbete gel dedi. Biz de bırakmayalım dedik, tamam dedik. Yine o vaziyette epey bir sohbetlere devam ettik. Onun iş yerinden efendim katları bize açtı. Allah da ona cennetin derecelerini açsın fazl-ı keremiyle. Bu sohbetlere yer vermek zor zamanlarda kimse sahip çıkmaz. Sahip çıksa da imkanı yok adamların. Adam iş yerini taksis edip işte boş tutup gelin burada sohbet yapın. Biraz vardı yani epey birkaç yüz kişi alıyordu. Bunlar unutulacak şeyler değil. Şimdi geldiğimiz bugün de maşallah güzel. Burada 900 metre dedi bana. 900 metre var diyorsunuz. Maşallah sadece burası bu kat 900 küsur var. He? 960 metre. Darısı bizim Fatih'te, bizim oraya inşallah. Bizde bu kadar bir şey olacak sohbet yeri inşallah. Efendim maşallah biz Fatih'i dolduramıyoruz. Siz Eskişehir'i doldurmuşsunuz maşallah. Mübarek olsun. Ama bu Eskişehir'de daha bunun 10 katı cemaat oluyordu ya. Öyle zamanlar oldu yani. Sizin de bereketiniz müjdat olsun. İnşallah yolda yakın olmuş şimdi. Eskisi gibi değil. İnşallah senede bir iki kere gelirim inşallah. Hastayım, ustayım. Bıraksanız uyuyacağım, yatacağım yani bıraksanız. O kadar başım şey, sersem. Ama siz bana dua edersiniz. İnşallah şifa bulurum. İşte senede bir iki kere de inşallah gelirim. Birden aşağı düşmeyelim inşallah. İki de olursa ne nimet. Ama burası madem yapıldı, sohbet yeri yapıldı. Oradan oraya neler çektik. Sohbet yeri olması büyük meseledir. Ben salonları sevmiyorum. Ayakkabıyla girildiği için, cemaatle namaz kılınmadığı için ve orada başka zamanlarda efendim avret yerleri açık şekilde spor mipor yapıldığı için oralarda feyiz yok. Onun için bana şimdi mesela 10 bin kişilik salon mu bulalım yoksa 1000 kişilik böyle efendim seccadeli yer mi bulalım? Ben bir seccadeli yer seviyorum. Oralarda feyiz bulamıyorum. Bu Eskişehir'e bu medresenin bu sohbet yeri çok maşallah bereketli olmuş. Rabbimiz Tebareke Teala sohbet edenleri eksik etmesin. Vaaz edenlerden mahrum etmesin. Burada nice ayet hadis okunmasını nasip eylesin. Dinleyenlere tesirler halk eylesin. Cümlemizi amele muvaffak eylesin. İhlas ve kabul nasip eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüya aleminde vahiy olarak Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği. Tabii bu hadis-i şerif sahih kaynaklarda geçiyor. İbn-i Şahin Tergib-i Fezail-i Amal meşhur Tergib-i Terip değil. Bu da Tergib fi Fezail-i Amal. Büyük Muhaddis İbn-i Şahin rivayet ediyor. Taberani rivayet ediyor. İmam Suyuti rivayet ediyor. Hakim-i Tirmizi rivayet ediyor. Nevadir-ül Usul'de. Daha birçok kaynaklar var. Ulemamız buyurmuş ki bu hadis-i şerifte çok fevait var, faydalar var. Ahirette kurtaracak amellerin beyanı var. Onun için mutlaka ezberlenmeli. Tabi burada ben son üçü kaldı. Onu da bitirebilirsem. Zaten bir maddesi var. Ciltler dolusu kitap eder bir maddesi. Allah'a hüsnü zan beslemek manasına geliyor. Geri kalanlar işte Allah ne nasip edersene kadar birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim. Sohbetlerden sadece o bölümleri derliyoruz ki hani hadis-i şerifi dinleyen arada diğer giren konular karışmasın diye. Genel sohbetler aynı böyle kalıyor da bu hadis-i şerifi cem ediyoruz. Bir dahaki derslerde de böyle cemler yapıyoruz. İnsanlar dinlerken mesela hadis-i şerifin tüm maddelerini herhalde 17-18 madde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar. Raitu racülen min ümmeti. İşte ümmetimden bir adam gördüm. Bütün bunların hallerini beyan ediyor. O zebaniler yakaladı. Öbürü mizanda sevap tarafı hafif geldi. Öbürü sıratta tökezledi. Öbürü işte efendim cehenneme düştü. Düştükten sonra çıkan da var. Biliyorsunuz Müslümanlar cehenneme düşse de çıkacak. Bu gibi 17-18 hatta belki de 18-19 da olabilir. Bir rivayette diğer hadis-i şerifteki kaynaktan aldık. Geçen hafta onu anlattık güzel ahlakla alakalı olarak. Bunlar hepsi yarın ahirette insanı kurtaracak ameller. İmandan sonra ameli salih lazımdır. Ameli salihsiz olmaz. Efendim, ne diyorsun? Arpayken buğday biçemez. Men yezra şerran yahsut nedameten. Beytül Makdis Mescid-i Aksa'nın kayasında yazılı bulundu. Kudret kalemiyle. Şer eken nedamet biçer. Onun için bir insan buğday niyetiyle darı ekse yine darı biter. Ben iyi niyetle yaptım falan. Olmaz. İyi niyetle kötü iş yapılmaz. Kötü iş iyi niyetle iyiliğe dönmez. Onun için bizi kurtaracak imandan sonra salih amellerimizdir. Bu salih amellerde işte bu hadis-i şerif çok acayip maddeler içeriyor. Bunlar geriki derslerde tekrar edilmiş. Bunların hakkında çok uzun malumat zikrettim. Yani bazı maddede yarım saat durduğumuz var, 40 dakika durduğumuz var. Madde madde. İşte efendim kurtarıcı amellerden abdest geçti. Ondan sonra efendim kabir azabı hususunda namaz devreye girdi. Şeytanlar yakaladığında zikrullah devreye girdi. Allah'a zikretmiş olması. İşte hani mahşer susuzluğunda Ramazan orucu devreye girdi. Ondan sonra mahşer karanlığında hac ümre devreye girdi. Ondan sonra ölüm meleği ruhunu almaya geldiğinde ana babaya yaptığı iyilik ömrüne bereket getirdi. Ondan sonra mahşerde Müslümanlar onunla konuşmadığı zaman yaptığı sıla-i rahimler devreye girdi. Peygamberlerin halakalarından mahşerde kovulan adama cenabetten yıkanması devreye girdi. Cehenneme atılmak üzereyken sadakası geldi, kurtardı. Zebaniler yakalamışken işte vaaz etmiş, iyiliği emretmiş, kötülükten etmiş, o kurtardı. Cehenneme düşmüş. Düştükten sonra bak, bu zamana kadar düşmemişti. Düşen de var. Düşen bir ümmetimi gördüm. Allah için ağlamış. Allah korkusundan ağladığı gözyaşları geldi. Bak gözyaşları. Her şey geliyor abi. Ne yaparsan geliyor. Ne ameli salih istersen geliyor. Seni buluyor. Allah'ın indinde hiçbir hasene zayi olmuyor. Şirk olmadıktan sonra şirk geriyi sildirir. Mürtet olursa, zındık olursa, ehl-i sünnetten çıkarsa geride yaptığı hiçbir hayrı göremez. O gitti. Ama ne kadar da günah olsa ehl-i sünnet itikadı üzere olursa kurtarır. Sonunda kurtarır. İnşallah biz sonunda değil de başından kurtarırız. Allah cümlemize daha ölüm meleği geldiğinde cennet müjdesi getirmesini nasip eylesin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeye sellem. Sonra amel defteri sol eline düşen adam mı gördü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bu da çok büyük tehlike. Onda Allah'tan korkusu, işte demek ki bir Allah korkusuyla beraber hareket etmiş ya bir günahtan vazgeçmiş ya bir titremiş, ürpermiş. Ondan sonra o da amel defterini sağ eline geçirdi. Sonra mizanda sevapları hafif gelen ümmetimin buluğa ermeden ölmüş çocukları varmış. O çocuklar geldi mizana kondu. O onu mizanda sevap tarafına ağır getirdi. Ondan sonra buraya kadar geldik. Şimdi burada efendim 3 tane madde kalmış. Bizim 3 maddemiz de bir tanesi bazen 3 saat sürebilir. Onun için Mevla ne verdiyse konuşacağız. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Veraytu. Gördüm. Racülen bir adamı gördüm. Kimden min ümmeti? Benim ümmetimden. Yani Müslümanları bahsediyorum. Müslüman olmayana zaten salih amel bir şey fayda vermez. Şefaat de fayda vermez. Müslüman yaşayıp da kafir ölürse Allah cümlemizi muhafaza etsin. Son nefeste imanı kaybederse buna da yaptığı hiçbir amel salih fayda vermez. Bunlar çok tehlike işte. En büyük duamız ya Rabbi biz senin rızan için bu Eskişehir'e geldik. Bu kardeşlerimiz de Eskişehir'den ve civarından, etrafından, her taraftan geldiler. Kadın erkek toplandılar. Sen bizleri bu meclisimizi senin rızan için kurulmuş bir meclis olarak senin muhabbetin üzere toplanmışız. Senin rızan için birbirini ziyarete gelmişiz. Ve senin rızan için ilim meclisinde oturmuşuz, hadis meclisinde oturmuşuz. Bu mecliste bulunmamız hürmetine orada sabiler var, hafızlar var, salihler var, takva sahibi kadınlar var, erkekler var, binlerce insan kurban oldum sana Allah'ım onların hürmetine. Bizim aramızda duası makbul olan zatlar var. Cemaatte 50 kişi, 100 kişi oldu mu mutlaka kabul olan biri var. 40'ta bir mutlaka yani. 40 kişi olan da bir kişi mutlaka var. Şimdi yüzlerce insan var. Sen bunları zayi etmezsin. Beni de bu kardeşlerimize bağışla ya Rabbi. Amin. Hepimizi birbirimize bağışla ya Rabbi. Şu mübarek ilim meclisi hürmetine buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. En büyük duamız, senden racamız, senden niyazımız, bize son nefeste imanımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Tatlı tatlı şehadet okumak nasip eyle ya Rabbi. Kelime-i tevhid zikriyle dudaklarımızı ıslak eyle ya Rabbi. Amin. Zikrinden dilimizi kurutma ya Rabbi. Efdalül amal en temute ve lisanuke ratbun min zikrillahi teala. Amellerin en faziletlisi. Hal hayatımızda bu kadar ibadet yaparız. Teheccüd kılarız, hacca gideriz, umreye gideriz. Herkes kendine göre en faziletli amellerden bir şeyler yapar. Fakat amellerin en faziletlisi bir tane var ki o da sen ölürken son nefeste dilin Allah'ın zikrinden yaş ve ıslak olarak yani henüz zikre devam ederek son nefesinde de zikre devam ederek ölebilmendir. Bu amel kime nasip olur acaba? Bütün gayretimiz çocukluktan doğduk bu yaşa kadar siz de ekseriyetiniz böyle. Benden de yaşlılarınız var aramızda. Bütün mesele nereye gidiyor? Hüsnü hatime, güzel bir akıbet, güzel bir son ve son nefeste Rabbimizin zikriyle dilimiz ıslak olarak vefat edebilmek. Bu meclis hürmetine, bu mecliste bulunanlardan makbul olanlar hürmetine bizi bu nimetten mahrum etme ya Rabbi.
13: Amin.
12: Amin. Ya Rabbi, komadaysak da ayıldır ya Rabbi.
13: Amin.
12: Alzheimer'da olsak ayıldır ya Rabbi.
13: Amin.
12: Unutkanlıktan muhafaza eyle ya Rabbi.
13: Amin.
12: Sen son vakitte, son nefeste dilimize bu zikri getir ya Rabbi.
13: Amin.
12: Amin. Allahu salli ala selam ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ümmetimden bir adam gördüm. Yani demek ki Müslüman. Demek ki imanlı ölmüş ki ümmetimden diyor, buyuruyor. Ve kurtulacağına dair burada müjde görüyor. Yoksa kurtulamaz. Kafir ölse kurtulamaz. Mürted ölse kurtulamaz. Nerede gördüm? Kabir, sırat, işte mahşer, sırat, mizan artık hepsi bitti. Nereye gelmiş? Ala şefiri cehenneme. Cehennemin eşiğine gelmiş, ağzına gelmiş. Cehennem kuyu, Kur'an-ı Kerim'de diyor ve kuntum ala şefa hufratin minen nari fenkadekum minha. İslam'dan, Kur'an'dan evvel siz cehennem çukurunun ağzında dolaşıyordunuz. Ölseniz düşecektiniz. Allah sizi İslam'la, Kur'an'la ne yaptı? O çukurdan kurtardı buyuruyor. Ya Rabbi kurtuluşumuzu mübarek eyle, tamam eyle.
13: Amin.
12: Çünkü şu anda Müslümanız, namazla abdestliyiz. Şu anda cehennem çukurundan İslam ile Kur'an ile kurtulduk. Ama işte yeniden çukura kendimizi atar mıyız? İmandan çıkar mıyız? Ehli sünnetten ayrılır mıyız? Bidat ehlinin bu sapık sapık fikirlerine ilahiyatçıların uyar mıyız? Bu tehlikeler hepimiz hakkında devam ediyor. Kimsenin garantisi yok. Onun için kimse şu anda emanda değil, güvencede değil. Tabii kötü ameller, günahlar zaten peşimizi bırakmıyor. Nefis her dakika bizi bir tarafa tökezliyor. Onlar tabii amel meselesi. Yine onların affı umulur. Ama itikatta hiç müsamaha yok. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu kaddesallahu aleyhi ve sellem. Amelde ne kadar günah olsa müsamaha var. İtikatta müsamaha yok. Ehl-i sünnet itikadından zerre ayrılan cehennemin cemaatine girer diyor. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Men faragal cemaate şibran feynev min cüsâ-i cehenneme. Bir karış diyor. Bir karış. Cemaatın inancından ayrılan, ehl-i sünnetin cumhurunun görüşünden ayrılan, işte İsa aleyhisselamın ineceğini inkar etse ayrılmış olur. Hazreti Mehdi'nin zuhurunu inkar etse ayrılmış olur. Şimdi bunlar ekmek peynir gibi din adamları bile bunları inkar ediyor. Halbuki ehl-i sünnetin zaruriyatında mütevatir hadis. Ehl-i sünnetten diyor bir karış ayrılan cehennem cemaatlerine ilhak olur. Onun için itikatta sıkıntıya girersek cehennemden, cehenneme girmeden cennete girmek yok. Ama itikatta sıkıntıda küfre kadar gidersek, ehli sünnetten ayrılıp bidat ehli olsa itikadının pisliği kadar mutlaka yanacak. Mutlaka yanacak. Onda cennete direkt giden yok. Ehli sünnet olmayıp da 72 fırkadan bir tane cennete direkt giden yok diyor İmam Rabbani Hazretleri. Küllüğün finnar hadis-i şerifte İbn-i Macettirmizi vesaire hadislerdeki hepsi cehennemdedir buyurulması ehl-i sünnet dışındakiler için. Ehl-i sünnetten cehenneme giden olur mu? Olur. Günahtan sebep olabilir. Velakin cennete ilk girenlerle girmek, azapsız girmek, cehenneme uğramadan girmek sadece ehl-i sünnet olanlara mahsustur. Diğerleri İtikatlarındaki pislik onları kafir edecek kadar ileri götürmemişse mutlaka cehenneme girip itikadının kabaseti kadar, pisliği kadar yanacak, sonra çıkartılacak. Ama itikadındaki pislik onu son nefeste imansız bırakırsa veya dünyada da dinden de çıkarıp küfre sokarsa o zaman hiç cehennemden çıkmayacak. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Evet. Ümmetimden bir adam gördüm. Nerede gördüm? Ala şefiri cehenneme. Cehennemin ağzında duruyor. Tam yanaşmış. Attılar, atacaklar, ittiler, itecekler. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gösteriliyor. Bunların hepsi Allah'tan Celle Celaluhu vahiylerdir. Peygamberlerin rüyaları vahiydir. Salavatullahi aleyhi ve aleyhi ve ecmain. Hepsi Mevla tarafından gösteriliyor. Hiç katkı yok, karıştırma yok. Şeytan rüyasına karışamaz. Öyle bizim gibi bilinçaltı diye bir şey söz konusu olmaz. Yani biz gündüz düşündüğümüzü veya aklımızı yoran şeyleri gece görürüz. Haşa! Nebilerde aleyhissalatü vesselam böyle bir şey olmaz. Bizde hastalık olsa halüsinasyon olur, karabasan gelir. Efendim rüyada korkutuluruz vesaire vesaire. Peygamberlerde böyle bir şey olmaz. Onun için rüyaları vahidir. Bukhari'de de İbn Abbas radıyallahu anh'a böylece rivayet ediyor. Bu kişi cehennemin ağzında dolaşırken yani dolaşırken derken atılmak üzere getirilmiş. Hali çok perişan. Çünkü insan göz göre göre ateşe girmek kadar büyük bir sıkıntı ve bir şey olabilir mi? Dünyada şimdi bu kadar sıkıntılı işler var. Bu kadar efendim insanların başına gelen musibetler var. Acılar var. Yani dayanılmaz diyorsun ama işte herkes bir şekilde dayanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan getiriliyor cehennemin eşiğine, zebaniler onu atmak üzereler. Bu adam bu durumda hangi avukata başvurabilir? Hangi yargıtaya, danıştaya başvurabilir? Hangi bir efendim kimseden medet bekleyebilir? Hiçbir ümit yok. Yani ne anası kurtarır, ne babası kurtaracak? Zengin olsa paralar dünyada kalmış, dünya yok olmuş gitmiş. Efendim ağa olsa, paşa olsa, vekil olsa, ne olsa. Hiçbir fayda yok. Bu dünyada insanların başına ne gelirse gelsin bir ümit var. Herkes hapse düşüyor. Hatta idam ile yargılananlarda bile ümit var. Bir de bakıyorsun, şimdi idam kaldırıldı ama idamlık adam, bir de baktın af çıkmış, çıkmış. Misal yani. Nice insanlar idam beklerken reis-i cumhur oldular yani. Allah adamı ipten alıyor, geliyor efendim, memleketin başına sultan yapıyor. Dünyanın işleri her zaman efendim kader-i ilahiye bağlı. Hiçbir zaman ne olacağına kesin bakılmaz. Şimdi Türkiye'nin ahvali böyle. Allah ahvalimizi en hayırlı hale tahvil eylesin. Amin. Ne olacağı belli değil. Her dakika bir karışıklık. Efendim, devamlı bir darbe lafları, şu lafları, bu lafları. Allah muhafaza eyle ya Rabbi. Memleket birkaç sene selamette duramıyor. Önümüzde tehlikeler var. Bu tehlikelere göre çok dua etmek lazım. Allah İslam'a, Müslümanlara, vatanımıza hayırlı akıbetler ihsan eylesin. Her yaptığı işin, başımıza gönderdiklerinin akıbetini de bizim akıbetimizde hayır eylesin. Amin. Ne yapacağız? Burası bizim vatanımız. Gidecek başka vatanımız yok. Burada ibadet yapacağız, zikir yapacağız, talebe okutacağız, Allah'ın dinine hizmet edeceğiz, rükû secde edeceğiz, vaaz sohbet edeceğiz, emri bil maruf nehyi ankar yapacağız. Biz Allah'a sözümüz var. Allah bu medreselerde okuyan talebeler, günahsız yavrular, hafızlar hürmetine darbeleri vesaire afatları memleketimizden uzak eylesin.
13: Amin.
12: Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin.
13: Amin.
12: Suriye'deki ordumuzu da mansur muzaffer eylesin.
13: Amin.
12: Şimdi burası dünya. Burada her şey tekallübata tabi, dönüşüme tabi. Her şey olabiliyor. Ama ahirette burada Mevla sebeplere bağlamış. Sebepleri takılanlar da Mevla'yı unutmuş. O diyor ki o olmasaydı böyle oldu. O diyor bu olsaydı şöyle olmazdı. Herkes bir sebeple bağlantılı olarak işini yürütüyor. Burada esas hükmü verenin ve uygulatanın ve yaratanın Allah Teala olduğunu da çoğumuz da unutuyoruz çoğu zaman. İşte şu ilaç hap geldi de tedavi oldum, ameliyat oldum da kurtuldum vesaire vesaire. Herkes bir bahaneyle kurtuluşunu bir şeye bağlıyor. İşte rahşan affı çıkmış da o da hapisten çıkmış da efendim adam bundan bahsediyor. Hiç demiyor ki Allah'ın kazası kaderi işte. Benim şu kadar yatarım, Mevla'nın yatarı bu kadardı. Ondan sonra beni çıkarttırdı. Mevla bana bu kadar yatar takdir etmiş. Bunları pek düşünenler yok. Dünyada herkes her şeyi nereye bağlamış? Bir sebebe bağlamış. Bu sebep üzerinden gidiyoruz. Allah Teala sebeplerin perdesini gözümüzden kaldırsın.
13: Amin.
12: Sebepleri yaratan müsebbibül esbab yüce zatını görmeyi nasip eylesin.
13: Amin.
12: Amin. Çünkü sebeplere takılmakta tehlikeler var. Yani iyiliği Allah'tan bilmemek var haşa. Nimeti Mevla'dan görmemek var haşa. Veyahut başa gelen bir musibeti yine Mevla'nın günahlarımız sebebiyle vurdurduğunu anlamamak var. Bunlar tehlikeli şeyler. İkaz olacakken uyanmaz, tevbe etmez, dönüş yapmaz, hamd etmez, şükretmez. Çünkü Allah'tan bilmeyen her belayı bulur. Ama Mevla da öyle yapıyor ki her şeye bir sebep yaratmış. O sebep, şimdi mesela adam sebepsiz durup dururken ölse, Allah anamı niye aldı, babamı niye aldı, çocuğumu niye aldı, herkes kime konuşacak? Azrail Aleyhisselam'a konuşacak, Mevla'ya konuşacak, haşa. Yani milletin ağzı ıslak yerde tır tır konuşuyor. Ama şimdi ne oluyor? Hiç sorun yok. Ya doktora kabahat buluyorlar. Doktor yanlış tedavi verdi. Ya ilaca kabahat buluyorlar. Ya hastaneye dava açıyorlar. Öyle değil mi? Ondan sonra ya efendim neden ölmüş ya? Kalp krizi. Kalp krizi nedir yani şimdi? Adam hiç sigara içmiyor, damarları tertemiz, tak kalp krizinden gitmiş. Öbürü 80 senedir sigara içiyor, hiç kanser bile olmuyor. Ya şimdi bu da adam, bu da adam. Bu niye şimdi kalp krizinden gitti? Kolesterolü var mıydı? Yok idi. Damarı tıkalı mıydı? Değil idi. Şimdi arıyoruz ya, bir şey arayacağız yani şimdi. Aradık, tahlillerde bir sıkıntı yok. Bu şimdi niye gitti? Adam diyor ki o anda çok sinirlendirdiler onu. Bir sinirlendi, bir ne diyorsun ona şeye girdi, kasıldı, bilmem ne oldu. Kalp kriz geçirdi. Yine bir şey buluyoruz yani. Anladın mı? Bulmak zorundayız. Bir şey bulacağız. Neden? Ya bunun eceli geldi, Allah bunun canını aldı. Bu kadar basit bir şey ama kimse bunu konuşmuyor. Çünkü Mevla buyuruyor ki, Azrail Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi dedi, bütün milletin canını almayı bana verdin, hepsi bana lanet okuyacak. Mevla buyuruyor ki, öyle bahaneler yaratacağım ki seni akıllarından bile geçirmeyecekler. Şimdi herkes bir bahaneyle gidiyor. Gidenin ardından da 40 tane bahane üretiliyor. Zaten illa bir hastalık da bulunuyor. Ve böylece, efendim, musibette de böyle, ondan sonra hastalıkta da böyle, felakette de böyle, fakirlikte de böyle, kıtlıkta da böyle, kurakta da böyle vesaire. Onun için dünya ahvali halden hale girer. Ve bir sebeple, bir sebebe başvurarak bir insan bir müşkilesinden kurtulabilir, sıyrılabilir. Ama iş gelip de efendim ahirete çattığı zaman sebepler ortadan kalkacak. Sebepler ortadan kalkınca insan ameliyle baş başa kalacak. Şimdi seni Allah muhafaza bir Müslümanı cehennemin ağzına kadar getirseler, bu adam burada af çıkar diye dünyadaki bir af gibi bir af umabilir mi? Hapishaneden savcı beni çıkarabilir, umabilir mi? Bir avukat tutarım, bu davayı temize götürürüm. Ben bu zamanı buraya kadar geldim ama belki iş geri döner, belki hesap şaşma olmuş. Belki başkasının defteri benim defterle karışmış. Öyle ya şimdi. Dünyada oluyor böyle şeyler. Hesaplar karışmış, isim soyadı benzerliği var. Adamı ifadeye çağırıyorlar, adamın hiç alakası yok. Ha, hiç ahirette bir adam böyle bir şeylerden ümitlenebilir mi? Hata payı yok. مَا يُبَدَّلُ قَوْلُ لَدَيَّ Benim nezdimde karar değiştirilmez. فَمَا نَبِ ظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ Ben kullarıma zerre kadar zulmetmem. Ne yaptıysa amelini karşısına çıkarım. Onun için kim bana ne diyebilir? Her şeyim hikmet üzeredir, hak üzeredir, isabet üzeredir. Buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bu adam geldi cehennemin ağzına. Hiç de ümidi kalmadı. Yine de ümidi kesmeyelim, değil mi? Yine de ümidi kesmeyelim. Cehennemin ağzına da gelsek ümidi kesmeyelim. İçine de düşsek ümidi kesmeyelim. Müslümansak ümidi kesmeyelim. Cehenneme düşmekten Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ama düşsek de ümidi kesmeyelim. Şimdi bu adam daha kenarda ağza geldi. Ben de bakıyorum ki bu ümmetimin durumu ne olacak? Bu ümmetim cehenneme atıldı, atılacak. Fecaehu. Ona geldi. Cehennemin ağzındaki adama geldi. Ne geldi ya? Ne gelecek? Avukat gelemez. Ana babası gelemez. Hiçbir kimseden, mahluktan fayda gelemez. Tabii peygamberler şefaat ederler, nebiler, alimler, şehitler şefaat ederler ama bu artık şefaat safhasını geçmiş. Çünkü cehennemin ağzına gelene kadar şefaat eden ediyor. Fakat cehenneme girdikten sonra da bazı özel müsaadeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ettiği olabilir. Allah-u Teala'nın rahmetine kalmış. Artık zaten cehenneme girenler hakkında rahmeti rahman tecelli ediyor. Mevla rahmetiyle bütün Müslümanları sonunda çıkaracak. Onda şüphe yok. Ama şefaat ekseriyetle mahşerde vuku buluyor. O ağza gelmeden, cehennemin köşesi kenarına gelmeden. Fecaû birden ona geldi. Ne geldi? Ve celû minallâhi azze ve cel. Allah'tan korkması. Ve cel korkudan da biraz farklı. Titremesi, ürpermesi, etkilenmesi, ondan sonra şuur, yani Allah-u Teala'nın azameti ve büyüklüğüyle alakalı şuur. Bu dünyada bu adamda hasıl olmuş. Ama ne kadar, ama kaç kere, ama kaç dakika sürmüş. Biliyorsunuz bizim hallerimiz devam etmiyor. İnsanız. Onun için bir vaaz dinliyoruz, bir şeyden etkileniyoruz, tesirleniyoruz, cenaze oluyor, bir şey oluyor. Veyahut da işte ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Ekseri şu anda pek okuyan kalmadı da dinlemek suretiyle biraz insanlar bir şeyler anlamaya çalışıyorlar. Çok kitap okuyan da az kaldı. Ve lakin okuduğu bir şeyden, dinlediği bir vaizden insan etkilenip ne yapabilir? Mevla'nın azametine karşı, büyüklüğü karşısında haşyetullah, Allah korkusu, saygısı onu kaplayabilir. Ama bu ne kadar sürer? Çoğu Müslümanlarda bu çok sürmüyor. Bazı evliyaullah'ın halleri devamlı Allah'tan haşyet üzere ve cel üzere, onları konuşmuyorum. Ama genel manada Müslümanlar, ki ben de onlardan biriyim, devam etmiyor. Neden? Biraz böyle üzüntülü, gamli, kederli, mahzun, Allah korkusun, ahirette ne olacak halim, ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim, yüce Rabbimin şanına yakışmayan işler yaptım falan. Bunları düşünürken iki dakika geçmeden bir de bakıyorsun başlamış göbek atma. Hakikaten ha. Hele bizim Lazlara kemençeyi işittirme yani. Bakarsın hoca kürsüden başlamış yani böyle kemençeyi duyunca Laz hocanın biri. Duramazlar yani. Bir bahaneyle başlar kıpırdaşma. Şimdi adam bakıyorsun Allah, ya birisi bir şey anlatıyor, ya birisi bir fıkra anlatıyor, ya birisi bir dünya meselesine geçiyor. Biraz evvel, birkaç dakika evvel böyle, efendim okyanusta gemileri batmış gibi üzüntü içerisinde dertli dertli Allah'tan korkan adam, bir dakika, iki dakika sürse büyük bir rakam. Yani içimize bir Allah korkusu geldiği zaman bir dakika, iki dakika bunu sürdürebilen insan varsa o orta dereceden yukarı bir Müslümandır yani. Orta dereceden çok üstte. Çünkü bir dakika, iki dakika büyük bir şey. O hal, Allah korkusu hali, titreme hali, ürperme hali, duanın kabul hali. O anda ne dua etsen kabul oluyor. Ki Kadir Gecesi'nin de alametlerinden birisidir. Mesela Kadir Gecesi olduğunun alametleri, bazı alametler sabahtan sonra çıkıyor. Güneş doğarken belli oluyor. Güneşin tas gibi şuasız, ışınsız doğması gibi. Ama o gece geçmiş oluyor tabii. Ama günü de faziletli olduğu için akşamına kadar en azından o alameti gören. Şimdi zaten bizim şehir hayatında güneş öyle sisli puslu duman altında doğuyor ki yani onu şu anda takip etmemiz zor. Çok açık hava lazım da böyle alametleri var. Ondan sonra Kadir Gecesi'nde gecenin içerisindeki alametlerden bazıları var. İşte köpek havlamazından tut, çok sıcak olmaz, çok soğuk olmaz. Bazen yağmurlu da olabilir ama öyle rivayetler de var. Bu alametler içerisinde bir alamette nedir? Vücudunda bir tüylerin diken diken olma hali. Tüylerim ürperdi deniyor ya, böyle bir tüylerinin ürperme hali o gecede, tabii Kadir Gecesi kesin 27 diyemiyoruz ama en ümitli gecedir. Ve lakin diğer aranan geceler işte 17-19, sonra son 10 gecelerin tek geceleri falan, bunlar en ümitli geceler, en ümitli geceler. Bu gecelerde insan kaçırmamak için işte camiye itikafa giriyor işte veya itikafa giremiyorsa
14: Akşam yatsıyı cemaatle kılıyor, sabah namazına cemaate gidiyor. O arada da teheccüd kılıyor, bir şeyler yapacak ki Kadir gecesine denk gelirse ihyasına muvaffak olsun. Bu kişi bundan nasıl anlayacak? Eğer ki diyor, bir alamet de şudur. Tüylerin diken diken olur da bir ürperme hali gelirse, o zaman anla ki Cebrail aleyhisselam seninle musafaha etti. Cebrail aleyhisselam bütün Müslümanlarla musafaha ediyor. Tabii ki namaz ehli, abdest ehlinden bahsediyoruz. Gusulsüz, cenabet, namazsız, abdestsizin yanından. Şeytan kaçıyor. Cebrail aleyhisselamın ne işi var yani? Ondan sonra bu hali insan kendinde hissetmesi, fark etmesi lazım. Onun için ne buyuruyor? Ebu Derda Efendimiz radıyallahu teala اِذَا وَجَدْتَ كُشَعْرِيرَةً ف۪ي جَسَدِكَ فَدْعُ اللّٰهَ تَعَالَى. Eğer bedeninde bir tüyler diken diken olma ve ürperme hali hissedersen, fark edersen hemen Allah'a dua et ki %100 o anda ne dua edersen kabul olacaktır. Zaten onun için o vurur geçer bir haldir. Yani demek istediğim o bir dakika, iki dakika o hali sürdürebilmek zor. Ama Allah dostlarında sürekli o hal var. Tabii onlar devamlı Allah'ın zikriyle meşgul olduklarından efendim ثُمَّتْ اَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّتْ اَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Yani Allah-u Nezzele Ahsenel Hadis, haberlerin en güzelini, Kur'an-ı Azimüşşan'ı Allah-u Teala indirdi. Kitab-ı Müteşabiyen Mesani. Ayetleri tekrar ediliyor. Lafızları, manaları birbirine benziyor. Bu mübarek Kur'an ayetlerinden tekşairru, titriyor, ürperiyor, diken diken oluyor. Minhu, o ayetler okunduğundan dolayı. Şimdi biz bu kadar Kur'an okunuyor, hatimler indiriliyor, Ramazan'da mukabele dinliyoruz, cüzler okunuyor üzerimize kafamızdan aşağı. Bazen bir cüz bitse bir kere tüyleri diken diken olan var mı? Kaç kişi de olur? Hadi ben manasını anlamıyorum. İşte burada manasını anlayanın sanki tüyleri diken diken oluyor mu? Adam alim, hafızlar mana bilmez. Alim olması lazım mana anlamak için. Tefsiri bitirmesi lazım. Sen şimdi tefsiri de bitirmiş bu kadar hoca var. Bunlara Kur'an okunduğu zaman tüyleri diken diken oluyor mu?
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
17: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
18: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
19: Şimdi reklamlar.
20: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
21: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz taleplerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.

0: açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
1: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
2: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu Konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Efendimiz'e götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim," dedim. Bunun üzerine Efendimiz, "O sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir," buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine "Seni peygambere götüreceğim," dedim. "Beni bırak. Çünkü çok ihtiyacım var. Çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem," dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. Yine gelecek," buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. Neymiş o sözler diye buyurması üzerine yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre! 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun? Buyurdu. Hayır dedim. O şeytandır buyurdu.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
1: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: İlim, amel, ihlas. Üçü bir arada olsun. Bunları cem et, dünyayı fethedersin. İki kişi iki kişiyi kıskanmaz. Baba oğlunu, hoca talebesini. Hoca olan adam hiçbir şey düşünmeyecek. Köşk, maaş, araba, hiçbir şey. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun kullarına nasıl iyiliğim dokunur, onların ahiretlerini nasıl kurtarırım diye düşünmesi, çalışması lazım. Desinler için değil, Allah Celle Celaluhu için. Allah Celle Celaluhu kullarının canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. En çok neden korkalım biliyor musunuz? O sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'yu gücendirmekten korkalım. Şimdiye kadar hiç hata etmedi Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdiden sonra da hata etmeyecektir. Yemin ederim size. Vallahi, billahi, tallahi. Şeriat üç sac ayağı üzerine kuruludur. Bunlar da ilim, amel ve ihlastır. İlim, hocalardan öğrenmekle, kitaplardan okumakla kazanılır. Amel de bildiğini yapmakla olur. İhlas içinse mutlaka tarikat lazımdır. Açalım gözümüzü. Dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirelim de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım. Bir adam cahilse o rezildir. Ama ulemayı dinleyen zamanla alim olur. Bilmiyor ama bilenden ayrılmıyorsa biz o kimseye de aferin diyoruz. Doğru bil de öyle inan. Hristiyanlar ve Yahudiler Allah Celle Celaluhu'yu bilmediler. Ehli kitap oldukları halde bilemediler. Niçin bilmediler? Kitaplarını okumadılar da ondan. Niçin kitaplarını okumadılar? Bu millet Kur'an'ı niçin okumuyorsa onlar da onun için okumadılar. Niçin okumuyor? Nefis sevmiyor. Yeryüzünün en cahili nefistir. Eğer Allah Celle Celaluhu bize acımasa her gün helak oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baş kaldıran Allah Celle Celaluhu'ya baş kaldırıyor demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan hocalara baş kaldıran Allah Celle Celaluhu'ya baş kaldırıyor demektir. Ey başını, ey başını, yoksa kabirde eğeceksin. Hocaların bir adeti var. Bir ayeti okusalar veya dinleseler, söylemek için hemen cemaat gelir hatrına. Halbuki hatrına önce kendini getirmeli. Farkında değil. Başkalarına iyilik edecek, kendini yakacak.
0: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
6: Habib Acemi Hazretleri radıyallahu teala Evliyaullah'ın reislerinden ümmi bir zat, alim değil, Arapça da bilmiyor. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin zamanında radıyallahu teala ya koca Hasan-ı Basri tabiinin hayırlısı, ulemanın reisi, onun döneminde ondan büyük bir alim dünyada yok. Sahabeden hemen sonra gelen tabakanın en hayırlısı. Hasan-ı Basri'yi herkes duymuşsunuz. Ya Habib Acemi öyle bir zat. Hasan-ı Basri Hazretleri dua etmiş etmiş. Ya Rab bana bir kabul namaz nasip eyle ömrümde bir kere diye. Ondan sonra bir gün mescide bir yere işte girmiş. cemaata diye girmiş, bakmış. Tabi cemaat namaza durmuşlar, o da cemaate uymuş. Ondan sonra Habib Acemi mübarek imamlık ediyormuş. O da galat okumuş yani. Harflerde, makreçe, şurada burada, acemde olduğu için ilim de tahsil etmemiş. Biraz galat okumuş yani. Telaffuzunu yanlış yapmış bazı şey ayetlerin. Mübarek de namazı bitirmiş. Ondan sonra iade etmiş namazı. Hani cemaat sevabını kaçırmıyorsam, cemaate hoş, uyduktan sonra namaz bozulmaz da. Namazı iade etmiş. Ondan sonra Mevla dua, ya Rabbi bir tane kabul namaz, makbul namaz ölmeden bana nasip etmedin. Sen bana niye bir alamet göstermedin? Niye böyle bir namaz ihsan etmedin falan. Ondan sonra rüyasında demişler, hayatında bir makbul namaz sana nasip ettik, onu da iade ettin. Ya o ne zaman ettim? Demişler, Habib Acemi'nin arkasına rastladın. Eyvah! Demiş. Habib Acemi Kur'an okunurken ağlardı. Fakat hiçbir ayetin manasını, tefsirini bilmezdi. Yani ne demek istiyorum? Hafızlık hocalıkla olacak iş değil ki. Kalp işi, kalp. Ha, hafızlık hocalık lazım değil mi? Çok lazım, onsuz hiç olmaz. Onsuz hiç olmaz, onsuz din iman olmaz. Ya, hoca olmadan Ahmet'i kim anlatacak? Ama ihlas kalptedir. Şimdi niye ağlıyor? Niye tüyleri diken diken oluyor? Niye ürperiyor? Niye titriyor mübarek? Derlermiş ki, Allah Allah. Sen Kur'an'ın manasını da anlamıyorsun. Bu ayetlerde bu kadar niye ağlıyorsun? Kalbim anlıyor dermiş. Bak, söz çok büyük. Kalbim anlıyor. Şimdi aklın anlaması efendim başka, kalbin anlaması başka. Aklı, beyni, kulağı duyup anlayan bu kadar hacı hoca var. Kimsede bir tık yok. Ama Habib Acemi radıyallahu anh, sen ayetler okunuyor, o titriyor. Ve ağlıyormuş. Şimdi bu işler manevidir. Şimdi geçen Köneni Mehmet Efendi hocamız, Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, şefaatine nail eylesin. Efendi Hazretlerine de gelirdi. Biz de Efendi Hazretlerine giderdik ona. Velilerden, salihlerden bir zat. Kurra'dan da bir hoca efendi var. Onun ismini vermeyeyim şimdi. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O da büyük kıraat alimlerinden, yaşlı hocalardan, çok yaşlıydı. Ondan sonra işte bu hocalarda biraz birbirini çekememek işi olur. Yani pek evliyada olmaz da zaten evliya olup da yapıyorsa evliya olmadığını anlayın. Ama hocalarda olur bak. Ben açık çek veriyorum yani. Olur. Hasetliğin efendim işte 10 çuvalın biliyorsun 9'unu hocalar almış. Bir çuvalı da almaya gelmiş. Millet demişler ki biz de birbirini biraz kıskanalım arkadaş. Bize de bir çuval bırakın demişler. Dünya cennete mi dönecek? Millete hiçbir çuvaldan bir zerre kalmamış. Onun için 10'uncuyu da almaya gelmişler. Böyle şeyler hocalarda çıkın. Birbirinin aleyhine konuşurlar yani. İdare edeceğiz. Ondan sonra o hoca efendi öyle derdi. Mübarek adam, ben de bizim büyüğümüz yaşlı çok. Ben de biraz ağzımı düzelttim ondan yani talim tecrübe. Bütün hocalardan bir şeyler istifade ederdim öyle. Efendi Hazretleri de imam ederdi onu yani. O da itibarlı bir hoca efendiydi. Yahu derdi, bu Gönenli'den de bir şey anlamıyorum. Biz de derdik, ne demek istiyor acaba? Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri de hemen aşır okuyun der. 2 dakika durmaz. Oturur, gelir ziyaret, kısa kalkar. Oturur. Aa, nasılsınız, iyi misiniz? Bizde olsa muhabbet bilmem ne. Nerede? Dünya kelamı sıfır. Ya nasılsınız, iyi misinizden? Aşır okuyun. Hemen illa Kur'an dinleyecek, hiç Kur'ansız duramazdı. Aşır okuyun, işte bana derlerdi sen oku, ona sen oku. İşte kim rastlarsa aşır okunurdu. Öyle aşır okunurken böyle kızarırdı, bozarırdı, pesfembe olurdu. Ondan sonra Allah böyle bir cezbeye gelirdi, böyle bir haller ona arız olurdu, hasıl olurdu yani. Ondan sonra bu hoca da şimdi bunu mübarek hocamız bu da neyini beğenmedi ben onu anlamaya çalışıyorum. Bu da dedi bir acayip adam dedi. Niye dediler? Yahu dedi ayetlerin manasına göre dedi hareket etmez dedi. Cehennem ayeti okunsa dedi hadi anladık dedi ağlarsın Allah cezbeye gelirsin cehennem ayetini. Dedi bu ne yapıyor dedi. Kadınların hayızıyla ilgili hayız ayetinde Allah diyor dedi. Ya kardeşim Yani Hoca Efendi muhterem, o da rahmetli oldu, o da rahmetli. Köneli Mehmet Efendi o ayetin manasını bilmiyor mu? Ama Allah'ın kelamıdır, kitabıdır, hitabıdır, vahyidir. Değil mi şimdi? Mevla'nın kelamı olması hasebiyle. İşte bu nokta nereye geliyor? Kalbim anladı noktasına geliyor. Kalp anlayınca orada neden bahsettiği mühim değil. Kimin buyruğu? Kimin buyruğu mühim? Evliyaullah böyle zatlar. Ya tabi o da mübarekti ama nerede Gönenli Hazretleri'nin mertebesine yetişecek? Ondan sonra. Şimdi bak ne buyuruyor? Ben Kur'an'ı indirdim buyuruyor. Tekşairru minuhu Kur'an ayetlerinden ürperir. Tiril tiril titrer. Allah Allah. Cülûdüllezîne yahşevne rabbehum. İşte burası. Dinleyenlerin derileri titrer, ürperir buyurmuyor. Güzel bir hafız okuduğu zaman, yanık yanık okuduğu zaman, güzel makam yaptığı zaman buyurmuyor. Manasını bilen, tefsirini bilenler buyurmuyor. Hafız hoca buyurmuyor, ayırmıyor. Ne buyuruyor? Cülûdüllezîne, o kimselerin derileri ki yahşevne, korkarlar. Kimden? Rabbehüm. Rablerinden gayben ve gıyaben, Allah'ı görmedikleri halde Allah'ın onları her daim gördüğünü bildikleri için korkarlar. Ve deriler ne olur diyor. Deriler ürperir diyor. Deri ürperince tüyler diken diken olma hali oluyor. Tabi deride ürperme olmasa tüy diken diken olmaz. Önce korku hali deriye vuruyor. Derinin içindeki efendim kökü derinin içinde olduğu için tüylerin deri efendim Allah korkusuyla, haşyetiyle efendim titreyince o tüylerde diken diken oluyor. Bu Allah'ın Kur'an'ından etkilenenlerin alameti. Bu Kadir Gecesi'nde Cibril Aleyhisselam'ın musafaha ettiklerinin alameti. Bu hal. Nereye bağlı? Allah'tan korkma haline bağlanmış. Azametini hesap etmek. Yüceliğini, büyüklüğünü düşünmek. Bir de kendi rezilliğini, alçaklığını hesap etmek. Ben bu Allah'ımın huzurunda ben yok olsam gitsem daha iyi. Ben mahşere çıkacağım. Ne hesap vereceğim? Ne amelim yakışmış Allah'a haşa. Sümme telînû, sonra yumuşuyor. Yumuşuyor. Cülûdûm, derileri yumuşuyor. Ve kulûbûm, kalpleri yumuşuyor. Kalbi yumuşayanın derisi de yumuşuyor. Nereye yumuşuyor? İlâ zikrillâh. Allah'ın zikrine yumuşuyor. Şimdi Kur'an'ı dinlerken Rablerinden korkanların tüyleri diken diken olup ürperti hali onları sarıyor. O halden sonra Allah'ın zikrine karşı onların kalpleri de derileri de yumuşuyor. Hakikaten Evliyaullah'ı ziyaret ediyorsun, ellerine dokunuyorsun, pamuk gibi. Sahabe-i kiramın Rıdvanullah Aleyhi Mecmain buyuruyorlar. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini değdiğimiz zaman ondan daha yumuşak, ne ipeğe değdik, ne kadifeye değdik. Ondan daha yumuşak bir nesneye değmedik diyorlar. Evet. Şemail-i Şerife'nin hadislerinde geçer. İşte onun için velilere de bakıyorsun, pamuk. Çünkü deriler ve kalpler ürperiyor, diken diken oluyor. Sonra o zikir hali kalplere iniyor. O kalplerden de derilere vuruyor. Ve deriler, yani fiziki manada söylüyoruz. Kalbin yumuşak olup sert olduğunu dıştan göremezsin. Bypass'ta da çıkmaz. Değil mi? Bypass'ta, beni de bypass ettiler. Başkasına bypass ettiler. Ben doktora sormadım ki kalbim yumuşak mıydı doktor bey? Nasıl durumumuzu nasıl gördünüz? Ne anlayacak ki adam? Ama o kalbin yumuşamasının eseri nereye vuruyor? Derilere vuruyor. Bu hal çok önemli. Şimdi bu hal sürdürülebilir mi? Bizim için sürdürülebilirliği çok zor. Çünkü biz normal Müslümanız, vasat. Hatta beni gibiler ortadan da aşağı, ortalamadan da aşağı. Kimimiz ortalama Müslümanlarımız vardır. Ortalama şu anda çok zor. Ortalama Müslüman nerede? Emirleri tutacak, yasaklardan kaçacak takva sahibi. Üst Müslümanlar, Allah'tan gayri her şeyden kalplerini koruyanlar, sırf Mevla'nın zikriyle meşgul olanlar falan, onlar çok yüksek bir seviye. Yüksek bir seviye, takvanın üçüncü derecesi. Biz şu anda şirkten kurtulmuşuz, bazı günahlardan kurtulmuşuz, bazı günahlara müptelayız. Onun için birinci basamak. İkinci basamak, bütün emirleri tutup yasaklardan kaçmak. Üçüncü basamak, Mevla'dan gayri her şeyden kalbi korumak. Uf! Âlâliğinde bunlar. Onların tabii derileri, kalpleri yumuşar. Onlar tabii ürperirler, titrerler. Onların efendim, tüyleri diken diken hali devamlı hasıl oluyor. Bizde nerede? Ama şimdi bu adamdan bahsediyor. Burada Allah'tan veceli diyor bak. Hadisin gerisindeki cümlelerde havfuhu minallah geçmişti. Şimdi burada üç tabir kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de üç tabir kullanılıyor. Şimdi yekâfûne rabbehum, Rablerinden havf içinde olurlar diyor bazı ayetler. Havf, korku, lügat manasına. Bazı ayetlerde demin okuduğum Zümer suresine ait olacak. Yakşevne rabbehum diyor. Başka ayetlerde de var. Fatır'da yakşevne rabbehum bilgâbe kâmsala çok var. Haşyet tabiri kullanılıyor. Bazı ayetlerde de vecel tabiri kullanılıyor. İzâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Üç tane burada, yani belki dört beş de var ama şu anda benim yani aklıma bir anda gelenleri söylüyorum. Havf, korkmak. Haşyet ne? Haşyet, lügat manası direkt korkmak değil. Derin bir saygıyla korkmak. Derin bir saygı. Çünkü hafta ne olabiliyor? İşte Allah'ın azabı var, gazabı var, cehennem ayetlerini dinledi. Şöyle azap, böyle yılan, böyle akrep, kabir azabı, sırat, mizan, mahşer sıkıntıları. Adam diyor ki, lan bu Allah'tan korkulur arkadaş diyor ya. Yanacağım diyor yani. Orada Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti, rahmeti vesaire sıfatlarını falan mülaza etmiyor. Sadece kendine yönelecek azap ve belaları düşünerek korkuya düşüyor. Bu da iyi. Keşke bizde bu da olsa, hiç olmasa biraz günahlara fren yaparız yani. Bu da iyi. Ama bir üst mertebede işte o tüyleri Kur'an okununca ürperenler, tüyleri diken diken olanlar, derileri ürperenler de havf demiyor, haşyet diyor. Çünkü haşyette ne var? Derin saygı. Yani Allah-u Teala'nın makamının yüceliğini mülaza, böyle büyük bir Allah'a, benim gibi günahkar bir kul, amellerim hepsi yarım yamalak, yanlış yunluş, ihlas yok, riya gösteriş, her şeye her iş karışmış, Mevla'ya layık bir amelim de yok. Onun için ben ona kul olarak hiç yakışmıyorum anlamında. Utanma da içinde var. İçinde istihya da var, haya da var, utanma da var, sıkılma da var, derin saygı da var. Böyle bir korku hali. Bir de vecel tabiri var. Şimdi benim de dersimdeki birinci madde bu. Yani kaldığım ders, ben ders takip ediyorum. Cami ne kadar büyük olursa imam bildiğini okur. Eskişehir'e de gelsem ben hadis okuyacağım. Ne okuyacağım size? Eskişehir havası mı okuyacağım yani? Burada dersimiz burada yani. Ama ders İstanbul'dan devam ediyor ama Ankara'dan. Şu anda canlı yayınlar var, her şey var. Lale Gül'ü izleyenler dersleri birbirine eklerler zaten. Dersler devam ediyor. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? İlginç olan Hafız Efendi, yani namazı kıldıran Hoca Efendi, hafız mıydı bilmiyorum. Hafız olma ihtimali var herhalde. Bu ayet okudu. Hangi ayet okudu? İnnemel müminûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbu. Şimdi hafızda mı keramet, hocada mı keramet? Bende keramet yok çünkü benim ders zaten sırası oraya geldi. Bu imamın aklına burayı okumak nereden geldi? Onu ona sorun. Çünkü bütün Kur'an bitti de dedi Ali Aydar Efendi babamız. Bütün Kur'an bitti de 6666 ayet. Sen dedi burada 4-5 ayet okudu. Yani sonunda da durur zannettim. Öbür ayete de geçti. كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِ وَاِنَّ فَر۪يقَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِعُونَ Rabbin seni evinden hak ile çıkarttı. Bazı müminler bunu istemiyorlardı ayeti de okunca. Oraya da geldi, herhalde rükûa iner dedim. Ama dedim o ayeti de okursa kendime göre bir mana çıkarttım oradan. Yani benim buraya gelmemle ilgili. Belki birileri istemediler. Benim de nefsim istemedi. Yat aşağı, çok hastasın dedi bana. Dedi bana, demedi değil yani. Benim nefsim sizden aşağı değil ki, beter. Neler söylüyor bana, fıs fıs fıs fıs fıs. Hanım bir şey söylüyor, çocuk bir şey söylüyor. Ya her gün bir sohbet çıkarttın ya. Ondan sonra hastayım diyorsun, derdini biz çekiyoruz demiyorlar da, neyse o mealde tabii oluyor biraz. Evet, cenaze gibi geliyorsun, ondan sonra bilmem. Demiyorlar, Allah razı olsun, bakıyorlar bana da, neyse. Yani hiçbir gün yoksun ya. Ne olacağız? E gideceğiz balıkçıya, balık yiyeceğiz. Ya ben şey gideceğim balıkçıya, midem mahvolacak. Balık zaten beni hasta ediyor, şeyime uymuyor. O olacak, bu olacak. Ya balık yiyeceğime geldim sizle, şurada bir dua alıyorum ya. E şimdi o ayet de ona gitti şimdi yani. Biraz evden çıkarken isteksizlik oldu ama Rabbin seni hak ile çıkarttı yani. Oradan evvel bu ayet geldi. Ya dedim Allah Allah, bizim dersteki hadiste sırası bu vecel meselesine geldi. Bu vecel hali bizi kurtaracak inşallah. Bu ayet-i kerimenin okunmasıyla bu hadis-i şerifin aynı anlamda olması acayip bir şey. Tabii başında yeselin ki an lenfal, ganimetlerden sana soruyorlar. Kulü lenfal la rasul, ganimetler. Ulan dedim, ne ganimeti, harbe mi gidiyoruz dedim. Ha, çok büyük ganimetler, buradan sevaplar toplayıp çıkacağız inşallah. Ben bunu hadisle desteklerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir gün oturuyorlardı. Sahabe-i kiramdan bazılarını biliyorsunuz, kendisi bazı muharebelere katıldı. Fakat o katıldığı zaman bütün sahabenin katılması lazım. İşi gücü olan var, çoluğu çocuğu kalan var. Zorluk olmasın diye hepsine katılmadı. İşte meşhur muharebeler biliyorsunuz. Hendek'tir, Bedir'dir, Uhud'dur, Hüneyn'dir vesaire. Tebuk'tur. Seriyeler de var. Çok seriyelere de katıldı tabii. Benil Mustalik var, Zatürika var. İşte birçok seriyelere de katıldı. Hatta şöyle buyurdu zaten. Velevlâne şukâle ümmeti. Ümmetime zahmet vereceğimden korkuyorum. Çünkü ben çıkınca herkesin çıkması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı, sen ne oturuyorsun der Mevla. Onun için mâ kâettü halfe seriyyetin. Allah yolunda cihada gönderdiğim hiçbir müfrezenin arkasında asla Medine'de oturmazdım diyor. Ki devamlı da gönderiyordu. Biliyorsunuz Medine döneminde İslam devletini kurduktan sonra milleti Müslüman etmek için hep cihada gönderiyordu. Çünkü tebliğ ediyorlardı. وَلَوْ اَدِتْتُ اَنِّي اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ Ey gidi sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette ben istiyorum ki diyor, Allah yolunda şehit olayım, sonra bir daha diriltileyim, bir daha cepheye gideyim, bir daha şehit olayım, bir daha cepheye gideyim, bir daha şehit olayım. Ya peygamberlerin en faziletlisi yetmedi mübarek, doymuyor salih amele, doymuyor Allah'ın makamlarına, doymuyor. Kaç kere diyor, şehit olmak isterim peş peşe diyor, eve uğramadan diyor, hiçbir seriyenin arkasında oturmak istemem diyor. Ama buyuruyor, ümmetime zahmet olacak, ben çıkarsam herkes çıkmasın diye, onun için bazılarına çıktım diyor. Önemlilerine, bazılarını da Medine'de oturdum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir seriye gönderdi, müfreze gönderdi. Ondan sonra o müfreze kısa bir zamanda işte bir yeri fethettiler. Küffardan bir kabileyi, neyse kavmi diyelim. Ama Medine'de o zamanki vasıtalar belli yani, şimdiki gibi şeyle efendim tankla şeyle arabayla gitmiyor. Gitmeleri, gelmeleri, yolları da mesafe var. Çok hızlı oldu. Bir de getirdikleri ganimet de çok fazla oldu. Normalde bazı kere çok uzak yollara gidiyorsun, en büyük hatar ve tehlikeleri göze alıyorsun. Bir de bakıyorsun, fetih oluyor ama ganimetlik bir şey de yok. Yani bir malları, mülkleri de yok, bir şey de yok. Ganimet de yok. Tabi sahabe-i kiram Allah rızası için gidiyorlar. Ganimet için asla gitmiyorlar ama ganimet bu ümmete helal edilmiş. Helal edilmiş. Şimdi sahabe-i kiram konuşuyorlar. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in yanında konuşurlardı. Bazen şiir de okurlardı. Bazen cahiliye şiirlerini de okurlardı. Ve gülerlerdi mescitte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen dinlediği olurdu. Yine kendi zikirleriyle meşgul olurdu. Arada onlara bir şey söylerdi veya söylemezdi. Yani sahabe-i kiramla arasındaki ilişkiler biraz farklı. Biz olsak mesela bir büyük alim, evliya falan olduğu zaman yanında konuşana bir şey söyleyene çıt yok falan böyle hareketler oluyor tabii. Ama sünnette böyle değil. Samimiyet var, anlıyor musun? Samimiyet var. Çünkü bizde ne var? Bizde protokolcülük var. Çünkü riyakarlık var. Çünkü adam arkasını döndü mü böyle yapacağız adama. Yüzüne geldik mi evliya diye adama hürmet ediyoruz. Münafıklık alametleri bizde çok olduğu için görüntüde tevazu ve görüntüde saygı çok ama gıyabında hakkını korumak ve yolunu yürütmek, sünnetini, siretini ihya etmek diye pek bir şey kalmadı yani. Sahabe-i kiram böyleydiler. Konuşuyorlar, yahu dediler, مَا رَيْنَا قَوْمًا اَسْرَى رِجْعَةً وَاَكْثَرَ غَن۪يمَةً مِنْ هَا اُلَى Sabah namazından sonra ve iştaktan sonra biz dediler bu zamana kadar seriyelere gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geliyorlar gidiyorlar. Bunlar kadar işini çabuk bitirip fetih müyesser olup süratle dönen bir de bunlar kadar fazla ganimetle dönen görmedik. Yani bunlar kadar çabuk dönen var ama onlarda mesela bu kadar ganimet yok. Şimdi bunlarda ikisi birleşmiş. Hem çabuk dönmüşler selametle dönmüşler, hem de çok ganimetle dönmüşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, karıştım hemen müdahale etti, onlar konuşuyorlar. اَلَا اُنَبِّيُكُمْ بِقَوْمٍ اَسْرَى مِنْهُمْ رِجْعَةً وَاَكْفَرَ غَنِيمَةً Size bir topluluktan bahsedeyim mi? Size bir cemaatten haber vereyim mi? Onların dönüşleri daha çabuk oluyor, ganimetleri de daha fazla oluyor. Allah Allah ya Resulallah bu zamana kadar olmadı bu hani vuku olmadı da onun için biz böyle konuşuyoruz. Peki söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah bela ya Resulallah. Buyurdu ki kavmun yusallûne subha fî cemaatin sümme yek'udûn yezkurûne Allah Teala hatta tatlu'aş şems. Onlar bir cemaattir ki sabah namazını cemaatle kılarlar. Sabah namazından sonra yerlerinden kalkmaz, oturup zikrederler. Güneş doğana kadar. Tabii güneş doğduktan sonra da bir 20 dakika kadar geçmesi lazım ki işrak vakti girsin. O arada kerahat vakti var. Ama zikir için kerahat vakti yok tabii. Namaz için kerahat vakti var. Zikir devam ediyor. Bunlar güneş doğana kadar zikrederler. Bazı hadislerde sonra iki rekat kalkıp işrak namazı kılarlar. Rivati olan var, olmayan var. El mühim, güneş doğana kadar mescitte namazı cemaatle kıldığı yerde kalkmadan oturanlar. İşte bunlar daha çabuk dönüyorlar. Tabii daha çabuk. Niye? Evden kaçta çıkıyor? İşte diyelim güneşe 40 dakika kala, yarım saat kala camiye çıkıyor. Güneş doğuyor, iştaha da kılsa eve dönüyor. Bir saatte dönüyor. Hangi harbe giden müfreze bir saatte dönüyor? Peki, bunlar daha fazla ganimet oluyor. Niye daha fazla ganimet oluyor? Çünkü günahları denizin köpükleri kadar saf oluyor. Sonra kâne lehu kecri haccetin ve umretin teammetin. Bir hac, bir ömre sevabı alıyor. Bir adam bir hac, bir ömre için ne kadar para harcıyor? Kaç bin dolar? Ondan sonra ne kadar zamanda gidiyor geliyor? En hızlı giden bile 5-6-7 günden evvel hac yapamaz. En hızlı giden yani. 4-5 güne dönem var. Peki ya bir hac bir ömre sevabı, adam o kadar para harcadı, canını harcadı, yoruldu, uykusuz kaldı. Bu adam burada ne yaptı ya? Yarım saat zikir yaptı. Şüphe yok. Tam diyor. Bir hac bir ömre deyince zannetmeyin ki hacca gidip de Arafat'ta vakfe yapandan eşit olamaz, misli olur gibi olur. Sakın öyle zannetmeyin diyor. Sahih hadis Tirmizi'de geçer. Tam. Adam hacca ömreye gidiyor, karavana. Kabul olmadan geri dönüyor. Çünkü paraya haram karışmış. Ya da orada gitmiş birini bıçaklama korkutmuş. Ya da birine sövmüş. Ya da birine hakaret etmiş. İhramı bozmuş. Bilmem ne etmiş. Her hacca ümreye giden kabul mü oluyor da dönüyor? Bu adam burada işrağı bekliyor. Tam, tam, tam diyor. E şimdi bunların ne oldu? Dönüşü daha çabuk oldu. Kazançları, ganimet ne demek ganimet? Kazanç, kar. Altın olur, gümüş olur, para olur, menfaat. Peki bu ganimet nerede? Dünyadaki altın getirdin. Bir kilo altın, ganimetten de sana düştü bir kilo. 100 kilo altın getirdiniz, 100 kişi girdiniz seriyede, dağıttılar onu, sana da düştü 1 kilo altın. E 1 kilo altın, bir günde yesen biter. Çok biriktirirsen, idareli kullanırsan ne seni? Ne kadar götürecek seni? Birkaç ay, bir sene. İşran sevabı biter mi bir haç bir ömre? Ebedi ahirette. Kurtarıyor adamı. Onun için ben size dönüşü daha çabuk, ganimeti daha fazla olan bir topluluğu haber vereyim mi? Ne anlattık şimdi? Bize de ganimet ayetleri okundu şimdi. Birinci rekatın ilk ayetinde. Ne işimiz var? Harbe mi gittik, ganimete gittik? Biz buraya nefisle cihat Allah yolunda nefsi şeytanı mağlup ederek Allah rızası için nefis şeytan ne martuval okursa dinlemedik, geldik Allah için buraya. Şimdi burası ilim meclisi, zikir meclisi. Bunca ayet hadis okunuyor. Burada da Mevla bize nasıl işra bekleyenler zikir meclisine oturduğu için bu kadar fazilet alıyorsa, İlim meclisinde günahlar dağılmadan çıkmıyor. Kapıdan çıkanlara kumu mağfurelikum, affolunmuş olarak kalkın diye nida geliyor hadiste. Kad beddel seyyiat muhasenat. Buraya geldiniz, ne kadar günahla geldiniz? Tonlarca, kim bilir kimin ne kadar var bilmiyorum. Son sildirmeyi ne zaman yaptınız siz? Arada bir sildirme yapıyoruz biz. 5 vakit sildiriyor biliyorsunuz. 5 vakit kıldık, yatsıyı kıldık. Herhalde yatsından sonra günah işleme pek vakit olmadı. Hemen kürsüye çıktık. Ama sabaha kadar doldurabiliriz yine listeyi. Yani defterin sol tarafını. Ama bir tesbih namazı kıldıysanız küçük büyük dümdüz. Hapishanede birisini benim yanıma gönderdiler neyse öyle. 7 ay boş yalnız bıraktılar beni tek başıma. Sonra birini gönderdiler. Neyse o da sonra da pişman oldum, göndermez olaydılar da. Bir arkadaş lazım dedik. Neyse namaza başladı falan. Kur'an'a başladı. O da bayağı bir her yol vardı yani. Ondan sonra tesbih namazını öğrettim ona. Oo. Tesbih namazına devam ediyor. Benim diyor günahım çok diyor. Sıfırlamam lazım diyor. 2'de 1 sıfırlıyor. Ondan sonra 3-4 gün nakledildi bir tarafa. Gitti bir tarafa, geldi sonra. Dedim ne yaptın? Dedim ki hepiniz sıfırlamaya var mısınız dedim koğuşa diyor. Oraya gitmiş, koğuşu dizmiş bu sefer. Lan ne sıfırlaması demişler. Kardeşim günahları sıfırlayacağız demiş. Ondan sonra diyor bunlara bir tesbih namazı kıldırdım. Tabii arkadakilerin abdest biliyorlar mı, namaz mı, neyse. Bunun korkusuna, bu biraz belalıydı yani. Bunun korkusuna hepsi dizilmiş. Onları da sıfırlattım diyor geldi. Yani siz şimdi durumunuzu bilmiyorum. Ben kendi durumuma göre tesbih namazı işte bir hafta mı oldu, ne kadar oldu? Kebair mebair ne kadar sıfırlattık, ne oldu? Ben onun için tek başıma yaptıklarıma güvenmiyorum. Hep cemaatle iş yapıyorum. Tesbih namazda cemaatle kılıyoruz. Neden? Birkaç yüz kişi oluyor, bazı 1000 kişi oluyor. Neden? E çünkü beni kabul olmasa 1/40 garanti sözü var. Bir kabul olan hürmetine benimki de kabul olsun diye. Yani orada garanti var. Cemaatle olan reddolmaz. Reddolunacak adam yok mu? Çok. Ama kabul olunacak bir kişi mutlaka bulunduğundan onun hürmetine Allah Teala buyuruyor فَاللّٰهُ اَكْرَمُوا مِنَا يَقْبَلَ الْوَاحِدَ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ خَابٍ خَاسِرِينَ Allah sizin Allah'ınız diyor Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişiyi kabul edip de onunla aynı cemaatte olan diğerlerini mahrum etmeyecek kadar kerem sahibidir. Onun için cemaatin bereketiyle ben de geçiniyorum. Hep cemaata sığışıyorum, hep cemaata. Çünkü neden? Tek başına kurtuluş zor. Amellerimize güvenimiz yok. Cemaatin hürmetine, sohbetin bereketine. Bak, kalkın af olarak diyor. Bir de ne yaptım diyor? Bu hadis Ahmed İbn Hanbel'de geçiyor. Sahih hadis. Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bunu. Kapıda münadi Allah melek gönderiyor, dellal bağırttırıyor. Şimdi çıkarken biz kafa kulakları duysa ama kalp kulaklarımız duysa inanıyoruz, duyuyoruz elhamdülillah. İmanımız var. Kafa kulakları da bir münadinin nidasını duysa ha buralarda yer bulabilir miydiniz? Ha bu sokaklara girebilir miydiniz? Bütün Eskişehir doluşurdu buraya. Ne kadar nüfusu var? 1 milyon, 1 milyon, 2 milyon hepsi buraya gelirdi. Yan vilayetler de gelirdi. Neden? Sıfırlayacak. Ama adamın ne haberi var sıfırlamanın ne olduğundan? Sorsan zaten benim günahım yok ki diyor. İşçi, kumar, faiz, fuhuş. Benim kalbim temiz diyor adam. Dümdüz gidiyor zaten. Ne sıfırlayacağız hoca diyor. Senin günahın çok diyor. Sen zikre devam et diyor. Bana da nasihat ediyor kendi kafasına göre. Benim günahım çok zaten. Ben onun için cemaate devam ediyorum. Ama kardeşim sen de bir Allah de ya. Sen de bir Allah. Hiç mi muhtaç değilsin? Kapıdan çıkarken ne buyuruyor? Günahlarınızı sildim buyurmuyor bak. Aff olarak kalkın. Peşinden ne buyuruyor? Günahlarınızı, ne kadar günahınız varsa sildim, silmekle yetinmedim. O günahlar kadar tonlarca günah varsa, o kadar da günahın yerine o kadar sevap yazdım. Hiçbir şey yapmadan. Ha burada biz ne yaptık şimdi oturuyorsunuz? Biraz ben bir şey yapıyorum işte, sesimi bağırttırıyorum kendimi. Siz bir şey de yaptığınız yok ha burada oturuyorsunuz. Arada su falan da içenleriniz var belki. Ben onu da yapamıyorum. Ondan sonra kapıdan çıkıyorsun, ne kadar günahlarınız var? Hepsini sildim, silmekle kalmadım. Sevaplara döndürdüm buyuruyor. Sevaplara döndürdüm buyuruyor. Şuna bak. Onun için buradan en karlı kim çıkıyor? En fazla günahla kim geldiyse o çıkıyor. Neden? E çünkü benim diyelim 100 günahım var, adamın 10 bin günahı var. Adam 10 binle gelmiş, 10 bin sevaba döndürülüyor. Benim 100'le döndürülüyor. Hoca ne bileydik, bilseydik biraz günah işleyip de gelirdik. Onu mu demek istedim şimdi? Ne kadar aleyhinize uyanıksınız. Onu demedim ben. Ama bunu hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Çünkü Allah Teala kulluğunun karşısına mahşerde sahih hadis bu. Rabbimiz Tebareke ve Teala kulunun defterini, amel defterini önüne açıyor. İkra kitabe, kitabını oku buyuruyor. Bu ayette de var. Amel defterini okurken o şimdi dünyada günahlar da yapmış, çanaklar kırmış, sütler dökmüş ama ceviz kırmış, fındık kırmış, ne kırmışsa velakin ceviz kırmak, fındık kırmak günah değil ha, bu kinaye laflar yani. Şimdi efendim ama başkasının cevizini kırarsan tabii ki haram olur yani. Öyle. Her şeyin usulü var. Ben yanlış anlama. Sen efendim bu kadar günah yapmış, adam gelmiş, defteri önüne açılmış, dünyada da tevbe etmiş, peşiman olmuş, ölmeden de işi yoluna koymuş yani. Son zamanları ameli salihle, üstü hatimeyle dönmüş. Fakat Allah Teala buna cilve yapacak. Cilve yapmak için ne buyuruyor? Meleklerine. يَرْضُ عَلَيَّ سِغَارَ جُنُوبِ Küçük günahlarını buna bir gösterin diyor. Halbuki adam küçük büyük tevbe etmiş ve günahlarından af olmuş esasen. Af olmuş ama Mevla buna bir heyecan yaşatacak. Cilve yapacak. Bu sahih hadis yani. Buyuruyor ki gösterin buna küçük günahları diyor. Şimdi adam deftere bakıyor, korka korka bakıyor tabii. Çünkü neden? Kimse tevbe ettim demekle tevbem kabul oldu mu garantisine nail olmamış. Ahirette belli olacak. Tevbe ediyorsun ama tevben de kabul olmuş mu bu şimdi? Tamam, Mevla kabul ederim buyuruyor. Bu bir Allah'ın vaadidir, haktır. Ama ve lakin şahsi olarak, müşahhas olarak insan kendi adına korkuyor. Acaba ben tevbemi kabul etmiş mi? Tevbenin şartlarına riayet edebilmiş miyim mesela? Tevbeyi doğru yapabilmiş miyim? Yani her türlü tevbenin çeşidi var. Kulaklarından tevbe ayrı, Allah hakları ile ilgili tevbe ayrı. Kaza yapacaksın namazların, zekatın ödenmemiş senelerin hesabı yapılıp çıkarılacak. E bunlar da eksik olur, gedik olur. Kaza yaparken kazayı da kaza lazım gelir, yanlış kılarsın falan. Ne olacak şimdi? Kimin garantisi var? Bu kuluma küçük günahlarını gösterin buyuruyor. Bakıyorlar. Bakıyor böyle, korka korka bakıyor. Hepimiz deftere korka korka bakacağız. Kurban olduğum ya Rabbim, bizi mahzun edecek bir günah bırakma ya Rabbim. Yüzümüzü kara çıkaracak bir seyyiye bırakma ya Rabbim. Hepsini mahveyle, mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi fazl-ı kereminle yüzümüzü ak edecek, gönlümüzü mesrur edecek, yüzümüzü güldürecek salih amellerimizi bize arz eyle ya Rabbim. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Ama bu adamın durumu farklı. Belki bu adamın durumuna da düşmek de isteyebiliriz. Ayrı dava. Yani ilginç. Küçük günahlarını gösterin buyuruyor. Adam da korka korka bakarken falan gün namahreme baktın. Lan ben bundan tevbe etmiştim diyor. Çıktı burada. Demek ki kabul olmamış. Artık ümidi kesilme, yandık diyor. Alttan efendim, şuna yan baktın, şuna hakaret et, şunu gıybet, bilmem. Bir bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bunlar zinaya göre, diğer adam öldürmeye göre falan küçük günah şey tasnifine giriyor bu dediklerim, misal. Küçük günahlarını arz edin buyuruyor. Küçük günahlarını arz edin buyurunca adam da bunları tek tek okunca, ya arkadaş bu kadar tevbe ettik, hiçbiri mi kabul olmamış diyor ya. Bakıyor hepsi çıktı. Zaten malazel kitap, ayet-i kerimede diyor ya, bu kitaba ne olmuş, bu nasıl kitapmış ya? La yugadiru sahireten ve la kebireten illa ahsa. Ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmış. Hiçbirini terk etmeden hepsini zapt etmiş, yazmış. Ben unuttum ne yaptığımı, ne ettiğimi, bu nasıl unutmamış? Ve vecedû mâ amilû hâdırâ. Yaptıklarını önlerinde hazır buldular. Bulacaklar demiyor Kur'an. Çünkü mahşer kurulmuş, bu işler bitmiş Allah'ın ilminde. Allah için hiçbir şey gelecek değil. Onun için yaptıklarını önlerinde hazır buldular. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا. Sen Rabbin kimseye zulmetmez. Neyse o. E tamam da ya Rabbi, tevbe edeni kabul ederim buyurdun. Ben de tevbe ettim. Gücümün yettiği nispetinde. E şimdi bunların hepsi çıktı. Tabii onu Allah'a da diyemiyor da böyle dertli dertli. Tam o arada diyor ki, ya diyor, şimdi bu küçük günahlar gösterildiyse diyor, bir de benim büyükleri de vardı diyor. Sicilim, dosyam çok bozuk. Şimdi bir de büyükleri de çıkacak diyor. Herhalde küçükten başladılar diyor. Hiç diyor artık ben cennetmedim, bu kadar tevbe ettim, sonunu düzelttim falan ama o işlerden geç. Artık anlaşılan bunun sonucunda yu'meru bilenler. Atın bunu cehenneme yani. Bunun bu hesap nereye gider yani? Kefâ bi nefsike yevme aleyke hasîbâ diyor Kur'an. Bugün kendi hesabını, muhasebeni kendin görmekte muhasebeci tutmana lüzum yok diyor. Sen kendin yetersin diyor. E bakıyorsun zaten vaziyet iç açıcı değil. Değil mi? Durum bu. Öyle dertleniyor, üzülüyor. Şimdi de diyor büyükleri çıkacak. Büyükleri de çıkınca diyor atım onu cehennemeyi beklerken Allah-u Teala meleklerine buyuruyor ki ben bunun günahlarını dünyada silmiştim, tevbesini de kabul etmiştim. İşte böyle ilim meclisinde bulunanlara vaat edilen müjdelerden birine demek nail olmuş ki, hani günahlarınızı sevaba tebdil ettim sırrı. فَاُولَٰكَ يُبَدِّلُ اللّٰهَ سَيَّاتِمْ حَسَنَاتِ. Bu Kur'an'da da var. Allah doğru tevbe edenleri seyyiatlarını mahveder, hasenata tebdil eder. Yani günahı kadar yerine sevap yerleştirir diyor. E burada da ilim meclisine çıkanlara bu hadis-i şerifte, sahih hadiste vaat ediliyor. Şimdi bu adam da işte böyle bir günahının sevabını sevaba dönüştürülecek bir faziletli ameller yapmış. Ben bunu diyor dünyada aslında bu günahları silmekle kalmadım. Yerine sevapları da koydum. Fakat şu anda ben buna bir cilve yapıyorum. Bir nimet kıymeti bildiriyorum. Bir yani naz makamı. Gösterin diyor buna şimdi. Ne yapalım? Bu günahların hepsini diyor silin diyor. Yani hesap böyle defter önünde tak, defter bir anda günahlar siliniyor, yazılar siliniyor. Ekranda seyreder gibi yani. Tabii Mevla'nın bu sahifesi amel defterinin şu andaki bilgisayarlardaki ekran gibi teşbih edemeyiz. Ama böyle olacak yani. Birden silinecek. Ondan sonra yerine sevapları koyun diyor. Sevapları koyuyor. Ne kadar sevap koyuyor? Günah ne kadarsa o kadar. Yani günahın miktarı ölçülüyor, boyutu. Bu günah diyelim, on, yerine bunun 10 sevap uygun. O günah silinince buna 20 sevaplık uygun. O günah bir günah bir sevap uygun. Ölçülüyor ve miktarınca günahlar silinmekle kalmıyor, yerine sevaplar yerleştiriliyor. Adam bir de bakıyor, defter otomatik ne kadar günah varsa o miktarda sevaplara dönüştü. Allah Allah! Ne yapılmak isteniyor acaba bana diyor. Sevaplara döndüğünü görünce diyor ki demek Allah tevbelerimi kabul etmiş, vaat ettiği üzere seyyiatımı mahvetmiş, hasenata tebdil etmiş. Bu sefer aklına bir uyanıklık geliyor. Diyor ki bayağı bir kâra geçtik şu anda otomatikman. Fakat diyor, şimdi ben büyük günahlardan da tevbe etmiştim. Onların da karşısına ne kadar sevap gelir? Büyüye büyük. İnneli zünuben ma araha hauna. Aynen mahşerde yaşanacak o adamın söyleyeceği kelimeyi hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ona bildirmiş, göstermiş. Aynen söylüyor. Diyor ki, ya benim başka günahlarım da vardı. Niye onlar burada yok? Onları göremiyorum diyor. Bak demin bir de onlar çıkarsa yandım diye düşünen adam büyük günahlarını aramaya başlıyor. Bunun üzerine de büyük günahlar, büyük sevaplar halinde ona gösteriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi anlatırken o kadar güldü ki fezahiket hatta bedet nevacizu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kahkaha atmamış. Gülerken sesi duyulmamış. Devamlı üzüntülüydü, tefekkürlüydü, ümmetin halini düşünüyor. Ancak bu hadis gibi birkaç yer var hayatında, birkaç yer. O kadar güldü ki diyor, mübarek dişleri göründü diyor. Zaten devamlı tebessüm ederdi. Tebessümde diş görünmez. Tebessümde diş görünmez. Ama o kadar güldü ki diyor, mübarek dudakları açılınca dişleri göründü diyor. Dişleri açılınca zaten nur parlardı, millet gözleri göremez hale gelirdi dişleri göründüğü zaman. Berrakus senaya. Parlardı böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişleri göründü diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye gülüyor? Allah tevbe-i nasuh ile bir adam doğru dürüst tevbe eder, ilim ve zikir meclislerinde devam ederse Allah ona günahlarını bile arattırıyor yani. Öyle bir hasenat veriyor ki adam nerede öbür günahlar çıkmayacak diyor ya, bir de onlar çıksın diyor. Nasıl gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Neden? Allah'ın rahmetinin genişliğinden, bir de o kuluna yaptığı cilve-i Rabbaniye'den dolayı. Onun için şimdi buradan çıkarken işte daha ne ganimet arıyorsun? Ganimetlerden sana soruyorlar. Ganimet ne lazım? Maddi para ne lazım? Lazım. Faturaları ödeyemiyoruz Hoca Efendi. Asgari ücretliyim, eşsizim, işsizim. Tamam haklısınız. Ama bunlar ne zamana kadar? Ölene kadar. Ama buradan alınan ganimet ne zamanda başlıyor? Hem dünyada belalar kalkıyor, günahlar affolunca hastalıklar geçiyor, rızık genişliyor, fakirlik kalkıyor dünyada. Ahirette de ebedi nimetler, cennetler. Onun için ganimet çok.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını

0: Başlayacak inşallah Rahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride

0: bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbelahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
6: Ecir
2: ediyor.
6: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam
7: Cübbeli
6: ediyor.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
8: Şimdi vecel nedir? Hoca Efendi okudu. İnnemel müminûnellezîne müminler ancak ve ancak o kimselerdir ki. Şimdi burada bir sıkıntıya gireceğiz. Çünkü ne buyuruyor? Ancak ve ancak o kimselerdir ki. Ama bizde şimdi sayılacak sıfat yok. Bizde derken ben de, kendi adıma konuşayım. Sizin de çoğunuzda olduğunu düşünmüyor. İçinizde bu o sıfata sahip olanlar vardır. Onu da biliyorum. Kimdir bu müminler ancak o kimseler ki? Sıfatları nedir? اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Allah anıldığı zaman, ayet, hadis okunduğu zaman veyahut mesela Allah ismi şerifi zikredildiği zaman veya konuşulurken mecliste, muhabbette, sohbette Allah adı geçtiği zaman Celle Celal. Şimdi nerede ya? O ona Allah hayrını versin, Allah razı olsun, Allah belanı versin. Herkes birbirine böyle Allah lafı ekmek peynir gibi. Herkes Allah lafını kullanıyor. Ama Allah Teala demek lazım. Veya Celle Celaluhu demek lazım. Allah ismi şerifini asla tazimsiz anmamak lazım. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Allah-u Teala. En kısası Allah-u Teala. Allah-u Tebareke ve Teala. Allah-u Teala razı olsun. Allah-u Teala ıslah etsin. Allah-u Teala borcunu ödettirsin. Böyle. Hep Allah-u Teala. Evet Allah Celle Celaluhu. Bu çok lazım. Velakin Allah Celle Celaluhu ismi anılıyor. Anıldığı zaman bizde ne değişiklik oluyor? İzâ zükürallâhu. Allah İsmi şerifi anıldığı zaman vecilet, işte noktası burası. Bu hadiste buraya geliyor. Vecilet, ürperir, titrer, kulubuhum, kalpleri. E şimdi biz de Allah İsmi şerifi anıldığı zaman, Allah'ımızdan bahsettiği zaman Celle Celaluhu, yani bu sıfat var mı çoğumuzda? Yok maalesef. Kur'an okunurken bile yok ya. Namazda bile yok ya. Namaz ki ekimü salate li zikri. Namazı beni hatırlamak için kıl diyor. Ben sana namazı zikir için meşru ettim diyor. Bütün ibadetlerden maksat zikirdir. Zikirden de maksat dilden Allah Allah Allah diye sadece papağanlık yapmak değildir. Dilden zikir var, kalpten zikir var. Zikrin asıl yeri kalptir, dil onun aletidir. Eğer bir adamın dili yoksa dilsiz hiç Allah'ı zikredemeyecek mi? Esas dilsiz zikredebilir. Niçin? E zikrin mahalli, ana yeri kalptir. Dil buna alamettir ve delalettir. Ama her zaman alamet değildir. Çünkü neden? Çok insanlar var, tesbih çekiyor, çekiyor, 3000, 5000, Allah diyor. Ondan sonra bir de bakıyorsun, adama soruyorsun, ne anladın? Ondan sonra kalkıyor, hemen iki adım geçmeden yalan söylüyor. Birinin aleyhine gıybet ediyor. Ya kardeşim 5000 kere Allah dedi. Demek o zikir kalbine inmiş olsaydı, insan şuradan ayağa daha bir saat, yarım saat geçmeden bir günaha hemen düşer mi yani? Zikrin bir harareti var. Kalbe işlemesi lazım. O kalbe o hararet geldikten sonra ayaküstü günah işlenir mi? İnsan biraz soğur da Zikrin harareti geçer. Biraz soğur da belki hadi günah işlersin. Kimse peygamber değil, günahsız değiliz. Ama insan hemen zikrin peşine günah işliyorsa nasıl oluyor? Onun için kalpten zikir zikirdir. Dilden zikir kalple beraberse zikirdir. Yoksa dilden kalbe inmeden olan zikir laklakay lisan kabilindendir. Hiçbir sevap kazandırmaz. Ama bazı amellerde sadece dilin zikrinden de sevap yazılıyor. Ama Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırmaz. Allah ile arandaki perdeleri açar mı? Açmaz. Maneviyatını yükseltir mi? Yükseltmez. Sevap bazı zikirlerin lafzına bağlanmıştır. Şunu şu kadar okursan şu sevap var. Manayı bilirsen eftal olur, manayı bilemesen de faziletten mahrum olmaz. Zikreden mahrum olmaz. Ama kalbe inmezse nakıs olur, noksan olur. Allah Celle Celaluhu anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, Allah'ın ayetleri onların üzerine okunduğu zaman müminler ancak bu kimselerdir. Zâdetühüm imânen, imanları artar. Ayetler imanlarını artırır. Ehl-i sünnetin Maturidi ekolüne göre iman artmaz, eksilmez. Lâ yezîdül enkus. Ama nur bakımından artar, nur bakımından eksilir. Şimdi içki, kumar, faiz, fuhuş işleyen bir Müslümanla beş vakit namaz, abdest, bütün haramlarından sakınan bir Müslüman imanı birdir. Ne bakımdan birdir? İnandıkları meseleler bakımından. Biri fazla bir şeye inanmıyor. Amentü altıdır esas olarak. İslam şartı beştir. Bir insan Müslüman olması için ne gerekiyorsa aynı şeylere inanmak zorundadır. Evliyası da aynı şeye inanıyor, eşkıyası da aynı şeye inanıyor Müslüman olarak. İnanılacak maddeler bakımından artı eksi söz konusu değildir. Ama onun imanı onu bir harama düşürmüyor, onun imanı da onu bir haramdan kurtaramıyor. O zaman bu ikisinin imanının nuru birdir diyebilir miyiz? Değil miyiz? Ayna, aynı santimde, aynı ende, aynı boyda. Birisi paslı, birisi berrak. Bu bundan büyüktür diyemeyiz. Bu bundan küçüktür diyemeyiz. Ama birinin karşısına geçersin, kendini göremezsin. Veya puslu görürsün. Öbürünün karşısına geçersin, ay parçası gibi görünür. Demek ki aynanın boyutu aynıdır. Ama parlaklığı, berraklığı, şeffaflığı farklıdır. Onun için ayetler okunduğu zaman imanları artar. Ne demek? Nurları artar. Çünkü bir ayet dinlememiş, ilk duyuyor bu ayeti, kuvvet kazanıyor. وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ Ancak Rablerine tevekkül ederler. Sebeplere başvururlar, sebeplere sarılmak tevekküle mani değildir. Ama sebebe sarılır ama yaratanı ancak Allah bilir, göndereni ancak Allah bilir, beladan kurtaran ancak Allah bilir. Celle Celaluhu, o olmasaydı, bu olsaydı diye laflar konuşmaz münafık laflara. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazları beş vakit hakkıyla kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğim rızıklardan sadaka, zekat, fitre, fidye yerine göre, durumuna göre, nisabına göre, hesabına göre infakta harcamada bulunurlar. Şimdi ancak bunlar mümindir. E bizde bunların bazısı eksik. Eksik. Bazısı eksik. En azından namazımız, zekatımız varsa bile Allah Celle Celaluhu anıldığı anda kalbin ürpereceği kadar bir vecel makamında değilim ben. Bazen geliyor. Demin dediğim gibi sürdürülebilir bir şey değil. Bazen bir çakıyor. Çakıyor. Aman her Allah'ımızın ismi şerifi anıldığı zaman da nerede o makam? İşte o zaman burada ne anlaşılıyor? Kamil manada mümin olanlar ancak bunlardır. Bu sıfatlara sahip olmayanlar da Müslümandır. Ama imanları kamil mertebeye ulaşmamıştır. Yoksa sadece bunlar Müslümandır desen milletin çoğu kafir çıkar. Allah muhafaza. Onun için ayetin devamında ne buyuruyor? اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte bunlar müminlerdir diyor ama peşine sadece bunlar müminlerdir diyor ama peşine حَقَّا Hakiki manada. Yani imanlarını suretten çıkarıp görünürlülükten ileri geçirip hakikatine ermişler, halavetine ermişler, imanın tadını tatmışlardır buyuruyor. Allah cümlemizi hakiki müminlerden eylesin. Amin. Kamil müminlerden eylesin. Allah'ım şu ismi şerifi anıldığında kalbimize ürperti hali ihsan eylesin. Amin. İşte vecel budur. Şimdi bu ayet-i kerimende işte namazda okunması Derecatun inde rabbim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Onlara Rableri indinde dereceler var, mağfiretler var. Yine de günahsız değil peygamber olmadığına göre. Günahlarına mağfiretler var, hoş rızıklar var, ebedi cennetler var, sayıyor yani. Ama ilk sıfatları ne? Allah anıldığı zaman Celle Celaluhu kalpleri ürperir. Bunu nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız? Şöyle yaparak kazanmayacağız herhalde. Adamın biri Allah dedi, bu hareketlere bir lüzum yok. Çünkü kalbin ürpermesinden bahsediliyor, elin ayağın ürpermesinden bahsetmiyor. Zaten birçok el ayak hareketleri yapanların anla ki kalpleri boş. Kalpteki ürperme nereye vurur? Haramlardan sakınmaya vurur. Kalpteki ürperme orada zuhur eder. Bazı insanlar gayri ihtiyari böyle ürperirler, halleri vardır. Biz onlara sahtekar ve yalancı demiyoruz. Genel manada insanlara münafık, murai, gösteriş yapıyor. Şuna baksana, Allah bağırıyor, çağırıyor, cezbeleşmiş bilmem. Biz onlara da riya yapıyorsun, münafıksın demeyelim. Kimin manevi halinde ne vardır bilemeyiz. Çarpılırız birine, meczubun birine, dervişin birine, cumartesiye döneriz. Onun için herkesin halini teslim edelim, kabul edelim. Ama biz ne yapmayalım? Hareketlerden, gösteriş hareketlerinden, yani Allah diye ürperiyorsak abi, evde yalnızken, kimse görmezken, mesela Allah korkusundan ağlayacaksak, hanım bile görmezken, değil mi? Böyle efendim, salya sümük ağlamak gibi, işte FETÖ gibi ağladı, ağladı, zırladı, başımıza ne belalar açtı. Böyle salya sümük ağlanmaz ki kardeşim, git evde ağla ya, hep de kürsüde ağlıyorsun ya. Onu derdi. Bir hoca efendi vardı, Saçsal Efendi oğlu. Rahmetullahi aleyh. O da rahmetli oldu, Memdi Hoca. Cin büyü işlerine de çok bakardı. Acayip hünerleri vardı yani. Ondan sonra, bu Fethullah var ya derdi, benim talebe arkadaşım derdi, o Erzurum'dan. Bu benim talebe arkadaşım derdi. Bu vaaz eder dedi, kendi ağlar dedi. Ben de vaaz ederim, milleti ağlatırım derdi. Ne demek istiyorsa işte, neyse. O zamandan anlamış onu neyse. Bu vaaz eder ama kendi ağlar derdi. Kimseyi ağlatamaz derdi. Ben dedi ve derdi, milleti ağlatırım derdi falan. Neyse, o da öner değil, o da öner değil, neyse. Şimdi mesele, racülün zekerallâhâ hâliyen fefâdat aynâhu diyor. Allah'ı tenhada zikredecek, gözlerinden yaş gelecek. Karınca kadar, zerre kadar şuradan böyle oluk oluk akıp da cübbeyi sırılsıklam yapması gerekmiyor. Eğer bir gözden, Allah korkusundan yaş geldiyse o göz cehenneme haram oldu diyor hadis-i şerifte. Bir göz Allah yolunda cihatta nöbet beklemek için uykusuz kalıp gözü açık kaldıysa ona cehennem haramdır buyuruyor hadis-i şerifte. Bir adam Allah'ı tenhada zikredip de kimsenin görmediği yerde gözünden yaş Allah korkusundan akıtabildiyse velev bir damla velev iki damla. İki gözünden birer yaş zerre kadar şuradan biraz yaş gelse ama Allah korkusundan İşte o adam arşın gölgesinde gölgelenecek, mahşerin güneşinden rahatsız olmayacak, yedi kişiden biri olacak diyor hadis-i şerifte. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. Şimdi onun için hanımın bile görmediği yerde kılmak lazım. Nafile namazları. Yani gösteriş tehlikesi var, şu var, bu var, amma da namaz kılıyorsun dedirtmek için kılmamak lazım. Adam ama kıbleyi eskittin yahu, ne biçim kadar kılıyorsun kardeşim, seccade eskidi kardeşim ya falan, devamlı kılıyorsun falan. E niye milletin gördüğü yerde kılıyorsun hacı abi? Bir gizli namazların olsun. Bir iki rekat milletin görmediği yerde iki rekatın olsun. Bir kimsenin görmediği yerde bir Allah'ı düşünmek, yüce zatının azametini düşünmek, azabını düşünmek, gazabını düşünmek, rahmetini düşünmek. Yani bir içinden gelerek, kalbin ürpererek, İsmi şerifini zikrettiğinde, ismi şerifi zikredildiğinde bu halleri yaşamak lazım. Kurban olduğum özel hayatımızda, seninle baş başa kaldığımızda, seherlerde, teheccüdlerde veya herhangi bir vakitlerde, duaların kabul olduğu müstecap zamanlarda, mekanlarda, riyadan uzak halisane bir şekilde ağlamayı bize nasip eyle. Ürpermeyi bize nasip eyle. Titremeyi bize nasip eyle. Riyadan ucubden muhafaza eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Şimdi bu vecel hali. Ebu Derda radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Diyor ki Dediler ki ya bari öyle Kur'an-ı Kerim'de havf geçiyor anladık, haşyet geçiyor anladık, bir de vecel geçiyor, vecel. Bu vecel işte demin okunan ayetlerdeki ve bu hadiste de o şimdi anlatılan hadis onu anlatıyor. Bu vecel halinin yani lügatını, istilahını, bunun alameti, belirtisi nasıl bir haldir? Ebu Derda büyük sahabi radıyallahu anh buyuruyor ki innemel vecelu fil kalp. Kalpte vecel hali nasıl olur? Nasıl olur? Kehtirakis sa'fe. Hurma dalını, hurmanın bir dalını, çaktın bir kibriti, yanıyor. Hurma dalının, bir ağacın, yani ağaç dalının, çaktın mı, ateşi ver, ateşe verdin mi, yanması gibi kalbinde yanma olacak diyor. Bizim hiç kalpte yanma olmuyor abi, devamlı midede yanma oluyor. Ve midede reflü. Yatmak mümkün değil. Yastıkları artık 3'e 4'e katlayacağız. Öyle bir yiyoruz ki, 4-5 saat evvel yemediğimiz için, yani yediğimizi de hazmedemediğimiz için ara öğünler 5'e çıkarttık falan. Ondan dolayı arkadaş reflü yukarı vuruyor, boğaz yanıyor. Kalp yanacak, bizde boğaz yanıyor reflüden. Sesler kesiliyor. Sesiniz kısılırsa neden olur zannetmeyin. Gidin reflüyü kontrol edin, bak reflüden çıkacak. Çünkü neden? Yediğiniz yukarı vuruyor. Ondan sonra midede acayip yanma oluyor. Ona da işte bazı haplar tavsiye edilebilir. Değil mi efendim? İşte efendim bilmem ne, bilmem pestil bir şeyler, haplar, maplar emmeli. Ondan sonra şuruplar, mide yanması. Tamam da senden bu istenmiyor ki. Bu kadar yenip de adam midesini yanacak kadar niye yiyorsun ki? Ondan sonra, ya ben çok yemedim de acı yedim hoca efendi. Kardeşim tamam biliyorsun miden yanacak, ne acı yiyorsun oğlum? Neyse çivi çiviyi söker ben yiyorum. Oğlum bilmem haram yeme de ne yersen ye, beni alakadar etmiyor. Ama çok yeme yani, çok yeme. Vecel nedir diyor vecel? Hurma dalının tutuşması gibi kalpte bir tutuşma ve yangın hali olacak. Bu nasıl bir şeydir ya? Yaşadık mı biz bunu? Ben ne bileyim, ben hemen hemen 7 yaşımdan sonrası aklım başımda benim. Yani her şey, hatırlıyorum. Eskiyi daha çok hatırlıyoruz yaşlandıkça zaten. Yeniyi unutuyoruz. Nasıl oluyor? Ben böyle bir haller, bir iki vurdu geçti gibi de oldu yani. Efendi Hazretleri'nin yanındadır, Kabe'dedir, şurada bir Evliyaullah'ın yanındadır. Çok evliya gördüm, çok evliya yanında oturdum yani. Benim kadar hepinize nasip olmuş değil. Yani bir şeyler olmuştur yani ha. Ama sürdürebildik mi? Yok abi. Çıkıyorsun, yine başlıyorsun. Ha ha ha, ya kardeşim. Yani yangın hali vardı, ne oluyor? Hemen bir dakikada insan güler mi ya? Bizim bir arkadaş vardı mübarek, evliya Allah'ın kabirlerinde. Keşfi açık, böyle görür, eder. Ya onun gördüğünden ben etkilenirim, benim keşfim açık değil, bir şey göremiyorum. Önümdeki duvarı zor görüyorum. Ondan sonra abi bir dakika biter, başlardı gülmeye. Ya dedim ben senin gördüklerinden bir hiç olmasa 5-10-20 dakika abdest tutabiliyorum. Sen mübarek hemen gülmeye başlıyorsun. O hal başka, bu hal başka derdi. Haklıydı. Haklıydı, ben bir şey demiyorum. Haklıydı. Ben onun gördüğünü inkar etmiyordum. Kabul ediyordum. Efendisi kabul ediyordu, ben de ediyordum. Ama şimdi, yani insan ne acayip bir şeydir ya. Bir anda gülerken ağlayanlar var, onlar biliyor musunuz? Gülerken ağlayanlar var. Ağlarken güleni de gördüm ben. Ağlıyor, o arada biri bir laf söyledi ona, başladım. Ya kardeşim neredesin, ne haldesin? Ben biraz ağladım mı hemen gülemem ha. Biraz kabiliyetim müsait değil. Biraz bir soğumam lazım yani. Bir soğuma payı lazım yani. Ama bazı insanlar anında yani o tarafa da dönüyor, bu tarafa da dönüyor. Yani numaradan ağlayanları söylemiyorum. Numaradan ağlayanlar o zaten Şiilerden bazıları, o İranlıları konuşuyorum, kastediyorum. Onlar alem yani. O matem tutuyorlar ya göğe, Kerbela'ya matem, Hazreti Hüseyin'e. Allah ya Rabbi. Gördüğün gibi değil ya. Orada kamera ona geldiği zaman, kamera geldiği zaman bir bakıyor kameraya, hu-hu-hu yapıyor. Ya kardeşim git Allah için ağla. Hazreti Hüseyin'in vefatına da ağlıyorsan yine Allah için ağla, tamam ağla. Biz de Hazreti Hüseyin için çektiğimiz üzüntü, kalbimiz yanıyor. Ama kardeşim şimdi ekran kamera sana gelince bu olmaz ya. Onun için vecel kalptedir diyor. Kalpte yangın çıkacak diyor. Bu yangın diyor, hurma dalının yanması gibi diyor, için için diyor, kalbin yanacak diyor. Ebu Derda Hazretleri radıyallahu teala bunu tarif ediyor. Ya şehr, ey şehr diyor. Şehr kim? Şehr kim? Şehr, Ubeydullah Hoca'dan başka herkes diyebilir. Ubeydullah Hoca diyebilir çünkü onun için. Şehr kim? Şehr. Şehr İbni Havşeb. Bu tabiinin ulularındandır. Ebu Derda Hazretleri'nin yanında bulunmuştur. Tabiin tabakası ulularındandır. Adı neymiş? Şehr İbni Havşeb. Radıyallahu teala. Ey şehr diyor. Ya şehr diyor. Emâ tecidü kuşâriyraten. Kalbinde ara sıra vücudunda diyor bir ürperme hissediyor musun? Tüylerinde diken diken olma hali fark ediyor musun? Kultü ben de dedim ki diyor bela evet hissediyorum. Yani Şehr İbni Havşeb radıyallahu anh, bunlar tabiinin ruhları tabi. Ara sıra bazen tüylerimde diken diken olma hali hissediyorum. فَدْعُ اِنْدَا فَاِنَّتْ دُعَا اِسْتَجَابُ اِنْدَ ذَٰلِكِ O hali bulduğun zaman o anda duayı kaçırma. Ne dua dersen %100 kabul olunacaktır. Allah sana onu ihsan etmiş diyor. Ya. Şimdi burada Hakim-i Tirmizi Ayşe annemizden de bu manada hadis-i şerif rivayet ediyor. Müminin kalbinde melvecel fi kalbin mümin lâke darmeti s-safeti feydâ vecede hadûn felledûn dezâlik vecel bir yangın tutuşması gibi bir haldir. İnsanın kalbinde bir yanma olur Allah korkusundan dolayı. Ama eseri nerede? Normal korku halidir. Bunun eseri kalpte yanma halinde. Yangın halinde kalbe vuracak. İşte o vurduğu zaman sizin biriniz bu hali fark ederse hemen duasını buyuruyor. Sabit el-Bünani radıyallahu teala. Bu da tabi'in ullarındandır. Allah'a dua etti biliyorsunuz. Geçen sohbette de anlattım. Ya Rabbi kabirde namaz kılmayı bir kuluna nasip ettiysen bana da nasip et dedi. Bir tek peygamberlere nasip olan bir haldir. Bütün peygamberler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hadis-i şerif sahiptir. El-enbiya hiyan fi kuburi musallun. Ama bir tek bu ümmetten Sabit el-Bünani Hazretlerine kabirde namaz nasip oldu. Onun için kabrimi derin kazın dedi. Namaz kılacağım dedi. Tahtalara ona göre hani başı vurması diye. Kabrine koydular, tahtalarını örttüler. O arada tahtanın birini örtene kadar mübarek ayağa kalkınca defin yapanlar küt aşağı düştüler, bayıldılar, dirildi diye. Belki sonrakiler biliyorlar, bilenler zaten. Bütün ulema, evliya onun defin halinde yanındaydı. Bu ümmetten duyulmuş olarak kabirde namaz kılan peygamberler hariç bu ümmetten bir kişi olarak Sabit el-Bünani Hazretleri bütün eserlerde kaydediliyor. Rabbim şefaatine nail eylesin. Evet, Sabit el-Bünani Hazretleri, ben bir adam dedi ki, ben Rabbim ne zaman duamı kabul ediyor ben biliyorum. Dediler ki sen bunu nereden bilebilirsin? Buyurdu ki, izek şarra cildi, derilerim diken diken olduğu zaman, derilerim ürperdiği zaman, tüylerim diken diken olduğu zaman, ve vecile kalbi, kalbim yandığı zaman, ve fâzat aynaye, kalp yandığı zaman bunun bir eseri de nerede çıkar? Göze vurur, gözde yaşlanır. Oluk oluk akmayabilir ama kalpteki o yangın hali olunca mutlaka insanın gözüne oluyor bu hal yani. Hepten de sıfır değiliz yani. Allah'ın izniyle bir şeyler Müslümanlarda var. Bu cemaatta ne kullar var değil mi şimdi yani? Göze de bir yaş gelir. Başladı belirti şimdi. Deri ürperiyor. Tüyler diken diken oluyor. Kalpte yanma hali oluyor. Göze de yaş vurma hali oluyor. Alametleri topladık mı şimdi? Bu olduğu zaman fedâke hine yüstecâbülî. İşte Rabbimin benim duamı kabul ettiği an o andır diyor. Allah'ım bize böyle müstecap vakitler çok geçirmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbel âlemîn. Şimdi peki bunun eseri nerede zuhur ediyor? Bunun sürdürülebilirliğini anlatmaya çalışıyoruz esas. Bu bir an vurdu geçti. Kâbe'de çok duygulandın oldu. Bir yerde oldu. Belki teke tek tenhada da Allah'la aranda oldu Celle Celaluhu. Bunlar tamam. Ama esas mesele İmam Süddi radıyallahu anh, o da büyük müfessir, mana veriyor. İşte Hoca Efendi okuduğu ayet-i kerimede innemel mü'minûne lezîne izâ zükürallâhu ve cilet kulûbûm. Müminler ancak yani kamil müminler, hakiki müminler ancak o kimselerdir ki Allah ismi şerifi anıldığı zaman kalpleri titrer, yanar. Yangın geçirir. Bu ayetin manasını nasıl anlayalım dediler. Tefsir etti. İşte burası çok önemli. Hüver racül yuridüen yazlime. Bir adam birine zulmetmek istedi. Şimdi burası sürdürülebilirliği burada tecelli edecek bakalım. Bu hal sana yerleşmiş mi, yerleşmemiş mi? Sen burada mürai misin, muhlis misin, samimi misin, gösteriş mi yapıyorsun? Veyahut da bu hal senden kaybolmuş mu, iz bırakmış mı? Bu nerede belli olur? Bu şurada belli olur. Bir adam bir adama zulmetmek istiyor. Gasp etmek istiyor. Malını almak istiyor. Efendim borç vermediği halde borç verdim demek istiyor. Veyahut verdiği paradan fazlasıyla faizini istiyor. Bunlar hep zulüm biliyorsunuz. Çok büyük zulüm. Bir adam bir adama veya bir adam hanımına. Yani sen şimdi hanım, efendim, benim evimin halkı, ben ne yaparsam yaparım. Haşa, böyle ne yaparsam yaparım. Bir adam diyor, yarın ahirette Firavun gibi cebbar ve zalim olarak mahşere çıkarılır. Halbuki dünyada zulmettiği, haksızlık yaptığı bir kişi bile yok. Nasıl Firavun gibi, Şeddat gibi zalim çıkarılır? Çünkü eşine zulmetmiş diyor. Sırf eşine zulmetmekten adam Firavun gibi zalim olarak haşredilecektir diyor. Onun için sen yani bu bizim evin halkı, zaten ekmeğini yemeğini ben veriyorum. Tövbe ya Rabbi, kadın senin kulun mu haşa? Eşlerimiz, kocası da kadın için, hanımı da erkek için, bunlar efendim birbirine emanet, Allah Teala birbirinden mesul tutmuş, birbiri üzerinde hak vermiş. Bu haklara riayet edilecek. Sen nasıl efendim işime geleni yaparım, zulmederim, hakkını yerim, bilmem ne. Bir adam bir adama veya karısına veya çocuğuna veya komşusuna çok zulmeden var biliyor musun? Yani adamın yemeği yokken veya alamazken sen gidip de balık pişirip de kokusuyla rahatsız edersen kul hakkına girersin. Neden? Adam çocuğuna balık yediremiyor. Veyahut et yediremiyor. Bu bile zulümdür. Neden? Komşuluk böyle bir şey. Çanağının diyor kokusuyla komşuna eziyet etme. Yani herhangi bir zulüm, herhangi küçüğünden, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Zulüm ne demek? Haksızlık yapmak. Kime? Kime yaparsan ona. Hayvana da zulüm yapılıyor. Kediye de yaparsan, köpeğe de yaparsan. Zulüm. İşçine yaparsan, aşçına yaparsan. Talebeye yaparsan, hoca. Yahut da bazen de efendim, kadın erkeğe zulüm yapıyor. Hep erkek mi yapıyor karısına? Öyle kadınlar var, adamı dövüyor ya. Tabii. Yani hanımından dayak yiyenin de mertebesi yüksek olur bak. Gülmeyin ya. Bana hiç nasip olmadı. Ama yerseniz oturun aşağı, Allah'a şükredin. Sakın boşanma aşmayın. Evliyaullah'tan Abdülhay Efendi Hazretleri var. Babamın ilk şeyhiydi. Ali Adar Efendi Hazretleri ona çok tazim ederdi. Devamlı bayramlarda çocuklarını ona gönderdi. Nakşi Kadiri Şeyhi, seyitlerdendi. Beşiktaş Yahya Efendi Dergah Şeyhi. Biz tabii yetişmedik vefatına. Bizden evvel vefat etmiş Abdülhay Efendi Hazretleri. Hanımı devamlı döverdi mübarek. Zaten zayıf, naif, böyle resmini gördüm bir tek. Devamlı dayak geldi. Sonra bir müridi götürdü mahkemeye zorla. Biz dayanamıyoruz Efendi Hazretleri, bu kadar dayak yemene dayanamıyoruz diye imza attırdı boşanmaya. Ondan sonra mübarek kapıdan çıktı, bütün feyzim kaçtı dedi. Keşke bunu yaptırmasaydın bana dedi. Şu anda dedi nurum kesildi dedi. Çünkü o dayağı yemeye sabretmek lazım. Yani hanımı dövmek bir yana, hanımdan dayak yersen otur aşağı kardeş. Zulmedilen ol, zulmeden olma. Dövülen ol, döven olma. Aldatılan ol, aldatan olma. Kün abdallahil mektul, ve la tekün abdallahil katil. Öldürülen ol, öldüren olma. Bize İslamiyet bunu söylüyor. Dervişlik de bunu iktizar. Ama sen kısasa kısas, en azından o bana bir ben ona çakarım falan. Kısas hakkın var. Kısas hakkın var yani sana bir vurana sende bir hakkın var. Ama sen tabii o bir kiloluk vurursa, sen 10 kiloluk vurursan nasıl dengeleyeceksin ölçüsünü yani. Bu zulüm işi acayip bir şey. Dikkat etmek lazım. Kul hakkına girmemek lazım. Kimin hakkı olursa olsun. Benim hanımda çok hakkım var. Öyle kendini avutma. Bir de bakarsın yani ahirette sevaplarını alır gider. Sen de cehenneme gidersin yani. Kul hakkına girme. Bir insan bir zulüm yapmak istediği zaman efendim birçok evliyaullah yani hanımlarının çilesine sabredenler evliya kolay olunmuyor. Hatta Ebu Yezid el-Bistami'den vesaire bir veliullah'tan naklederler. Efendim, bir insan gelmiş, ziyarete kapısını çalmış, hanımı da çıkmış, kimi arıyorsun demiş işte, mübarek ve Bistami işte neyse, Hazretleri Kaddes Allah'a sonra o da demiştir belki falan. Hanımın da bir sinir bozmuş, hadi git bilmem ne. Bu adamı deli midir, bunak mıdır, beni evliya zannediyorsunuz. Ya git, yok böyle biri bilmem ne. O kimmiş, evliya almış bilmem ne. Bu da bir üzülmüş, ulan yanlış eve geldik herhalde zannetmiş. Ondan sonra çıkmış, demiş ki kariyeye gitmiş kasabaya, demiş ya ben falan zatın evini gösterdiler, ben gittim elini öpme, böyle böyle bir durumla karşılaştım. Demişler ki, o onun hanımıdır, öyle hepimiz biliyoruz kendisini, fakat kendisi ona sabrediyor, şey diyor, ne ben nerede göreceğim, sen demiş şuradan, dağdan, ormandan odun falan keser, taşır evine, sen de yolun üzerinde durursan mübareği görürsün, bir ziyaret edersin demişler. Bir de bakmış, Allah Allah, mübarek aslana binmiş, ondan sonra yılanı da kamçı yapmış, ondan sonra bu zaten küt bayıldı düşmüş, ondan sonra gelmiş mübarek ya onu ayıtmış falan. O zaman Efendi Hazretleri şudur budur, evladım demiş, bütün bu mertebeler ve kerametler o evdekine sabretmekten geçiyor. Tamam, ne bir keramet de göstermiş, onun için zulüm yapmaya zerre kadar, ben bir fazla yaparım, onun bende bir alacağı kalır tehlikesi varsa, sen zulme uğra, o zulme teşebbüs etme. Hakkını almayı da terk et. فَمَنْ عَفَى وَاصْلَحَ فَاَجْرُ عَلَى اللّٰهِ Affedip işi düzelten, en büyük hakaretleri dahi silen, en büyük zarar ziyanı dahi görmezden gelenin ücretini, sevabını vermek bana düşmüştür, gelsin benden alsın Allah buyuruyor. Bu ayettir kardeşim. Affedip işi düzelten. Ama o bana neler yaptı biliyor musun? E kardeşim zaten neler yapmasa sen durup dururken yapıyorsan tam bir firavunsun yani. E demek bir şeyler yaptı ki sana, sen de kalktın ayağa. Ama otur, otur, otur. Zulüm yapma. Bir adam, ha icabında kısas hakkını almak da var. İcabında hakkın kadar karşı tarafa zarar vermek de var. Zarar gördün ama... Mevla buyuruyor ki, bunları yapmazsanız, kısasa başvurmazsanız, affederseniz, saf ederseniz, görmezden gelseniz, ücretinizi benden alın yahu diyor, ondan almayacaksın, benden alacaksın. E şimdi, bizim de çok açığımız var, çok günahımız var. Ahirette affolunmak istiyorsak affedeceğiz. Bir adam bir zulme bulaşmak istedi veya evyevme bir masiye, bir günah yapmak istediği zaman, namahreme bakmak istiyor. İçki içmek istiyor, zinaya gitmek istiyor, faiz yemek istiyor. Ondan sonra efendim, bir adama gıybet etmek istiyor, bir adamın aleyhine sövüp saymak istiyor. Yani vesaire, masiyet çeşitleri çok. İftira yapmak niye içinden geldi, kasıtla böyle bir plan kurdu böyle. İçine bir günah isteği düşmüş. Bir günah, bir haram isteği düşmüş. Şimdi bu adam, فَكَيُقَالُ اُتَّقِ اللّٰهِ Bu adamın, yani kalplerinde Allah'a karşı saygı, yangın olanlar hiç günah düşünmezler demiyor bak. Günah, günahsız kul olmaz. İnsanın kalbine günah işleme isteği gelir. Ama bu adama birisi derse ki ittekillah, Allah'tan kork, yapma bu günahı denirse buna, işte o zaman feyedilü kalbu, bunun kalbine bir Allah korkusu düşüp, bir yangın düşüp de o günahı bırakabiliyorsa, işte bunun, o demin dediğim gözüne yaş gelmek, kalbine de tüyün diken diken olmak, derin ürpermenin eseri burada çıkacak. O bir anda vurdu geçer, ama sana bir günah yapmak istediğinde Allah'tan kork kardeşim dendiği zaman, eğer o halin sende bir eseri kalmışsa, o Allah hatırlatıldığında, Allah anıldığında ne demek? Allah'tan kork. Bu Allah'a isyan ediyorsun. Yapma bunu kardeşim. Yapma, yapma. Yani isyan etme. Dendiği zaman derse ki efendim estağfirullah demek, bu adamın kalbindeki vecel halinin nesi var? Eseri devam ediyor. Ama bir adam sana Allah'tan kork dediği zaman sen ne dersen? Dersen ki aleyke bi nefsike, sen kendi işine bak. Bana vaaz etmeyi bırak. Ben senden daha hocayım, daha hacıyım. Allah'tan beni korkutma işi sana mı düştü? Sen benden de bozuk adamsın. İşte bu laf çok tehlikeli bir laf. ve Kur'an-ı Azimüşşan'da ve izakile levtekillâ ehedetül izzetü bil ismi fehesbû cehennem ve lebisel mihat diyor Allah. O kafire diyor, işte bu kafir sıfatı. Hiçbir Müslüman Allah'tan kork denildiği zaman işine bak diyemez. O kafire diyor, Allah'tan kork denildiği zaman izzeti nefsi ve gururu onu yakalar, günaha devam eder ama ona cehennem kafidir, yeter diyor Allah. Cehennem ne kötü döşektir diyor. Onun için ister ulema ol, ister evliya ol, kim olursan ol, karşındaki hamal olsun, çöpçü olsun, isterse sarhoş olsun, isterse ayyaş olsun, İsterse ne günah işlemiş olursa olsun. Ben hafızım, hocayım, alimim. Bu adam günahkarın biri. Bu adam gelmiş bana diyor ki Allah'tan kork. Kardeşim, bu adamın kim olduğu, hangi günahlara müptela olduğuna bakma. Seni kimden sakındırıyor, kimden korkmaya davet ediyor? Yüce Mevla'dan. O Allah'ın ismi şerifi anıldığı için Allah'tan kork dediği için sen ona, sen kimsin de bana vaaz ediyorsun, ben senden daha takmayayım, senin günahın benden fazla gibi laflar edersen senin kalbinde zerre kadar vecel hali, Allah'tan ismi anıldığında ürperme, korkma hali asla sende yok. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu teala, Ömer ibn-i Hattab, kim bu? Bu kim? Cennetle müjdelenenlerden ikincisi. Lekane badine bin lekane Ömer. Benden sonra peygamber gönderilecek olsa elbette Ömer olurdu buyuruyor. Makamına bak. Ama bir köle, bir işçi, bir amir, memur, fakir, hakir kim olursa olsun. Hazreti Ömer'in ne günahı var o zaman da? Elbette ki ona bir şey diyen adam Hazreti Ömer'den, yani Hazreti Ömer'e günah bile isnat edemeyiz. Tabii ki peygamber olmadığı için masum değil. Ama evliyanın en büyüklerinden, aşere-i mübeşşere de oldukları için günahlardan mahfuz, korunmuşluk makamı var. E sen ona onu diyen insan, illaki günahkar bir insan, normal bir vatandaş. Kalktı geldi ne diyor? İttekillah ya Ömer. Hazreti Ömer bir şey soruyor, bir şey söylüyor veya da adama bir şey teklif ediyor. Adam diyor ki, ey Ömer Allah'tan kork. Dediği zaman Hazreti Ömer Efendimiz küt secdeye. Hemen secdeye. Ve topraklara yanaklarını sürer. Böyle topraklara kurban olduğum Allah'ım sana. Ben senden nasıl korkmam diyor. Ha, adamın ne dediği, kim dediği, için dediği mevzu değil. Eğer bir insan sana Allah adını anıp da Allah'tan kork ya Ömer dediği zaman Hazreti Ömer gibi yerlere yatıp secdelere kapanıp yanaklarını toza toprağa bulaştırman lazım, bulaman lazım. Vecel sende varsa işte Hazreti Ömer'de o ürperme var, o titreme var, o yangın sürekli devam ediyor, sürekli. Bizde olsa, ya sen kimsin bana vaaz ediyorsun ya? Hakikaten sen ondan düzgün adam olabilirsin. Sana Allah'tan kork diyenin senden çok günahı da olabilir. Ama sana kimden kork diyor? Allah'tan kork diyor. Benden kork demiyor ki kardeşim. Allah'tan kork diyor. Allah ismi anıldığı zaman mutlaka yelkenleri indireceksin. Yelkenleri indireceksin. Vecel bu. Günah aklına geldi, Allah'tan kork, yapma dendi, hemen ürpereceksin. İşte orada o günahı terk edebiliyorsan, işte eseri o ağlamanın da, ürpermenin de, tüylerin diken diken olma halleri de gelir geçer ama burada belli olur. Şimdi bu hadise geldik. Hadise geldik, neyle alakalı geldik? Ne buyuruyor? Efendim, رَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي Ümmetimden bir adam gördüm. Nerede duruyordu? Alâ şefîri cehenneme, cehennemin tam başına getirmişler. Attı atacaklar. Bu adam nasıl kurtulacak ya Rabbel alemin diye. Bana gösteriyorlar. Neden? Ben ümmetime duyurayım da, o amelleri yapsınlar da, cehennemin ağzından bile geri döndürülsünler. Fecaû bir anda geldi. Ne geldi? Vecelû minallâh azze ve cel. Allah'tan veceli geldi. Vecel ne? İşte Allah'a karşı saygısı, ismi anıldığında ürpermesi, titremesi, kalbinin yanması, gözünün yaşlanması ve bir günah istediğinde, zulüm yapmak istediğinde, nefsin işine geldiğinde, Allah'tan kork dendiğinde, vaaz-ı nasihat edildiğinde, emri bil maruf nehy-i münker yapıldığında ben yüce Allah'ımdan nasıl korkmam diyerek o bir amel işlemiş, demek bir günahtan vazgeçmiş, bir zulmü bırakmış, böyle bir hal yaşamış. İşte o korkunun eserindeki salih ameli geldi. Festen gazev min zâlike, cehennemin ağzından onu çekti, kurtardı, cennete gönderdi. Yani sen Allah ile kendi aranda bir şey yaşıyorsun, bir hal yaşıyorsun. Veyahut canın bir günah istiyor, belki kimseye de söylemiyorsun. Kendi başına da onu yapabilirsin, icra edebilirsin. Allah'ı düşünerek ondan vazgeçiyorsun. Bunlar boşuna değil arkadaşlar. Bunlar boşuna değil. Mutlaka o korkuyla, o saygıyla, o tazimle o günahı terk etmenin mükafatı cehennemin eşiğine kadar bile başka günahlarından sebep gelsen cehennemin ağzından seni kurtaracak işte o Allah ile aranda yaşadığın korku ve saygıdır. Ve o günahı terk etmek, eseri çıkması lazım. Eseri çıkmazsa istediğin bir günah yapmaman lazım ki eseri çıksın. O amel, o günahı terk etmek seni cehennemden kurtaracak. Şimdi burada daha iki madde daha var. Velakin vakitler çok geçti. Rabbimiz Tebareke ve Teala dinlediklerimizle, konuştuklarımızla amil eylesin.
9: Amin.
8: Riyadan, gösterişten, kendini beğenmekten, gizli şirkten, açık şirkten muhafaza eylesin.
9: Amin.
8: Allah'ım şu dersin, sohbetin feyizleriyle, bereketleriyle birçok günahtan dönebilmeyi nasip eylesin.
9: Amin.
8: Aklımıza zulüm yapmak, günah yapmak hevesi geldiğinde bu dersi aklımıza getirip, Allah'tan kork nidasını işittirip, yarın mahşerde cehennemden kurtulmak için bu günahı terk edeyim de vecelim gelsin beni kurtarsın diye amel edenlerden eylesin.
9: Amin.
8: Vaazı tatbik edenlerden eylesin.
9: Amin.
8: Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Kısaca bir dua yapalım. Sübhane rabbil aliyil alel vâb, elhamdülillâh rabbil alemin ve salatu selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme inna nes'eluke el cenne ve na'udü bike minen nâr. Allahümme inna nes'eluke ridâke vel cenne ve na'udü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel ve na'udü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna nes'eluke min hayri mâ se'eleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve na'udü bike min şerri mestaâdeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstaân ve aleyke'l belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Buradan dağılmadan cümlemizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Seyyiatımızı mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin diyen dillerini harcahımdan azad eyle. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. İki canı da aziz eyle. Ya Rab ne hayırlı muradı olanlar varsa, kalplerinde ne dilekleri olanlar varsa hayırla ihsan eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi ne çekindiklerimiz, korktuklarımız varsa cümlesinden mahfuzu emin eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Darbelerden muhafaza eyle. Ya Rabbi askerlerimizi her sahada mansur muzaffer eyle. Sen fazl-ı keremini uzaktan yakından buraya gelen tüm kardeşlerimizin dünya ve ahiret te müteallik ne kadar hayırlı muratları varsa şu saatte takdir eyle.
9: Amin.
8: Buradan dağılmadan mağfurin zümresine ilhak eyle.
9: Amin.
8: Allah'ım sen fazl-ı keremiyle bu medreseyi de diğer medreselerimize de ziyade talebeler ihsan eyle.
9: Amin.
8: Faydalı ilimler onlara nasip eyle. Salih ameller ahlak-ı hamideyle müşerref eyle.
9: Amin.
8: Ya Rabbi sen fazl-ı keremiyle bu müesseselere yardım edenlere yardım eyle.
9: Amin.
8: İçimizde ne kadar hastalar varsa hastalıklarımıza da beraber acil şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar, işsizlerimize hayırlı işler, eşsizlerimize hayırlı eşler, evli olanlarımıza huzurlar, afiyetler, Kur'an sünnet ocağında sekinetler ihsan eyle.
9: Amin.
8: Evlatlarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle.
9: Amin.
8: Cümlemizi hidayet eyle.
9: Amin.
8: Hüsnü hatime ve hüsnü afiyet ve hüsnü akıbetle müşerref eyle.
9: Amin.
8: Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle.
9: Amin.
8: Dünyanın rüsvaliğinden, ahiretin azabından emin eyle.
9: Amin,
8: amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem ve teslimen kethira ve elhamdülillâ rabbil alemin. Amin.
10: Bismillah.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül FM.
4: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım. Bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Şimdi reklamlar.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özveri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidler.
10: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor.
6: Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri

0: hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
6: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli

0: 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Bazıları diyorlar ki yani cennet sonsuz, cennet ebedi, ebedi bir hayat var. Yani insanın orada canı sıkılmaz mı? Yani cennete girdik de canımızın sıkılması kaldı. Ha, velev ki madem kafamıza böyle şeyler takılıyorsa, tabii şeytan vesvese verebilir. Anlıyor musun? Kafaya takılabilir, soru işaretleri vesaireler. Yani bunu bir müzakere edelim beraber. Yani hakikaten cennette efendim insan sıkılır mı? Cennette monoton bir hayat olabilir mi acaba? Çünkü biz bunu neyle düşünüyoruz? Bak dünyadaki aklımızla. Bu aklımızla düşünüyoruz. Çünkü burada ne diyorsun? Her gün bal yesen baldan bıkarsın. Her gün kebap yesen kebaptan bıkarsın. Doğru. Dünyada öyle yani. Ve burada bir takım yani meselelerden sonra belki monoton bir hayat, rutin bir hayat yaşıyor olabilirsin yani. Sıkıcı olabilir. İşte biz buraya göre, etrafa göre, çevreye göre, dünyadaki bu aklımıza göre bunu düşündüğümüzden dolayı belki bu akılla cennet nimetlerini tasavvur etmeye çalışıyoruz ve ebedi cennet, ya insanın canı sıkılmaz mı orada falan. Hani canımız sıkılır öyleyse girmeyelim, haşa böyle bir şey yok tabii ki ama belki böyle kafamıza bazı sorular geliyor olabilir. Şimdi şöyle düşünelim, düşünelim mesela dünyada her istediğimiz oluyor mu? E tabii ki olmuyor. Bin şey istesen belki efendim 8-10 tanesi oluyor geri kalan. Efendim olmuyor. He? Ve hastalıklar var mı? Var. Sıkıntılar var, dertler var, kederler var. Yani büyük şehirlerde yaşayanlara trafik var, trafik keşmekeşi var. Dertler, sıkıntılar, otobüsler, metrolar. Yani insan hayatından bezdim diyenler var. Hayatından bezdin diyor ama he? İstersen öl, ölmek de istemiyor yani. Dolayısıyla böyle bir hayatta ya ne kadar zengin olsan, ne kadar zengin olsan da, imkanın geniş olsa da, he yapacağın işler belli, zevkler, keyiflerin belli. Yani bir yerden sonra hakikaten hayat rutin bir hayata dönebiliyor. Hal böyleyken şu dünyadan bile bıkan yok ya. He? Yani ölmek ister misin? Genel olarak diyorum bazen tabii insan efendim aklı gider bilmem ne olur bunalıma girer. Bir intihara teşebbüs edebilir, bu ayrı. Ben sağlıklı, normal, aklı başında olan kimselerden bahsediyorum. Ne kadar sıkıntıda da olsa, ne kadar problemi de olsa ölmek isteyene rastlamazsın yani. Adam hasta, ah of öleyim de kurtulayım. Öl o zaman, yok yok yaşayayım. Şu dünyada bile elimizden gelse, dense ki yani hiç ölmek istemeyen, ebedi yaşamak isteyen gelsinler, müracaat etsin, dilekçe yazsınlar. Herkes efendim dilekçeye koşar, dilekçe yazar. Yani ölmek istemez. Şu dünyada bile bu kadar sıkıntılar varken, bu kadar dertler varken, kan var, kin var, savaş var, bu kadar problemler var, adaletsizlikler var. He? Buna rağmen insan şu dünyada bile yaşamak istiyor da, ya cennette her istediğin oluyor, dert yok, tasa yok, gam yok, problem yok. He? O zaman cennette insan istemez mi yani? Evet, cennette her gün nimetler artacak. Bir sonraki anımız bir öncekinden daha güzel geçecek. Ve cennette her gün farklı nimetler verilecek. Her gün farklı nimetler. Mesela diyelim aynı şeyi de yese, aynı şeyi yese, mesela efendim aynı sebzeyi, aynı meyveyi, aynı yiyeceği yese, efendim ne olacak? Tadı bir öncekinden daha tatlı olacak. Daha leziz olacak, daha çok haz alacak. Yani farklı farklı ne yapacak? Lezzetler alacak. Aslına bakıyorsun yani dünyada da bunun bir benzeri var. Yani elma düşün mesela. Bir elma yiyorsun tadı farklı. Bir Amasya elması yiyorsun daha farklı mesela. İkisi de elma ama tatları farklı. Efendim Washington portakalının tadı başka. Finike portakalının tadı başka. İzmir üzümü var. Razzaki var. Bilmem ne var. Aynı. İkisi de üzüm ama tadı başka, şekli başka, kokusu başka. Yani dünyada bile bir misal olarak varken, hani belki acaba nasıl oluyor canım aynı şeyi yiyorsun tadı farklı olabiliyor. Evet dünyada da olabiliyor bak. Ama cennette öyle değil. Cennette hakikaten farklı tatlar, farklı lezzetler tadacak. Bir sonraki an bir öncekinden çok daha efendim lezzetli olacak, çok daha huzurlu olacak. Orada aldığın lezzeti ikinci defa tatmayacaksın. Ne içiyorsun mesela şimdi? Böyle bir meyve çayı içiyorsun diyelim ki mesela. Bismillah. Bir tadı var misal olarak diyorum. Bir daha içsem gene aynı tadı alacağım. Ama cennette öyle değil. Aldığın tadı bir daha almıyorsun. Farklı lezzetler alıyorsun. Aldığın lezzetin üzerine katlanarak lezzetler ziyadeleşiyor, artıyor. Peki sürekli bu bile aldığın lezzetler bile artıyorsa sen diğerlerini ona kıyas et. Yani böyle bir yerde sıkıntı olabilir mi? Böyle bir yerde monotonluk olabilir mi? Böyle bir yerde rutin bir hayat düşünebilir misin yani? Ve dünyada yemek yedikçe de lezzeti azalabilir. İlkinde mesela bunu içtin diyelim tadı çok güzel. Bir daha içtin. Artık alıştın ya tat azalıyor sanki. Çok acıktın. Artık nasıl başlıyorsun yemeğe? Tad alıyorsun, haz alıyorsun. Bu sefer karnın doydukça, yedikçe haz azalmaya başlıyor. Hani adam ne diyormuş yani? Çok iştahım vardı ama doyunca iştahım kaçtı. Ne mübarek, doyunca herkesin iştahı kaçıyor yani. Ha demek yedikçe, doydukça, he? Bir şeylerle meşgul oldukça onun tadı, zevki, heyecanı ne yapıyor? Azalıyor, gidiyor. İlk seferdeki gibi olmuyor. Ama işte cennette öyle değil. Cennette tam tersi. Dünyada yedikçe, o zevkleri tattıkça zevkler, heyecanlar azalıyor. Ahirette her seferinde biraz daha artıyor. Üzerine koyuyor daha çok. Demek ki ne oluyor? Ziyadeleşiyor. Demek ki her lokma bir öncekinden daha leziz, daha efendim haz verici. Peki bu nasıl oluyor? Hoca efendi nasıl oluyor ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Niye olamasın? Yani her seferinde tadın daha da artacak. Neden olmasın efendim? Sen şimdi düşün, dünyada tadı nasıl alıyoruz? Yemek yiyorsun, değil mi? Et parçasına Mevla bu kabiliyeti koymuş. Yani o tadı alan, o alıyorsun çok tatlı diyorsun. Aa çok tatlı, çok güzel. Damak tadı. Nereden alıyorsun? Bir et parçasına Mevla bu özelliği koymuş. He? Diyorsun, çok tatlı diyorsun. Veya bakıyorsun, çok acı, çok ekşi. He, tuzu eksik, yağ fazla. Nereden anlıyorsun? Bir et parçası anlıyor bunu. Nasıl bir kimya laboratuvarı yani? Şimdi o lezzet alma duyusunu, özelliğini, kabiliyetini şu et parçasına koyan Allah cennette sana bu lezzetleri veremez mi? Almanı, efendim, halk edemez mi? O lezzetleri tatmanı, efendim, yaratamaz mı ya? Ya... Cennetten bahsediyoruz. Kainatın Rabbinden bahsediyoruz. Her şeye kadir olan Allah'tan bahsediyoruz Celle Celaluhu. Verecek olan Allah. Böyle yapacak işte. He? Dolayısıyla böyle bir yerde nasıl sıkıntı olacak? Böyle bir yerde nasıl bir monotonluk olacak? Mümkün mü? Ama işte biz ne yapıyoruz? Dünya aklına göre düşündüğümüz için. Mesela size sorsam, şu dünyadaki aklımızla mesela, cennette neler istersin? Değil mi? Şimdi cennette sen de kendine sor mesela. Böyle bir soru sorulsa acaba kaç madde sayabiliriz? Şunu istiyorum, bunu istiyorum, şöyle olsun, böyle olsun. Yani bir A4 kağıdı düşün. Acaba kaç tane A4 kağıdı doldurabilirsin? Bir düşün bakalım. Bir gün dene. Cennette ben Rabbimden bunları isteyeceğim diye. Yaz bakalım kaç sayfa yazacaksın? Kaç defter doldurabileceksin yani? He? İşte dünyadaki demek ki yani bu akılla düşündüğümüz zaman isteklerimiz bile sınırlı ya. İsteklerimiz bile sınırlı. Çünkü dünyadaki zevkler, keyifler hep sınırlı. Yani dünyadaki efendim zevkler nedir ki yani? Neler? İşte yemektir, içmektir, cinselliktir, seyahattir, alışveriştir. Başka nedir? Ne kadar ilave edebilirsin? Yani dünyadaki lezzetler sınırlı. Ve bu sınırlı lezzetler bile efendim her istediğini elde edemiyorsun. Ya ama cennette ne var? Sınırsız lezzetler var, hazlar var. Evet, cennet. Bakın bir hadisi kutsi'de ne buyuruldu? Daha önce de bu hadisi kutsi'yi arz etmiştim sizlere. Yani yeri geldi şimdi tekrar onu efendim arz edelim. Yani hani dedik ya dünyadaki lezzetler madem sınırlı cennettekiler değil. Nasıl, neye göre sınırlı değil? Çünkü aklına niye gelmiyor? Zaten Mevla öyle buyuruyor. Bakın, اَعَدَتُ الْعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ Allah-u Teala buyurdu ki, ben salih kullarım için efendim hazırladım, nimetler hazırladım. Öyle nimetler ki, مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ Hiçbir göz görmemiş. Hiçbir göz. Yani şimdi böyle buyurunca Mevla, hani sen, ben belki bazı şeyleri görmedik, bazı nimetleri görmedik. Yani bütün dünyanın her yerini gezdik mi? Bütün güzelliklerini keşfettik mi? He? Bilmiyoruz ama bir başkası görmüş olabilir. Bir diğeri başka bir efendim mesela manzarayı temaşa etmiş olabilir. Mevla burada hadis-i kutsi'de ne buyuruyor? Me la aynun ra'et. Hiçbir göz görmemiş. Ha. Ve la üzünün semi'at. Hiçbir kulak işitmemiş. Ve la hatara ala kalbi beşer. Ve hiçbir beşerin kalbinden geçmemiş nimetler hazırladığını Allah beyan ediyor. Celle Celaluhu. Şimdi sen cennet nimetlerini nasıl anlayabiliriz ki? Hiç göz görmemiş, kulak duymamış, aklına bile gelmemiş. Ya şöyle bir nimet de var mıdır? Aklından geçiyor mesela. Vardır ama aklından geçti ya, o geçmeyen de var. Yani geçenler zaten var. Çünkü وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسِ Canların istediği her şey var. Şunu istiyorum, var. Bunu istiyorum, var. Canların istediği her şey var. Bir de aklına da gelmeyen şeyi zaten isteyemezsin bu dünyada. Akıl ona göre, fikir ona göre, hayal alemi, tasavvur ona göre. Ha, yani gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir beşerin kalbine gelmeyen, hatırından bile geçmeyen, sadece senin benim değil ha, bu 8 milyar insanın hiç kimsenin, bundan önce efendime söyleyeyim kim bilir ne kadar geçti, belki 70 milyar aşağıda var, efendim bilmem kaç milyar da bundan sonra gelecek, hiçbir beşerin aklından bile geçmeyen nimetler hazırlamış Mevla cennetinde. Böyle bir cennet var. Evet, insanın hayal edemeyeceği, aklına gelmeyen zevkler var. Şimdi onu nasıl anlayacağız? Yani burada Mevla bize ne yapmıştır? İşte 5 duyu organı vermiştir. Onlarla biz düşünmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte diyorsun ki ya sıkılırsam falan diye. Ya demek ki bu duyular da efendim kapasiteleri sınırlı. Gözün kapasitesi sınırlı değil mi? Kulak öyle efendim. Yani şöyle yapsan göremiyorsun. Evet. Allah-u Teala Celle Celaluhu orada ebedi bir hayat veriyor. Sonsuz bir hayat veriyor. Ama bakın dikkat edin, bunun yanında ne yapıyor? Sonsuz nimetler veriyor. Ha, evet ebedi bir hayat, hani acaba sıkılır mıyız diyorsun ya, evet ebedi bir hayat ama sonsuz bir hayat Ama bunun yanında sonsuz nimetler var. Nimetler de öyle. Yani bulunduğun efendim yere göre, o cennete göre nimetler de ona göre. Hayat ebedi, nimetler de sonsuz olacak demek ki kıymetli kardeşlerim. Dünyada bile efendim görmediğin ne kadar efendim yer vardır, değil mi? Yani istemez misin dünyada her yeri gezmek, görmek? İstersin. Dünyada bile efendim ta kuzeyden güneye, kutuplardan ekvatora gezmek için, görmek için yani kaç ömür lazım? Kaç ömür lazım ki şu dünyayı gezebilmek için? He? Şu dünyada bile efendim insan ölmek istemiyor da belki de ebedi yaşamak isteyen var mı dese herkes ben de varım diyecek. Bu kadar efendim sıkıntılar olmasına rağmen yani dünyada sıkıntı var mı? Var. Dert var mı? Var. Zaten dünyaya baktığın zaman yani keyfi zevki az ve la rahate fid dünya. Dünya rahat yeri değil. He? Yarısı da zaten uykuda geçiyor. Bir yarısı çalışarak geçiyor. Bir yarısı sıkıntıyla geçiyor. Bir kısmı hastalıkla geçiyor. Yani keyifle, neşeyle, zevkle geçen kaç günün var yani? He? Buna rağmen hani biraz rahatsın, sıhhatin yerinde, arkasından hastalık var. Biraz sevindin, arkasından keder, dert, bir mesaj gelir, keyfin kaçabilir. Hayat var ama arkasından memat var. Her an ölebileceğin bir dünya. Yani böyle bir dünyada bile insan, efendim, sıkıntılar olmasına, dertler olmasına, efendim, yaşlanmak olmasına rağmen belki ölmek istemiyor da, ya bu cennette sıkıntı olabilir mi? Dert olabilir mi yani? Evet kıymetli kardeşlerim, diyelim ki sıkıntı var mesela. Diyelim ki sıkıldın. Şimdi Mevla Teala ne buyurdu? وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسِ Canların istediği her şey var. Yani canın ne istiyorsa var. Ya sıkıldıysan dersin ki canımın sıkılmasını istemiyorum en basitinden. Sıkıntıyı alır götürür Mevla. Orada gam yok, orada keder yok, orada sıkıntı yok, orada problem yok. He? Hastalıklar yok, seni üzecek bir şey yok. Savaş yok, kan yok, kin yok, nefret yok. Bir hayat var. وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَب۪يرًا buyuruyor Mevla. Orada her nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk, saltanat görürsün. Böyle bir hayat, böyle bir yer. Evet kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu hepimize nasip eylesin inşallah.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
6: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem. Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin. Haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna. Hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Sait diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.
2: Yesevi yolu başlıyor. En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
7: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
8: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 bin 64 Yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik

0: hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu $2000'la açılabiliyor. $10,000'la açılan bir artezyen kuyuya ise her biri $1,000 olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Yesevi yolu sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aş evlerinde bereket

0: Hayata dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
3: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayınevi.com ondan hemen ulaşın.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
8: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım. Bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.
13: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
14: Ceddidu imanekum eksiru min kavli la ilahe illallah. Zikirle ilgili hadisi şerifler, bakın hadisi okuyayım. Ceddidu, tazeleyin imanekum, imanınızı, ve eksiru, çoğaltın, çok yapın. Neyi? Min kavli la ilahe illallah, zikrini çok yapın. Bu zikir ve tasavvuf işine en çok isim vereceğim karşı çıkan yapı, bu selefi dediğimiz bir yapı. Karşı çıkıyorlar. La ilahe illallah diyorsun, 3000 defa 5000 defa söyleyebildiğin kadar karşı çıkıyor. Tasavvuf yok. yok. Daha da ileri gidiyor. Yani derken daralıyorum. Şirk falan kelimeleri kullanıyor. Sen nesin? Ben Hanbeliyim diyor. Peki bu hadisi şerife bakalım. İmanınızı tazeleyin ve la ilahe illallah sözünü çoğaltın. Nerede geçiyor? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Ya Allah aşkına. Yani üstadım diyorsun, üstadını dinlemiyorsun. Bu neye benziyor? Hristiyanlığa benziyor. Ne demek istiyorum? Adam diyor ki Hristiyanım. Kimi kutsuyorsun? İsa'yı. Ben aleyhisselam diyorum da İsa'yı. İsa ne diyor? Benden sonra peygamber, son peygamber Hazreti Muhammed gelecek diyor. Madem İsa'ya inandığını söylüyorsun, sözünü de kabul et. Benden bu kadar diyor. Ben buraya kadar kabul ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar gavurlukta da dürüst değiller yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tasavvuf dediğimiz şey nedir? Konu açıldı. Netleştireyim. Biz ahkam-ı Kur'an iman esasları vardır. İman esasları nasıl inanırsan kamil Müslüman olursun. Ne şekilde söylersen Allah muhafaza dinden çıkarsın. Bunu şu anda yeryüzünde bunu doğru bir şekilde ortaya koyacak bir tane müçtehit alim yok. 8 milyarda yok. Geriye doğru gittiğimizde önceki asırlarda o büyük üstadları anlayacak ulema vardı. Ama onlar da bu işin net ortaya koyabilecek ulema yoktu. Bu işin üstadları İmam-ı Azamlar gibi, İmam Maturidiler gibi o işin başındalar. Yani mesela Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın mübarek hadisleri. Bunların tamamını şöyle efendim avucunun içine bakar gibi bakıp bu haram, bu farz, bu helal, efendim bu haram diye net hükümleri ortaya koyabilecek İslam'ın ilk 300 yıl içerisinde Mevla Teala büyük ulemayı orada nasip etti. Zaten din anlaşılmayacak bir şey değil. Orada kurallar konuldu. Ehl-i sünnet dediğimiz bu. Şimdi iman esasları, fıkıh meseleleri, edep ahlak meseleleri, bir de zikir yani tasavvuf, yani tarikat. Ya bu kelimelere takılmayalım. Allah'ı zikir meselesi. Allah'ı zikredelim. Nasıl zikredelim? Hangi saatte? Ne şekilde? Usulü nedir? Burada ne diyor? İmanınızı tazeleyin ve la ilahe illallah sözünü çok söyleyin. Nasıl söyleyeyim? Bunun bir usulü olmalı. Fasulyeyi pişir. Nasıl pişireyim? Yani sıcak suyun içerisine fasulyeyi atsam, kaynatsam bu fasulye olur mu? Olur. Yağı yok, tuzu yok, salçası yok, soğanı yok. Fasulye oldu. Oldu ama bir lahana gibi bir şey oldu yani. Lahana da olmadı. Ha, lahanaya hakaret etmeyelim. Severim yani. Onu da söyleyeyim. Geçen birkaç ay evveldi. Demek duymuşlar öyle lahanayı severim diye. Sabahtı. Adam kahvaltıda lahana yapmış bize. Hocam lahana seviyormuşsun. Getir dedim yiyelim. Vallahi güzeldi yani. Yeriz yani. Allah nimetini şifa eylesin inşallah. Hocanın biri dedi ya kabak güzeldir dedi. Peygamber severdi falan. Hep yat kalk kabak kabak. Dedi ya Allah'ın mülkünde başka nimet yok mu dedi ya. Kabağı severiz dedik de. Evet. Ceddidu imanekum. Burada güzel bir kıssa var. O da şu. Memleketlerde bilirsiniz. Efendim köyün girişinde veya güzel yerlerde kuyular vardır. Kuyunun suyu durgun kalırsa 3 ay 5 ay 1 sene. O su tazeleşir mi yoksa ne olur? Cevap verin. Bozulur değil mi? Yosun bağlar. Her gün kovayla su çekildiğinde o su ne olur? Tazelenir. Bunu ulema kalbe misal veriyor. Sedat. Nasıl? La ilahe illallah, la ilahe illallah dedikçe kalpteki iman pırıl pırıl parlıyor. Ben Müslümanım diyor adam. Kur'an yok, zikir yok, tesbih yok, tahmid yok. Kalp yosun bağlıyor. Onun için bak burada ne dedi? Ceddidu. Tazeleyin. Ne güzel misaller vermişler böyle. İmanınızı efendim la ilahe illallah zikri. Bukhari'de hadis-i şerifte geçer. Resulullah buyurdu ki insanlar mahşerde hesaba çekilirken sicillat diyor. Dosyalar açılır. Haram, günah, yanlış, hata, kusur. Bir gün içerisinde insan ne kadar yanlış yapıyor. Allah cümlemizi affeylesin. Orada diyor tu deval el mizan teraziye konulur. Bunları özgür keza bunlar yaptım hepsini. Şunu yaptım. Nasıl itiraz edeceksin? Allah'a nasıl itiraz edeceksin? Yaptın işte. Helak oldum diyecek diyor kul. Oradan diyor bir tane bir sicillat küçük bir dosya çıkartılır. Artık ona dosya diyoruz. Bildiğimiz gibi bir şey değil. Diğer kefeye konulur. Ah, o küçük gördüğümüz şey dünyanın bir ucundan bir ucu kadar sicillat dediğimiz siciller onlardan ağır basıyor. Ya bu neydi bu? Ara ara böyle hata ve kusur olduğunda aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü. Hani bazı insanlar böyle gönülden la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah böyle kalben söyler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü. Bir iş yaparken veya efendim bir gönlün ciğerlerinin doldura doldura böyle böyle ciğerini eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed abduhu ve resulü. O teraziye konulduğunda Mevla buyuracak ki benim ismimden ağır gelecek bir şey yok. Sen beni yad ediyordun. İşte zikir. Ve le zikrullahi, Allah'ı zikir ekber diyor. Her şeyden büyüktür diyor. Adam buna karşı çıkıyor. İtiraz ediyor. Niye itiraz ediyorsun? Ondan sonra orada diyor Şahin Akşibent diyorsun diyor. Şahin Akşibent diyorum. Yok diyor, tapıyorsun diyor. İftira ediyorsun. Ya bir insan bir insana tapar mı? Ahirete gitmiş bir Allah'ın kulu. Rahmeti Rahman'a tevdi edin. Bir Allah'a taparız biz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ona uyarız. Peygamberin cenneti yok. La tehdi men ahbebte. Habibim sen sevdiğine hidayet edemezsin diyor Allah. Bunların farkında değil miyiz yani? Kalkıyor bunları söylüyor vesaire. Ondan sonra ya tevhid mevhid bir şeyler. Ya de git oradan ya. Allah böyle sefihlerden de bu ümmeti kurtarsın ya. Bunlara da dikkatli olun yani. Kalkmışlar böyle. Efendim, ayet bilmez, hadis bilmez. Ahkam kesmeye çalışıyorlar. Efendim ilim ehline hakaretler ediyorlar. Zannediyorlar ki bir şey. Neyse o da bir proje yani. 1800 yıllarında İngilizler tarafından kurulmuş Necran taraflarında. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bu konu açılmışken Medine-i Münevvere'de Allahümme barik fi Yemenine ve Şamine. Hadisin aslı bu. Allahümme ey Allah'ım barik, bereketli kıl, mübarek eyle fi Yemenine ve Şamine. Şam'ı, Şam ve Yemen'i. İşte Şam'dan çok büyük alimler çıkmış. Şam-ı Şerife, bereket. Şam dediğimiz, onu da söyleyeyim, şu anda anladığınız Şam değil. Yani bu 50 senede bu bölmeler oldu. Yani Irak'tır, Ürdün'dür, Beyrut'tur, Lübnan'dır, Mescid-i Aksa'nın tamamıdır. İsrail diye bir şey yok. Yani Şam denildiği zaman ellezî bârekna havlehu. Yani o mıntıkanın, Orta Doğu'nun tamamı yani. Şimdi anlatabildim herhalde. Yani Şam dediğimiz zaman o bölgenin tamamı olmuş oluyor. Allah'ım bârek, Allah'ım bereketli kıl. Fî Şamina. Mesela İmam-ı Azam Bağdatlıdır mübarek. Bağdat. Oradan çıkmış. İmam Şafii orada. Ahmet bin Hanbel orada. Yani büyük Mevlana Halid Ziyauddinler orada. Acayip bir şey. Ve Yemen. Resulullah'ımız Yemen'den iman nuru, imanın kokusu geliyor orada. Veysel Karani. Değil mi? Bereketli kıl. Oradan biri dedi ki ve fî necdina. Necide de dua et ya Resulallah. Bir daha Allah mübarek fî Yemen'ine ve Şam. Hakim-i Tirmizi'de bu. Yemen'e efendim Şam'a. Ve fî necdina. Necide de dua et. Söyleyeceğim şimdi necid ne? O zaman anlayacaksınız. Resulullah Efendimiz diyor ki ezzelazülü vel fiten. O necidden depremler, fitneler ve biha oradan yahurucu çıkacak. Karnuş şeytan. Şeytanın boynuzu oradan çıkacak dedi. Neresi? Riyad. Bu selefiliğin kökü orası. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Darun Nedve'de öldürmek için ve idiyem kuru bi kellezine keferu. Kafirler toplandılar. Efendim öldürmek için, yakalamak için veya sürgün etmek için ve yemkuruna ve yemkurullah ve allahu hayrül makirin. Şeytan geldi orada. Dedi bunu sürgünde falan uğraşmayın. Öldürün dedi. Ebu Cehil de öldürelim dedi. Bak Ebu Cehil de aynısını düşünüyor dedi. Bu adam tam kafama göre konuşuyor dedi yani. Şeytan. Ne dedi? Necid'den geliyorum dedi. Necid. Hacıları soyan hep eşkıyaların olduğu bir yerdir orası. Tarih boyunca öyledir. Mesela bazı bölgeler vardır Türkiye'de de öyle. Hep kötü insanlar hep aynı o bölgeden çıkar. Şimdi ismini vereceğim de anlayın biraz da. Yani hep böyle efendim böyle kötülerin, dinsizlerin, teröristlerin olduğu bölgeler vardır böyle. Hep tarihte de öyledir. 1600'lü yıllarda Celali isyanlarında da hep aynı bölgelerden çıkmışlar. Onu özelde söylerim. Tüzelde söylemeyelim. Boşver. Ama Resulullah'ımız bildiriyor. Necid diyor. Necid. Oradan şeytanın boynuzu çıkacak. Bu Muhammed bin Suud. Arabistan'a efendim Suudi Arabistan demeyin. O Suud dediğimiz kendi halkına kurşun sıkan ve efendim orada hacıları 45 bin 50 bin hacıyı katleden efendim bu adamlar. Kardeşi ona dedi ki peygamberin bahsettiği şeytanın boynuzu sensin dedi. İngilizlerle ittifak ettin dedi. Buraları perişan ettin dedi. Yüzüne söyledi onu. Neler var neler. Şimdi ülkemizde de ihtilal edenler var. Orada da onu yapıyor. Böyle şeyler olur mu? Ya arkadaş deveye dediler boynun eri nerem doğru. Yani sanki çeksen çok mu hillasın yani? 6 defa ihtilal oldu bu memlekette. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu ya? Rusya mı yaptı? Burada yerliler yaptı bunu. Allah o ihtilalcilere fırsat vermesin.
13: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
10: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül
12: Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül FM'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM yayınında değerli hocamız Şefik Kocaman Hoca Efendi Bir Gönül Sultanı sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
10: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
12: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, Bir Gönül Sultanı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs-i Sirruh'un hayatına dair yapmış olduğumuz bu derslere devam ediyoruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu dostlarının maneviyatından, ruhaniyatından, füyuzat ve berekatından bizi mahrum etmesin inşallah. Risale-i Kutsiye'den mevzularımızla alakalı beyitleri okuyorduk. İsmet Garibullah Hazretleri buyuruyor ki, Büyük Şeyh Efendi Kuddüs-i Sirruh 29. sayfa Risale-i Kutsiye'de, Meşayih ekmelinden oldu hüccet, kitap, sünnet, dahi icma-i ümmet. Değil zan var ehli keşf-ü keramet, vücudu aleme rahmet, izzetle rahmet. O bid'at işlemez, hakka gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Meşayih ekmelinden, önce şunu söyleyelim. Yani bu konumuzun dışında olmak üzere, işte bir kimse çıkmış, bir şahıs, insanları güldürmek için din-i mübini İslam'la dalga geçmiş. Allah-u Teala hidayet eylesin diyelim en başta. Fakat biz Müslümanlara düşen görev nedir? Meşru şekilde tepki vermektir. İtiraz etmektir. Yetki ve etki sahibi olan kimselerin de buna göz yummaması gerekir. Ben özellikle de yani kendileri hakkında konuşulduğunda sabredemeyenlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve din-i mübini İslam ve Kur'an-ı Azimuşşan hakkında konuşulduğunda susmalarını çok yanlış görüyorum. Bu nokta çok canımızı sıkıyor, kalbimizi acıtıyor yani. İslam yurdunda, bin yıllık, on asırlık İslam yurdunda, İslam için ne fedakarlıklarda bulunmuş bu büyük milletin yurdunda, sen kalkacaksın, bu milletin diniyle dalga geçeceksin, hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Bunun meşru surette nasıl artık cezalandırılması gerekiyorsa, nasıl buna tepki verilmesi gerekiyorsa bundan geri durulmamalıdır. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmamalı. Allah-u Teala Celle Celaluhu din mübini İslam hamiyeti bizlere ihsan eylesin. Mevla Teala Celle Celaluhu İslam düşmanlarını kahru perişan eylesin. Onların Allah-u Teala şerlerinden ümmeti muhafaza eylesin. Bu kadarı bir araya söylemiş olduk. Şimdi Risale-i Kutsiye'de meşayih ekmeliğinden oldu hüccet. Meşayih şeyh kelimesinin çoğulu. Şeyh Arapça'da yaşlı, kavmin önderi, hoca gibi manalara geliyor. Tabi tarikat şeyhi dediğimiz zat da Mevla'ya nasıl kulluk edeceğimizi bize talim ederek, tatbik ederek öğrettiği için onlara da şeyh deniyor. Allah yolunun rehberleri, Allah'a giden yolun delalet edicileri, delilleri onlar olduğu için, öğreticiler oldukları için onlara da şeyh deniyor. Aynı zamanda kavmin yaşlısına da şeyh denir, her türlü hocaya da şeyh deniyor. Tabi bizim Türkçemizde şu an hani şeyh denince akla hep tarikat hocası gelir. Mesela Araplarla biz muhatap olduğumuz zaman onlar herkese şey der, şeyhi, yani hocam, yani biz nasıl hocam diyoruz, onlar da şeyhi diyorlar. Benim şeyhim, yani hocam demek o. Tabii biz o manada çoğunlukla kullanmıyoruz. Kullandığımız mana murabbi, manevi terbiyeye salahiyet sahibi olan Allah dostlarından bahsediyoruz. Tarikat şeyhi yani. Onlara bir de ne deniyor? Postnişin deniyor. Nişin yani oturan demek. posta oturan, şeyhlik postuna oturan kimse postnişin, tekke dergahın şeyhine deniyor ve selam. Şimdi meşayih ekmeliğinden, ekmel meşayih. Şimdi ekmel kelimesi de Arapçadır. İsmi taftil deniyor ona, kalıbı. Bir kamil var. Mesela kemale ulaşmış, olgunlaşmış. Mesela diyelim ki meyve yetişiyor. Ama tam yetişmeden ısırsan onu ağzını buruşturur, tadı yoktur falan. Ama yetişiyor, rengini alıyor, kokusu, tadı geliyor. İşte ona kemale ermek deniyor, olgunlaşmak. Ona kamil deniyor. Şimdi Allah dostlarından kamil olanlar var. Ya ne demek? Kalpten, Allah'tan gayrı bütün sevgileri atmış. Mevla'nın nurları parlamış. Allah'a aşık olmuş artık. Yani kulluğun hakikatine ermiş. Bu kamil oluyor. Ama bu noktadan sonra yine seyri sülüke devam eder de hani fena fillah beka billah makamları, yani Allah'tan gayrısının kalpten tamamen yok olmasından sonra Mevla'nın nurlarının oraya tecelli etmesiyle daha yüksek makamlarda çıkıp da başkalarını da oraya getirebilecek seviyeye ulaşanlara da mükemmel deniyor. Kamil, olgunlaşmış. Mesela diyelim ki okumayı bitiriyor talebe, icazet veriliyor ona. Bu kamil oldu şimdi. Ama peki her okuyan, ilmi alan adam aynı şekilde bunu satabilir mi? Yani talebe yetiştirebilir mi? Bu ayrı bir kabiliyettir. Nice ilim sahipleri vardır. Çok güzel ilim sahibidir. Çok bilgilidir. Lakin bunu hani tabiri caizse bizim şeyde öyle derler ona, hani pazarlamasını yapamaz. İnsanlara onu öğretemez. Öğretme usulünü bilmiyordur. Hani talebe ile muhatap olacak, işte nerede nasıl tepki vermesi gerekiyor. Talebenin hallerine vakıf olacak. O haller için gerekli olan talim ve terbiyeyi bilecek falan filan. İş uzun yani. Dolayısıyla her bilen o bilgiyi başkasına öğretecek kabiliyette olmayabiliyor. Dolayısıyla Allah dostu kemale ermiş olabilir ama onun etrafına toplanacak olan müritleri kemale erdirebilir mi? Onları terbiye eder, manevi olarak yetiştirebilir mi? Ha, bu noktada da yetkin olanlara ne diyoruz biz? Mükemmel. Yani kendi kemale erdiği gibi, olgunlaştığı gibi, Allah dostu olduğu gibi başkalarını da o makamlara çıkarabilecek salahiyeti, kudreti, manevi tasarrufu olan zevata da mükemmel deniyor. Tabi eğer kıyaslamaya gelirse işte ekmel dediğin zaman da o en büyük Allah dostu gibi bir manaya geliyor. Her zamanın zeminin büyükleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud hadis-i şerifinde haber verdiği gibi اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ عَامٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا اَمْرَ د۪ينِهَا Allah-u Zülcelal Hazretleri her 100 senenin başında bu ümmetin dinini yenileyecek zat veya zatlar gönderecektir diyor. Şimdi onlar zamanın bir tanesi oluyor. Hani kutup deniyor bazılarına. Yani farklı istilahlar, yani terminolojik ifade kullanılabiliyor buralarda. Şimdi meşayih ekmeliğinden en kamil Allah dostlarının olduğuna dair oldu hüccet, delil var diyor. Nasıl? Yani böyle kemale ulaşmış, başkalarını da kemale ulaştırıp terbiye edebilecek seviyede, makamda Allah dostları vardır ve bunun da delili var. Kitap, sünnet, dahi icma'i ümmet. Kitap, Kur'an'dan delilimiz var. Ondan sonra sünnetten, hadis-i şeriflerden delillerimiz var. Zaten ümmetin uleması, ehl-i sünnet uleması böyle Allah dostlarının varlığına, yani keşif keramet sahibi büyüklerin varlığına icma etmişlerdir. Hepsi, hiçbirisi buna itiraz etmemiştir. Ya Kur'an'da olan bir şey zaten itiraz etmeleri mümkün olmaz yani. Değil zan. Ya bu zan acabalık bir durum yok burada. Hani şey vardır. Ne derler ona? Bir şeyin hakikate mutabakatına göre isim veriliyor ona. Mesela bir söz söylendi değil mi? Bunun doğru olma ihtimali %25 ve 6 ise mesela yani o kadar bir ihtimalle doğru olabilir. Ona şey deniyor mesela raib, main deniyor Arapçada. Yani %75 boşlukta duruyor. %25 olabilir demek yani. Ama o %25'ten kabaca söylüyorum bunu. %50'ye kadar olanına şey söyleniyor. Şüphe. Bu raipten daha kuvvetli. Doğruya ihtimali raipten daha kuvvetli oluyor. Kur'an için ne söylüyor Allah-u Teala? Kur'an'ın başında. Zalikel kitabu, bu kitap var ya, la raibe fihi, bunlar raib yoktur. Yani hiçbir şüphe zerre kadar yoktur yani Allah'ın kelamı olduğuna dair. Şimdi raib hani o düşük oluyor ama %50'ye kadar eğer doğruluk ihtimali varsa, daha ağır basıyorsa mesela o raipten, ona şüphe deniyor.
5: eğer tam %50'deyse, yani o bilginin doğru olma ihtimali de %50, olmama ihtimali de %50 ise, ona Arapçada şek derler. Şek. Şek şüphe yok derler ya, mesela Türkçede de kullanılır. Şek. O ortadadır. Eğer doğru olma ihtimali yarıyı geçmişse ona zan derler. Zan bazen kesinlik anlamında da kullanılır. İnni zanentu enni mulakin hisabiye. Kıyamete çıkmış adam Müslüman olarak nimetlere nail olmuş. Diyor ki ben hesaba kavuşacağımı kesin biliyordum. Orada zan kelimesi kullanılıyor. Zan değil o. Şimdi zan kelimesi birkaç manada kullanılıyor. Tabii eğer bilgi %100 doğruysa ona ne deniyor? İlim ya da yakin deniyor. Şimdi değil zan. Bu zanla söylenmiş abi. Yani büyük bir ihtimalle böyledir. Öyle bir şey değil. Var ehli keşfi keramet. Ehli keşif olan keramet ehli insanlar vardır diyor. Bu mesela Kur'an'da bunlara misal vereceğiz. Ehli keşif, keşefe açmak demektir. Mevla Teala gaybi bilgileri kimi açıyorsa, ya da işte alemi misal dediğimiz, işte alemi ervah dediğimiz başka alemler, şimdi biz onlara muttali olamıyoruz, göremiyoruz mesela. Bizim idrakimizin ötesinde kalıyor. Ama Mevla dilediğine perdeleri açar, manevi perdeleri açar. O bizim hislerimizle idrak edemediğimiz alemlere muttali olur. Oradan Allah ona çok şeyler gösterebilir. Mesela diyelim ki adamın kalbini okuyor mesela. Allah açıyor perdeyi, kalbinden geçtiğini ona bildirebiliyor mesela. Bunu çok yaşadık biz Efendi Hazretleri ile. Ondan sonra diyelim ki kabirde olanı görür, işte öteleri görür. Hani bu anlam bildirmesiyle olur. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Şimdi tartışma var ya, işte kabirden bizi yönetiyor mu, yönetmiyor mu falan. Ya bu keramettir. Keramette bir sınır yok. Niye? Çünkü bak, kerametin tarifini bilirsen sıkıntı çıkmaz. Keramet Allah-u Teala'nın dininde istikamet gösteren dostunun elinde yarattığı harikulade olaylardır. Kudret kime ait? Mevla'ya ait. Yaratan kim? O kerameti, keramet kendi elinde zuhur eden zat, kerameti gösteren Allah dostu. Ama o kerameti onun elinde yaratan Allah-u Teala. İşin aslı ona dönüyor. Dolayısıyla hani o olmaz da bu olur da şöyle böyle demek, bu yakışık almaz. Çünkü Allah'ın kudretinin sonu yok. Sen ona diyemezsin ki sen kulunun elinde şunu yaratabilirsin de bunu yaratamazsın diyemezsin. Ya da hani şunu biliyoruz. Zarun nafi. Zarar veren, fayda veren kimdir? Yani zararı ve faydayı yaratan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala zararı ve faydayı İsterse vasıtasız yaratır, isterse vasıtalı yaratır, ister bu yarattığı vasıta diri bir insan olur, isterse ölü bir insanın ruhaniyetiyle bu işi yapar, isterse onu bir odun parçasından yapar, isterse bir hayvandan sana bir yardım ulaştırır. Mevla her şeye kadir yani. Allah'ın kudretinin sınırı var mı? Yok. İnnallâhu alâ kulli şeyin kadir. Dolayısıyla keramet dediğimiz şey o ki Allah'ın kudretine müstenittir. Ona dayanıyor yani. Sen ona sınır çekemezsin ki. Ha, kullanılan ifadeler bazen garip kaçabiliyor. Yani avam nasıl çok anlamadığı ifadeler oluyor. Ona da dikkat etmek lazım yani şimdi. Ama şimdi maalesef tabii iletişim araçları her tarafta olduğu için adam anasına babasına kızıyor, atıyor onu internete. Kardeşine kızıyor, arkadaşına kızıyor, atıyor. Her şey şimdi karma karış oldu gitti. Allah-u Teala Ehl-i Sünnet ulemasının arasına ittifak versin inşallah. Nefse uymaktan Allah bizi korusun. En kötüsü odur. Nefsani hareket etmek. Yani rıza-i bari için, Allah rızası için hareket etmez de nefsani duygularla bir işe girersen onun bereketi olmaz, onda hayır olmaz. Allah bizi nefse uymaktan, şeytana uymaktan muhafaza eylesin. Şimdi ehli keşif dediğimiz, bak keşif, erbabı keşiftir diyorsun mesela. Keşif sahibidir. Ne demek yani? Allah-u Teala'nın sevgili kuludur. Belli bir manevi makamı, rütbesi vardır. Seyri sürükte bir yere gelmiştir. Mevla Teala ona böyle sair insanlara açmadığı bazı şeyleri açar, keşefe açar, yani ona bildirir demektir. Ha, bunda illa da belli bir makama çıkmış olması da şart değildir. İlk anda böyle anlaşılır. Umumen de böyledir. Lakin Allah-u Teala dilerse sıradan bir Müslümanın da kalbine ilham eder, sıradan bir Müslümanın da gözünden perdeleri kaldırır ki nice öyle vakalar da vardır yani. Ve Allah dilerse yeri gelir imtihan için düşmanlarına bile böyle şeyleri bildirebilir. Ki Allah-u Teala şimdi kerameti tarif ederken ne söyledik? Allah'ın dininde istikamet gösteren,
15: Hani farz, vacip, sünnet, müstehap edepleri yapıyor. Haramlardan, mekruhlardan, müfsitlerden kaçıyor. Efendimizin sahabeye öğrettiği gibi iman ediyorsa bu istikamet ehli adam demektir. Yani şeriatta, İslam'da istikameti olan, düzgün İslam yaşayan adam. Bunun elinde beşerin kudretini aşan şeyleri Allah yarattığında ona biz keramet diyoruz işte. Ama istikamet ehli değilse bir adam, İtikadında bozukluk var, ameli kitaba uymuyor, haramları işliyor, işte farzlardan taviz veriyor diyelim mesela. Ne oluyor o zaman? Bunun elinde harikulade işler olur mu? Keramet gibi şeyler olur mu? Allah dilerse yaratır. İmtihan dünyasıdır yani. Ona ne deniyor? İstidrac deniyor. Derece var ya, derece derece diyoruz. İstidrace, istidrac da nedir? Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Hiç bilmedikleri yerden onları biz derece derece helaka çekeceğiz. İstidrac, görünüşü nimet gibi görünür, hakikati beladır. Efendimiz Aleyhisselam'ı öyle anlatmıştı. Sen dedi böyle bardağı kaldırıyorsun dedi, yukarı doğru. Şimdi bardak zannediyor ki beni üstteki rafa koyacak. Sen halbuki onu yukarı kaldırıyorsun ki daha hızlı yere vurup parçalayasın diye. İstidrac böyle bir şeydir dedi. İslam'da istikameti olmayan bir adamın elinde böyle harikulade haller olursa ona istidrac deniyor. Bu ne demek? Yani harikulade haller gördün adamda. Bir şeyler gördü, bildi, anlattı falan bilmem ne. Bir şeyler yaptı. Sen hemen ulan bu Allah dostudur diye peşine gitme. Peşine gitme. Peşine gidilecek adam İslam'da istikamet gösteren adamdır. Bunu çok mesela bu fakiri çağırıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ımıza birebir 15 hanesiyle birlikte toplamda 20 sene kadar hizmet etmek nasip oldu o yüce mahfile. Bir de tabii Efendimiz Aleyhisselam'ımızın hayatıyla alakalı kitabın hazırlanmasında da emeğimiz oldu. Allah'a şükürler olsun. O noktada hani çağırıyorlar, anlat diyorlar mesela. Ben şimdi anlatmadan önce çoğu zaman şunu söylüyorum. Eğer biz bir Allah dostunun büyüklüğünü anlatacaksak onun kerametini değil, İslam'da sünnetteki istikametini anlatacağız. İslam'ı nasıl güzel yaşardı? Bir adamın büyüklüğünü anlatacaksan bunu anlatacaksın. Biz keramet de anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Feyiz, bereket olsun diye anlatıyoruz. Neticede ne kadar bir zattan bahsedersen, zihnin ve kalbin onunla ne kadar meşgul olursa, o rabıta, gönül bağı o kadar kuvvetlenir, sevgi o kadar ziyade olur. Ne kadar seversen o kadar istifade edersin. İslam'daki bütün her şeyin zemini sevgidir. Sevmekten öte yol yok yani. Sevmezsen hiçbir istifade edemezsin. Bütün istifadeler, maddi manevi muameleler sevgiye bağlıdır. Allah-u Teala dostlarının sevgisini kalbimizde büyütsün inşallah. Zaten ilk makam olarak Risale-i Kutsiye'de de geçer. Fena fiş şeyh olur evvelce salik. Fena hem fir rasule ola malik. Olur andan fena fillah o salik. Yani evvela dervişin fenası, yok olması mürşidin sevgisindedir. O birinci makamdır. İlk fena odur. Sonra ondan sonraki makam Resulullah'ın sevgisinde fani olmaktır. Ondan sonra Allah'ın aşkında, muhabbetinde fani olmaktır ki maksut odur zaten. Fena ile beka evvel mekasıt denilen budur yani. İlk maksut olan, kast olunan nedir? Allah'ın aşkının, sevgisinin bu kalbi istila etmesidir. Allah nasip eylesin. Tarikat, tasavvuf yolu bunun yoludur. Yoksa uçmaklar, kaçmaklar, keşifler, kerametler, nurlar, tecelliler falan bunlar masivadır. Bunlar bak masiva deyince aklımıza geldi. Birisi kalktı ne dedi? Peygamberimiz masivadır dedi ya. Ya garip garip şeyler yani insanlar ortaya koyuyor. Hani yumurtlayla diyebiliriz yani. Bu garip bir şey çünkü hakikaten garip yani. Allah-u Teala Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden çok sevmemizi istiyor ki Peygamberimiz onu bize bildirmiş. Sen diyorsun ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masivada. Ya ne yapmaya çalışıyorsun Allah'ını seversen ya? Yani garip garip şeyler söylemek suretiyle meşhur olacaksınız öyle mi? Yazıklar olsun size ya. Şimdi kelime manasına bakarsan masivallah Allah'tan gayrisi demektir. Doğru, ona bakarsan Peygamberimiz de masiva olur. Ama sen onu söylemiyorsun. Peygamberimizin sevgisinde yok olmak, onu her şeyden çok sevmekle emrolunduk biz. Sen bu noktada Resulullah masiva dediğin zaman yolu şaşırdın demektir. Elbette Allah'ın zat ve sıfatlarının gayrisi oluyor. Ama sen burada ne demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de at bir köşeye öyle mi? Öyle mi demek istiyorsun? Yazık. Neyse. Evet. Şimdi meşayih-i kiram, masivayı kalbinden atan adamlar. Bu noktanın, bunun da yolu var işte. Onu anlatıyorduk yani. Maksud budur. dedik. Şimdi ehli keşif ve keramet, keşif ve keramet ehli olduğuna dair ne var? Kitap, sünnet, icma, ümmet var. Kitap Kur'an-ı Kerim'e deniyor. Değil mi? Edille-i şer'iye dediğimiz şeriatın delilleri. Yani İslam'da bir şeye bir hüküm verebilmen için bu dörtten birisinden olması lazım. Yani ya kitapta bulacaksın onu Kur'an'da, ya sünnette peygamberimizden alacaksın onun bilgisini, ya ümmetin, müçtehitlerin icması olacak veyahut da bir kıyas olacak burada. Buna edille-i şer'iye deniyor. Şeriattaki hükümlerin dayanakları demek yani. Şimdi Allah dostları var, keşif ve keramet ehli insanlar var dediğin zaman Kur'an'da yeri var mı? Var. Kur'an'da Meryem validemizden bahsediliyor değil mi? Mihraptayken, Mescid-i Aksa'da mihrapta kapalı duruyor orada. Ona has bir oda var yani. Zekeriya aleyhisselam dayısı dış işleri o görüyor, o orada ibadetle meşgul oluyor. Kullama dakhala alayha Zekeriya al-mihrabe. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba, Meryem validemiz yanına girse, vecede indaha rizka. Orada rızık buluyor. Kışın yaz, yazın kış meyveleri buluyor orada. Kale enna leki hada. Diyor ki Zekeriya aleyhisselam, ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Kâlet huve min indillah. Diyor ki Allah katından geliyor bana. Bu ne? Buna keramet deniyor. Kerametin delili bu. Başka bir delili ne var Kur'an'da kerametin delili? Neml suresinde. Bu az evvel okuduğumuz Âl-i İmran suresindeydi. Bir de Neml suresinde. Neml karınca demek. Neml suresinde Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın tahtının ta Sebe'den yani Yemen'den Kudüs-ü Şerif'e getirilmesini istiyor. Kendi maiyetinde bulunan vezirlerine, orada bulunan zevata, eyyukum ye'tini bi arşiha kabl en ye'tuni muslimin. Belkıs ve adamları Müslüman olup bana gelmeden evvel onun tahtını buraya kim getirebilir? 2000 kilometre mesafe var takriben yani. Kale ifritum minel cinni. Şimdi cinleri de Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermişti ya. Cinlerden bir ifrit. Cinler kısım kısımdır. Yani düz sıradan cinler var, ifritler var. Şeytanlar da cindir ama onların en azgınlarıdır. Yani şeytanlar Müslüman olmaz. Bildiğimiz kadarıyla şeytanlardan Müslüman olan sadece peygamberimize musallat olan şeytan var. Efendimiz de esleme şeytani. Bana musallat olan şeytan Müslüman oldu diyor. Bir onun Müslüman olduğunu biliyoruz. Ama tabi buradaki şeytandan maksat nedir konusu da uzunca gidiyor. Meşayih ulema arasında farklı görüşler var burada. Şimdi ifrit, cinlerden bir ifrit diyor ki ene atike bi kable en takume min makamik. Oturduğun yerden kalkmadan ben sana onu getiririm. Tefsirde diyor ki Süleyman aleyhisselam sabah geliyordu kada meclisine, hakimlik, kadılık yapıyor aynı zamanda ümmetine. Oturuyordu kada meclisine ve öğlene kadar orada insanların arasındaki davaları görüyordu. Öğlen kalkıyordu. Dolayısıyla ifrit diyor ki sen buradan kalkana kadar, yani sabahtan öğlene kadar ben o 2000 kilometrelik yoldan koca tahtı getir. Koca o taht nasıl bir şey biliyor musun? 9 tane sütun üstüne konulmuş bilmem ne böyle. Yani bir tane böyle koltuk değil yani, böyle şey gibi, ne derler ona? Dağ gibi bir şey, yüksek. Onun hepsini getirecek yani. O zaman şimdi hani sabahtan öğlene kadar getiririm demek oluyor bu. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Kitabın ilmi, yani Tevrat'ı çok iyi bilen bizzat dedi ki اَنَا اَت۪يكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ. Sen gözünü yukarı kaldır, aşağı indirdiğinde ben onu getiririm sana dedi. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ. Bir de baktı ki taht gelmiş. Bir anda 2000 kilometreden. Kim getiriyor bunu? Hadis-i şeriflerde de anlıyoruz. Olayın tafsilatında hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Asaf İbni Ebi Berkaya, Asaf ya da Asaf, Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlerinden ilim sahibi, Rabbani alim, Allah dostu bir adam. Nasıl getirdi onu? İşte buna keramet deniyor. Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesi. Biz Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik. En erda'ihi, emzir bunu. Fe izâ hifte aleyhi, korktuğun zaman, fe elkihi fil yemmi, sal deryaya onu gitsin. Ve la tekâfi ve la tahzini, korkma, üzülme. İnna râdduhu ileyki, biz o Musa'yı sana geri çevireceğiz, getireceğiz. Ve câiluhu minel murselin, ve biz onu peygamberlerden yapacağız. Bak, burada Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber mi? Değil. O zaman bak Allah-u Teala ona ne yapmış? İlham etmiş, keşfetmiş, açmış ona. Bu çocuk gidecek, sonra geri gelecek ve peygamber olacak. Bu nedir? Gaybın ilmidir, doğru mu? Bu gaybı bilmektir. Musa aleyhisselam annesinin kucağındayken, henüz kundaktayken annesi neyi biliyor? Allah'ın anlatımı bu şimdi Kur'an'da bize. Neyi biliyor? Bu çocuk deryaya salınacak, boğulmayacak, ölmeyecek, kötü bir şeye maruz kalmayacak ve annesine geri gelecek. Ve sonradan da peygamber olacak. Aynen oldu mu? Kıssası tas tamam anlatılıyor Kur'an aldığımız şanda. Peki ne oldu bu şimdi? Keramet oldu işte. Bu gaybı bilmek oldu. Nasıl bilmek oldu? Allah biliyor. Şimdi bak dikkat et. Allah-u Teala gaybı peygamberlerine ve peygamber olmayana dahi bildirdiğini Kur'an'da bize söylüyor. İlahiyat profesörü çıkıp şimdi diyor ki adı lazım değil. Allah senin kiminle evleneceğini nereden bilsin diyor. Bunu diyen kafir olur kardeş. Kusura bakma. Hani kardeş dediğim bu dinleyenlere söylüyorum. O kardeş olmaktan çıktı çünkü. Allah'a cehalet nispet etmek, Allah gaybı bilmez demek küfürdür. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da kaç yerde Allamul Guyub, gaybları ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Bir tanesi de güya şöyle anlatıyormuş. Onu anlattılar bana ama kim olduğunu bilmiyorum onu. İşte Allah'ın diyor ilmi bir deryadır diyor. Okyanus gibidir, geniştir. Ya okyanusun diyor içindeki diyor her balıktan haberi olmaz ki diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya haktan şaştın mı? Nerede saçmalayacağını bilemezsin. Şimdi söz ne? Allah'ın ilmi deryadır diyor. Dikkat et. Bilgi yani bu. O bilgisi bir derya. Bilmek bu, bilmek. O deryanın içindeki bal hepsini bilemez diyor. Yani bilmek bilemez. Bilmek bilmemek. Ya tezat değil mi bu ya? Ne saçmalıyorsun sen Allah'ını seversen ya? Allah'ın ilmi derya. Zerreden küreye her şeyi Allah bilir. Olmuş olacak her şeyi bilir. Allah böyle söylüyor bize ya. Yani gavurluk için bu kadar tevillere, bu kadar laf cambazlığa ne gerek var? Deyin biz gavuruz, İslam'ı kabul etmiyoruz, Müslümanlık bilmiyoruz. Deyin geçin ya. Hiç olmazsa bizim Müslümanlara zarar vermeyin ya. Bir şey biliyorsunuz zannediyorlar bu sefer. Yok profesörmüş, bilmem neymiş. Ondan sonra Allah gaybı bilmez. Bir tanesi dedim tefsir profesörü, Kur'an Allah kelamı değildir dedi ya. Vay kafir vay. Yani 14,5 asırlık İslam tarihinde bak ehl-i sünnet olmayanlara bile sorsan, ehl-i sünnet olmayan fırkalara bile sorsan Kur'an Allah kelamı değildir diyen kafirdir diyecekler sana. Bu kadar basit. Hem de nasıl bir hakaret var biliyor musun? Diyor ki eğer diyor Kur'an Allah kelamı olursa diyor ahlaki problemler çıkar diyor. Ya bu şu demek şimdi. Bir, burada yani kafirlik içinde kafirlik var. Gavurluk içinde gavurluk var. Nasıl? Bir kere Kur'an Allah kelamı değildir diyor mu? Diyor. O zaman bu peygamberimize yalan isnat etmek oluyor aynı zamanda. Bu bir kafirlik. Bir de diyor ki Allah kelamı olsa ahlaki problemler var diyor. Demek ki o sana göre bu kelam Allah kelamı değildir. Buradan bir gavurluk oldu. Sana göre bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yazdı ve ahlaksız şeyler söylediği için de öyle mi? Ahlaki problemler çıkaracak ifadeler kullandı peygamberimiz demiş oluyorsun. Hem Allah'ın kelamını reddediyor, kafir oluyor. Hem de peygamberimize de ahlaksızlık nispet ediyor bu kafir. Bu kadar diyeceğim, kusura bakmayın yani. Bir ara kayboldu ortadan, şimdi sakal bırakmış. Sakal bırakınca onu tanımayacağız zannediyor herhalde. Allah şerrinden emin eylesin. Ne bileyim hidayetine dua etmek de o kadar. Allah bizi hidayetten ayırmasın. Allah Müslümanları bu adamların şerrinden korusun. Allah dilediğine hidayet eder. Bilmem artık orası Allah'a kalmış bir şeydir yani. Bugün başka mevzulara girdik. Evet. Ama konu biraz hassas. Şimdi Kur'an'dan misali verdik. Sünnetten misal çok zaten. Hadis-i şeriflerde evliyalardan çok bahsediliyor. Geçmiş ümmetlerin evliyasının kerametlerini de peygamberimiz anlatmış yani. Bukhari'de var, Müslim'de var, var da var yani. Zaten Kur'an ve sünnette olunca da ehl-i sünnet uleması icma etmiştir ki Allah dostları vardır, keşif ve keramet haktır ve selam bitti. Vücudu aleme izzetle rahmet. Onların varlığı bütün aleme izzettir, şereftir, rahmettir diyor. Rahmet. Allah dostunun varlığı bu alemde nedir? Rahmettir. Bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de var bu hadis-i şerif. Böyle heyecanla geliyor hanımların yanına. Subhanallah diyor. Bu gece diyor Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar bir açılma oldu dedi. Yani sonra veylün lil arabi min şerrin kad iktarab, yaklaşan bir şerden dehşet olaylar olacak. Ah Arapların haline diyor. Ümmü Seleme validemiz diyor ki enehliku ve fina salihun. Ya Resulallah aramızda salihler varken helak olur muyuz biz? Kale naam izâ kesural habes. Evet diyor. Bak şimdi burada Ümmü Seleme validemizin ifadesi ne? Aramızda salihler varken helak olur muyuz? Bundan ne anlaşılıyor? Demek ki salihler varsa belalar defolunuyor. Ama Efendimiz ne buyuruyor? Eğer pislik işler çoğalırsa, şu an maalesef öyle durumdayız, o zaman helak gelir. Kimse kendisine güvenmesin. Hiç kimse Allah'tan başkasına güvenmeyelim. Allah'ın dinini düzgün yaşarsak, hani Muhammed Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi, Allah'ın tuttuğunu kimse yuvarlayamaz, Allah'ın yuvarladığını kimse tutamaz. Allah bizi tuttukları kullarından eylesin inşallah. Allah kimi tutuyor? Kim Allah'a tutunursa, Allah'ın dinine sarılırsa mevlada onları tutuyor. Evet. O bidat işlemez, Hakk'a gidelim, cemali ba kemal edelim. Onun vücudu izzet ve rahmettirle alakalı hadis-i şerifler okuyacağım. İnşallah bu kadar kalsın. Zaten konuyu fazlaca uzatmış olduk. Şimdi Muhammed Efendi Hazretimizle alakalı kıssalardan anlatıyorduk. İhsan Bulgur Hoca anlatmış. Bir camide diyor görevliydim diyor. Gidiyorum geliyorum, bir arkadaş daha var, o da görevli. Artık bir imam bir müezzin mi nasılsa. Nöbetleşe gidiyoruz diyor. Ben de diyor Efendi Hazretimizin sohbetlerine, derslerine katılmaya çalışıyorum. Benim nöbetim de geliyorum, İsmail Efendi camide kalıyorum. Orada namazları kılıyorum. Öteki arkadaş camiye bakıyor. Bazen o da işte yorgun mu oluyor, gece uyumamış mı oluyor, nedir, sabah namazına kalkmadığı olmuş birkaç kere. O zaman da cami kapalı kalmış. Efendi Hazretleri'ne de şikayet gelmiş. Efendi Hazretleri çağırmış İhsan Hoca'yı. Demiş ki ne yapıyorsunuz siz demiş camide. Böyle böyle demiş Efendi Hazretleri. Yani iki görevliyiz, nöbetleşe yani işleri hallediyoruz. O benim nöbetimdeyken ben orada görev yapıyorum. Onun nöbetindeyken ben geliyorum İsmail Efendi camide derslere katılıyorum. Efendi Hazretleri demiş ki yani böyle böyle bir şey nakledildi. Yani bazen açılmıyormuş cami. Sana bir soru soracağım demiş. Sen imam değilsin, seninle bir alakası yok. Ama bir yerde bir cami var. Sen gitmezsen kapalı kalacak. Ne yapman lazım? Gitmem lazım dedim diyor. Ondan sonra namazlara devam ettim diyor. O camiye ki yani cami hiç olmasın, kapalı kalmasın diye. Yine İhsan Hoca anlatmış. Mesela Efendi Hazretlerimiz izin kullanmazmış camide imam. Bak camide imam izinleri var, izin kullanmıyor. Kullandığı izinler ne? Emri bil maruf seferleri. Hani şimdi mesela bazı imamlar var. Allah selamet versin. Caminin loşmanında oturuyor, avlusunda oturuyor. İzin günü var, haftada bir izin günü. Gelmiyor camiye. Bugün ben izin günüm diyor. Gelmiyorum diyor. Hatta bir tane imam öyle söylemişti. Sabah 8 akşam 5 ben akşam yatsı namazını kıldırmıyorum demiş adam yani. Öyle şey var mı ya? Yani Allah'ın emrettiği 5 vakit namazı kılıyorsun, bir de üstüne para alıyorsun yani. Maaş alıyorsun arkadaş. Bu nimetin şükrünü eda etsene. Efendi Hazretleri öyle de izin kullanmazdı onun izin. Ya izin nedir yani? Gecesini gündüzünü birbirine katmış, kendisini helak edercesine ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye çalışıyor. Hatta bazen derlermiş ki ya Efendi Hazretleri biraz istirahat edin. Mezaristan'ı göstermiş mezarlığı. İstirahat orada dermiş yani. İstirahat orada. Şimdi çalışmak zamanı. Allah-u Teala çok gayret versin bize, onlara verdiği gibi inşallah. Emri bil maruf seferlerine insanları gönderiyor. Nasıl böyle? Edincik'te bir yıkma var. Gidin onu ziyaret edin. Mesela Necim Hoca'ya söylemiş mesela. O zaman genç hanımınla beraber Erzincan'a git. Ana caddede bir dolaş öyle gel demiş ona. Niye? İnsanlar genç, sakallı, sarıklı, çarşaflı insanlar görsünler. Bizi gönderirdi diyor mesela eskiler. Sefere gönderirdi. Git filan yerde. Yani bir şey söylemesen bile seni görsünler. Çünkü sen her şeyinle, sakalınla, sarığınla, cübbenle, şalvarınla, çarşafınla neyi hatırlatıyorsun? Mevla'yı, Allah'ı, İslam'ı hatırlatıyorsun. Bu insan hani göze yakın olan gönle yakın oluyor ya, İslami şekli, İslam nişanını, şiarını gördükçe kalpte ister istemez bir hareketlenme olur, alışma olur. Hiç görmezse seni, yani uzakta tuttuğun adam düşman olur sana yani. Dolayısıyla gitmek gerekiyor. Ben ona kaç defa gittim işte, öyle değil. Efendi Hazretleri'nin böyle 20 sene yalvarıp sakal bıraktırdığı adamlar var yani, 20 sene. Ama bu iş böyle olur yani. Sevgiyle, muhabbetle, gayretle olur yani. Mevla sendeki gayreti görürse onun bereketine karşıdakine de hidayet verir o zaman. O yaptığın emeğin karşılığını alıyorsun. Efendi Hazretleri öyle diyorlar mesela, bizi gönderirdi. Gidin bir gelin. O şeklinizle emir bil maruf tebliğ yapmış oluyorsunuz. Biz giderdik diyor yolda, insanlar bize takılırdı diyor. Bu nedir? Sen niçin bunu giyiyorsun? Ne yapıyorsun? Biz de onları anlatırdık. Bu sefer iyi bir ilim meclisi, bir zikir tebliğ meclisi olurdu. İnsanlar takılır gelirlerdi diyor bu sefer. Bu garip adamlar gidelim. Öyle adamlara denk geldim yani. Adam dedi bana ki yani ilk defa İsmail Efendi Camii'ne geldim diyor. Sanki diyor zaman tünelinden geçtik. 500 sene öncesine gittik diyor. Bir de bak herkes Şeyhülislam gibi. Adam gelmiş camiye. Efendi Hazretlerimiz geçecek mihraba. Herkesin sarığı var ya. Bunlar hangisi hoca demiş ya.
16: Bunların hangisi hoca demiş yani. Herkesin kafasında sarık var. Şimdi tabii hocaların sarı biraz daha büyük olacak. Cübbesinin yeni büyük olacak. İmam Azam Efendimiz öyle söylermiş. Niye? Sizi gören hoca olduğunuzu anlasın ve size soru sorsun. Dinini öğrensin sizden. Herkes, hani hocaların öyle bir farkı olmasını İmam Azam Efendimiz söylermiş yani. Cübbesinin yeni geniş olsun. Sarı biraz daha büyük olsun ki gören buna yani ihtiyacı olduğumuz sana soracak. İslam'ın dinini öğrenecek yani. Yoksa bu sarık sade hocaların değil. Sade hocaların değil. Bizim berber Ferhat vardı. Efendi Hasan'ın berberiydi. Efendi Hasan onu görünce çok neşelenirdi yani. O Efendi Hasan'ı güldürürdü. İşte evde fare görmüş. Hanımı ona hanımından korktuğunu anlatırdı falan filan derken böyle Efendi Hasan'ı gülerdi ona. Neşelendirirdi onu. Bir o 2009'da Halid-i Bağdat seni ziyarete gittik, geldik. Efendi Hazretleri sarığı serbest etti. Öyle çok bilmişler kalkıp da Efendi Hazretleri serbest ettiği sarığı yasak etmeye kalktılar yani. Çok bilmişler. Allah selamet versin. Sonra tabii Ferhat'a sarını çıkarmayacaksın demişti Efendi Hazretleri. Çıkarmıyor. Sonra tıraşa geldiğinde Efendi Hazretleri söylemiş ona yani. Sarına bir şey diyorlar. Diyorlar. Ne diyorlar demiş. Efendi Hazretleri sen hoca mısın diyorlar. Sorarlarına hocayım dersin demiş yani. İhvan hocadır demiş yani. Yani herkes bildiğinin hocası ya şimdi. Bir de hani bu tarikatın mensubuysan zaten bu tarikata girer girmez

benzeyeceğiz. Hanımlarımız da Resulullah'ın hanımlarına benzeyecek. Biz Allah'ın düşmanlarına benzemeyeceğiz. Allah'a sığınıyoruz. Evet. Efendimizin ne kadar, kaç dakika kaldı? Birkaç dakika var. Efendimizin tabii şimdi 1961'de Hüseyin Avni Akbay Efendi anlatıyor bunu. Risale-i Kutsiye var. Bu Osmanlıca eserler var. Bunların Arapça eserler var. İlmin gelişmesi için yani Osmanlı sonrası acayip bir hürriyete nail olduğumuz için İslam'ın her şeyini yasak ettiler yani. Geçen İzmir'den gelirken yanımda oturan bir arkadaş vardı, doktor. Onunla konuşuyoruz, hiç yasaklardan haberi yok. Hiç yasaklardan haberi yok. Ezan Arapça okuduğu için öldürülen, şapka giydiği için öldürülen insanlardan haberi yok sanki. Garip, garibime gitti yani. Sanki İslam hiç yasaklanmamış gibi, camiler yıkılmamış, ağıra çevrilmemiş. Neuzübillah şaraphane yapılmamış gibi yani. Nice hocalar Kur'an okuttukları için şehit edilmemişler, işkence görmemişler gibi hiçbir şeyden haberleri yok sanki yani. Acayip bir şey yani. Allah muhafaza. Neler yaşadık ya? Neler yaşadık yani? Düşün, sene 1961 olmuş. Risale-i Kutsiye Osmanlıca olduğu için, hani alfabesi Osmanlıca olduğu için yasak, bastıramıyorlar hiçbir yerde. Tarikatın usulünü, kaidesini anlatan, edebini anlatan çok güzel bir mübarek kitap. Okuyoruz ya beyitleri işte. Basamıyorlar onu. Niye? Yasak. Kaç tane matbaaya gitmişler mesela. Demişler ki matbaacılar, bu Osmanlıca bu yasak. Zinhari basamayız demişler yani. Ne yapmışlar biliyor musun? Risale-i Kutsiye'nin basımını. 2-3 sene Hattat Halim'e gitmişler. Hamit Haytaş'ın talebesi diye geçiyor galiba. Hattat Efendi'ye 2-3 senede gizli gizli gidip yazdırmış şey. Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu vardı. Kesmekaya Camii İmamı Ahmet Hoca. O yazdırmış onu. Ondan sonra bayağı da para vermişler yani şey, Risale-i Kutsiye'nin yazdırılmasına. Hattatlar tabii şimdi sanat icra ediyorlar. Onun parasını da alıyorlar yani. Ondan sonra matbaaları gezdik. Hiçbirine bastıramayız. Herkes korkuyor dedi yani. Ne yapmışlar? Ahmet Hoca bana anlatmıştı onu. Efendi Hasan amcasının oğlu. Dedi ki gittik Suriye'de bastırdık. Hüseyin Avni Akbay Efendi ile beraber gitmişler. Suriye'de, Şam-ı Şerif'te bir matbaada bastırmışlar onu. 2000 nüska bastırmışlar. Geleceğiz şimdi diyor sınırdan içeri. Yasak nasıl alacağız? Dağlardan geçirecekler onu. Onu biz dağlara falan bilmiyoruz yolu. Bir adam bulduk diyor. Bu işi bize yapacak. O da ücreti ne? Bastığımız kitapların yarısını istedi bizden diyor. 2000 nüshanın 1000'ini o istiyor. Ya bunu sen ya kime dağıtacaksın? Kim bunu? Neyse adam öyle istemiş artık. 1000'ini almış. Dağlardan geçirmişler. Nüskaları İstanbul'a getirmişler. Öyle dağıtmışlar. İlk başta hesaplamalarına göre bir tanesi o zamanın parasıyla 5 liraya mal olacağına, tabii yazdırması kaç zaman almış, işte git yurt dışında bastır, dağlardan getir, yarısı gitsin falan derken bir tanesi 20 liraya denk gelmiş. Yani o 20 lira da o zamanlar yani bir imam maaşının şeyi oluyor yani, ne derler ona, üçte biri falan oluyor yani, yarısına yakın bir para oluyor. Şimdiki imam maaşlarına falan bakarsan 30-40 bin liraya mal oluyor. Şu kadarcık bir kitap, nasıl diyeyim, hani şurada diyeceğim de bunun sadece üçte biri Risale-i Kutsiye'dir. 100 sayfa bir şey ya. Şimdinin parasıyla 25-30 bin liraya, 40 bin liraya mal olmuş yani. Efendi Hazretleri'ne demiş ki Hüseyin Avni Efendi, demiş Efendi Hazretleri bu çok pahalıya mal oldu, bunu kaça satacağız? Demiş ki biz bunu baştan 5 liraya hallederiz diye düşünüyorduk ya. Biz sayalım onu 5 liraya mal ettik. Üstündeki yani zararına oluyor yani satış. 20 liraya mal etmiş. Maliyeti 20 lira, üstüne kar koymuyorlar zaten. 5 liradan satmışlar o zaman. Herkes alsın demiş bunu. Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'yi ezbere bilirdi. Yani bir gün bu fakir evvelce Efendi Hazretleri'nin hizmetkarlarına İsmail Efendi Camii'ndeki odada Risale-i Halidiye ve Risale-i Kutsiye okuyordum. Bir gün Efendi Hazretleri odasına geldi. İçeride ne yapıyorlar diye sormuş. Demişler ki Şefik Hoca hizmet eden arkadaşlara Risale okuyor. Geç, çağırın burada okusun demiş. Nimet. Koştuk gittik Efendi Hazretleri'nin yanına. O zaman hangi beyti okuyordum? Yani sıra gelen beyt de şuydu. 32. sayfada. Eğer mir'at-ı şemse karşı insan tutarsa görünür şems anda ayan. Eğer bir insan, rabıtayı anlatıyor burası, aynayı güneşe tutarsan aynada güneşi görürsün diyor. O mir'ata dahi mir'at tutan can, sen şimdi diyelim ki evin içindesin, dışarıda bir ayna var, o aynayı güneşe tutmuşlar, ayna senin evin içine diyelim aksediyor. Sen de ona bir ayna tutarsan ne olur? Görür anda da şems anla ihvan.
Yani kardeşim anla, onda da güneş görünüyor. Yani bu aynaya güneş vuruyor, onun karşısına ayna tutuyorsun, bu buna vuruyor. Buraya kaç tane ayna tutarsa

0: tut, güneşin ışığı hepsine ulaşır. Bu neye misaldir bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın baş aynasıdır. Yani Mevla'nın nurları, feyizler, bereketler onun kalbine aksediyor. Onun kalbine sahabe-i kiram kalp tuttular. O ayna, Allah'ın aynası peygamberimizin kalbi, onun karşısındaki en büyük ayna hangisi? Ebubekir Sıddık radıyallahu anh aynası. Selman-ı Farisi radıyallahu anh kalbini ona tutmuş derken Alaeddin Efendi Hazretimize kadar bu ayna tutula tutula geliyor. O nur, o güneşin ziyası, harareti o aynalardan aksede bugüne kadar geliyor elhamdülillahi teala. Şimdi bunu okuyordum zaten. Tabii efendim senin yanında oku denince elim ayağım birbirine karıştı. Ben şimdi gözüm görüyor ama gördüğümü okuyamıyorum. Şöyle okudum orayı. Görür anda şems anla ihvan. Efendim Hazretleri böyle yaptı. Anda da. Yani orada bir dağ var, onu eksik okumuşum. Bunun hepsini ezberebilirdi. Mektubatı da neredeyse ezberebilirdi. Mektubat çok büyük bir kitap. Ama onun da basımıyla alakalı anlatacağım inşallah. Bir dahaki haftaya kaldı o. Mektubatla alakalı bir şeylerden bahsedeceğiz efendimizle alakalı. Onun da böyle bir daire parası falan vermiş onu bastırabilmek için yani. Bayağı uğraşmış efendimizleri. Hatta birisi getirmiş ben bastım diye. Süleyman Efendi'nin talebeleri basmışlar mesela. Çok sevinmiş. Herkes alsın demiş. Elif bilmeyen bile alsın demiş. O bir de mektubat kerametli bir kitap yani. İmam Rabbani bereketi var. Ondan da inşallah vakti gelince konuşacağız. Allah-u Teala dostlarının yolundan bizi ayırmasın. İslam hamiyeti bizlere nasip eylesin. İslam'a sahip çıkmak, İslam'a sarılmak, İslam'la dünya ahiret izzetine, kerametine nail olmak Allah cümlemize nasip eylesin. Vesselam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
6: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Ve bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
13: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Reklamları dinlediniz.
14: Bunu Konuşalım programına bu hafta Özveri Koleji kurucusu, eğitimci Hasan Gündoğmuş misafir oluyor. Okullar açılıyor. Milyonlarca aile için heyecan ve stres yeniden başlıyor. Türkiye'de eğitim-öğretim modelinin artıları ve eksileri Bunu Konuşalım'da masaya yatırılıyor. Eğitimde bu yıl yapılan değişiklikler başarıyı arttıracak mı? Öğrenciler okula gitmekten ve ödev yapmaktan neden keyif almıyor? Başarılı bir nesil yetiştirmek için ailelere ve eğitimcilere hangi görevler düşüyor? Bunu konuşalım. Bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: İlla ve fiyâ melekün kaimun evrakûn efsâcidûn. Ya kıyamda, namazda, kıyamda duruyor, ya rükûda duruyor, ya secdede duruyor. Hem de ne zamandan evvel? Adem aleyhisselam yaratılmadan evvel kıyama durmuş. Adem aleyhisselam yaratıldı. 6000 küsur sene geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisi geldi. Hala o melek kıyamda duruyor, rükûa eğilmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü onları. Adem aleyhisselam yaratılmadan, yani en az 6-7 bin senelerden geriye git, melek rükûa eğilmiş. Tesbihata başlamış. Şu anda hala rükûdadır. Hala rükûdan kavmeye kalkmamış. 7000-8000 senelerden evvel, belki daha da evveli var. O Adem Aleyhisselam'dan evvel deyince onun hududunu vermiyor. Gerisinin sınırı yok. Meleği yaratmış, melek secdeye kapanmış. Hala secdeden başını kaldırmamış. Neden? Uykusu gelmez. Acıkmaz. Abdesti bozulmaz. İhtiyacı yok. Biz öyle miyiz ya? Bir rüküye eğiliyoruz. Üç Sübhane Rabbiyel Azim diyene kadar aklımızdan 40 tane tilki geçiyor. 5 yapalım mı, yapmayalım mı? Yani 5 Sübhane Rabbiyel Azim 5'e çıkaralım mı, 7'ye çıkaralım mı falan? Oho! Adam Kabe'de teheccüdde 33 defa demiş. İmam diyor orada. Vehhabiler de böyle işlerde var. Hem çok yorulurlar hem boşuna gider. O da ayrı dava. Adam bir kalktı bizim Türk hacı. Dedi, beynime kan çıktı dedi ya. Ne oldu dedi? Ben dedi tansiyon hastasıyım dedi. Az kalsın beynim patladı dedi ya. 33 kere Sübhane Rabbiyel Ala demiş imam. Teheccüdde olur böyle şeyler. E hacı abi ne var? E sen de teheccüd farz değildi. Ne uydun? Tavaf yapsaydın, kendin kılsaydın. Ben ne bileyim dedi, bizim imamlar gibi zannettim. Bizim imamlar da biri inerken, biri kalkarken bir taneyi oraya denk getirebilirsen hamdeyle otur aşağı. Bazı imamlar, hepsini söylemeyelim. Ben çoğuna yetiştiremiyorum. Ben çoğuna 3 defa yetiştiremiyorum yani. Ama ya ne var? Ya melâke-i kiram 7000 sene, 10000 sene secdede duruyor hiç kıpırdamadan. E neden? Zarureti yok, zarureti. E bizde nefis var, o ayrı bir şey. 3 kere de, 5 kere de, 7 kere de insan darlanır mı ya? 7 kere secdeden ne olsun Sübhane Rabbiyel Alâ'dan yani. O meseledir, o nefis. Zaten namaza durmak istemiyor. Namaza durduğun zaman bunalıma giriyor yani. Onu konuşmuyorum ben. Ama normal bir Müslüman da hadi yarım saat dur, 1 saat dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede 1 saat durduğu olurdu. 1 saat, tek secdede kalkardı. 2. secdede yine 1 saat durduğu olurdu yani. Çünkü onu nereden anlıyoruz? Buhari Müslim hadislerinden anlıyoruz. Çünkü ne buyuruyor? Bakara suresini tertil üzere yavaş yavaş kıraat etti. 1 rekatta. Bakara suresi zaten 50 sayfa. 2,5 cüz. Ondan sonra Ali İmran'ı da ekledi. O da efendim 2 cüze yakın. Ondan sonra Nisa suresinde okudu. Yani hesaba yapıyorsun Maide ile falan 500 oluyor. Fazlası da olabilir. 500 demek yani en az 100 sayfa demektir. 100 sayfayı da öyle hızlı okumuyor. Yavaş yavaş okuyor. Dua gelen yerde dua diyor, cennet ahatinde cennet istiyor, cehennem ahatinde Allah'a sığınıyor, bak böyle kılıyor. Ondan sonra diyor, İbn Abbas Hazretleri seyrettim diyor ben bunu. Evinde kaldı çünkü. Meymune validemiz de onun teyzesiydi, onun için mahremi olduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece annelerimizin nöbetinde olduğu için, teyzemin nöbetiydi dedi, ben de mahremi olduğu için aynı evde kaldık dedi. Onun için seyrettim diyor. Namazını seyrettim diyor. Rükûa eğildi, ayakta durduğu kadar durdu. Bir yani normal bir hafız, kari, işte Kurra'dan, Hoca Efendi buradalar var. Benim hocamdan duyduğum, Hasan Efendi hocamızın abisi, Mustafa Kılıç Hoca Efendi vardı. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Kefevi imamı, Çufarık Salı Aşık Kutlu Efendi'nin çok kıymetli talebesiydi o. Mustafa Efendi. O derdi, 1 dakikadan aşağı bir sayfayı okuyan, yanlış okumuştur, iadesi gerekir. Yani en az 1 dakika, en hızlı okuyan, talim tecrit kıranla rahat ederse 1 sayfanın hakkı 1 dakika derdi. Yani çünkü metni var, şey var. 1 dakika olsa. 100 sayfa, en hızlı okusan 100 dakikadan aşağı olmaz. 100 dakika nerede duruyor? Namazın kıyamında duruyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertil üzere okudu. Onun tertiline onu eklersen, o 100 dakikayı sen yap onu en az 200 dakika. Peki ne kadar durdu rükûda? Ayakta durduğu kadar rükûda durdu. Sonra ayakta durduğu kadar secdede durdu. Her bir secdede. 2 secdede ayrı ayrı durdu. E bunları hesap ettiğin zaman ne oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani 1 saat, yani en azından 1 saat, 100 dakika 1 saati geçiyor, 1,5 saat. En azından 1 saat, 2 saat secdede durduğu vardır. Bunun sünnette yeri vardır. Ama burada tabii imam olup da nafile namazda bile olsa, teheccüde, teravide bile olsa imam bunu yapmaması lazım. Çünkü imamın arkasında hasta var, zayıf var, yolcu var. Değil mi? Adam hatimle namaza denk gelmiş. Teravide normal cami diye girdi. Hatimle namaz kıldı. Hatimde ne var yani? Zaten seri okuyor hafızlar, güzel de okuyorlar çoğu. Seri okuyor bilmem ne oldu. Bir dakika, 2 dakika fark ediyor. Yani hatimle kılanla öbürünü 30 dakikada çıkıyor, bu 50 dakikada çıkıyor. Yani çok da bir şey yok ama adam yandım Allah diye çıktı dışarı. Dedi ki ben dedi bu namazın sonunu getiremeyeceğim dedi. Niye? Bu ne kadar okuyor dedi ya. O da zannetti. Elemtara'yı kefeden aşağı bağışlamış, gidecek. Öbürleri zaten hepten nün diyor, Allahu Ekber diyor. Allah'ım ya Rabbim. Adam da anlamıyor ya. Tevrat'tan mı okuyorsun, İncil'den mi? Nün diyor, Allahu Ekber. Ya nün bir ayet midir? Ayetse tamam kurtarır ama o kadar da olur mu ya? Bari elif, lam, mim de 3 harf olsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani gevşeklik, diz boyu insanlar laçkalaşmış, ibadet ciddiyeti kalmamış, huzur kalmamış, şuur kalmamış. Böyle bir zaman.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
17: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi.
15: Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
17: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım başlıyor.
15: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
18: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Bunu Konuşalım başladı. Sevgili izleyiciler, kıymetli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen vurgulamak istiyorum. Salı akşamları mutat olduğu üzere tarih ve insan da burada Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile beraber oluyorduk ama bu salı hocamızın takvimi müsait olmadığı için Bunu Konuşalım programında sizlerle birlikte olacağız. Ama çok kıymetli bir misafirimiz var efendim bu akşam. İnşallah Bunu Konuşalım'ın her zamanki gibi Cuma günü Lale Gül TV ekranlarında ve Lale Gül FM frekanslarında olacağını hatırlatalım. Salı günleri de Tarih ve İnsan'da yine birlikte olacağız. Bu minik hatırlatmayı yaptıktan sonra malumunuz okullar açılıyor. Pazartesi günü itibariyle aslında uyum haftası başladı. Mini mini birler, anaokulu öğrencileri, onlar okula gidiyorlar. 5. sınıf öğrencileri gidiyor. Yine lise düzeyinin ilk kademesinde öğrenciler okulla buluştular ama milyonlarca öğrenci pazartesi günü artık onlar için ders zili çalacak ve eğitim, öğretim dönemi başlayacak 2026-2027. Hayırlı mübarek olsun demek düşer bize de. İnşallah Türkiye'nin yani böyle bilgiyle mücehhez nesillere ihtiyacı var. Çünkü ancak o muasır medeniyet denilen seviyeye bu şekilde ulaşılabilir. Dünya ancak bu şekilde yakalanabilir. Tabii ki ahlak ve maneviyat çizgisinden sapmamak kaydıyla duamız, beklentimiz, ümidimiz bu. Bu arada yeni bir stüdyodayız. Bundan sonra inşallah bu yeni stüdyodan sizlere sesleneceğiz efendim. Bize mesajlarınızla destek olabilirsiniz. 0549-691-8080. Bu akşam aynı zamanda sorularınız varsa yine bize ulaştırabilirsiniz WhatsApp'tan. Özveri Koleji kurucusu Hasan Gündoğmuş hocamız bizimle birlikte bu akşam. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
19: Hoş bulduk,
18: getirdiniz.
19: Teşekkür ediyoruz. Yeni mekanda, stüdyomuz hayırlı olsun.
18: Teşekkür ediyorum. Yeni olunca evet. Açılışta biraz uzun sürdü tabii. Hakkınızı olsun. Helal edin.
19: Eyvallah. Çok güzel olmuş. Gerçekten
18: çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyilerine erişebilmek ve Lale Gül TV izleyicisine, dinleyicisine daha güzel yayınlar ulaştırabilmek evet. Duasıyla bütün İnşallah. Çabamız bu. Ben buradan Lale Gül'e destek veren tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Hasan Hocam, yani aileler de heyecanlı ve stresli, öğrenciler de tabii evet. Yeniden okula dönecek olmanın kimisi mutluluğu içerisinde, kimi biraz böyle aman gene mi başladı bu okul kafasında. Şimdi hakikaten bu eğitime olan aşk, eğitim ne bileyim bir öğrenci olarak da bir eğitimci olarak da biz bunu nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili her sene işte haberler önümüze düşüyor. Okullarda artık şunlar yasak, bunlar serbest, şöyle davranacak, öğretmenler şöyle yapacak, öğrenciler böyle yapacak diye sürekli bir değişiklik içerisindeyiz. Neyi arıyoruz biz? Siz bir eğitimci olarak yani bu eğitim sevdasını artırmanın yolları bakımından neler söylersiniz? Evet. Öncelikle öyle başlayalım isterseniz.
19: Evet, teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii yeni dönem başlıyor 2026-2027. Eğitim deyince, okul sezonu deyince dediğiniz gibi kimisi böyle aşkla, şevkle okulunu özlemiş. Kimisi de yani şu bile oluyor. Adam 45 yaşında okullar başlayınca ya da başlamaya yakın içime bir endişe giriyor diyor. Hı-hı. Yani hala bir çocukluk dönemimi hatırlıyorum. Keşke daha da uzun tatil olsa, daha evet. da dinlensek diyor. Tabii çocuklar bunu söylüyorlar. Yani ne olursa olsun orada bir disiplin, bir eğitim, bir program, işte ödevi bunlar olduğu için maalesef ki işte evlatlarımız okula karşı böyle bir ön yargıda bulunabiliyor. Tabii ki yani okulu özlemle bekleyen, okullar açılsa da gideyim diyen çok öğrencimiz var. Hepsi değil yani.
18: Biz o zaman bu talebelere fazla mı yükleniyoruz okullarda? Yani eğitim öğretim döneminde. O yüzden mi acaba böyle ayakları geri geri gidiyor? Ya, niye böyle ben anlamadım yani. Ya, bir türlü bir sevdiremedik bu dersleri, ödev yapmayı, evet, çocuklara. Ders programları mı çok yoğun? Yoksa peş peşe böyle daha ağır dersler, yani orada bir düzenleme mi yapılması gerekiyor? Evet. Nasıl olması gerekiyor bunun?
19: Şimdi 3 yıldır Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye bir model. Kitaplar değişiyor, müfredatlar değişiyor. İşte 3 yıl önce 1. sınıflar değişmişti. Geçen sene 2. sınıflar, yani 1'ler, 5'ler ve 9'lar değişmişti. Geçen sene bir üst kademenin 2'ler, işte 6'lar, onlar değişti.
18: Ha, bu öyle sene mi gidecek bu?
19: Tabii ya, bitiyor şey. Yani şimdi 3. senesi bu sene. Seneye değişecek. Artık sınav formatları da değişmiş olacak. Aslında bu sene son kez eski formatta.
18: Nasıl müfredatta, yani yazılı sınav?
19: Şöyle yani LGS sınavı ve üniversite sınavı son kez bu seneki müfredata göre olmuş olacak.
18: Anladım, tamam. Ha,
19: o kitaplar İçerik değişiyor ya, müfredat değişiyor, değişiyor. Yani, tabii değişiyor. Yani biraz daha böyle yerli, kendi kültürümüze yakın konular, müfredatlar, diller, yabancı dillerin içerisinden çıkartılması, biraz daha etkinliğe yönelik, fiziki organizeye yönelik organizasyonlar. Tabii her sene bir tema belirliyor Milli Eğitim. Bu temada da işte bu sene Marif'in kalbinde oyun. Yani oyun temasıyla bu sene mesela çıktı. Hı-hı. Geçen sene farklı bir temaydı. İşte neden oyun? Gerçekten çocuklar tablet, telefon meselesinden kurtulamıyorlar.
18: Maalesef.
19: Biz hani çocukluğumuzda ne yapıyorduk? Misket oynuyorduk. İşte saklambaç oynuyorduk. Kaldırımdan kaldırıma oynuyorduk. İşte istop oynuyorduk. İşte
18: bir dünya. Bizimkiler bağımlılık yapmıyordu hocam. Bunları... Yani şimdi tablet bağımlılık yapıyor.
19: Bağımlılık yapıyor ve geriye götürüyor. İleriye götürmüyor. Maalesef. Yani beyni donduruyor.
18: Doğru.
19: Asosyal, kendini ifade edemeyen, konuşmayı unutan, tabii konuşmayı unutan, cevap vermeyen, nasılsın dediğinde, yani bize nasılsın, iyi abi sen nasılsın diye atlıyorduk yani. Cevap alamıyorsun, iyiyim diye, yani bunlar niye? Asosyallikten, tabii ki milli eğitimimiz gün geçtikçe daha da, yani her sene bir şeyler elbette değişiyor. Gitgide üzerine koyarak, bayrağı bir üst seviyeye taşıyarak götürüyor. İşte bu sene mesela uyum haftası dedik, işte ana sınıfı 1'ler ve 5'ler. Nedir? Oryantasyon. İşte haftada işte 2 gün, 1 gün, 3 gün. Okulun durumuna göre farklılık gösteriyor. Bazı okullar 2 gün yapıyor. Bazı okullar 5 gün yapıyor. Günde 1 saat, 2 saatlik bir oryantasyon yapıyorlar. Bu sene ilk defa veli de dahil ettiler. Yani anne baba da beraber çocuklarla okulda vakit geçirsin. Yani gerçekten çocuklar bizde de oluyordu. Yani yapamıyor. Ortama alışamıyor. İşte yaşı 3 ay 5 ay ufak. Yani daha anneden babadan ayrılma durumunda değil. Annesi babası da illa
18: tavsiye
19: devam etsin
18: istiyor. Tavsiye ediyor musunuz çocukların erkenden ilkokula başlama?
19: Tavsiye etmiyorum. Yani çocuk her çocuğun fıtratı farklı. Anne babadan ayrılma durumu, zamanı var. Hepsi eşit değil. Hepsi 6 yaşında başlasın eğitime. Değil. Yani görüyoruz orada çocuk çırpınıyor ya. Gitmek istemiyor, tutunuyor. Demire tutunuyor. Girmek istemiyor. Anne bekliyor. Yani ne oldu? Ne oluyor mesela işin sonucunda? İşte 2 hafta, 3 hafta çocuk orada girmek istemiyor. Anne kapıda bekliyor. Yani oldu yani. Allah razı olsun annelerimizden, babalarımızdan. Uğraşıyorlar, dertliler. Ama nihayetinde o tarz çocuklara baktığımız zaman, zorla gelen çocuklara, yani ya niye zorla geliyor? Daha aile ortamından kopamamış. Ya da işte evde ona çok farklı bir atmosfer sağlamışız. Gelmek istemiyor okula. Ne sağladık? Ne yaptık yani? Yani o disipline niye girmek istemiyor? Ve geliyor, orada durmamak için zorbalık yapabiliyor.
18: Evet.
19: Sınıftan kaçıyor. Bahçede arıyorsun çocuğu. Yani bunlarla karşılaştık, karşılaşıyoruz yani. Takip ediyoruz, aman bakın birileri ana sınıflarına çok dikkat edin vesaire. Şimdi bunlar oluyor maalesef. Bundan dolayı bu sene işte ilk defa anne babayla beraber uyum haftası. Hani 1 saat, 2 saat çocuk okula başlamadan işte 3 gün önce, 5 gün önce bir uyum haftası meselesi var. Hani çocuğun yaşına göre, fıtratına göre, olgunluğuna göre, kabullenişine göre okula başlaması lazım.
18: Yani şöyle o zaman, şu anda 72 aylık bir çocuk ilkokul birinci sınıfa başlıyor, değil mi?
19: Evet.
18: Ama çocuk diyelim ki 68 aylık, başlamasın mı hocam?
19: Başlamasın demiyorum. Yaşla alakalı bir durum değil. Çocuğun uyumu, ilgisi...
18: Her çocuk için değişir bu durum diyorsunuz.
19: Her çocuk için değişiyor. Çocuk 72 ayı doldurmuş ama yanlış bir ebeveynde, yanlış iletişim, yanlış ortam sağlanmış. Çocuk eğitim, okul, hazır disiplin...
18: Değil.
19: Tabii hazır değil. Çocuklara vuruyor, işte sıraya girmiyor. Yani zorbalığın belli başlı sebepleri
18: ben,
19: de...
18: okula yazdırıldığım zamanı hatırlıyorum hocam. Evet. Çok ilginç. Yani ben anaokuluna gitmedim. Baba okuluna gideceğim diye kaçtım. Bayağı ciddi kaçtım yani. Çünkü bilmiyorum, değişik bir ortam geldi. Bir de o zaman mavi önlük vardı ya. Şimdi var mı bilmiyorum. Şimdi tabii daha değişik üniformalar giyiyor çocuklar. Her okulun farklı farklı. O mavi önlüğü giymek istemiştim. Hiç unutmuyorum, abim götürmüştü beni. O zaman tabii baba demek ki işte güçte vesaire. Abim de tabii benden yaşça büyüktü. Okul müdürü, hadi sen okula mı gideceksin? Evet, okula gideceğim. Say bakalım falan. Ben 1, 2, 3, 10, 18, 20 öyle sayıyorum yani. Sayı saymayı bildiğimden değil de işte. Hani orada aslında o okul müdürü gözlem yapıyor değil mi? Çocuk hazır mı değil mi? İstekli mi değil mi? Bu gözlemler yapılıyor mu şu anda yani? Çocuk mesela, anne ısrarla yazdırmak istiyor çocuğu okula. Çocuk aslında hazır değil psikolojik olarak ama anne diyor ki aman çocuğum erkenden başlasın ki sene kaybı olursa buradan telafi ederiz. Ya bu yanlış diyorsunuz yani.
19: Ya bence yanlış. Yani hani yerine göre değişir. Geç başlayan yani oran olarak daha avantajlı bile sayılır yani yaşıtlarına göre. Ya çünkü daha akıllı oluyor, daha olgun olabiliyor, daha idrakı açık olabiliyor.
18: Evet yani, bazı veliler de öyle yapıyor.
19: Tabii çocuk yarın LGS sınavına girecek 8 sene sonra. Yaşıtlarından daha büyük, daha olgun, daha dikkatli, daha konsantre, daha bilinçli olabiliyor mesela.
18: Çünkü 1-0 önde başlıyor. Hafta bile fark ediyor çocuklar
19: tabii
18: arasında.
19: Yani bunlar tabii ki oransal olarak bakılabilir ama yani her şey yaşında, zamanında, acele etmeyelim. Bazen oluyor mesela çocuk gerçekten yani yerinde duramıyor, zıplıyor, hopluyor. Oyuncaklarla oynuyor. Ben mesela onu anlıyorum. İşte bizim okula da geliyor. Diyorum ki ya abi diyorum bunu biz ana sınıfına alalım. Hocam 2 sene ana sınıfına gitti ya. Bir sene daha gitsin abi.
18: Evet. Daha iyi olsun.
19: Yani 2 sene gitti dediği de 3,5 yaşında göndermiş. 5,5, 6,5. Yani olmamış yani. Çocuk hala oyun çağında. Belki daha etkili bir yere gidememiş.
18: Evet.
19: Tamam, belki biraz hiperaktiflik var. Sınıfta bire başlayacak, hani oradaki ortama uyum sağlayamayacak. Hani bazen bu tavsiyeleri duruma göre, yerine göre veriyoruz yani.
18: Geç olsun, güç olmasın
19: tabii,
18: demek
19: tabii
18: lazım yani.
19: Tabii, zaten dilekçe vererek 1 sene sonra biz devam edeceğiz denilebiliyor. Yani bir tane daha ana sınıfına, bir tane daha farklı bir yere. Yani hani nedir? İlkokul zaten okuma, yazma, çizme. Hani bir an önce başlasın, bir şeyleri bitirsin. Yani çok önemli bir müfredat program. Yani genel olarak müfredatta yok yani. Hani okulların niteliğine göre, okulların duyarlılığına göre müfredatlar okullarda değişiyor. Kaliteler değişiyor elbette. Ama standart işte okullarımızda belli zaten müfredat yani. Hani yazmayı, çizmeyi, matematiği, işte hayat bilgisi, davranışlar vesaire bunlar öğreniliyor. Ya bu noktadan dolayı bir an önce bitirsin, gitsin. Yani çok dikkat etmek lazım. Hani veli de acele etmemesi lazım. Çocuk ayrılmak istemiyor. Bazı çocuklar aileden, anneden, babadan zor kopuyor. Yani aceleye gerek yok yani bu işte.
18: Ya hocam bu son zamanlarda tabii sınav sistemi olduğu için bu işlerde yani ve başarı da oraya endekslendiği için ister istemez anne babalar öyle ya da böyle tırnak içerisinde bir at yarışının içerisindeymiş gibi davranabiliyorlar. Yani bunu gözlemleyebiliyoruz. Bundan nasıl sakındırmak lazım? Yani başarı dediğimiz şey illa işte sınavdan yüksek puan almak tabii ki başarıdır ama esas başarı, gerçek başarı dediğimiz o sağlıklı bir nesil yetiştirmek, olgun, nerede nasıl davranacağını bilen, belli bir seviyeye getirilebilmiş, eğitilebilmiş, bazı şeyler öğretilebilmiş bir efendim çocuk yetiştirmek, bir genç yetiştirmek midir esas olan, yoksa ya birbirimizi kandırmayalım burada Mustafa Hocam, işte başarı dediğin üniversite sınavında derece yapmaktır mı dersiniz? Gerçekten yani samimi bir şekilde başarı ne olmalı bir öğrencinin hayatında? Bir veli ne kadar yüklenmeli bu noktada öğrencisine?
19: Evet, yani başarı tabii ki eğitim sistemimizin içerisinde sınav yani. Sınavlar. İşte 8. sınıfta LGS, üniversite sınavında YKS, üniversite sınavı. Yani hep beraber buraya odaklanmış durumdayız. Herkes orayı kovalıyor. Koçlar, özel takipler, özel neler, dersler, neler okullar, dershaneler. Yani bugün özel okullarda mesela çok ciddi rakamlar var yani. Milyonların üzerinde çok ciddi rakamlarla özel okullar var. Dershaneler var. Özel koçluk sistemleri var. Yani ciddi bir şekilde bu sınav endüstrisi oluştu artık yani. Ticari bir hareket. İşte ne kadar para, ne kadar imkan, o kadar ders, eğitim. Tabii ne kadar faydalı oluyor adamına göre değişiyor yani. Şimdi istediğin yani o çocuğa sen dünya kadar para yatır, olmuyor yani.
18: Evet.
19: Yani bir çocuğun seviyesi belli bir seviyede. İradesi var. Bir davası var. Bir gayreti var. Biz hafızlığa başlamadan önce bizim hocamız Kur'an-ı Kerim'in işte başına şöyle bir yazı yazmıştı. Niyet, gayret, sabır. Yani hafızlık 3 maddedir. Niyet, gayret, sabır. Yani gerçekten gayret, sabır ve niyet. Hani başta niyet olmadan olmaz. Ne olacaksın, ne yapacaksın? Niyet edecek, gayret edecek ve dişini sıkacak, sabredecek. Sürenin geçmesine bekleyecek. Yani düzenli çalışan, gayret eden bir öğrenci başarılı olur.
18: Yani her aşamada ne gerekiyorsa onu yapacak.
19: Yapacak, tabii ki yapacak ama yani biz işte yani memleketi hani neye bakıyoruz? Başarıya bakıyoruz. Mühendislik okuyacak, bir yerlere gelecek. İşte memlekette ön planda olacak. En büyük yatırımları, işleri, ticareti, hayat onlar yönetecek. Yani bugün bu yok, gerçek değil yani bu. Evet, tamam, 500 puan aldı. Çok iyi çalıştı, gayret etti. İyi bir liseye gitti. Yani kurtuldu mu? Yani hayatı kurtuldu mu? İyi bir liseye gitti. Bitti mi?
18: Devam ediyor.
19: Üniversite sınavına girdi. Hadi ilk bine girdi. En iyi üniversiteye gitti. Bitti mi? Yani memleketi bunlar mı yönetti? Ya da bunlar çok para mı kazandı? Ya da hayatta çok başarılı mı oldu bu öğrenciler?
18: Yani olsa ne olur zaten yani?
19: Yok, bu para mu? Yani meselemiz, evet, ana meselemiz bu mu yani? Yani bu dediğin zaman hani işin neticesine yine maddiyat, güç, ne kadar imkan, daha iyi bir konfor,
18: o zaman
19: daha iyi bir iş. Hani burada mıyız şu an biz? Yani olduk mu? Tamam mı? Yani hedef bu mu? Ya ona bakarsan ülkemizin en zenginleri ilkokul mezunu şu an yani. Yani holdingleri sayalım yani.
18: Tabii. Doğru
19: yani
18: vallahi.
19: Üniversite
18: doğru
19: de yok yani. Hepsi doğru, ilkokul mezunu yani. İşte
18: çoğunlukla burada Vanlı ya da Karslı falan da olabiliyorlar
19: var,
18: yani.
19: Var var, çok var.
18: Ya da Malatyalı olabiliyorlar Malatyalı yani.
19: Evet, çok var. Yani şimdi kıstas ne? Ne hedefliyorsun? Ben şunu söylüyorum velilerime. Abi çocuğunla alakalı beklentin neyse duan odur. Hocam Türkiye birincisi olsun. Abi ahlaklı, şuurlu, vicdanlı, duyarlı, memleket sevdalısı, vatana toprağına bir şeyler katabilme duygusuyla, duygusuyla, gayretiyle niyetin bu olsun. Varsın 500 puan yapmasın. Hocam full yapsın. Çok başarılı olsun. Olur abi.
18: Ortalama zaten bir öğrenci olsun ya.
19: Yok, dua ediyorsun. Olur abi, Allah verir. Verir yani, olur. Ama biz diğerini isteyelim yani.
18: Evet, evet.
19: Yani bizim için diğeri önemli. Yani sana
18: hatta seni, bunun her geçen gün önemini daha fazla idrak etmeye başladık yani. Toplum olarak da, bireysel anlamda da.
19: Ya tabii işte.
18: Çünkü maneviyat olmadan olmuyor Hasan Hocam.
19: Olmaz. Önce ahlak ve maneviyat diyor. Zaten bizim okul olarak da, kolej olarak da şiarımız önce ahlak ve maneviyat. Yani bana veli gelecek, bulunacak. Abi birinci derecede benden beklentin önce ahlak ve maneviyat. Ben de bu okul eğitim işini bunun için yapıyorum. Başka bir şey yok. Aldığım nesli şuurlu, vicdanlı, duyarlı. Hani yerde bir karınca gördüğünde basmayan, tamam mı? Yani bir çiçeği kopartmayan, ağaca tekme atmayan, dışarıdaki çöp konteynerine vurup devirmeyen. Görüyoruz bunları. Yani her gün videolar izliyoruz. Her gün böyle ne yaptığını bilmeyen gençlik çocuklar izliyoruz. Kontrol edemeyen. Doğru mu?
20: Evet.
19: Yani maalesef
20: küstahlığı böyle çok bir kötü. Marifetmiş
19: bunlar
20: gibi.
19: Bunlar büyüyecek, toplumu yönetecek, bir yerlere gelecekler. Her kademede, her alanda ne olacak halimiz? Bundan dolayı biz ilk önce, yani evladım var benim, beklentim ahlaklı, maneviyatlı, şuurlu, anasını babasını sayan, seven, küçüklerini seven, saygı duyan, vatan, memleket, Kur'an, kitap, bayrak, düsturu, namus edinen, tamam mı? Yani bize böyle mukeddesatçı, düzgün, aklı başında nesiller lazım. Zaten bu şuura eren çocuk memlekete fayda sağlamak için çalışır. Bu şuuru vermeden çalışan çocuk niye çalışıyor mesela? Abi sistem böyle, annem babam istiyor. Annem babamın en büyük duası, ben okul derslerinde çok başarılı olayım. Olursun zaten. Ama en büyük duamız bu olmasın. Beklentin neyse dua olur. Ve oradan da sınav olursun.
20: Doğru.
19: Olur, o çocuk bir şeyler olur ama yani zamanı geldiğinde ilk seni huzur evine gönderecek evladın o olur. Olabilir.
20: Allah'ım,
19: beklentin Allah'ım. Öyle olursa yani evet. Sırf dünyalık bir evlat yetiştirirsen yarın fırsatı bulduğunda seni yük olarak görür.
20: Evet.
19: Seni malayani bir varlık olarak görür. Yani sen çocuk şimdi demiyor mu çocuklar? Yani biz istemedik ki bu dünyaya gelmeyi. Madem evet. Sen anne baba bizi dünyaya getirdin, bana bakmakla, beni yetiştirmekle, bana para harcamakla mükellefsin. Bakacaksın bana diyor, doğru mu?
20: Şimdi yani doğru bir bakış açısı değil elbette yani.
19: Yok, ama bunu çocuklar, söylüyor, evet. Söyleniyor yani. Evet. Ben kendim gelmek istemedim ki.
20: Evet.
19: Yani ben
20: birileri böyle bir su kaçırmış çocukların kulağına.
19: Tabii bu söyleniyor. Şimdi ne yapacak o çocuk? Sen ona Kur'an sevgisi, peygamber siyeri hiçbir şey vermedin. Ne bir yaşantı gördü, ne Allah duydu, ne kitap duydu, ne büyüklerimizi dinledi. Doğru mu? Ecdadımızda yüzlerce böyle çığır açmış, yol açmış büyüklerimiz var. Hangi birini dinledi? Hangi birini örnek aldı? Sen kime anlattın baba olarak? Oğlum bak bunun gibi ol. Şimdi bizim yani okullarımızda en büyük eksiklik rehberlik. Ve rehber olacak hoca. İki tane eksikliğimiz var. Yani şimdi biliyorsunuz geçen sene bir Urfa, bir Maraş olayları oldu. Okullarda bir maalesef saldırı vesaire. Şimdi ne yapıyor devletimiz? İşte güvenlik tedbirlerini artırıyor, polis koyuyor. İşte çok sıkıntı olan okullara bir polis daha koyacak. Güvenlik istihdamı yaptı bazı okullara. Çözüm mü? Değil. Yani istersen 10 tane güvenlik koy. Yani o çocuğun psikolojisi bozulduysa, Allah'la arası yoksa, peygamberi tanımıyorsa, rehber alacağı kimse yoksa, tamamen işi gücü, telefon, oyun, sosyal medya, dostu, hayal bir dünya ise ne yapıyor? Orası onu olumsuz manada yoğun bir şekilde yönlendiriyor zaten.
20: Evet.
19: Yani o kafaya koymuş orada zulmetmeye, hiçbir şey olmayacağına inanıyor vesaire. Bundan dolayı rehberlik hocaları gerçekten hani bununla alakalı da bir rehberlik hocalarımızın da serzenişi var. Normlarla alakalı rehberlik kadrolarının artırılması lazım. Yani bugün devlet okullarında ilkokullarda 300 kişiye bir rehberlikçi, işte ortaokul liselerde 150-200 kişiye kadar bir rehberlikçi olması lazım. Normalde hani süreç böyle ama birçoğunda bu seviyede öğretmen de yok. Yani bazı okullarda 500 öğrenciye bir rehberlikçi düşüyor. Şimdi hani rehberlik öğretmeni çocuğun ne söylediğinde ne anlayacağını bilir. Çünkü onun eğitimini aldı. Psikolojik eğitimini aldı. Çocuk şimdi gidiyor biriyle tartışıyor, öğretmenine söylüyor. Tamam oğlum ben ona kızarım diyor. İdarecisine söylüyor. Tamam ben notumu aldım diyor. Rehberlikçisine söylediği an aynı çocuk belki bir daha geldi. Ya da ne söyledi? Yani o çocukta kriz var mı yok mu rehberlik hocası çok iyi anlayabilir. Çünkü alanı bu yani. Bu noktadan dolayı rehberlik öğretmenlerinin sayısını artırmak lazım okullarda. Yani 150 öğrenciye bir rehberlikçi. 100 öğrenciye bir rehberlik hocası. Rehberlik hocaları ve aynı şekilde rehber olacak hoca efendiler, hoca hanımlar mutlaka lazım. Yani gerçekten bazı idealist böyle öğretmenlerimiz var. Çocuklarla ilgileniyor. Çıkışta bir çay içiyorlar, bir kahve içiyorlar, bir simit yiyorlar, muhabbet ediyorlar, dertleşiyorlar. Çocuk evdeki derdini anlatıyor. Arkadaşıyla bir sıkıntı. Nerede anlatacak bunu? Kime anlatacak? Kime güvenebilir? Yani bu tarz okullarımızda öğretmenlere, hocalara çok önem var. Önemi var. Şimdi veli çok baskıcı. baskılıyor. Çocuk şeyi fıtrat olarak çok dar bir yapıda. Patlamaya hazır bomba. Patlayamıyor. Kime ne açılacak, ne yapacak? Dersi dinlemiyor, morali bozuk. Yani bununla alakalı mutlaka rehberlik öğretmenleri ve okulda rehber, işte sınıf danışman hocaları, rehberlik yapacak diğer hoca efendilerin, hoca hanımların mutlaka öğrencilerimizle, gençlerle ilgilenmeleri lazım diyorum.
20: Ya şöyle enteresan bir orantısı var bu işlerin, bilmiyorum. Yani işin cilvesi herhalde bu da. Şimdi bizim öğrencilik zamanımızda o zamanki, bilmiyorum, okulların işte imkanları çok iyi değildi. Değil, yani evet. Bizim öğrencilik zamanımız siyasetin çok zayıf kaldığı, tembel kaldığı dönemlere denk geldi. Böylelikle eğitime de yeterli bütçe vesaire ayrılamıyordu herhalde ki böyle bir öğrencilik dönemimiz oldu. Şimdi bakıyoruz, gerçekten okullar çok iyi. Yani bizim zamanımıza göre düşündüğümüz zaman imkanlar baya baya iyi durumda. Ama ya şöyle düşüneyim, mesela Sayın Cumhurbaşkanımız siyasetin yani artık en aşağı katmanından, yerelden, evet, genele doğru çok başarılı bir şekilde ilerlemiş bir isim. Şöyle düşünmüştür herhalde, ya biz yeterli yatırımı yaparsak, yani eğitimin maddi ihtiyaçlarını tamamlarsak çok ciddi başarılar elde edeceğiz. Yani eğitim öğretimle ilgili artık yani Türkiye'de hiçbir sıkıntı kalmayacak falan, ama öğrenci profili, veli profili de değişti bir anda. Sosyal hayat değişti. İnsanların hayatı, yaşama biçimleri falan da değişmeye başladı. Bu sefer ya öyle olmuyormuş bu işler noktasına geldi diye düşünüyorum. Baktığımız zaman okulların elbette eksikleri vardır ama bir 5 sene, 10 sene, 20 sene önceye göre çok da büyük eksiklikleri olmadığını düşünüyorum. İşte laboratuvarından tut da bilgisayar sınıflarına, hatta bazı böyle sosyal medyada görüyorum. Devlete ait bir imam hatip lisesi ya da ortaokulu, hocam uzay üssü gibi yani.
19: Evet.
20: Çok başarılılar. Çocukların birkaçı böyle 2-3 dil biliyor. Dil sınıfları çok ayrı başarılı. Ondan sonra işte teknoloji liseleri var. Çok acayip şeyler yapılan durumlar var yani. Böyle onlar belli bir seçme şeklinde mi yapılıyor? Yoksa yani pilot okul mu? İleride okullar böyle mi olacak? Başarı böyle mi yakalanıyor? Yoksa hani bu hani mahalle aralarında çoğu öğrencinin gittiği okullarda ne eksik kalıyor acaba, yani bizim göremediğimiz? Çocuklar o yüzden mi okula karşı bir bağ kuramıyor, öğretmenine karşı bir bağ kuramıyor? Yoksa sosyal hayatın içerisinde mi bu çocuklar bir şeylerden etkileniyor da böyle oluyor?
19: Şimdi daha önceki programlarımızda da konuştuk. Buradaki etkine biz bu proje okulları, işte belli başarılı okullara zaten seçerek alıyoruz.
20: Hı hı.
19: Başarılı öğrenci alıyoruz. Okuduğunu anlayan, hı hı, baktığın ezberleyen, zaten yapabilen öğrenci sever yani.
20: Hı.
19: Seven başarılı olur. Birbirini getiriyor. Yani yapıyor çocuk artık. Evet. Zevk alıyor yani bu.
20: Evet.
19: Bir de yarış yapıyorlar.
20: Mesele o zaten.
19: Yarış yapıyorlar. Şimdi bu çocuklara diyeceğimiz bir şey yok. Allah selamet versin. Allah yollarını açık etsin.
20: Amin.
19: Ama bu Türkiye'nin %1'i. İkisi. Hmm. Fazladan verelim yani. %98 asıl Türkiye'nin yükünü çekecek, taşıyacak. Hmm. Diğer öğrencilerimize ne yapıyoruz? Tamam, biz belli bir kesimi öğrenciye başarıya dayalı programlar yaptık. İşte dildir, işte hafızlıktır, işte imam hatip programlarıdır, işte teknoloji liseleridir, spor okullarıdır, şudur budur, bilmiyorum. Yani seviyeye göre okullarımız, birçok okullarımız var. Sınavla da alıyorlar, duyuyoruz, görüyoruz. Seçerek öğrenci alıyorlar. Binlerce başvuru var, 2000 tane başvuru var. Hep çocukların hepsi seçmece öğrenci.
20: Evet.
19: Ne yaptı? Hepsi başarılı. Matematik yapıyor, Türkçe yapıyor, algısı yüksek. Tamam, bunlarla biz uğraşalım, ilgilenelim. Amenna, hiçbir sıkıntımız yok. Yani yol doğruysa devam edelim. Peki mahalle okulundaki, diğer okuldaki birçok öğrencimiz de yakın programa tabi tutuluyor.
20: Hmm.
19: Bizim sıkıntımız burada. Yani aynı programa yapamayan, başarılı olamayan çocuğu tabi tutmaya gerek yok. Bunlara içerisine farklı programlar koyabiliriz. El, evet, becerileri programları koyabiliriz. Oyunlar koyabiliriz. Mesela oyunlarla alakalı muhtemelen Milli Eğitim oyun yönetmeliği yayınlayacak. Oyun teması ya bu sene. İşte hangi oyunları, yani herkes kafasına göre bir oyun oynamasın. Oyun, hani oynanan oyun da çocuğa bir şeyler katabilsin diye.
20: Evet.
19: Bir oyun belgesi yayınlayacak. Daha yayınlamadı. Takip ediyoruz, bakıyoruz. Onun yayınladığı zaman mesela diyecek ki bu ay işte ne vardı, böyle mendil kapmaca mı vardı? Oynuyorduk. Şu an çocuklar bilmiyor yani.
20: Yok artık, biliyorlardır ya.
19: Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Oynamış mı? Kim oynatacak? Yani beden eğitimi dersinde hocası oynattıysa öğrenmiştir yani. Birçok oyunu bilmiyor çocuklar artık.
20: Yağ satarım, bal satarım.
19: Tabii tabii. Yani birçok neler neler oynuyorduk. Niye? Toprakta büyüdük biz. Çok da faydasını gördük. Enerjimizi de yeterince attık. Şimdi çocuk enerjisini atıyor mu? Bütün gün telefon oynuyor. Yine patlama tabii. Yaşıyor yani. Yani aldığın an telefonu aldın. Tamam yeter diyorsun. Duvardan duvara vuruyor kendisini. Al oğlum yeter ki ben çok yorgunum, işten geldim. Anne vermiyorsa baba veriyor. Tamam ben geldim, sen annesi. Ben veriyorum. Yapılmıyor mu bu? Hepimize anlatıyorum yani. Yani o yeter ki ben kafam başım ağrımasın, al.
20: Evet.
19: Kenarda otur. Yemek yediremiyor anne. Telefon veriyor. Telefonu verince çocuk ne yapıyor? Sessiz. Bir çocuk oluyor yani. Hiç kımıldamıyor bile yani. Şimdi bu oyun meselesi mesela önemli. Ne yapılabilir konuşuyoruz ya. Hani o mahalledeki çocukları da yeteneklerine göre, kabiliyetlerine göre yetiştirmek lazım. Mesela ben çok isterim, nasıl İmam Hatip Ortaokulu var, meslek ortaokulları da olsun. Mesela bir ortaokul olsun, elektronik aletlerle ilgilenen bir ortaokul olsun. Çocuğa haftada 4 saat, 6 saat ders yazalım. Hı hı. Yani kablo nasıl bağlanır? Nasıl şartel, sigorta, fazlar? İşte matkap nasıl kullanılır? Atıyorum 7. sınıftan itibaren başlatalım. Biraz büyüyorlar, 7. sınıfta artık ergen oluyorlar. Başlatalım, öğretelim ya. Çocuk kendini geliştirsin, yetiştirsin. İşte şey açalım. Tamir tadilat atölyesi açalım. Kız çocuklarına ayrı bir işte yemek, dikiş, nakış. Ortaokuldan itibaren açabiliriz yani. Hı hı. Mesleki bunlar. Aynı zamanda mesela nasıl İmam Hatip'in ortaokul bölümü var? Hukuk fakültesinin de ortaokul bölümü olabilir. Mühendisliğin de ortaokul bölümü olabilir.
20: Evet.
19: Yani liselerde meslek var, teknoloji liseleri var. Yani ortaokul, lise noktasında üniversitedeki o akademik derslere gelmeden çocuk altyapısını alıp ben bunu yapabiliyorum, zaten yaptım ve seviyorum ve o bölümü okuyacağım. O çocuğa sen o bölümü tercih ederken ek puan verirsin. Zaten yapıyor bu çocuk alanda bu iş. Niye? Çünkü çözemiyor, yapamıyor. Ama teknik olarak, yani kabiliyet olarak yetkin. Bunun eğitimini gördü, dersini gördü. Mühendislikle alakalı parçaları birleştirdi, yaptı, devreler bilmem neler. Yani ne yapamıyor? Matematiği yeteri kadar yapamıyor. Ne yapamıyor? Türkçeyi yeteri kadar yapamıyor. Bu çocuğa sen o bölümü tercih edeceği için iyi bir puan verirsin, ek puan. Orayı kazanabilir. Hı hı. Yapar, yapamaz mı? Biz şimdi geçmişte abilerimizi dinliyoruz. Hukuk fakültesi okumuş. Ya ben diyor matematikle girmedim diyor. Şimdiki sistemle matematik istiyor hukuk fakültesi için. Matematik olmadan giremiyoruz. Eskiden matematik yokmuş. Yani onlar şu an savcılık, hakimlik yapıyorlar memlekette. Yapamıyorlar mı?
20: Evet.
19: Ya birçok alan, illa mühendisliğe bakma. Yani birçok bölümle alakalı böyle o alttan o iyi proje okullarına gidemeyen, çok soru çözemeyen diyorum ben onlara. İşte okuduğunu hızlı anlayamayan olabilir. Yavaş anlıyor. Şey mi, suç mu yavaş anlamak? Sen okuduğunu yavaş anlıyorsun, iyi anlayamıyorsun. Sen normal mahalle okuluna git evladım. Yani daha düşük bir okula git. Orada savaş alanına dönsün. Ya o çocuklar belli, dersten sıkılıyorlar. İşte gitmek istemeyen bir grup var diyoruz ya. Anlayamıyor çocuk ya, sevememiş. Niye? Sen o çocuğa 4 tane dersten görevlendirsen, ona da yoğunlaşsan, anlatsan, kabul ettirsen, öyle işlesen iyice, belki sevecek. Ama 10 tane ders veriyorsun o çocuğa. Yani o binlerce kişinin başvurup girdiği okuldaki derslerin aynısını
20: evet.
19: O çocuğa da veriyorsun.
20: Onun da sıkıntı sırtına burada. Yüklüyorsun yani.
19: Yüklüyorsun. Buna az yükle. Hı. Çok anlat. İyice işlesin kafasına. Evet. Sevsin. Desin ki ya ben de yapabiliyorum.
20: 20 konu değil de 10 konu.
19: 10 konu. 5 evet. Konu. Olsun ne olacak? Evet. Yani mutlu olsun. Başarabildiğini görsün. Sıkıntı başaramadığını Mesela gidiyor ama hep hakaret işitiyor. Gidiyor ama ödev yapamıyor, babası annesi kızıyor.
20: Ben de böyle düşünüyorum hocam. Yani boca ediliyor çocuğa. Evet. Böyle yani o kadar çok konu var ki, konu üstüne konu. Ya halbuki bir de eğitim süresi de uzun zaten. Hala bazen diyorlar ki işte ya müfredat yetmiyor, bilmiyorum. Yani yurt dışında vesairelerde bunu zaman zaman arkadaşlarla konuşuyoruz. Orada böyle bu kadar çok yoğun, bu kadar çok her şeyi öğretelim, her şeyi verelim çocuğa yok şeklinde bir model yok.
19: Yok yani bizim evet. Okula Finlandiya'dan da, Yeni Zelanda'dan da, evet, Almanya'dan da, Hollanda'dan da öğrenci geliyor. Hı-hı. Geliyor yani, bakıyoruz yani çocuk bizim eğitim müfredatı gibi, yoğunluğu gibi bir şey görmemiş yani. Hani diyoruz ya hep Finlandiya eğitim sistemi işte bir numara. Yani biraz daha böyle yeteneğe dayalı, kabiliyete dayalı, yoruma dayalı. Tamam mı? Bu noktada.
20: Ya bunu atmamışlar çocuğu diyebilir
19: miyiz? Evet, evet. Yani evet. Böyle, ya birçok ülkede

0: Evet.
1: Yani en doğrusu, en doğru metot. Biz de öğretmenlerimize onu diyoruz. Elbette sınav grubu için hariç ama mevcut grup için dersi anlatacaksın. Çocuk dinleyecek. Çocuk için de hoca için de. İyi anlatacaksın. İyi dinleyecek. İyi öğreteceksin. Meseleyi derste bitireceksin yani.
0: Hı hı.
1: Yani çocuk için ödev mi? Ödev onun için 10 dakikalık bir iş olacak. Çünkü anladı, biliyor gibi yani. Gidip de 3 saat, 5 saat oturdum, ödev yaptım. Çocuk zaten kaçta geldi, kaçta gitti. Ne yapıyoruz biz yani?
0: Hı hı.
1: Yani evet. Bu arada da ne var? Çocuğa faydalı ortam sağlama var.
0: Ama yani, tabii biz hocam bu kadar şey konuştuk ya. Yani bu müfredattan özel eğitim kurumları da sorumlu değil mi?
1: Tabii, onlar tabii,
0: da o müfredatı işlemek zorundalar, İşiyoruz, vermek evet. zorundalar çocuğa. Siz aslında özel eğitim kurumları belki kendileri başka metotlar geliştirebilir. Belki daha profesyonel.
1: Ya
0: çünkü bu alana çok Hı-hı. daha farklı eğildikleri için söylüyorum. Ama bunu da yapamıyorlar aslında.
1: Yani tabii ki imkan meselesi.
0: O müfredatı vermek zorunda.
1: Vizyon meselesi. Neye odaklandığın ve velinin seni neye yönlendirdiği meselesi var özel Hı-hı. okullarda. Yani veli, hocam hep İngilizce konuşsunlar, İngilizce olsun. Niye? Yani şey, bütün derdimiz bu mu yani?
0: Ya İngilizce zaten yakında...
1: Tamam konuşsun, bir şey demiyorum. Bir dil, bir insan. Yani çocuğun 50 Yok. Tane daha eksiği var. Yok. Sen bunun farkında mısın?
0: İletişim problemi zaten teknolojiyle kalkıyor ortadan
1: yavaş yavaş. Yani işte
0: yavaş
1: birisi
0: yavaş.
1: Diyor ki işte hocam hep dini ders olsun.
0: Hı.
1: Yani velinin, veli kitlelerinin bölge bölgede İstanbul'da değişiyor bu kitleler. Hı. Yani marjinal bölgeler var. Maneviyatı ağır bölgeler var, orta, seküler, şu bu. Yani veliler okulları da yönlendiriyor bir nevi. Hocam şu olsun, şu olursa çok talep olur, çok gelen olur. Yani bu değil, yani bizim gibi maneviyatı, ahlakı önceleyen okullar, öncelikle değerler eğitimi.
0: Çok önemli.
1: Tamam mı? Dini, ilim, bilgi, şuur, Allah inancı. Ya bu noktada bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Tabii ki programların içerisinde çeşitlilik var. Velilerin de belli beklentileri var. Dedim ya biraz önce işte ödev verdin, fazla verdin, az verdin, vermedin. Bunlar konuşuluyor. Biz hani en doğrusunu, en mantıklısını yapmaya çalışıyoruz çocuklarımız için. Her çocuk da bir değil. Kimi çocuk mesela gerçekten doğumuna göre de değişiyor, fıtrata göre de değişiyor. Abi gece gündüz okuyor. Yani öğretmen 2 günde bir kitap veriyor.
0: Su gibi içiyor çocuk.
1: Ya öbürküsü daha okumayı öğrenmemiş. Aynı sınıftalar. Hmm. Şimdi nasıl ben eşit, aynı muamele edeyim, göreyim? Demek ki onun fıtratı, bakış açısı, başka ilgisi, alakası, başka bir şey var yani.
0: Hmm.
1: İşte öğretmene çok büyük vazife düşüyor. Nitelikli, kaliteli, duyarlı. Yani aldığı maaşı, emeği, karşılığını gerçekten ederi kadar değil. Fazlasıyla verecek öğretmenlere ihtiyaç var. Düşünecek ya bu bizim şimdi öğretmendeki şeyimiz nasıl? Yani çalışan seviyoruz, söz dinleyeni seviyoruz, ödev yapanı seviyoruz, başarılıyı seviyoruz. Tam tersi olanlar sen şu en arka sırada otur. Onu en öne alacaksın.
0: Evet.
1: Yani çok büyük vebal var.
0: Kopmayacak o yani.
1: Ya hep her şey hayatta tereyağdan kıl çeker gibi olmaz ki ya.
0: Evet.
1: Hepsi 10 numara 5 yıldız olsun olmaz ki.
0: Evet.
1: O evlat sana emanet edilmiş. Üzerimizde vebali var. Ne yapacaksın? En güzel bir şekilde, en duyarlı bir şekilde, anne baba şefkatiyle, kendi evladından da öte düşünme. Kendi evladına ne yapıyorsan yap.
0: Hı hı.
1: Ama emanet aldığın, yani geri dönüşü yok onun. Belki bir sene okuyacak, seneye yok. Çok iyi ilgilenip, çok iyi sahip çıkıp, ötelemeden, itmeden, kaşın işte kaşı şöyleymiş, gözü böyleymiş meselesi yapmadan, gerçekten hakkıyla ilgilenmek lazım. Öğretmen diyorum yani. Öğretmen
0: i̇şte
1: çok
0: özverili
1: önemli. Özverili öğretmen.
0: İhtiyaç var gerçekten.
1: Evet.
0: Çünkü başka türlü olmuyor. Çünkü öğretmenlik başka bir işe de benzemiyor.
1: Peygamber mesleği baş Hı. öğretmenimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Belli. Hı. Yani sahabe-i kiram adamlar yani bir sahabeyi Medine'ye gönderiyor. İslam'ı anlatsın diye. Bir sene sonra geliyor. Sahabe-i kiram diyor ki çalınmadık kapı bırakmadım ya Resulallah. Medine'nin yarısını Müslüman yapıyor. Anlatıyor, anlatıyor. İşte anlatış var, anlatış var. Hı-hı. Mücadele var.
0: Hı-hı.
1: Gayret var, inanç var. Yani al sana bir örnek.
0: Evet.
1: Her şey var yani sahabe-i kiramda. İnanç var. Azim var, gayret var, irade var. Samimiyet var. Uğraş var. Kapı kapı

0: çalıyor. Ya bu öğrenci bizim karşımızda oturuyor, masamızda ağzımıza bakıyor. Ne olacak öğretmen? Bir yerde bir dert yaşadın, sıkıntı yaşadın, problem yaşadın. Orada kalacak. Sen devamlı dışarıda yaşadığın sıkıntıları, problemleri, eksiklikleri kafanda, gündeminde, sınıfında tutarsan lütfen, yani öğretmenlik böyle yapılacak bir meslek değil yani.
1: Değil. Evet.
0: Vebali büyük.
1: Evet.
0: Bir yerde bir ticaret yaparsın, hata yaparsın, helallik alırsın, geçersin. Bir şey alırken fazla verirsin, kapanır. Ama o evladın, o çocuğun hayatını değiştirme fırsatı var. Hani çok güzel bir söz var. Biz yaptıklarımızdan mesul olduğumuz kadar yapabileceğimiz halde yapmadıklarımızdan da mesulüz. Yaptıklarımızdan mesulüz. Bir de yapabilecek olduğumuz halde, yani yapabilirsin ya, bir de yapmıyorsun. Bunun da vebalini, hesabını vereceksin. Şimdi Allah-u Teala, anne babalar zaten mesul. Allah onların yardımcısı olsun. Hani okula
1: Amin.
0: verip ben kurtuldum meselesi yok. Ben öğretmen kısmından konuşuyorum burada. Şimdi Allah-u Teala günahları, sevapları, ecirleri kiloyla, adetle tartmayacak. Femen ya'mel miskale zerretin hayra yara ve men ya'mel miskale zerretin şerra yara. Zerre kadar iyilik yaptıysan karşılığını göreceksin. Zerre kadar kötülük, zerreyle
1: Evet.
0: gözle görülmüyor o zerre. Hepsinin hesabını soracağım diyor. Peki yani öğretmenlik, eğitimcilik, okulculuk, gerçekten yani biz hep konuşuyoruz. Yani okulculuk, eğitim parayla, ticari olarak yapılacak bir iş değil. Vebali büyük. Çünkü para kazanayım, daha çok yapayım, daha uygun, daha düşük. Yani bu olduğu zaman büyük bir vebali var bu işin. Yani biz
1: Kesinlikle.
0: bu organizasyonları, bu işleri bu hassasiyetle, bu istişarelerle, bu tarz ekiplerle hep beraber, tabii ki tek başımıza değiliz, bir ekip, hep beraber bu düşüncelerle yapıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Hep toplantılarımız bunlar. Nesil yetiştirme, hayırlı evlat yetiştirme, emanete sahip çıkma. Yani resmen sen o çocukla ilgilenmedin, sahip çıkmadın. Emanete hıyanet ediyorsun yani.
1: Hocam yani zaman hakikaten su gibi akıp geçmiş. İlk bölümü nihayete erdirmemize çok az kaldı. Bir iki dakika. Bu arada ben şunu düzelteyim sevgili arkadaşlar. Sonra araya gidelim. Ben WhatsApp'ı 8080 diye vermişim. Bu Lale Gül FM'in WhatsApp numarasıymış. Biz şu anda TV'de canlı yayın yaptığımız için elbette radyodan da bizi dinliyorsunuz ama benim önümde açık olan WhatsApp hesabımızın numarası şu 0549 693 82 82. Bu da zaten illaki kayıtlıdır sizlerde ki arkadaşlar da ara ara bu numarayı girdiler diye tahmin ediyorum. Buraya mesaj gönderebilirsiniz. Anneler, babalar, bazen hakikaten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya nasıl yaklaşmamız lazım? O meseleyi nasıl anlatmamız lazım? Ödev yapmayı sevmiyor. Ders işlemek istemiyor filan. Hep ilgisi, algısı başka yerlerde. Nasıl bu çocuğa biz eğitimi sevdirebiliriz? Dünya kadar soru olduğunu düşünüyorum kafanızda. Yazabilirsiniz efendim. Uzmanına sorarız burada. 0549 693 82 82'ye sorularınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, sonrasında yine buradayız inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
7: Müzik
1: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Tarihin başından beri kaderimdi benim, temiz yüreklerden edilen duaların elçisi olmak. Ne depremler gördüm, ne yıkımlara şahit oldum. Yaşayanların çoğu bilmez. Fatih'in emanetine sıkı sıkı sarılanlar gövdemdeki taşlara harç oldu. Dimdik ayakta tuttu emanetin elçileri bu toprakların inancını, sevgisini, hürmetini ve minnetini. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak emanetin elçisi, güneşin altındaki her iyiliğin gölgesiyiz.

Adıyaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölümünde bulunan bir ilimizdir. Adıyaman ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar, bölgede tarih öncesi dönemlerden beri insan yerleşimlerinin var olduğunu göstermiştir. Tarihi dokusu, mimari özellikleri ve turizm değerleri açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir.

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: Acayip bir zamana geldik yani. Anlıyor musun? Ha, öyle ya şimdi. Tevrat'ı kim tahrif etti? Hahamlar. İncil'i papazlar. Kur'an'ı tahrif edemiyorlar. Öyleyse manasını bozalım. Kim bozacak? Bizim papazlar bozsun diye. Böyle bir maalesef durum var. Onun için çok uyanık olmak lazım. Hani dedik ya Kur'an sofrası. Heh, Kur'an sofrası kuracağız. Ama biz Kur'an sofrası derken o sofrayı bize hazırlayan, önümüze koyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıyla anlatacağız.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Mektubat-ı Şerife'nin önemi nedir? İtikat dersleridir. Oradaki itikat mektupları bitiyor. Bitince İmam-ı Azam Efendimiz'in fıkıh ekberine geçilecek. İşte Bedülemale'ye geçecek, Akide-i Tahaviye'ye geçilecek. O ders hiç bitmeyecek. Ehl-i Sünnet itikadının kitaplarından dersler devam edecek inşallah. O da zaten YouTube'a girseniz hemen hemen bilmiyorum yüzü geçmiş ders var. Ehl-i Sünnet itikadı olmadan ne namaz para eder, ne oruç para eder, ne zikir para eder. Önce iman. Onun için Ehl-i Sünnet itikadının derslerini mektubat dersleri diye düşünmeyin. İtikat mektupları. İmam-ı Rabbani Hazretleri Ehl-i Sünnet'te akidede müçtehit olduğu için onun Ehl-i Sünnet itikadını anlattığı mektupları okudum. Çoğunu okudum. Azı kaldı. Geçmiş dersleri takip edin. Bundan sonraki dersleri de kaçırmamaya gayret edin.
0: İmam-ı Rabbani'den Ehl-i Sünnet İtikadı dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: Selamünaleyküm. Devam ediyoruz bunu konuşalıma. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Özveri Koleji kurucusu ve eğitimci Hasan Gündoğmuş hocamız bizimle birlikte. Malum pazartesi günü yeni bir eğitim öğretim dönemi başlayacak ya. Acaba hani eğitim öğretim dediğimiz bu serüvende hem velileri ne bekliyor ve ne tarafıyla ilgilendiriyor hem de tabii ki eğitimcileri nasıl ilgilendiriyor? Bunu biraz masaya yatıralım. Sorumluluklarımızı birazcık daha öğrenelim. Çünkü böyle bir besmeleyle başlayalım, hayır murad ederek başlayalım. İnşallah akıbeti de, nihayeti de hayır olsun istiyoruz. Çünkü ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, gençlerimizi seviyoruz. Yeni nesilden pek çok şey bekliyoruz. Ümitliyiz çünkü hakikaten imkanlar genişledi. Aynı ölçüde başarılar da artsın istiyoruz. Fakat bazen öyle bir tablo çıkıyor ki Hasan Hocam, yani ya murad ettiğimizin belki de çok gerisinde bir manzarayla karşılaşabiliyoruz. Burada şunu ben merak ediyorum. Hani arada da konuştuk biz Hasan Hocamızla, başlangıçta da sormuştum aslında. Her sene böyle bir yeni bir model arayışı, ya ne yapabiliriz, ne edebiliriz deyip bir şeyleri değiştirmek olumlu mu? Yoksa yeni bir stresi mi beraberinde getiriyor? Siz mesela bu anlamda yenilikçi misiniz? Yoksa ya daha geleneksele bağlı olarak bir metot yürütelim mi diyorsunuz mesela bir eğitimci evet. olarak?
1: Ya programın ilk bölümünde konuştuğumuz işte... yani fıtrata göre uygun eğitim harici diyelim. Hı hı. Yani onu geçtik. Normalde fıtrata göre hı hı. uygun eğitim olması lazım. İşte Osmanlı'da duvarlarda ne yazıyormuş medreselerde? Burada hiçbir balığa uçma, hiçbir kuşa da yüzme öğretilmez.
0: Çok güzel ya.
1: Çok güzel bir söz var.
0: Hakikaten.
1: Şimdi bu da benim dediğime geliyor. Yani fıtratına göre nesillerimizi, binlerce binamız var bizim. Hı hı. Okul binamız var. Hı hı. Yapalım, çeşitlendirelim, bölelim.
0: Evet.
1: İlla tam gün eğitim olmasına gerek yok, yarım gün eğitim alsınlar. Şimdi tabii tam gün eğitim meselesi de nereden çıkıyor? Gerçekten çalışan anne, babalar, anneler de çalışıyor, babalar da çalışıyor. Bu meselelerden de biraz mesele kaynaklandı. Şimdi tabii ki biz hani şuna karşıyız. Hani olur mesela işte bu sene öğretmenlere kıyafet yönetmeliği çıktı. Güzel. Önlük giyecek öğretmenler. İşte hanımlar uzun elbiseler giyecek. Hı hı. Erkekler işte dar elbiseler giymeyecek. İşte küpe, dövme, uzun saç gibi işte disiplinsiz gözükecek hareketlerde öğretmenler de bulunmayacak diyor. Önlük meselesi geldi. Hani öğretmenler önlük giysin. Giysin. Güzel. Şimdi daha önce zaten buna benzerdi. Ama bu değiştirildi. Bütün öğretmenler relax bir harekete, işte kısa pantolonlar, dövmeler, işte farklı durumlar, rahat giyimler. Şimdi bu öğretmenleri tekrar bir disipline ediyoruz. Hı hı. Yani yoksa yenilik tabii ki yapılır. Olması da lazım. Bazı şeylerin geliştirilmesi lazım. Zamana göre değişiyor. Geçmişle aynı değil. Yani biz bile farklıyız. Bizim zamanımızdaki çocukla, bakış açısıyla. Doğru mu? Şimdiki çocuklar çok farklı, çok özgürler, çok cesaretliler.
0: Evet.
1: Her şeyi yapabiliyorlar, anlayabiliyorlar gibi. Yani zaman değişti. Değişen zamanda da nesle göre hareket etmek lazım. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapılıyor? Mesela Maarif model, işte Türkiye yüzyılı Maarif modele göre kitaplar, müfredatlar yazılıyor, güncelleniyor. Hı-hı. Bitti. Önümüzdeki sene 12, 8, 4'leri de güncelleyecekler. Ne yaptı? Bitti mesela. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Ne yapacaklar? Kitapların içerisine tekrar unuttuklarını, eksik bıraktıklarını güncelleyecekler. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama bu da bir çözüm değil yani. Hı hı. Yani bu müfredatla, bu sistemle, bu kadar kitapla, bu kadar yükle çocukları ayrı ayrı hareketlendirmeden yine işin çözümü değil. Ama tabii ki yenilik, değişiklik, gayret. Çünkü her yeni göreve gelenin sahadan gördüğü eksiklikler, bunları yapıyor büyüklerimiz. Görüyoruz yani. Milli Eğitim'de, yukarıda bakanlıkta hocalarımız, büyüklerimiz sahadan gelmiş insanlar.
0: Yani siz aslında şöyle diyorsunuz. Ya biz gömleğin kalıbını değiştirelim. bize uygun bir kalıba getirelim derken siz rengiyle, cebiyle, yakasıyla şurayla burayla uğraşıyorsunuz hala gibi olur, bir durum
1: olur anlaşılıyor. Olur ya, beğenmemişsindir. Hani evet. Değişiklikte bereket vardır. 5 sene aynı renktesin.
0: Ama kalıp değiştir. Çok önemlidir yani.
1: Burada bizim ana temelde müfredatı değiştirmemiz lazım. Farklı okul biçimleri açmamız lazım. Tek düze eğitim, tek düze insan var mı? 5 kardeş, 5'i de farklı. Biri cömert, biri cimri, biri sıska, biri zayıf, biri kilolu. Hepsi farklı yani. Evet. Yani 5 kardeş hepsi de farklı.
0: Evet.
1: Hadi sen anneye benziyorsun, sen babaya benziyorsun. Diğerleri hepsi farklı yani.
0: Evet.
1: Bunları görüyoruz toplumda. Bundan dolayı yani bu kadar farklılık varken Allah-u Teala bizi, parmak uçlarımızı biliyorsunuz. Yani işte dünyanın yaratılışından kıyamete kadar hiçbir insanın parmak izi, işaret parmağının parmak izi aynı olmayacak.
0: Evet.
1: Hepsi farklı. Farklı evet. Şifrelerde gizli. Farklı hazineler var. Sen hepsi aynı, tek düze, yani sanki sosyalist bir sistem gibi hepsini aynı ilkokula.
0: Hı hı.
1: Yani mesela ilkokul dedik. Yani ilkokulda dini dersler, vicdani dersler, adab-ı muaşeret, bunun bütün okullarda olması lazım. Ne zaman din kültürü ilkokullarda? Mesela 4. sınıfta. Mesela değiştirelim, her şeyi değiştiriyoruz. Yapalım ana sınıfından itibaren, devletin ana sınıflarından itibaren din kültürü öğretmeni, Kur'an öğretmenleri, siyer öğretmenleri, adab-ı muaşeret öğretmenleri, yani biraz daha vicdana, merhamete, duyguya, davranışa yönelik şu nesillerimizi bir yetiştirelim.
0: Evet.
1: Bir görelim ya, bakalım nasıl oluyor. Bir de böyle deneyelim.
0: Bu sene şey çok gündem oldu değil mi? Cuma namazı kılınacak.
1: Tabii tabii.
0: Okullarda aman Allah'ım birileri küplere bindi. Yani işte vay çocuğumu ben okula göndermem vesaire. Ya ne oluyor yani cuma namazı gibi bir namazda insanların birlik ve beraberlik evet. için bir araya geldiği bir gün ve orada olumsuzluk oluşturacak herhangi bir şey bu zamana kadar görülmedi. Zaten öyle bir şey düşünülemez de ben düşünen insanlar için söylüyorum evet. yani. Hani ya ben anlamıyorum. Hakikaten birileri farklı bir metot istiyor. Bir böyle kolektif bir yapı oluşturulabilmiş değil Türkiye'de hala. Yani hani ahlak diyoruz, herkesin ahlak anlayışı başkalaşmaya başladı. Sonra ya bu bizim zenginliğimiz falan diyoruz ama yok insanlar bunu zenginlik olarak falan görmüyor, görmeyecek. Birbirine tamamen böyle zıt kutuplar haline giderek hızla ilerliyor. O zaman bu toplumda herhangi bir ahenk oluşturabilmek, birlik, beraberlik oluşturabilmek de zor olsa evet. gerek. Birilerine bir şekilde ahlakın, manevi duygularla dolu olmanın kötü bir şey olmadığını izah etmek gerekiyor hocam sil baştan.
1: Ya kesinlikle. Şimdi temelde ahlak, maneviyat dinle aynı.
0: Evet.
1: Tamam yani dinden geliyor.
0: Evet.
1: Yani bugün ahlaklı olmayı... Düzgün olmayı hani ne diyor?
0: Ya bunun referans noktası din elbette.
1: Din, İslam yani. Yaratıcı yani. Yaratıcı evet. bizi yaratmış ve bize belli fıtratlar, görevler, hı hı. bir nizam, bir intizam vermiş. Bunlara uyacağız, böyle yaşayacağız. Hı hı. Belli yani. Şimdi desen ki yani dini bir anlatım ya da işte inanç, Allah, peygamber olmadan bu duyguları verelim.
0: Yani havada okulu, kalır.
1: Tabii ki havada
0: nereye
1: kalır.
0: Nereye bağlayacaksın onu?
1: Nereye bağlı? Niye yani, niye ben iyi davranayım yani. Ki? Benim menfaatime uymuyor.
0: Evet.
1: Şimdi din geliyor burada. Ne diyor? Yani kardeşin için menfaatinden vazgeç diyor. Hani evet. Şey var ya, rahmetli Erbakan hocamız söylüyor. Allah rahmet etsin. Gerçekten memleketimizin yetiştirdiği hı hı. çok önemli değerlerden. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca hem uhrevi hı hı. hem dünyevi İlimleri yani tamamlamış.
0: Evet.
1: Yani 40 yaşına kadar işte motordur, şudur, budur. Dini olarak da kendini hı hı. çok yani hoca üstünde bir hı hı. insan. 40 yaşından sonra belli bir ülke gündemine girmiş, dertlenmiş, memleket için bir şeyler yapmış. Yani bugün hepimiz
0: hoca, ateşten gömleği giymiş.
1: Giymiş.
0: Yani.
1: Hepimiz onun emeğinden faydalanıyoruz. Bir şekilde istifade ediyoruz onun mücadelesinden.
0: Evet.
1: Şükürler olsun. Yani böyle bir insan tanıdık, bildik, takip ediyoruz. Erbakan hocamız hep söylüyordu. Helal 3, haram 5'ten büyüktür. Şimdi hı hı. ne oluyor? Haksız kazançtan bahsediyor.
0: Hı hı.
1: Doğru mu? Bunu kim söylüyor? Halbuki 5, 3'ten büyük yani. 5 lira, 3 liradan büyük. Ama hı. din orada geliyor. Evet. Şimdi bilim sana 5'in 3'ten büyük olduğunu gösterir.
0: Evet.
1: Ama dinsiz bilim ne yapıyor? Sana haksız kazancı sağlıyor. Din olduğu zaman diyor ki hayır, helal olsun, 3 olsun, 5 olmasın. Bundan dolayı yani din olmadan, ahlak olmadan eğitim olmaz. Yani ahlakın olmadığı yerde ne yapar çocuk? Kopya da çeker, küfür de eder, haksızlık da yapar, torpil de yaptırır, öne de geçer. Doğru mu? Gasp da eder, çalar da. Yani bu öğretileri
0: hani bizim ve dizginlenemez.
1: Dizginlenemez. Ya. Sınıfta ona karşı koyamazsın. Ana da baba da bir şey yapamaz. Öğretmen de bir şey yapamaz. Bugün öğretmen olarak bir öğretmen sınıfta bir çocuk küfür etti, birine vurdu. Bir şey yapabilir mi? Yani vurabilir mi?
0: Yapamaz. Yok, hayır.
1: Yapamaz. Hayır, hiçbir şey yapamaz. Nedir? Disiplin süreci falan filan. İşte çocuk ertesi gün devam eder. Yani devam ediyor yani. Bir ağır bir yaptırım işte hani işte bir daha aynı hata, bir daha hata. Tabii ki farklı süreçleri var ama yani bir genelde ne yapıyor insanlar? Görmüyor, duymuyor. Devam ediyor yani. Başıma bela almayayım diyor. Çünkü hani ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir diyor. Artık biz şu anki neslimizden elinden ve dilinden emin değiliz ki. Çocuğa bir şey desen belki sana saldıracak. Dur desen, otur desen hoca çıkışta görüşelim diyecek. Yani genel toplumdan bahsediyoruz. Şükürler olsun hani biz de eğitimcilik, okulculuk yapıyoruz. Öyle bir evladımız, öğrencimiz yok. Hep nitelikli, kaliteli. Okul okul değişiyor. Bölge bölge değişiyor. Evet.
0: Ama şu da var yani öğrenci profili giderek değişiyor elbette. Bu da sosyal hayattan çok büyük bir etkilenme sebebiyle oluyor. Eskiden hani bizim bir mahalle kültürü vardı. İşte o mahallenin insanları da birbirine benzerdi. Çocukları da birbirine benzerdi. Şimdi öyle değil ki. Şimdi 70 mahalle birbirine karıştı. Herkes herkesin ne yapıp ettiğini görüyor. Acayip değişik ortaya garip, kuraba bir şey çıktı. Yani sosyal medya denilen bir şey var. Mesela siz bir öğrenciyi kaç saat görüyorsunuz günde? Maksimum 6 saat görüyorsunuz değil mi? 8 saatte bu çocuk uyumuş olsa 10 saat boyunca bu çocuk başka kanallardan besleniyor hocam. Ve şimdi sizin kesinlikle bir kalıbınız var. O kalıbın dışına çıkamazsınız. Mümkün değil bu.
1: Evet.
0: Ama o 10 saat boyunca maruz kaldığı insanların herhangi bir kalıbı yok ve onlar istedikleri gibi her türlü şeyi de yapıyorlar ve etkileyiciliği de tabii daha fazla oluyor. Neden? Çok farklı materyalleri kullanabiliyorlar. İnsanın nefsine hoş gelebilecek şeyleri kullanabiliyorlar ve kendilerine çekebiliyorlar. Bir çeşit bal tuzağı gibi yani. O tuzağa düşen gençlerin zihinleri maalesef giderek daha da kararmaya başlıyor. Gönülleri de kararmaya başlıyor. Bu sefer her geçen gün okula gelen öğrenci profili daha ne yazık ki karanlık bir resim ortaya çıkartmaya başlıyor. Şimdi sen 6 saat boyunca bunu yıkayıp paklayıp temizlemeye uğraşacaksın. Burada 10 saat boyunca bir başkası başka şeyler daha fazla karalamanın derdinde olacak. Burada işte biraz anne babanın sorumluluğu değil mi devreye giriyor. Yani okula gittik, çocuğu iyi bir okula verdik. Artık elense yatalım, bizlik bir görev düşmedi. Daha ne yapalım canım, aylık kaç para
1: tabii,
0: veriyoruz?
1: Ne kadar para ödüyoruz, biz elimizden geleni yapıyoruz.
0: Bu mudur yani, yoksa burada tam tersi hala daha sorumluluğun büyük bir kısmı ailede değil mi? Buna böyle bakmak lazım yani.
1: Yani ailenin eğitemediğini okul eğitemez. Bunu söyleyeyim. Yani çocuk ailede eğitilecek başta. Birinci derecede hani bir söz var ya, Peygamber Efendimiz anaokulu açmadı, anayı okul yaptı. Bir anne eğitimini sık alacak. Babaya düşen ne? Anneyi rahat ettirmek.
0: Evet.
1: Tamam. Yani başa sarayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anaokulu açmadı, anneyi okul yaptı. Babaya düşen ne? Babaya en büyük vazife anayı rahat ettirmek. Anayı mutlu etmek. Ki o da kafası rahat evladıyla uğraşsın. Yani ana eğitimi birinci derecede çocuğun yetişmesinde en önemli faktör yani. Annenin kalitesi önemli. Babanın da duyarlılığı, gayreti, bu yolda cefakarlığı, yardımseverliği önemli. Ben çalışıyorum, kazanıyorum, veriyorum da sen ilgilen, ben dokunmayayım. Yani baba bir şekilde mutlaka anaya evde ev işleri olsun. Çocukla ekstra ilgilenmek olsun. Onu rahatlatmak olsun. mutlaka bir şekilde el atması lazım meseleye. Hı hı. Şimdi tabii duygusuz ve doyumsuz nesil sıkıntımız var. Ne? Telefon. Şimdi geçen istişare ediyorduk. Hani niye kötülük bu kadar, biliyorsunuz, hani isim verip kötü örnek vermeyelim. Farklı farklı gruplar çıkıyor. Dans grupları falan, hı hı, biliyorsunuz. Erkeklerde de, kızlarda da.
0: Evet.
1: Bakıyorsun çocuk da, parka gidiyorsun çocuğunla. Şimdi benim çocuğum telefon, tablet, televizyon benim evimde yok. Hı hı. 50 tane takip ediyoruz, ilgileniyoruz. Vermiyoruz, az veriyoruz, sınırlı veriyoruz. Verdiğimizde de ne izlediği belli. Belli. Muhafaza edebilir miyiz? Edemiyoruz çünkü bu toplumun içine girecek. Bu çocuk bir okula gidecek. Bir parka gidecek. Ne yapıyor orada? Dans ediyor kızlar işte. Bir şeyler izlemişler.
0: Özenmişler, öykünmüşler.
1: Niye bu kadar hızlı yayılıyor? Kötülük, evet, şu an 500 kilometre hızla gidiyor. İyilik 10 kilometre hızla gidiyor. Sıkıntımız bu. Hı hı. İyiliğin yayılma hızı çok yavaş. Çünkü iyilik nefse, hani cennete giden yollar nefsin zoruna gidiyor. Kolay değil yani. Cennet kolay olsa herkes cennetlik olur. Ama cehennem, nefs, yani hani deniyor ya, bir adama sen gel şu camiyi temizle desen, 2 saat temizler. Hadi 2 rekat namaz kıl dersen, kılmaz. Nefsinin ağrına gider yani. Abdest alacağım da. Hı. Ya abi 2 saattir sen burada kanter süpürgeyle temizliyorsun. Bunu hep örnek verirler. Gerçekten de öyle. Hı. Yani bir görev ver, yapar. Allah için çalışayım. Hadi bir namaz kılalım. Sabah namazını, hı, kılalım. Öğleyi, farz namaz. Ya işte bunlarla çok karşılaşıyoruz. Yani iyilik, güzellik, ibadet tabii ki nefsin ağrına gidiyor. Kötülük çok hızlı yayılıyor. Bu kötülük de nereden yayılıyor? Çok uzağa gitmeye gerek yok yani. Yani telefon, evet, televizyon. Bununla alakalı
0: o zaman
1: ekran...
0: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani dışarıda oynayan bir çocuk bir şekilde üstü başı kirlenir, eve gelir. Anne onu hemen bir duş aldırır, üstünü başını temizler, tabii, tabii, yeni kıyafetler giydirir. Dışarıya çıkan bir çocuk gönlü kirlenir, zihni kirlenir. Anne hemen eve geldiğinde o temizliği yapması lazım. Yani güzel sözlerle, güzel öğütlerle çocuğun kulağına küpeler takması lazım.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten böyle. Bugün mesela arkadaşla muhabbet ederken lafı açtı. Oradan evden çıkarken dua etmek, dua ederek çıkmak. Belli başlı sureleri, korunma dualarını okuyarak çıkmakla ilgili bir mevzu gündeme geldi. Mesela bana bunu annem her gün, ama yani her gün. İnsan unutur değil mi yani? Unutmadan her gün evden çıkarken, uğurlarken söyleye söyleye bende bunu bir meleke haline getirdi. Şimdi ben otomatiğe bağlıyorum yani evden çıkarken.
1: Evet.
0: Bağlıyorum bunu. Şimdi, ya çocukların dünyasına girmediğiniz müddetçe, gerçekten onları kale almadığınız müddetçe, çocuktur canım aman işte oyun çağında oynasın. Ya oyun çağında oynasın ama... Ne ekersen de onu biçiyorsun yani. Bugün, evet, güzel şeyler ek, güzel sür o toprağa, güzel temizle, güzel bakımını yap, güzel bir ürün elde et. Yani çocuk da işte böyle, yani güzel şeyler söylersen,
1: evet,
0: gerçekten onu böyle etrafını sterilize edebilmenin imkanı yok madem öyle. O zaman sana tekrar döndüğünde, akşam yemeğinde, yatarken, uyuyacağı sırada bir şeyleri düzeltmeye çalış. Bu çok salı verildi. Hani saldım çayıra Mevlam kayıra diye bir söz var ya, biraz öyle gidiyor gibi yani. O yüzden de bu sefer kötülük işte 500 kilometre saatte hıza çıkabiliyor. Bir abimiz vardı, ya nasıl olacak bu kötülüğü, nasıl durduracağız falan, nasıl azalacak bu kötülükler falan diye muhabbet ederken demişti ki kötülüğü azaltabilmek için iyiliği çoğaltmak lazım demişti. Mükemmel bir düşünce yapısı aslında değil mi?
1: Evet.
0: Yani iyiliği çoğaltarak biz kötülüğü küçültebiliriz, azaltabiliriz. O zaman hepimiz işte sizin en başta dediğiniz gibi sağlam bir niyetle, böyle halis bir niyetle yeniden bir başlamak lazım. Mesela,
1: evet,
0: bu pazartesi günü okula göndereceğiz çocukları. Ya bu çocuk, ya benim mesela çocuğum, biz yetiştirdik, belli bir şeye getirdik, anaokuluna gidiyordu filan, işte ilkokula başladı. Hiç daha hayatında duymadığı, bugün küfür diye ifade ettiğimiz bir kelimeyi duymuş, gelmiş bana soruyor, baba bu ne demek filan diye mesela. Şok oluyorsun ilk başta ama belli etmemeye çalışıyorsun. lisanı münasiple anlatmaya çalışıyorsun filan. Yani orada hemen devreye girmek gerekiyor. Bu öğretmenin yapacağı bir iş değil. Çünkü çocuk herkese gönlünü açamaz. Yani işte çok çok böyle hocanın, yani öğretmenin çok gerçekten iyi damar yolu açıcısı olması lazım yani.
1: Evet.
0: O damardan iyi girmesi lazım ki çocuğa ulaşabilsin filan. Bunlar ben tabii ki sizin de bir eğitim yuvası kurucusu olarak sonuna kadar dikkat ettiğinizi düşünüyoruz elbette.
1: Evet.
0: Bunu daha seçerken işte çocuğa yaklaşımı nasıl, neyi nasıl öğretiyor vesaire, bunlar çok çok önemli. Geri dönüşler velilerden çok önemli. Ama sadece eğitimcinin işi değil, velilere de buradan çok çok büyük görev
1: Tabii,
0: düşüyor yani.
1: Yani eğitiminin %90'ı bitmiş bir çocuğu alıp biz birden başlatıyoruz.
0: Heh.
1: Öyle söyleyeyim yani.
0: Evet.
1: Yani bitmiş.
0: Evet.
1: Her şeyi öğrenmiş, oturmayı, kalkmayı ya da öğrenememiş.
0: Hı-hı.
1: Yani şimdi mesela dikkat ediyorum. Stresli, yani bir ilk bölümde de konuştuk ya, yani insanımızın sinir katsayısı çok arttı eskiye göre. Yani direkt dalıyor yani, hani
0: Hı-hı.
1: argoda atlıyor, dalıyor, kızıyor.
0: Ne bir öfke kontrolü
1: öfke
0: var, ne bir tahammül
1: çok
0: var.
1: Çok sıkıntılı. Ya ne Müslüman ahlak, ya bir Müslüman bir yutkunur ya. Bir sabırlı olur ya. Yani Siyer-i Nebi'de okumuyor muyuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Taif'te taş atıyor, taşlıyorlar. Ayaklarından kanlar akıyor. Yani kanlar ayaklarından aşağı gidiyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Oradaki insanları helak etmek için okumadık mı? Biliyoruz. Peygamber Efendimiz dur ya Cebrail. Bunların nesillerinden gelenler yarın Müslüman olabilir. Bunlar Müslüman olabilir. Müsaade etmiyor Peygamber Efendimiz. Ya en büyük örneğimiz Peygamber Efendimiz'se sen kimi örnek alıyorsun yani? Çok sabırsız, çok sinirli, dayanıksız, agresif, patlamaya hazır bomba. Ya sen abi hangi peygamberin ümmetisin? Hangi dine mensupsun? Nerede kaldı sabır? Vel asr, Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Estağfirullah, vel asr, innel insane lefî husr. Bütün insanlar hüsrandadır. İllellezine amenü ve amelü salihati ve tevasav bis sabri ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.
0: Evet.
1: Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Onlar kurtuluşa erecekler
0: evet.
1: diyor. Abi nerede kaldı sabır ya? Kur'an-ı Kerim'de kaç tane fesabrın cemil, sabır cemildir, güzeldir, iyidir. Kaç tane ayet var?
0: Ama işte o örnek
1: şimdi,
0: olarak çıkarılıyor hep
1: yani
0: ekranlarda.
1: Yani sen sabırsız olduğun zaman, tahammülsüz olduğun zaman kaç tane ayete muhalifsin? Her şey namaz kılmak, oruç tutmak değil ki. Ayetlerin hepsini yaşayacaksın. Hepsi bize farz. Dayanıksız, güçlü. Ya ben güçlüyüm, haklıyım. Her güçlü olan haklı demek değil. Şimdi anneler, babalar gerçekten tahammülsüz. Görüyorum, gözlemliyorum. Ben şimdi artık işim bu olduğu için bakıyorum yani. Nasıl davranıyor? Çocuğuna ne yapıyor? Çocuk artık şey yapmış, stres pısmış, bağıracak, kızacak, özgüvensiz. Bu evlatlarımız gelecekte bu memleketi yönetecekler. İnşallah dünyaya hakim olacaklar. Tekrar İslam'ı bütün her yerde, yeryüzünde hakim edecekler. Doğru mu? Yani biz niye neslimizi böyle yetiştirelim? Özgüvenli, kaliteli, sen bağıracaksın, kızacaksın, fırça atacaksın diye pısan, strese giren, eli ayağına dolaşan, ne yaptığını bilemeyen. Görüyorum.
0: Hı hı.
1: Ya annelerimiz çok dayanıksız, tahammülsüz. Benim ne kadar işim var sen biliyor musun? Yani biz konuşmuyor muyuz? Soruyorum, benim babam 6 kardeş, annem 7 kardeş, 6 kardeş. Ona soruyorum, annesi 9 kardeş, babası 10 kardeş. Hepsi dolu dizgin, maneviyatında, inancında, düzgün, yaşantısı, ekonomisi. Ya şimdi çocuklara bakıyoruz, 2 kardeşler, 1 kardeşler, 3 kardeş. Yani annelerimiz, anne sen de annesin.
0: Evet.
1: İmkanlar dersen her şey, imkanın kralı var şu an.
0: Hı
1: hı. Yani geçmişi söylemeyelim neler olmadığını.
0: Hı
1: hı. İmkanın kralı var. Bütün her şey önünde. Doğru mu? Rahatlık, evimiz, ısıtma sistemi. Yani saymayayım yani her şeyi. Herkes biliyor çok iyi. Peki niye biz bu kadar tahammülsüz? Niye dayanıksızız? Evladımıza niye biz böyle yapıyoruz?
0: Niyetler
1: niye böyle
0: yetiştiriyoruz? Bozuldu çünkü demek ki
1: biraz
0: hocam.
1: Önce dedin ya çok hoşuma gitti yani götüreceğim. Çamura girecek çocuk. Hı. Ya çocuğu çamura sokamıyoruz ya.
0: Evet.
1: Pamuk prenses yetişiyor çocuk. Yakın sıkıntıda hasta oluyor, bağışıklığı düş. Ya gitsin bir üstünü kirletsin, çamura girsin, kuma girsin, kafasına bir kum atsın, bir tadına baksın. Tamam mı? Baksın ya. dayanıksız, hemen bağırıyor.
0: Demirin tadını biliyoruz ya biz hocam.
1: Ya biz de biliyoruz yani, her şeye baktık yani.
0: Balkon demirini ya, yalamıştı.
1: Yapamaz. O çocukta o cesaret yok. Biliyor kafasına ya terlik ya fırça. Yani biz eski nesil, biz o kadar fırça dayak yemedik ya. Evet. Ya şimdi çocuklar tamam, belki elle fırça dayak terlik hani vardı ya annelerimizin. Bunlar belki şu anki nesilde yok ama o baskıyla, o bağırmayla yani böyle fıtratı değişmiş nesiller evet. ortaya çıkıyor. Aslında her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Hepsi Müslüman doğar. Hepsi ahlaklı doğar. Ama biz ne yaparız onları? İzzetliklerimizle, davranışlarımızla o çocuğu değiştiriyoruz. Problem bu.
0: Evet.
1: Yine anneye geldik sıra. Yani annemiz, annelerimiz gerçekten kendilerini çok iyi yetiştirmeleri lazım. Annelik konusunda. Çocuk yetiştirme konusunda. Çünkü yani Allah emanet etmiş, Allah nasip etmiş değil mi? Binlerce insanın evladı olmuyor, çocuğu olmuyor. Keşke olsa da diyor ben ne kadar ilgilenirim diyor. Ya Allah sana nasip etmiş. Lütfen yani özverili, yani özveri kelimesini çok kullanıyorum bu arada. Yani gerçekten özverili olunması lazım.
0: Ama gayret, çok kıymetli
1: yani özverili
0: bir kelime.
1: Ne demek?
0: Yani,
1: canından
0: kendinden vermek. Vere vere. Yani.
1: Kendinden vermek lazım. Evet, evladın ya, Allah'ın emaneti. Sen yarın ecelin geldiği zaman, rahmetli olduğun zaman sağ tarafın ya da sol tarafın devam edecek. Ne şekilde? Evladın tarafından devam edecek. Hayırlı bir evlat yetiştirdiysen. Doğru mu? Evlat, hayırlı evlat sadakayı cariyedir. Ne demek? Öldükten sonra da amellerin devam edecek. İyi ya da kötü. Nasıl bir evlat?
0: Evet.
1: Bir dünya mal mülk biriktirdin, yaptın. Kime bıraktın? Ne yaptılar? Nasıl harcadılar? Nasıl kazandın? Nasıl harcandı? Nasıl harcadılar? Kötü bir evlat bıraktın. Bu noktada bunlar gerçekten çok önemli. Yani o yüzden...
0: Yani biz şimdi bugün maddi kısmını değil, manevi kısmını birazcık daha fazla konuştuk ama arzu ettiğimiz şey zaten biraz da bu. Niye? Ya maddi kısım bir şekilde halloluyor hocam ya. Bir şekilde halloluyor
1: ya,
0: yani.
1: Rızkı veren Allah'tır. Allah Teala
0: ne kadar
1: diyor ki ben kulumun,
0: çabalarsan çabala.
1: Kulumun hiçbir şeyine kefil değilim diyor. Sadece diyor rızkına kefilim. Biz de... Allah zaten tek kulunun rızkına kefil. O kadar rızık için, para için bir şeyleri kovalıyoruz ve istiyoruz ki kovalamana gerek yok. Allah Teala çöldeki kertenkeleyi bile susuz bırakmıyor ya. Evet. Suyunu buluyor, çölde kertenkele dolaşıyor. Evet. Suyunu içiyor. Evet. Yaşıyor. Yani sen bırak ya, Allah'a bırak bazı şeyleri ya. Gündemin olmasın, gündemin ahlak olsun, şuur olsun, iman olsun, inanç olsun. Yani bu gayretlerde niyet edelim.
0: Yani matematikte işler kötüyse bir sonraki sınıfta düzelebilir.
1: Kesinlikle
0: ben matematiği düzelir. Lise ikinci sınıfta falan düzelttim.
1: Ben son sene düzelttim.
0: Cidden lise mi? Sonunda. Lise 2'de düzelttim ben matematiği.
1: Doğrudur.
0: Benim lise 2'ye kadar matematik hiç iyi değildi. Ama bir tane hoca çıktı mesela. Bize matematiğin
1: sevdirdi.
0: Ne olduğunu anlattı
1: bu
0: önce.
1: Bu kadar. Bir hoca sonra... çıkar, bir kuruma gidersin, ortamı seversin. Bir sana evet. şuur yükler, bir dava yükler, bir anam babam bir yerden dua alır, yürürsün gidersin yani. Hı. Memlekete yapacağın şeylerin haddi hesabı olmaz yani. Evet. İnsanlığa faydanın evet. sınırı olmaz. Sen her yaptığın güzellik, anam baban seni o niyetle yetiştirdiyse, anana babana da sevap geçiyor. Azalmıyor ki senin. Şimdi...
0: Bunlar hakikaten yabana atılacak konular değil yani. Bunlar üzerinde derinlemesine düşünülecek konular. Bence esas modellemenin önce buradan...
1: Ahlak,
0: maneviyat,
1: adab-ı muaşeret. Yani. Ahlakı olan çocuğa 50 puanı vereceksin. Dersler sonra gelecek.
0: Evet.
1: Sen ilk önce sisteminde bunu kuracaksın ki çocuk ahlaka, maneviyata, şuura, davranışa önem versin. Eskiden karnelerimizde davranışlar yazardı. Peki, iyi, orta.
0: Evet.
1: Hani bir şey yok ama yazardı. Ya işte hoca oraya orta yazmasın, iyi yazmasın. Ona bile dikkat ederdik.
0: Evet.
1: Bir not ortalamasına katkısı bile yoktu yani.
0: Evet.
1: Ama ne yapardık? Yani orada biz onu görmeyelim, dikkat edelim. Şimdi... Bırak yani hani tamam yazılıyor bazı yerlerde ama yani ne kale alan ne dikkate alan. Niye? Çünkü sistem kapital, notlar önemli, ortalama önemli. Ahlakın, maneviyatın bir önemi yok. Ne yaparsan yap kazan.
0: İşte sonra ne oluyor hocam? Sonra Türkiye'nin gündemine akran zorbalığı dediğimiz bir şey
1: evet.
0: giriyor. Yani ve bugün gerçekten geçen gün bizim de başımıza geldi. İşte... Dışarıda oyun oynarken bizim kıza işte biraz yaşça büyükler işte alay etmişler filan. Birkaç da böyle bir şeyler söylemişler filan. Geldi baba işte bana böyle böyle dediler. Morali bozuk. Ya niye moralim bozuk falan böyle böyle oldu filan. Ya şimdi o kadar üzüldüm ki bir defa o çocuklar adına üzüldüm önce. Çünkü ben çocuğumla ilgilenirim. Ben çocuğumu bir şekilde yatıştırırım, teskin ederim. Ben de elhamdülillah o bilgi donanım var. Ama ben öbür çocuk için endişeleniyorum. Bu çocuk böyle giderse ne olacak? Bu çocuğa anne babası nasıl haberdar olacak? Bu çocuğun zorba tavrı nasıl düzeltilecek? Mesele orada hocam. Esas mesele orada. Zorbalık yapan çocuğu tespit etmek. Bak, zorbalığa uğran çocuğu bir şekilde teskin edersin, anlatırsın. Onun işi kolaydır. Esas zorbaya doğruyu nasıl öğreteceksin? İnsani hizaya nasıl getireceksin? Mevzu o yani.
1: Yani çocuktan önce ailesini tedavi etmek
0: işte, lazım. İşte ailesi zaten belli başlı bir seviyede olmuş olsa o çocuk öyle olmazdı.
1: Tabii ailede yani o çocuk ne yaptı? Yani doğdu, zorba mıydı? Ya sen onu nasıl bir ortama soktun? Yani, hangi okula gönderdin? İlgilenmedin, takip
0: ona,
1: etmedin.
0: Falan.
1: Tabii ne izletti? İşte,
0: var böyle zorbalık içeren diziler, miziler falan.
1: Duygusuz nesil meselesi o. Nedir? Bu kaydırmalar var ya.
0: Evet.
1: Yani kaydırıyor, işte birini öldürüyorlar, üzülüyor, kork, geçiyor bir korku.
0: Komiklik var.
1: Komiklik, gülüyor, ağlıyor.
0: Üzüntü verici bir şey.
1: Duygusuz nesil.
0: Darma duman, evet doğru.
1: Yani bir şey yok ya, bir ağlıyorsun, bir gülüyorsun, bir korkuyorsun.
0: Beynin duygu merkezi tarumar
1: yani,
0: oluyor yani.
1: Telefon noktasını çözerse veliler, çocuk bir şeyle ilgilenecek. Ne yapacak? Misket oynayacak, robot yapacak, puzzle yapacak. Yapacak çok şey var ama... İşte etkili yetkili veli. Nasıl veli etkili yetkili bir okul arıyor? En iyi okula vermeye çalışıyor. Bugün devlet okullarında işte kayıt ücreti vesaire alınmasın deniyor. Doğru mu? Konuşuluyor. Her sene konuşuluyor. Ama alınıyor. Niye? Kaliteli bir okul var diyelim. İşte çok talep olan bir okul var diyelim. Devlet okulu. Ne yapıyor? Herkes hücum ediyor. Para da veriyor. Kayıt da oluyor. Bunu kovaladığın kadar sen ne yapıyorsun yani? O çocuğa evde. Çünkü okul saatinden daha fazla evde bu çocuk.
0: Evet.
1: Yani okul bir verecekse sen iki verme fırsatın var. Okul bir veriyor, sen iki kaybediyorsun. Şimdi ne diyoruz? Hani biraz önce siz de söylediniz. Bir kötülük yaptığında yerine bir iyilik yap, onu kapat. Hı. Hani kötülük ne kadar hızlı yayılıyor. Yani bu önemli bir bakış açısı. Bir kötülük mü yaptın? Hemen yerine bir güzellik yap, bir tövbe et, bir iyilik yap. O kötülüğü kapat. Şimdi dediniz ya, o şeyden bahsedeyim. Unutmadan sonra devam edelim. Şimdi gençlerde, çocuklarda velilerimiz de izliyor. Hem onlara da bir ders olmuş olur mesela. Sanal kumar ve iddia.
0: Oo.
1: Kısa bahsedelim, geçelim. Çok önemli bir mesele. Aslında ayrı bir mesele bu. Ayrı bir konu ama okullar başlıyor. Çocuklar bizden, elimizden çıkıyor. Kimlerin eline gidiyor? Hangi arkadaşlarla arkadaşlık yapıyor? Yani ben çocuğumu, kendi evladımı bir okula vereceğim. Verirken 50 tane düşündüm. Nereye verebilirim? Ne yapabilirim? Nasıl bir öğretmen? Nasıl bir veli grubuyuz? Nasıl bir öğrenci grubuyuz? Okulun misyonu ne? Ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Gerçekten çok önemli faktörler bunlar. Hepsinin yüzdelik önem payı var. Şimdi ben çocuğa telefon vermedim, tablet vermedim. Televizyon izlemedi. Evimizde televizyon yok. Biz evde puzzle yapıyoruz. Binli, 500'lü. Yani şimdi atıyorum... Ben o kadar uğraştım. Benim çocuk alır, örnek veriyorum, binli puzzle yapar. Aynı yaş çocuğa 50'li ver, yapamaz. Hı hı. Şimdi ben bunu aynı sınıfa koyacağım şu an. Hı hı. Yani seviyesi yüksek bir çocuğu mecbur, yok, uğraşmıyor anne baba. Halbuki hepimizin derdi olması lazım.
0: Evet.
1: Sadece benim derdim olup ben kendi evladımı kurtarabilir miyim? Kurtaramam ki. Hı hı. Senin çocuğunla arkadaş olacak. Hı hı. Çünkü yani ne kadar benim disiplinimle, programla bir şey yapsa en serbest kaldığı anda o kişiliği ortaya çıkacak.
0: Ortalaması
1: yani.
0: Ortalaması düşecek. Etrafındaki 5 kişinin ortalamasısı.
1: Aynen, etrafındaki 5 kişinin ortalamasısın.
0: Ortalama
1: çok güzel yani.
0: Düşürecek işte.
1: Düşürecek.
0: Yani.
1: Ya hepimiz mücadele etmemiz lazım. Sadece ben mücadele, tamam ben elimden geleni yapayım. Allah ne diyor? Hani İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca misali. Ben elimden geleni tabii ki yapacağım, evladımı iyi yetiştireceğim. O sınıfın içine girecek mecbur. Girmiyor mu? Girecek. Ama yine ben bakıyorum mesela toplulukta en iyi gençler, gruplar, çocuklar yine en iyi ama bu kadar. Yine düşük yani. Hı hı. Şimdi sanal kumar, iddia vesaire, bunlara lütfen velilerimiz çok dikkat etsin. Şu an Türkiye'de 20 milyona yakın sanal kumar bağımlısı var.
0: Aman
1: 20
0: Allah'ım
1: milyon.
0: Ya.
1: 4 kişiden 1 kişi sanal kumar bağımlısı, intiharlar, problemler, boşanmalar, cinayetler, hırsızlıklar, ciddi bir bağımlılık.
0: Geçen sosyal medyada gördüm. Haber uygulamasından son dakika düştü. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi 68 bin yasa dışı bahis sitesi kapatıldı diye İçişleri Bakanlığı bir operasyon yapmış. 68 bin. Bunlar tespit edilip kapatılanlar. Demek ki
1: açıyorlar.
0: 68 milyon var yani.
1: Açıyorlar, kapatıyorlar. Çok fazla var. Hiç ummadığınız insan, hiç ummadığınız insanlar bulaşmış. Hı-hı. Bir hastalık. Hı-hı. Yani uyuşturucu gibi farklı maddeler gibi.
0: Hem de en zor tedavi edilen
1: ve hayatlara mal oluyor ve çocuklarımız şu an gruplarla, arkadaşlıklarla bu bağımlılığa birçoğu bulaşmış durumda. 4 kişiden biri BİM kartı mesela, isim vermeyelim, ya da işte market kartları diyelim. Hı. Bu kartları alıp hani online yüklemen lazım ya, kredi kartı yok. Hı. Yani oradan parayı oraya yatırıp kartı alıp o kartlarla uygulamalara para yükleyip oradan da oynuyorlar. Yani aileler nelere dikkat etmeli? Çocuğum cebinde bu var. Ne işe yarıyor? Yani aynı bir doktor gibi. Şu hareket neye sebep? Niye böyle?

0: bir mesele yok. Ama evet, hani bizim düşüncemizde gibi düşünen velilerimize bu noktada telkin ve uyarıda bulunmuş olalım.
1: Duyumsuz... Hocam zamanımız da epey daralmış. Yani evet, 3, 5, 7, 8 dakikamız kalmış.
0: Çok hızlı
1: Pazartesi
0: geçiyor.
1: Zil çalacak hocam yani. Ne yapmak lazım? Yani bir günü, öğrencinin bir günü, onu konuşalım mı? Yani,
0: konuşalım kısaca.
1: Kahvaltı yapmadan göndermemek lazım falan filan, bir sürü işler var. Şimdi bir günü nasıl geçmeli? Okuldan sonrası var.
0: Tabii.
1: Okuldaykenki durum var filan. Bir veli ne yapacak, öğrenciye nasıl yaklaşacak?
0: Yani mümkün mertebe bir kez geç uyuma, 12, 1, 2, hı-hı, bu olayları durdurmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani çocuk yatsı namazını kıldıktan sonra mümkün mertebe ödevini de yaptıysa, baktıysa, hı-hı, yani uyuma noktasına geçmesi lazım. İşte sabah namazıyla Bismillah diyorsak, hı-hı, veli olarak evladımızı da kaldırıp hani sabah namazına kalktığın zaman onun bereketiyle, feyziyle zaten o çocuk olması gereken yere gider. Hı hı. Yani Rabbim görüyor yani. Kaç insan namaz kılıyor ibadetinde, oğluyla, evladıyla. Rabbim onu inşallah dost doğru yola iletir. Sabah namazıyla beraber başladıktan sonra mutlaka güzel bir kahvaltı lazım. Yani okula gitmeden önce yumurtayı çok tavsiye ediyorlar. Hı hı. Özellikle haşlanmış yumurtayı. Mutlaka bir tane. Çocuklara yani zorla da olsa, ilaç niyetine de olsa protein noktasında en değerli besin. Çünkü birçok şeyin artık fıtratı da değişti. En azından yumurta noktasında kahvaltıla mutlaka evlatlarımıza besin değerini yedirmemiz lazım. Paketli gıdalardan uzak tutalım. Paketli gıdaları yiyen çocukları yani hani Peygamber Efendimiz Hazreti Şeriflerine de var. Bütün hastalıklar mideden geçer. Bütün fıtratlar mideden bozulur. Mide olayı çok önemli. Mide olayında yediğin paketli gıdalar, kapalı gıdalar. Yani içine bakıyorsun, koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici, havalandırıcı. Yani hiçbir fayda sağlamayan şeyler.
1: Evet.
0: Çocuğun fıtratı da bozuluyor. Ne koydukları belli değil. Bu noktada mümkün olduğunca kantin noktasına okullarda çok dikkat etmemiz lazım. Yani, hı-hı, sınırsız para, kantin. Hayır oğlum, okulda yemeğin var. Yemeğini ayarladım. Buyur. Yemekhanede yemeğini ye. Onun haricinde su alacaksan buyur sana su parası. Şimdi asıl hani o mesele, doyumsuz nesil meselesi var. Dünyada en çok intihar edenler genelde doyuma ulaşanlar. Zenginler. Her şeye ulaşmışlar. Sırada bir şey yok. Yani hayat onu gerektiriyor sırada. Bir sonraki adım, bir sonraki adım. Bundan dolayı yani çocuk ortaokula gidiyor, son model telefonu, işte arabası, imkanları. Yani sonrası yok yani. Her şeyi vermişsin. Ama hayat böyle bir şey değil ki. Hep,
1: evet,
0: sana güldüğü gibi evladında gülecek diye bir şey yok.
1: Böyle sıralı yaşanması gereken bir şey esasında.
0: Yani kesinlikle. Yani
1: zamanına,
0: ben sınırsız bir para vereyim.
1: Ve ruhuna uygun.
0: Sınırsız bir para vereyim. Bana karışmasın. Gönlünü edeyim. Yani veliyi de anlıyorum. Ben görmedim, çocuğum görsün. Şimdi böyle bir veli portföyü var. Param var. Vereyim. Arkadaşlarından düşük kalsın ya.
1: Evet.
0: Yani almasın, yemesin. Yememek yemekten daha iyi şu an.
1: Evet.
0: Gerçekten. Yani yemekhanenin yemeğini yesin.
1: Yani hani hep şöyle bir dua edilir ya, Allah az verip aratmasın, çok verip, evet, azdırmasın diye. Şimdi bir, şimdi yanlış anlaşılmasın bu benzetmem ama babalar çocuklarına bazen çokça böyle imkanlar sunup çocuğu zıvanadan çıkartma noktasında birazcık daha çok gayretli görünüyorlar. Bu çok yanlış değil mi hocam?
0: Çok
1: yanlış. Yani çocuğun sahip olabileceği harçlık miktarı nedir? Haftada harcayacağı ya da günlük harcayacağı.
0: Bununla
1: bu bellidir yani.
0: Bununla alakalı zaten şeyler var, metotlar var. Yani bakılsın ilkokuldaki çocuğa ne verilmesi lazım, ortaokulda ne, lisede ne. Yani günlük, haftalık, aylık metotları var. Çocuğa kendi hesabını yaptırıyorsun.
1: Tabii.
0: Büyüdükçe...
1: Yani şunu demek istiyorum, çok verirsen demek ki kötü şeyler olabiliyor yani. Çok verince insan garipleşebiliyor
0: çok
1: yani.
0: Çok verince iyiye gitmez.
1: O yüzden ölçülü ve dengeli olmak
0: ölçülü,
1: lazım.
0: Ölçülü, dengeli, yemeğini ye. Okulda yemek var. Yemeğini ye. Yani oradan kapalı gıda alarak kendini zehirleme. Zehirliyor. Hı hı. Yani ne yapacağız yani?
1: Son
0: söylüyoruz.
1: Son 4 dakikamızmış hocam.
0: Eyvallah. Yani son...
1: Muhabbet de daha yeni koyulaşmadı mı ya?
0: Ya aynen.
1: Değil
0: bir,
1: mi yani?
0: bir bölüm daha devam edebiliriz.
1: Tam böyle oluyor yani. Tam artık herkes rahatlıyor.
0: Evet.
1: Bu programda genelde. Tam böyle tava geliyor tabiri caizse ama... Süre bitiyor. Hani geçen gün Ali abimiz

0: de söyledi. Ateş tava geldi, hamur bitti. İnsan tava geldi, hani ömür bitti gibi.
1: Evet.
0: Öyle bir durum oluyor yani. Dolayısıyla ama niyetlerin halis olması ve o şekilde başlamak, taze bir başlangıç yapmak,
1: Kesinlikle öyle.
0: kaçıncı sınıfta olursa olsun talebe, anne babaların hakikaten büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde çocukların bu eğitim öğretim dönemi boyunca yanlarında destekçi olması, önlerini açması, ahlaklı, maneviyatlı olabilmeleri hususunda daha gayretli, daha özverili olabilmesi için elinden geleni yapması gerekiyor. Siz de bunun için çaba sarf
1: Evet.
0: ediyorsunuz eğitim kurumu olarak, bir eğitimci olarak, bir baba olarak da. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bazen öyle bir şey oluyor ki ya insan çok biliyor, çok bildiğini de zannediyor filan, sonra o iddiadan da sınanıyor Allah muhafaza. Biz yine Cenab-ı Hakk'a sığınalım.
1: Tabii ki.
0: Rabbim evlatlarımızı korusun,
1: Amin.
0: kollasın,
1: Amin
0: iyi
1: inşallah.
0: insanlarla karşılaştırsın,
1: En güzel dua bu.
0: iyi eğitimcilerle karşılaştırsın, iyi sınıf arkadaşlarıyla karşılaştırsın. Eksikler varsa tamamlansın inşallah. Öyle bir eğitim öğretim dönemi dileyelim inşallah
1: İnşallah
0: hocam.
1: kazasız belasız. Moral bozmaya gerek yok. Biraz önce siz de bahsettiniz LGS, işte matematiğim şuydu. Ben de aynı şekildeyim. Yani biz de işte ortaokul bittiğinde yine LGS vardı. Sonra SBS oldu, TEOG oldu vesaire değişti. Tekrar LGS'ye döndü. Yani çok düşük puan almıştım. Yani öyle bir gündemim, ortamım, arkadaşım, öğretmenim. Yani hepsi bir şey. Ya da işte ailede öyle bir misyon. Hadi çalış, başarılı ol, ders çalış. Yoktu yani.
0: Farkındalığınız yoktu yani.
1: Yoktu. Yani olsa belki yapardık. Yoktu yani. Çok düşüktü. Yani ben o gün hani örnek olsun diye söylüyorum. Özgüven olsun. Hem de sona geldik. Bitirelim hızlıca. Yani işte 500 puan üzerinden 250 puan falan almıştım yani LGS'den. Çok düşüktü yani. Yani Sarıyer'de bir İmam Hatip kazanmıştım. Hatırlıyorum 8 bittikten sonra. Lisede Kur'an kursuna gittik. Hafızlık yaptık. Açıktan lise okuduk. Hani doğru düzgün bir okul dersi de görmedik. Açık lise formatını biliyorsunuz. Kendimiz çalışıyoruz, geçiyoruz vesaire. Bir sene üniversiteye hazırlandım. O üniversite hazırlıktan sonra işte bugün 3 milyon kişi sınava giriyor. O zaman böyle 2 milyona yakın sınava giriyordu. 60 bininci oldum mesela eşit ağırlıktan. Bir sene hazırlandım.
0: Demek ki
1: Ortaokulda
0: oluyormuş dediniz, değil mi?
1: ya şöyle
0: Sonra.
1: sende o kabiliyet var. Yapsan yaparsın. Ne arkadaş ortamı denk geldi. Ben de en arkada oturan gruplardandım yani. Yani. Hani günü dolduralım, vakti dolduralım. Sarmıyor. Bizi bir yönlendiren, ilgilenen öğretmen, hoca, okulun misyonu olmadığı için vakti dolduruyorduk, günü geçiriyorduk. Hani cevher var, cevheri işleyecek bir imalathane yok misali. Böyle bir durum vardı. Niye? Çünkü yarın yaptık yani. Yani gittik, hiç lise okumadan, ortaokulu bile kale almadan bir sene hazırlandın. Sıkı sıkıya gittin, 60 bininci oldun. Yani belki %30'luk dilimden, 8. sınıfta %30'luk dilimdeydim. %2'lik,
0: Dilime gir.
1: %1'lik dilime girdik neredeyse yani.
0: İşte
1: Yani...
0: ziyan olacakken Cenab-ı Hak müsaade etmemiş. O yüzden duaya daha çok sarılmak lazım.
1: İnşallah.
0: Hocam çok teşekkür
1: Eyvallah. Biz
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederiz
0: Uzunca bir aradan
1: dinleyenlerimize.
0: sonra yaptığımız ilk programa katıldınız. Sağ olun, var olun.
1: Allah razı olsun.
0: Yeni stüdyomuzda, yeni mekanımızda. İnşallah daha ilerleyen günlerde yine burada mülaki oluruz. Güzel şeyleri konuşuruz. Sevgili izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.
2: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
9: Reklamları dinlediniz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam kabrine uğruyor, ayakta namaz kılıyor, görüyor. Sonra Mescid-i Aksa'ya yakın, oraya geliyor. 224 bin peygamber toplanıyor. Saflar diziliyor. Arkasında en alim, en faziletli peygamber kim? İbrahim aleyhissalatü vesselam. İmamın arkasında kim duruyor? İbrahim aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra sağındaki en alim olacak. Sağında kim duruyor? Musa aleyhissalatü vesselam. İbrahim aleyhisselamın solunda kim duruyor? Safta arkada. İsa aleyhissalatü vesselam. Böylece 224 bin peygamber toplanıyor. Orada da onlarla görüşüyor. Namaz kılıyorlar cemaatle. Nafile namaz. Çünkü zaten peygamberler vefat ettikten sonra onlara namaz farz olmaz. Ama nafile namaz kılıyorlar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merdiven dayanıyor. İşte Burak'la oraya kadar geliyor. Miraç merdiven demek. Merdiven dayanıyor. Mescid-i Aksa'daki kayayan Sahratu Beytil Suhuril Cennet, cennet kayalarından bir kayadır o. Onu da ziyaret nasip oldu. O kayanın üzerine göklere merdiven dayanıyor. Birinci kat semaya kadar öyle işte. Yedi kat semaya oruç ediyor. Oradan Sidratül Münteha'ya, oradan işte Beyt-i Mamur'a, Cenab-ı Mevla mekandan münezzeh olarak ziyaret ediyor. Orada da altıncı kat semaya geliyor. Altıncı kat semada da kimle görüşüyor? Musa aleyhissalatü vesselam. Ruhlar ölmez. Aynı bedeniyle duruyor. İşte 50 vakit namazı aldığında Mevla'nın emrini kabul edip inerken yine aynı tertip üzere iniyor. Sidratül Münteha'ya, işte Beyt-i Mamur'a, Arş-ı Ala'ya oradan iniyor. 7. kat semada yine İbrahim aleyhisselamla bir daha selamlaşıyor. 6. kata iniyor. Selamlaştı inerken. Dolayısıyla 6. kat semada yine Musa aleyhisselam işte Mevla sana ne emretti? 50 vakit namaz. İşte dön, tahfif iste, kolaylık iste. Senin ümmetin 50 vakit namaz kılmaz. Ben Beni İsrail'de çok tecrübe ettim. Kılmadılar. Hepinizin bildiği hadise gerçekleşiyor. Her seferinde 5-5 iniyor, sonunda 5 vakit kalıyor. Farz olarak üzerimize. Buradaki şefaati de kim yapıyor? Musa aleyhisselam yapıyor bu aracılığı. Ve bu fikri o veriyor. Şimdi yine Vehhabiler burada çuvallıyor. Diyorlar ki öldükten sonra ölüden bir fayda gelmez. Onun için diyorlar ki Resulullah da öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan da bir fayda beklemeyin diyorlar. Haşa haşa. Peki Musa aleyhisselam vefat etti mi? Etti. Miraç gecesi sahih hadislerde kabrinde ayakta namaz kılıyor muydu? Kılıyordu. Ayakta kılmak kimin işi? Bedenin işi. Çünkü ruh ayakta oturarak diye vasıflanmaz. Sonra Mescid-i Eksa'da görüştü mü? Görüştü. Namaz kıldılar. Sonra 6. kat semada buluştu mu? Buluştu. Ya ayet var es-sâdîle ve lekad âteynâ Mûsel kitâbe felâ tekun fî miryetin min liqâihi. Secde suresinin sonunda. Habibim andolsun elbette muhakkak biz Musa'ya kitap verdik, Tevrat verdik. Sen de onunla görüşeceksin. Onunla buluşacağından şüphe etme. Ben seni buluşturacağım diyor. Peki bu ayet ahiret buluşmasından bahsediyor olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Ahirette herkes herkesle buluşacak. Biz de Resulullah'la buluşacağız inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir ölmezsek zerre kadar imanımız olsa Resulullah'ı göreceğiz inşallah. Ahirette. Mahşerde bütün peygamberler var. Peki sen Musa ile buluşacağından şüphe içinde olma diyor ayette. O neresi işte? Miraç gecesi buluşturdu. Onu söylüyor. Çünkü neden? Mahşerden evvel buluşması lazım. Aksi takdirde mahşerde herkes buluşuyor. Ne özelliği var? İşte ölüden fayda gelmezdi de 50 vakit namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldım, kabul ettim diye iniyordu. Biz 50 vakit nasıl kılacaktık? 5 vakti kılamayan bizim gibi acezeler nasıl kılacaktık? 50 vakte kim abdest tutacaktı? Yani bizim çoğu insanlar abdesti tutmuyor. Yani 50 vakte en az 25-30 abdest ister. Adam dedi abdest almaktan derilerim aşındı dedi ya. Bir de vesveseliyse yandık. Oldu olmadı 50 kere sürüyor. E adam 50 vakit kim abdestini tutacak? Zaten abdest taze alsan daha makbul, o ayrı bir şey. Ama abdeste üşenen, namazda üşenmekten daha fazla abdeste üşenen var. Adam diyor şu namaz abdestsiz olsaydı ben bu 5 vakte kılardım da diyor. İkide bir abdest sorunu çıkıyor. Bacağını yıka, başını yıka. Ya peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakti aldı geliyor muydu? Halid abi vardı. Ali Adar Efendi babamızın mahdumu. Benim de çok dostum, bana çok iyilikleri var tabii. Babam yaşında, hatta dedem yaşında. Çoktan vefat etti 85'lerde. Ömrümüz onunla geçti diyebiliriz çocukluğumuz. Efendi Hazretimiz ona çok itibar ederdi. Ali Adar Efendi'nin oğlu diye. Kardeşallahu aleyhi ve sellem. Öyle derdi. Bizim efendiye de Hafız abi derdi. Efendiden çok yaşlıydı. Hafız abi dedi ya. İyi ki Miraç'a sen çıkmamışsın dedi. Efendi şaşırdı ne diyor diye. Dedi ki sen gitseydin o kadar namaza ibadete bizim efendi merak ya. Sıralı namaz, sıralı ibadet. Sen gitseydin dedi 50 vakti gözü kapalı alırdın da gelirdin dedi. Yanmıştık dedi. Efendi de gülüyordu mübarek yani. Ne yapsın? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namaza o kadar düşkün ki cu'ilet kurratu ayni fi salah. Gözümün nuru namaz diyor. Gözümün feri namaz diyor. Her şeyimden beni Mevla mahrum etse diyor. Namazdan mahrum etmesin diyor yani. Namaz. Bize ne kadar zor geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tatlı geliyor. O zaman Musa aleyhisselam gönder. Tekrar geldi. Kaça düştü? 45. Ya bunlar 45 kılar mı dedi. Sen ne yapıyorsun ya? Gitti ya tahfif istedi. Allah-u Teala mekandan münezzeh. Ama Allah-u Teala ile nerede görüştü Efendimiz? Mekanda. Mevla mekansız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yerde gidiyor, secde ediyor, Mevla ona nida ediyorsa oraya gidiyor. Yoksa Mevla'nın yeri var da oraya gidiyor, oradan iniyor, oradan oraya çıkıyor. Haşa. Anladın mı? Nerede münacat etmeye izin verildi? Cebrail aleyhisselam bile oraya gidemedi. Kaldı yolda. İşte o makama gidiyor. 5 daha indiriyor göre Musa aleyhisselam. Ne oldu? 40 oldu. Yahu 40 kılar mı bunlar? En son 5 geldi. Musa aleyhisselam dedi ki bunlar 5 de kılmaz dedi. Vallahi Musa aleyhisselam doğru söylemiş. Şu anda vakti vaktine kılan oranı 5, 6, yüzde. Alacalı bulacalı kılan taş çatla yayınlanan ankette %22. Afrika'nın bir ülkesi var %95. Hepsi 5 vakit kılıyormuş. O siyah olsa ne zarar, sen beyaz Türk olsan ne kâr. Beyaz, bembeyaz Türk olsan cehennemi boylayacaksın, namazsız, abdestsiz. Afrika'da gariban. Yemeği yok, suyu yok. Sipsiyah. Ama %95-99 namaz oranı var. Bir ülke, adını şimdi unuttum. Oran. Kazakistan mı ne? %2. Bazı Türkiye Cumhuriyetler bizden fazla. 70 sene Rus gavurunun elinde tutsak kaldıkları halde. Şu anda Türkiye'deki namaz oranından fazla. Ya Rabbel Alemin! Musa aleyhisselam ne kadar doğru söyledi ki bunlar beşi de kılmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya ben Rabbime nasıl bir daha müracaat edeyim? Ya Rabbi benim ümmetim 5 vakit namaz da günde kılmaz. Sen çağırırsın gelmez. Ezanla nida ettirirsin. Secdeye varmaz. Ben Allah'a bunu nasıl diyeceğim dedi ya. Ben Allah'ımın farzını aldım, kabul edin. Mevla da ne buyurdu? Ya Muhammed, kad emzayte ferizati, farzımı aldın, kabul ettin, geçerli kıldın. Ben de 50 vakit kılana vereceğim sevabı eksiltmedim. 5 kılan 50 vakit kılmıştır. 50 vaktin sevabı devam edecek. Şimdi bize kim şefaat etti burada 50'den 5'e düşmesinde? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam vefat etmemiş miydi? Peki vefat edenden fayda gelir miymiş? Hem ne fayda geldi ya! Bütün ümmetler kurtuldu ya! 50 vakit kılamasa farz namaz cehenneme gidecekti. Şimdi hiç olmasa 5 vakit kolay oldu. Elhamdülillah. Allah kılanlardan eylesin. Bir vakti kazayı bırakmaktan muhafaza eylesin. Namazı kazayı bıraktıktan sonra kılsan da zor iş. Ha tevbe edersin bir daha kaza yapmamaya, bırakmamaya ayrı bir şey. Ama alacalı, bulacalı, zekat versen de kabul olmaz. Bütün fakirleri yedirsen de kabul olmaz. Olmaz. Ama oruç tutarsın, oruç borcun düşer. Zekat verirsin, zekat borcun düşer, onlardan cehenneme girmezsin. Ama onların yan geliri olan o kadar sevaplar vardı, namaz kılmadığın için o sevapları alamaz.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
9: Yesevi yolu başlıyor.
10: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşında İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Haydar olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Haydar Öğrenim Bursu veriyoruz. Haydar olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. 15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte halihazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camide bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8

0: oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere YSEVİ Aş Evlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle YSEVİ Aş Evleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan YSEVİ Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki YSEVİ Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi YSEVİ Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada YSEVİ Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük YSEVİ Aş Evini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek YSEVİ fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük YSEVİ Aş Evine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. YSEVİ merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet YSEVİ Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
1: YSEVİ yolu sona erdi.

0: verdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Allah Teala cennetle cehennem elinin arasında perdeyi peçeyi kaldırıyor. İşte cehennem de 7000 seneye kadar Müslümanlarda yananlar yanıyor. Ondan sonra son çıkan, en son çıkan da çıkıyor. Artık cehennemin derekelerinde bir Müslüman ve imanlı kalmıyor. Çünkü zerre kadar imanlı olanı da çıkarın Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle tabii. Yine onun şefaatiyle çıkarılıyor. O zaman ölüm getiriliyor ve cennetle cehennem ehlinin her birinin gördüğü tam orta bir yerde ölüm surete sokuluyor. Ahirette ameller suretlere sokulacak. Mesela zina günahı sana geliyor diyelim akrep suretinde. İçki geliyor efendim yılan suretine girmiş. Ama küçücük akrep değil, katır kadar. Katır kadar büyük akrepler var efendim. Bazı ameller domuz suretine girmişler. Hepsi senin sırtına yükleniyor. Sen de onları taşımakla mükellefsin. Niye? Dünyada taşırdın ya. Şimdi de burada taşı. Ne buyuruyor Estaizu billah? Men a'rada anhu. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse, tarafına bakmazsa, tefsirini okumazsa, Kur'an ayetlerini anlatan alimlerin sohbetini dinlemezse ve Kur'an'la amel etmezse fe innehu şüphesiz o yahmilu yüklenecektir. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde vizra, ağır yük. İşte o ağır yükün tefsirinde hadis-i şeriflerde izah ediyor. İyi ameller, güzel suretlerde, burak suretinde, kestiğin kurbanlar, en hızlı giden merkepler suretinde gel diyecek, beni sırtıma bin. Sen kabirden kalkarken mahşer nereye kadar yürüyeceksin? 50 bin sene sürüneceksin. Orada burak bekliyor veyahut inek bekliyor. Bu nereden geldi? Buranın vasıtası budur. Ama oho, dünyanın ineğine benzer mi? Sinekten hızlı gidiyor. Vın! Niye? Sen dünyada kurban kestin, o burada gel. Ne bu estağfirullah? يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى. Biz takva sahibi kulları, Meryem suresinin ayetidir, Rahman Teala'nın hesap yurduna, Allah mekandan münezzeh, mahşerdeki hesap yurduna haşredeceğiz. Yani toplayacağız, sevk edeceğiz. Ama nasıl? Vefda. Binekli heyetler halinde. Bak şimdi kabirden kalktın. İnşallah Efendimiz'in yanında yatmak bana nasip olur. Oradan Edirne Kapı sakız ağacından çıktık. Kimsenin benim şeyime, kim kalmış? Babam mı kalmış? Anam mı kalmış? Oğlum mu kalmış? Torun mu? Herkes mezardan çıkmış, başının derdine bakıyor. Kim benim altıma böyle güzel bir binek getirecek? Ay işte babacığımın, dedeciğimin ayakları çok ağrıyordu. İşte yorulmasın. Kim takar seni ya? Yanında torunun yatsa, hey yavrum şurada bir bana şey yapsan. Sen kimsin der ya? Sen kimsin? Kimse tanımıyor ki birbirini. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ Tanısan olacak kişi o gün kaçacak. مِنْ اَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Kardeşinden ve ümmi annesinden ve ebi babasından ve sahibeti eşinden. Değil mi? Ve beni oğullarından. Hanım! Hiç tanımıyor böyle bakıyor. Hani diyordun bana canım? Ne oldu burada şimdi? Ya git işine ya. Cehenneme mi gideceğiz, nereye gideceğiz belli değil şimdi. Karı kocalık mı kalmış ya? Rezilliğe bak. Niye? لِكُلِّ اِمْرِيمْ مِنْهُمْ Çünkü onlardan her birinin nesi var? Şe'nün. Çok önemli bir işi var. Ne yapıyor o iş? يُغْنِي meşgul ediyor hi onu. Çünkü adam cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıyayken teşrifat, teşerrufatın zamanı mı ya? Aa, çok senedir görünmüyoruz. 2000 sene evvel ölmüşler. Mahşerde de birbiriyle görüşmüşler. Öyle ya şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri 5-6 bin senedir yatan var. Ya şurada bile anam öldü, kaç seneyi geçti. Ben ne kadar sonra öleceğim bilmem. Evde mahşere kadar mezardayız. Mahşerden çıktık, kaç yüz sene sonra diyelim. Kaç yüz sene anamı görmemişim. Anamı görüyorum, kaçıyorum. Böyle bir şey dünyada düşünülebilir mi? Ama öyle bir yer. Öyle bir yer olduğu için herkes derdine düşmüş. Ölümü de koç suretine getiriyorlar. Yani koyun suretinde. Her şey bir surete girmiş. İyi ameller, iyi suretlere. Bak takva sahiplerini Rahman Teala'nın hesap yurduna binekli heyetler, veft kelimesi Arapça'da heyet ama binekli heyet. Onlara zahmet olmasın diye. Ama وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى cehenneme virda. Mücrimleri, müşrikleri, kafirleri, fasıkları, onları da cehenneme sevk edeceğiz ama onları susuz vaziyette, sürüne sürüne, susuzluk hastalığına tutulmuş deve, develerde bir hastalık var. O hastalık, susuzluk hissetme hastalığı. Dolayısıyla, deve biliyorsunuz 10 gün su içmeyecek kadar suyu içip depo yapabilecek bir deposu var. Çöl hayvanı olduğu için Allah-u Teala onu orada yaşamaya müsait yaratmış. Ne gibi? Kazlar, ördekler suda yaşayacaklar için onların da ayaklarını palet gibi yaratmış ya. Ona da öyle bir depo yaratmış. Depo vermiş. 10 gün su içmese durur. Ama tabii ki bir yere kadar. Ondan sonra ne yapması lazım? Onun da su ihtiyacını görmesi lazım. Ama bazı develere susuzluk hastalığı isabet ettiriyor. Yani susuzluk hissi veriyor. Çok acayip bir şey. Şu anda bize de verse, ne kadar su içersen içsen, susuzluk hissi olsa çatlayana kadar içersin. Sonunda da patlarsın. Deveye de bu oluyor. Bazı develerde susuzluk hissediyor. Allah-u Teala'nın verdiği bir hastalık neticesinde. İçiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Tamam, deposu da çok. Çok içme zaten durumu var. 10 gün su yetecek kadar suyu zaten içebiliyor. Ama o da dolduğu halde yine susuzluk hissediyor. Ondan sonra çat diye çatlıyor. Bu hakikaten olan bir şey. İşte cehennemde yananlarda böyle bir durum da söz konusu olacak. Biz diyor, müttaki kulları, takva sahiplerini, haramlardan sakınanları mezardan çıkar çıkmaz buraklara, kestikleri kurbanlara veya fakir adamdı, kurban kesemedi, mesele değil. Onun da namazı var, zikri var vesaire. Salih amelleri güzel suretlere bürünüyor. Geliyor, onu huzur ilahiyedeki hesaba muhasebeye götürüyor. Mahşerde duracakları yer, o da kaç bin senelik yol. Ama binekli, uçak gibi gidiyor, jetten hızlı gidiyor. Ama mücrimleri, susuzluk hastalığına yakalanmış, ne kadar su içse suya kanamayan, çatlamak üzere olan kimseler halinde sevk edeceğiz cehenneme buyuruyor. Onun için ahiret aleminde temessül vardır. Temessül demek, misal aleminde görünme, amellerin şekle bürünmesi, senin birine acıdığın, yaptığın bir merhametin sana güzel yüzlü bir mahluk olarak veyahut insan suretinde, ama öyle bir insan yok. Dünyada öyle yaşamış, seninle tanışmış, görüşmüş veya tanışmamış da olsa böyle bir insan yok. Orada Allah ona seni çok memnun edecek, baktığında sana gözüne gönlünü açacak, hoşluk verecek bir surete sokuyor. Senin neyini? Senin bir kediye acımanı, bir süt vermeni, bir yaralı kediyi veterinere alıp götürmeni gibi her amele bir şekil ahirette çıkıyor. Zaten alimler şu konuda ihtilaf ediyorlar. Vel veznü yevmeydin hakku. Amelleri tartılması ahirette haktır. Hak olan mizan o gün kurulacaktır. Vel meznü, terazi tartmak, onu yanlış anlıyorlar. Yevmeydin hakku nedir zannediyorlar. Öyle olmaz. Vel veznü, amelleri tartmak. Yani mizanla tartı. Öyle tartı ki ileri geçeceksin. El hakku sıfatı. El hakku, hak olan tartı. Dünyadaki gibi yanlış tartmaz. Hak olan tartı. Ne zaman kurulacak? Yevmeyiz'in haberidir. O gün kurulacak. O manası zordur oranın. Peki, şimdi ameller nasıl tartılacak? Şimdi adamı tartıya koyacaklar. Yani beni, seni tartıya koyacaklar. İhsan Efendi hocamız, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, Ulu Cami'de girdi. Bir de baktı, abdest alırken yaşlı bir dede var. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedi. Dede dedi, tabi o kendi o zaman tabi genç. Nasılsın dedi. Halin nasıldır dedi. O da hani bizim adet veci üzere elhamdülillah afiyetteyiz. Yavrum siz nasılsınız? Allah sana da afiyet versin falan. O dede öyle demedi. Dede ne dedi? Kantarda belli olur dedi. İhsan Efendi o zaman o tabiri pek yadırgamış. Dedi ne dedi bu şimdi kantar neresi ya? Kantar o şeyleri tartıyor, tırları. Kantarlar var ya, tırı tartıyor, tırı. Ha, tonlarca şey, kantarda belli olur evladım dedi. İhsan Efendi, hocamız bunu çok söylerdi. E şimdi o zaman kantarda belli olur. Yani seni mi koyacaklar tartıya? Kaç kilo geliyorsun? E ben geliyorum, bilmiyorum şimdi 70'lerde falanım. Ne çıkacak buradan? Benim şimdi amelim ne çıkacak buradan bu kilodan? Böyle bir şey çıkmaz ki bu kilodan. Ha. Bazı alimler Allah Teala o kişinin kendisini tartıya koyduğu zaman onda ne kadar miktar, miskal, ağırlık birimi olarak salih amel varsa onu ona yükleterek adamı tartıya koyduğunda terazide onun bütün salih amellerinin kiloya vurulsaydı kaç kilo gelirdiyse o meblağı yükseltecek diyorlar. Doğru bir görüştür. Ama bazı alimler de diyorlar ki adamın kendisi teraziye konmayacak. Ne konacak? Amelleri konacak ki bu daha sahih görüştür. Amelleri konacak. E amellerimiz ne? Oruç tuttuk. Oruç ne? İmsakta ağzımızı bağladık. Efendim, iftara kadar bir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kiloya gelen, grama gelen bir iş var mı bunda? Bunun neresi grama gelecek? Zaten yeme yok, içmek yok, bilmem ne yok. Namaz kıldık. Yatsıyı kıldınız. E şimdi yatsıyı kıldınız, Allah kabul eylesin. Şimdi yatsıyı nasıl tartabiliriz? Hepinizin namazını nasıl tartabiliriz? Kaç gram gelir? Gramajı olan bir şey değil ki. Amel, araz. Kendi başına duramaz. Mutlaka bir elle, ayakla, bir hareketle, bir canlıyla ortada görünebilen bir şey. Ama gramajı olmaz. İşte Allah-u Teala ne yapacak? Amelleri surete büründürecek. Senin namazın ihlaslıysa, senin namazın kaç kilo gelir? Diyelim ki Uhud Dağı kadar. Tonaj, tonaj. Zaten mizanın bir kefesi ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Uzunluğu, eni, boyu ona göre. Kefe, kefe. Terazi iki kefesi var. Bir kefesi hasenat kefesi, sevapları tartacak. Ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Bütün feza içinde. E bunu nasıl olacak şimdi bu? Nasıl olacak? Bunu sevapla dolduracaksın. E kimsenin ameli yetmez. Ama öyle değil işte. Namaz kıldın ya yatsıyı. Gösteriş için mi kıldın? Allah rızası için mi kıldın? Tadil-i erkana riayet ederek mi kıldın? Harfleri makraçlerinden doğru çıkararak mı kıldın? Namazın içindeki dışındaki şartları ne kadar ifa ettin? Ne kadar ihlal ettin? Ona göre senin namazının Allah Teala bir şekle bürüyecek. O şekle de o kadar ağırlık verecek. Kiminin namazı Uhud'da kadar, kiminin namazı ne bileyim, elma çekirdeği. Kimininki aleyhine. Daha beden namaz kılmış, azabı hak etmiş. Abdesti doğru almamış, abdestsiz kılmış. İstibra yapmamış. Ondan sonra abdest almış hemen. Abdestten sonra namaza gelene kadar idrar damlatmış. Veya azıcık iğne kafası kadar idrar çıkmış. Adam da kendini abdestli sanmış. Sanmışsa ne haberi var? Ne demek ne haberi var? Affedersin bilmem neresinden. Niye haberi olmuyor? Ne yapacak? 40 adım atacaktı. Pamuk kullanacaktı. Ondan sonra abdest alacaktı. Öksürecekti, aksıracaktı, tıksıracaktı. İstibra diye bir şey var. Okudunuz mu benim ilmihalimde bu konuyu? Teferruatıyla yazdık. Okumadım. E nasıl abdest alıp namaz kılıyorsun? Babamdan gördüğüm gibi. Git o zaman babana sor. Babandan gördüğün gibi. Baban da yanlış yaptıysa ne olacak? İlmihal farz. İmandan sonra ilk iş abdest, gusül, taharet, namaz. İlmihal bilgisini almak farz. Ondan sonra mizana geldi. Ya Rabbi benim namazlarım vardı. Bizim defterde yanlış mı var? Eksik mi var? Yoksa bizim defter karışmış ya. 60 sene namaz kılmış adam. Mahşerde çıkacak. Defteri amalinin sağ kefesinde bir namaz yok. Ya İmam-ı Rabbani böyle buyuruyor mektuba. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh bir adam gördü namaz kılıyor. Ama tadil erkan rahat etmiyor ya, bunlar tadil erkan. Müstakil tadili erkan hakkında size kitap yazdım. İlmihal büyük de, tadili erkan çok değil herhalde, 200 sayfa var mı yok mu? Tadili erkan, Bunsuz namaz olmaz. He, kılıyorum diyen de kendini ölçüye vuracak oraya. Yarın mizanda seni tartmadan Allah'ın melekleri bugün siz tartın diyor amellerinizi. Hadis-i şerifte değil mi? Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel siz kendinizi hesaba çekin. Ve zinuha kable en tuzenu. Allah'ın terazisine, mizana sizi koymadan, melekler tartmadan siz tartın kendiniz. Kıyas yap ya. Kıyas yap. Bu namazım doğru mu değil mi? Fatiha okuyorsun. Kulüvallahi nâhtayna'ya bağlamışsınız otomatiğe zaten. Hep onu okuyorsunuz. Güzel. Onu da doğru okuyorsanız çok maşallah. Ama kardeşim, git de bir Hafız Efendi'ye, bir Hoca Efendi'ye bir okuyayım da de. Dinle beni. En azından hafız değilim, şey değilim, kıraat. Dersi alacak vaktim yok, halim yok. Şu namazım caiz olacak kadar, iki sure falan kurtaracak kadar ya, bir dinle beni. Dediniz mi hiç? Çoğunuz demediniz. E nasıl namaz kılıyorsunuz siz? Ondan bundan öğrendiğimle. Olmaz. Baktı Ebu Hureyre radıyallahu anh, adam bir kalktı rükûdan küt aşağı. Ondan sonra secde arasında durmuyor vesaire. Selam verdi. Dedi ki, sen dedi, kaç senedir namaz kılıyorsun? O kim olmuş oluyor o zaman Ebu Hureyre'nin gördüğü? Tabiinden oluyor. Düşün, sahabeden sonra en hayırlı tabaka normalde. Ama tabii bu her ferde şamil olmaz ama asrın umumu itibariyle en hayırlı. Adam da şey yaptı yani, tabii 40 senedir dedi. 40 senedir böyle namaz kılıyorum. Yani sevinerek. Zannetti ki Ebu Hureyre dedi ki maşallah diyecek. Dedi ki sen inneke ma salleyte erbaynesi. Sen 40 sene hiçbir namaz kılmamışsın. Ahirette defterinde bir namaz çıkmaz dedi. Çünkü Allah tadil erkansız namazı kabul etmez. Onun için namaz bir şekle sokulacak, bir kiloya tabi tutulacak, bir tonaj. Namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka, zekat. Bunların hepsine ihlasına göre, amelin durumuna göre ne verilecek? Bir şekil ve o şeklin de nesi olacak? Bir ağırlığı, tonajı olacak. İşte mizana onlar konacak. Kaç paralık adam olduğun amellerinin tonajına göre meydana çıkacak. Günahların da sol tarafta aynı şekillere büründürülerek, kilolandırılarak sol tarafa konacak. Burası geldi. 6 ton diyelim, işte 500 kilo, 500 gram. Günahlar da geldi. 6 ton, 500 kilo, 100 gram. Hatta 490 gram. 10 gramdan değil, 1 gram bile sağ taraf fazla gelse فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ sevap tarafındaki tartılanları ağır gelirse. Ağır neyle geliyor? Azıcık bir şeyle. Şimdi Cumhurbaşkanı neyle şaşırıyor? 50 artı? 1. Bu kadar basit. 1. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ancak onlar felah bulacaklar. Ameller böyle.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi itikad dersimizde Allah-u Teala'nın fiilleriyle ilgili bahse geldi. Ef'al bahsi. Ef'al derken Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahsedildi. Bugüne kadar akaid derslerimizde İmam Gazali Hazretlerimiz tarafından, biz de şerhlerde İmam Zerruk Hazretleri, işte İmam Zebidi Hazretleri vesaire şarihlerin, ulemanın beyanlarından size nakiller, aktarımlarda bulunmuştuk, bulunuyorduk. Bu derste efal bahsine geldik. Çünkü sıfatlar Allah-u Teala'nın zatına ait sıfatlar, ondan sonra sübuti sıfatlar, izafi sıfatları, ondan sonra efendim sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübuti, bunlar tek tek hemen hemen hepsi hakkında malumat verildi. Şimdi efaline gelince, yani işleri, efal işleri demek. Yani yaratması, işte diriltmesi, öldürmesi, fakir etmesi, zengin etmesi, ondan sonra hasta etmesi, sağlıklı yapması, işte bütün alemde ne meydana geliyorsa şu anda dünyada, senin canında, malında, sevdiklerinde, oğlunda, karında, kızında veyahut mahallende, evinde, üst katta, alt katta, mahallende, ilçende, ilinde, memleketinde, efendim, kıtanda, işte Asya'da mısın, Avrupa'da mısın, o sonra hangi kıtada bulunsun, iklimlerin nerede? Ormanlarda, dağlarda, taşlarda, denizlerde, göklerde, yerlerde, yedi kat semada, arşta, kürsüde, senin gördük yerler, görmediğin yerlerde, gördüğün yer, idrak edebildiğin yerlerde, ulaşamadığın yerlerde. Öyle şimdi dünyanın ne kadar yerine ulaşılabiliyor? Veyahut da kimin ne yaptığından kimin ne kadar haber olacak? Burada meydana gelen, varlık aleminde beliren, zuhur eden her şey Allah-u Teala'nın fiilidir. Yani yaratmasıyla meydana gelmektedir, icadıyla meydana gelmektedir. Buna ihtira da deniyor, ibda da deniyor. Eşsiz yaratılmış da tabii burada irade devresi mutlaka giriyor, kudreti devreye giriyor, hikmeti devreye giriyor. Yani isabetli efendim fiillerinin hepsinde isabet var, hiç isabetsiz bir iş yok. Bize göre o şer gibi görükse de, bize zararlı gibi görükse de, bize hastalık olarak gelse çatsa da, bize ölüm olarak ulaşsa da onun işleri, kendisi hakim olduğu için her ne işlerse işi yerindedir. Abesle iştigal etmez, boş iş yapmaz, lehivden münezzehtir, eğlenmez, oynamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayet olarak da geçiyor. Yani وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا gökleri, yerleri ve arasındakileri batıl yere, boşuna yaratmadık ifadesi de var. Ondan sonra لَاِبِينَ Duhan suresinde olacak. Biz oynayıcılar, eğleniciler, yani boş işler yapanlar olarak haşa ve kella gökleri, yerleri halk etmedik, var etmedik. Hepsinde üstün hikmetlerimiz var. Bu tabii hikmet dersleri sonsuz konulara şamildir. Tabii biz burada itikatla ilgili konuştuğumuz için her şeyde detaylı bir hikmet konusuna girmiyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, yani Allah'ımızın fiilleri ve sanatları, eserleri, icatları, var etmeleri, yaratmaları hakkında. Fiiller bu demek. Fiil zaten Türkçe'de iş manasında kullanılıyor şu anda da. İnsanın da fiili olabilir. Efendim, tabii ki Allah-u Teala'nın fiili, ama insanın fiili işte noksanlıkla malüldür, hata ile efendim nisyan ile malüldür. İşte efendim insanın fiilleri eksiklikle muttasıftır. Hangimiz hangi işimizi tam yapabiliyoruz? Sonradan pişman oluyoruz. Allah-u Teala hiç pişman olur mu yaptığı bu işe? Hüle hâfı ukbâhâ diyor Kur'an'da. Hiç yaptığı için akıbetinden korkmaz. Yani ne getirir ne götürür hesap etmez. Biz ne kadar ne getirir ne götürür hesap ediyoruz değil mi? Bir adama bir laf söyleyeceğiz, söyleyeyim mi söyleyemeyim. Bir yere gidecek, gideyim mi gitmeyeyim. Bir şey alacağız, alayım mı almayayım. Parayı altına mı çevireyim, dolar mı yapayım bilmem ne. Batar mıyım çıkar mıyım, gümüş mü yap? Hiçbir şeyden kabul. İlmimiz noksan. İlmin noksan olduğu için kaybı bilmiyorsun, geleceği bilmiyorsun. Geçmişi zaten unutmuşsun. Şu anda yaşadığından bile çoğunda haberin yok. Yaşadığın ortamda neler oluyor, gelişiyor. Bu durumda senin fiilin, yani yaptığın bir işler haşa kele Allah-u Teala'nın efaliyle mukayese edilebilir mi yani? Bizim hep nedenler, niçinler, sebepler, gayeler, maksatlar, hedefler. Bunların da çoğu şaşar, şaşmaz. Yani çoğu tutmaz zaten. Ondan sonra çoğundan da nedamet ve pişmanlık. Ben şimdi bu yaşa kadar yaptığım kaç işten pişman olmuşum ya. Şu anda tekrar dünyaya gelsem, yani o olaylar önüme gelse, bu tecrübemle, bu bilgimle, bu kadar maddi manevi zarara girdiğim olaylar, ben bunlara bir daha düşer miyim yani? Onun için
4: Allah-u Teala'da böyle bir şey olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ilim mükemmel, irade mükemmel, kudret mükemmel, hikmet mükemmel. Noksanlık diye bir şey yok. Orada daha ne konuşuyorsun? Şimdi vennehu teala, şüphesiz Allah-u Teala, o yüce münezzeh olan zat, Pâk Sübhâniye, la mevcude, hiçbir varlık yoktur sivahu, onun dışında. Ne demek onun dışında hiçbir varlık yoktur derken, yani sen yoksun, ben yokum, süfestayenin, sapık fırkanın mezhebi gibi, biz aslında rüyadayız, evhamdayız. Bilmiyorum, onu buyurmuyor. Ya la mevcude sivahu, ondan başka hiçbir varlık yok ki, devam et. İlla var ise, işte ben var mı? Varım. Ben size konuşmam var mı şu anda? Var. Elimi kıpırdatmam, hareket var mı? Var. Gözümün bakması var mı? Var. Kulağımın işitmesi var mı? Var. Şimdi bu arada efendim sen var mısın? Varsın. Senin işitmen var mı? Şu anda dinliyor musun beni? Dinliyorsun. Ondan sonra neler oluyor? Alemde neler var? Senin evin var mı? Var. İstanbul var mı? Var. Ankara var. Bunun içinde ne kadar insan var? Ne kadar cin var? Ne kadar melek var? Görünen var, görünmeyen var. Ne varsa, ne varsa efendim, tamam mı? Ambarında işte ne kadar un var. Efendim, buzdolabında ne yiyecek var. Tarlanda ne mahsul var. Çaylığın, fındığın ne var. Anladın mı? Ondan sonra efendim içinde ne var? Ciğerinde ne var? Böbreğinde ne var? Hastalık var, sıhhat var. İşte cüzlerinde, hücrelerinde. Artık en ufak cüzden, hücreden tut da habbeden kubbeye, yani yedi kat gökler, yani bütün her şey var. İşte gördüğümüz tarafı göğün, işte bir mevci mekfuf, bir dalga duman görüyoruz. Daha biz göğün tabakasını birinci katında göremiyoruz tabii. Güneş var, ay var, dağ var, taş var, deniz var, insan var, kuş var, ne bileyim. Her şey var. Bir de bunların canlıların da hareketleri var, sükunları var, oturmaları var, kalkmaları var, yemeleri var, içmeleri var, nefes almaları var, vermeleri var, vesaire vesaire. Cansızların donuk olarak duruyor mesela. Bin sene dursa aynı yerde o kaya durur. Ya gerçi kaya da Allah'ın korkusundan pat düşüyor aşağı da. Ya bizim gibi hayat sahibi değil. Şimdi alemde ne var ise, alemlerde ne varsa illa mutlaka ve o mevcut olan, var olan her şey hadisün, sonradan meydana gelmiştir. Hiçbiri kadim değildir, ezeli değildir. Mutlaka başlangıcı vardır. Çünkü neden? Allah Teala onu yarattığına göre o Allah Teala ile nasıl ezelden beri var olup da onun sıfatına, kıdem sıfatına işte ortak olabilir? Çünkü o yarattı. Yaratılmış ne demek? Bir noktaya kadar yoktu, bir noktaya geldi. Allah Teala kün var ol buyurdu. Fekün o da oluverdi. Benim şimdi anamın karnına düştüğüm vakit belli değil mi? Rahmine düştüğüm vakit, saat, saniye belli değil mi? Sonra oradaki oluşma tavırlarım belli değil mi? Ruh üflenmesi 120 günlük olduğunda, cenin halinde, bunlar belli değil mi? Bundan evvel var mıydım? Yoktum, bunun gibi. Dağın da başlangıcı var, göğün de başlangıcı var. Her şey sonradan yaratılmış. Yaratılmış diyorsun ya, yaratılmışsa bu. Yaratan değilse yaratılmış bu. Ya yaratan zat-ı parşümaniye ve sıfatları ile birlikte düşündüğümüz öz zatı var. Geri kalan her şey ya mahluk. Halik yaratan, mahluk yaratılmış. Hal böyle olunca yaratılmış ne demek? Bir zamana kadar yokken bir vakit Allah Teala murad ettiği bir zaman diliminde bir vakit geldiğinde kün var ol buyurmuş ve kün o da meydana gelmiş. Biz bunlara şahit miyiz? Eşhedü halkavun bu soruyor Kur'an'da. Kendi yaratılışlarını görmüşler mi? Ana karnında ne evrelerine geçtiklerine şahit olmuşlar mı? Yok. Ondan sonra gökleri yerleri biz yaratırken onlar var mıydılar? Yok. Ama onlar da yokken biz onları var ettik buyuruyor. Tabii ki bizden önce yaratılmışlar. Yani insan cinsine Adem Aleyhisselam'dan da önce yaratılmışlar. Ama en nihayetinde ne kadar bizden önce de yaratılmış olsalar, ondan sonra bedenlerimizden 4000 sene evvel ruhlarımız yaratılmış, ruhlarımızdan 4000 sene evvel rızıklar taksim edilmiş, ondan sonra Allah-u Teala mahlukatı yaratmadan 50 bin sene evvel işte takdir buyurmuş. Kaddara mekadir al halk kable 50 elf am, işte sahih hadiste geçer 50 bin sene evvel. Yani bütün neler, zaten ezeli ilmi, onun evveli yok. Neyi yaratacak, ne zaman yaratacak, o bilginin başlangıcı yok. Zatı var, nasıl ki zatının başlangıcı yok. İlim ve bilme sıfatının da başlangıcı yok. O ondan kaim zaten. Ondan ayrılmıyor. Ama mesela neyin takdir edileceğini, ondan takdirlerini de yapmış. Ham maddeleri yani. Ham maddeleri vücuda getirmiş mesela. Ondan sonra ne zaman onu oluşturmuş. Gökleri ondan sonra duman halindeyken onları icat etmek murad etmiş. Ondan sonra efendim velazda ba'de delge daha sonra yeryüzünü döşemiş. Aslında böyle bir köpük gibi bir ham madde halinde mesela. Dolayısıyla ne mevcutsa gördüğümüz, görmediğimiz varlık sahasında ne bulunuyorsa, bildiğimiz, bilmediğimiz, mutlaka o hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bir tane mesele hakkında dersen ki bu Allah'ın varlığıyla beraber bu da var idi. Mesela ruh kadimdir. Haşa, ruhu Allah yarattı. Ruh nasıl kadim olur ya? Peygamberlerin ruhları da değil. Peygamberlerin ruhlarını da sonradan yarattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu, onu da sonradan ruhunu, onu da sonradan yarattı. Tamam. Evvelü mâ halakallâhu nur. İlk benim nurumu yarattı buyuruyor. Nurlar aleminde. İlk benim ruhumu yarattı buyuruyor. Ruhlar aleminde. İlk yarattığı akıldır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklıdır. Bunlar ayrı bir şey. Ama yine yaratılmış bir başladığı nokta var. Anladın mı? Bir başladığı nokta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru için, ruhu şerifi için de kadimdir, ezelidir dese kafir olur adam. Ya böyle bir şey yok yani. Onun için bu hususta herkes yani tasavvufi bazı terimler kullanayım derken yanlışa düşme tehlikeleri var. Buna dikkat edin. Her şey nedir? Hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bi fi'lihi. Allah'ın yaratması fiiliyle. Fiil ne? İşi. İşi ne demek? Yaratma işi. İcat işi. İbda işi. Yoktan var etme işi. Eşsiz emsalsiz halk etme işiyle meydana gelmiştir. Ve faizun. Feyizlenmiştir. Yani feyiz esasen Arapçadaki lügat manası feyiz akmak, seyelandır. Yani coşmak, taşmak, böyle bir pınardan mesela bir su fışkırıp böyle akarsa, ırmak gibi olursa falan, bu feyazan denir buna. Feyiz odur esasen de. Tabii Türkçe'de biraz tasavvufi manada çok feyiz aldım hani, böyle şöyle nur aldım, bereket aldım aslında kullanılıyor tabii. O da nedir? O da bir akıntıdır. Neden? Sen bir insandan feyiz aldığın zaman, Mürşid-i Kamil'den, Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir zattan feyiz aldın. Ne demek? Onun bereketinden, nurundan sana akıyor yani. Sen onun yanına gitmekle veya sohbet yapmakla veya rabıtasıyla meşru olmakla ondan bir tecelli, Allah-u Teala'nın ona yansıttığı nurlardan, feyizlerden, bereket. O çok zikrediyor. Allah hiç günah işlemiyor. Sen, ben günahkarız. Fakat biz de ne yapıyoruz? O gibi zatlar Allah-u Teala'nın nurlarına mazhar olmuş, karanlıktan, gafletten uzak kalmış insanlar. Onun için onlardan bize bir nur yansıma yapıyor. Değil mi? Üzüm üzüme baka baka karardığı gibi efendim bir insan bir insana yakınlık sebebiyle bozuluyor. Bazen de bir insan bir insanla beraberlik ve birliktelik, bu birliktelik bir arada ders okumak, okutmak, ilim müzakeresi yapmak gibi sebeplerle de olabilir. Manevi beraberlik de olabilir. Yani onun huyunu düşünür, ahlakını düşünür, suretini düşünür. Yanında bulunur ama herkes, imkanlar şu anda zaten tamamen sohbetlere bile gidilecek hal kalmadı. İnsanlar fiziki olarak yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Onun efendim manevi halinden istifade etmek isteyenler uzaktan da edebilir. Feyiz akıntı yani akmak. Oradan bir şey sana geliyor, akıyor. İşte alemde varlık, benim varlığım var şimdi. Konuşmam var, işitmem var, senin var, bu kadar varlık var. Bunların hepsine bu varlık nereden akmış gelmiş? Bu sıfatlar nereden akmış gelmiş? Bu hünerler nereden akmış gelmiş? Adam o biçim mimar, o biçim mühendis, öyle bir köprü yapıyor, öyle bir gökdelen yapıyor veyahut da öyle bir usta, bir ne bileyim kürsü yapıyor, rahle yapıyor, bir şey yapıyor. Dünya hayran kalıyor, aciz kalıyor mesela. Bu sanat nereden gelmiş? Bu fiil, bu eser nereden gelmiş? Akmış gelmiş. Ne, kimden? Min adlihi. Allah-u Teala'nın adaletinden, yani yaratmasından, dengeli yaratmasından, tesviyesinden. Tesviye ne demek mesela? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu. Ellezî halaka fesevva. Yarattı, tesviye etti. Yani teciz etti, donattı. Böyle bir insanı yaratıyor. O insanda öyle bir sıfatlar, öyle bir hüneller var ki işte bilgisayarlara şaşırıyorsun, ona şaşırıyorsun, buna şaşırıyorsun. Bu kadar teknoloji ilerledi diyorsun. Bütün bu teknolojiyi yapan bir insan, bir beyin, bir akıl. Ya bunu da yaratan Allah-u Teala. Hem de bir çiğnem etten yani. Bir parça yutulacak, çiğnenecek etten yani. Ya onun için Allah-u Teala'nın adlinden, adaletinden, adaletli yaratmasından, tesviyesinden ondan sonra bunlar meydana gelmektedir. Alâ ehsenil vücûhi. Vecihlerin en güzel üzere. Vecihlerin yani yönleri mesela bir insanın tertibinde, ne diyeyim sana, teşekkülünde, yaratılış biçiminde bir insanı misal veriyorum. Veya gökler, veya dağlar, veya yerler. Bakıyorsun, bu böyle olmasa da şöyle olsa mesela, kulağı şurada olsaydı, gözü burada olsaydı, arkada da olsaydı iki tane daha, oraya arkaya da veriyorum. Mesela bakıyorsun, düşünüyorsun, taşınıyorsun, kaşınıyorsun, hiç Allah-u Teala'nın yarattığından daha güzel bir şekil ve biçim şu tasavvur bile edemezsin. Olmaz yani. Çünkü Allah-u Teala alâ ehsenil vücûh olması muhtemel, düşünülmesi efendim mümkün olan şekillerin en güzeli üzere ve ekmeliha en olgun, en mükemmel, en işlevli, en vasıflı, en nitelikli. Şu elini nereye koyuyorsun? Elini, parmaklar, tırnaklar, ne bileyim sen o içerideki damarlar. Ya bir insanı zaten sen yapsan, yani gökler yerlerden daha mükemmeldir. İnsanın kendi varlığı. İnsan ve fil ardı ayatul lil mukin ve fiyen fusukum. Siz kendi içinize bir bakın diyor, ne ayetler var. Efelatumsunun görmüyor musun? Şu anda tıp ilmi daha geliştiği, cihazlar geliştiği, insanın içini, iç organları ile ilgili. Ya akıl mantık duracak bir şey. İstanbul kadar bir vilayet fabrika yapsan bir insanın ciğeri, böbreği, dalağı, pankreası, beyni, aklı, damarı bilmem ne, bunları makineyle çalıştırmaya kalksan, İstanbul kadar fabrikalar kurup da cihazlar kursan yine adamı yaşatamazsın be. Yaşatamıyorsun yani. İşte bir entübe olanlar görüyorsun, yani bir nefes aldıralım derken makineler, şunlar, bunlar sade ciğer. Sade ciğer. Bir de bunun aynı anda böbrek çökse, bir de aynı anda kalp çökse, bir de aynı anda beyin çökse, bir de aynı anda bilmem ve pankreas istop etse vesaire, bir safra kesesi bir anda istop etse, mide, bağırsaklar istop etse bilmem ne, hangi makineye bağlayacaksın? Bir hastane bir adamı yaşatamaz be. Makinaları, zaten çoğunun makinası da yok. Bazılarının işte makineye bağlı şeyler, üniteler var. Çoğunun makinesi yok ki. Daha şu anda makineyle bir şey bitse onu düzeltemiyorsun ki. Kalp dursa ne yapacaksın makineyle? Ne kadar çalıştırabilir? En mükemmel ve adeliha, en muadil, mutedil. Mutedil ne demek? Dengeli. İşte ne buyuruyor inatkar işte? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. Seni yoktan halık etti, yarattı. Bir damla sudan, ananın, babanın suyundan ve suyun da içinde on binlerce canlı hücre var da onlardan da efendim o noktada Allah'ın murad ettiği işte bir çocuk mu olacak, ikiz mi olacak, üçüz mü olacak, neyse ona göre erkek mi olacak, dişi mi olacak, Mevla Teala'nın murad ettiği şekilde efendim o suyun da suyunun suyunun suyundan yani. Ha, yoksa o suyun tümünden çocuk olmaz. Yani ananın rahmi yetmez o kadar doğurma. O kadar çocuk olmaya müsait. O suyun içinde o kadar canlı hücre var. Hepsinden çocuk olabilir mesela. Bunların içinden işte birini ikisini seçiyor. Kurban olduğum ona ruh vermeyi murat etmiş. Ezelde bilmiş, irade etmiş, kudreti taalluk etmiş. Ondan sonra yoktan yaratıyor. Fesevvâke seni tesviye etmiş, uzuvlarla donatmış. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulağım. İçindekiler haddi hesabı yok. Ciltler dolusu kitap yazılır insanın içindeki bütün uzuvların, hücrelerinin işlevleri hakkında. Fâdelek bir de onları muadil yapmış. Muadil demek birbirine dengeli, denk, mutedil. Genel manada. Gözün, bir gözün öbürüne, kulağın öbürüne, burnunun yeri, dudakların, ağzın, dilin, dişlerin. Yani bunları bir incelediğin zaman bir tane münasebetsiz, bir tane uyumsuz, bir tane olumsuz yok. Ama sen tabii sonradan çok çikolata şeker yersin, dişlerini bozarsın, gözüne efendim yanlış uygulamalar yaparsın, bir yere çok bakarsın, güneşe çok bakarsın, bilmem neyse arızi nedenlerle veya Allah imtihan için. İmtihan için seni hasta eder, anadan doğma kör eder veya sonradan olma kör eder. Bunlar ayrı bir şey. Ama normal bir insanın Allah-u Teala yarattığı uzuvları tam engelsiz yarattığı bir kulu bahsediyoruz burada. Fî eyyü suretin maşa, dilediği suretten hangisinde murat ettiyse, rakkebeke seni terkip etmiş. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, kemiklerini, etlerini, derilerini, sinirlerini, tırnaklarından ta başından tırnağına kadar her şeyini eklemiş, montelemiş, birleştirmiş, efendim bir araya getirmiş. Yani şimdi bir araba görüyorsun işte kaç parçadan oluşuyor, parçaları şunları bunlar. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. O hücrelerine parçalarına bak. Bir onun işlevine bak. Şoförü olmadan bir yere gidemez. Ondan sonra aklı yok, idraki yok, iradesi yok, şuuru yok bilmem ne. Ondan sonra efendim bir de insandaki hünerlere bak. Eserlere bak, sanatlara bak, fiillere bak. Ha. O zaman burada alemde ne mevcut ise, varlık alemine ne çıktı ise, hangi şey var ise mutlaka Allah'ın yaratma fiiliyle hadis olmuş, mahluk olmuş, sonradan icat olmuş, başı var, başlangıcı var. Evet. Ve en güzel şekilde, en mükemmel şekilde, en dengeli şekilde, en uyumlu, münasebetli şekilde Allah-u Teala'nın fiilinden, itkanından, ihkamından feyazan etmiş, coşmuş, saçmış. O var olan mevcuda efendim vasıl olmuş, ulaşmış. İşte görmek bana şimdi Allah-u Teala'nın fiili. Şu anda ben her an yeni görme lazım. Mesela konuşuyorum ya, her an yeni harf ve kelime kelam söylemem lazım. Şu anda size konuşurken. Her saniyede birkaç harf çıkıyor ağzımdan. Bunun her biri Allah'ın fiiliyle yani yaratmasıyla çıkıyor. Yoksa yani şimdi beni konuşturmasa, lal etse, felç etse, ben buradan şu anda konuştuğum kaç kelime, kaç harf konuştum, telaffuz ettim. Bir tane harf çıkmaz. Bak şu anda bile kaç tane harf konuşabiliyorum. Şu anda yaratıyor ha. Şu anda yaratıyor. Öyle mutezilenin dediği gibi kul kendi şeyini kendi yaratıyor. Allah toptan ona bir yaratma bir şeyi vermiş. Ondan istediği gibi bozuk para gibi ortadığı istediği yerde harcıyor, saçıyor, savuruyor. Öyle bir şey yok. Şu anda yaratmasa ben konuşamam, konuşma. Şu anda yaratmasa işitmeyi, senin oradan bir telefon, bir mesaj gelip duruyor Mahmut'a mesela. Oradan ses geliyor bana. Şimdi ben o sesi duyamam mesela. O sesi niye duyuyorum? Allah bana işitme yaratıyor, anladın mı? Şu anda o işitmeyi yaratmasa, şu anda orada mesaj gelse ben duymam o sesi. Gurur gurur bir şeyler ediyor. Ha, o anda yaratıyor. Anladın mı? Görme, şu anda ben görüyorum işte karşımda Yunus var, orada hareket yapıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Ben onu şimdi ayağını yukarı kaldırmış. Bunu görmem için bir saniye, iki saniye evvelki görmemle onu göremem. O çünkü bir saniye sonra o hareketi yaptı. Onu görmem için o anda görme yaratıyor. Yani muttasıl icat ediyor. Efendi Hazretleri çok iyi anlatırdı bunları. Yüvidiyu muttasıl icat ediyor. Külli yemin ve fişan. Her an Allah bir şandadır, çok önemli bir iştedir. Nedir bu? Allah'ın hati bu. İşte yüvidiyu uzun bir kısa anlatmıştım size bu derslerde geçti. Hızır Aleyhisselam'ın Fahru Azze Hazretleri'ne öğretmesi hakkında. Bu meseleyi öğrenemedi, cevap veremedi ya. O ona cemaattan biri gibi soru sordu, bilemedi. Üç gün müsaade verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında öğretti ona da. O geldi cevap verince salli alâmeni hallemekti. Sana öğretene salavat getirdi. O zaman anlat dedi, bu ne büyük zatmış ki. Resulullah bana rüyada öğrettiğini de Allah ona bildirmiş. Hazır Aleyhisselam'dı. Sana bunu o öğretti. Yübdiyü devamlı icat ediyor. Yani şu anda benimle ilgili. Sen kendinle ilgili düşün. Gökler, yerler, dağlar, taşlar da gidiyor. Hayvanlar alemi, denizler, balıklar, alıklar, kuşlar. Yani oradaki her şey, meydana gelen her hareket, kıpırdanma, sükun, durma, duraklama, bakma, gözlerin kıpırdaması ya. Kaç kere gözünüz kıpırdıyor, kirpiğiniz? Kaç kere şöyle yapıyorsunuz günde? Kimisi tiklidir zaten, o çok daha fazla yapar. Kimisi normal. Kaç kere? Nefes alıyorsun, 24 bin nefes. Aldığın verdiğin ayrı sayarsan 48 bin bir günde ortalama nefes darlığı olmayan normal bir insandan bahsediliyor. 48 bin nefes alıyorsun, veriyorsun. Bunun her birini özel yaratıyor. Yaratmadığı anda sen ne olursun? Nefesin kesiliyor. Başlıyorsun bas bas bağırma, bacak vurma. Ondan sonra efendim can çekişme var. Anladın mı? Ya sırf senin 48 bin nefes senin hakkında günlük yaratıyor. Konuştuklarında her harfini o yaratıyor. İşittiklerinde her duymanı o yaratır. Gördüğün her şeyi de o anda yaratıyor. O anda. Sana bir saat evvel, bir dakika evvel yarattığı görmeyle şu anda meydana gelen şeyi göremezsin ki. O icat etti onu, o bitti şimdi. Yeniden icat. Öyle hep dedi. Kendi hiç icat olmuyor, değişmiyor. Kendisinde hiçbir şey hadis olmuyor. Ama yarattığı her şeydeki, mevcudattaki, alemlerdeki her bir değişiklik onun yaratmasıyla, fiiliyle, icadıyla meydana geliyor. Ve en güzel, en mükemmel, en münasebetli, en uyumlu, en hikmetli bir şekilde var oluyor. Buradan ne anlıyoruz? Çünkü beni yaratan Allah-u Teala ise cüzlerimi de yaratan o. Beni yaratan Allah-u Teala ise işlerimi de yaratan o. Fiillerimi de yaratan o. Yaptıklarımı da yaratan o. Çünkü zaten ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Haliku külli şey. Şey mevcut demek. Var olana şey denir. O var olmamış olana şey denmez. Değil mi? Allah mevcut olan, var olan her şeyin yaratıcısıdır diyor. Bu Kur'an En'am suresinin ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimeyi daha Mutezile ne konuşuyor ya? Bir şey var mı var? Onu ben yaratıyorum diyor. Peki. Ama sen beni yarattın, tamam da ya Rabbi. Bana bir hüner verdin, işte toptan bir bana şey verdin. İcat, sanat ve bilmem ne. Ben ondan sonra bozuk para gibi istediğim zaman harcıyorum. Şu anda ben elimi şöyle yapıyorsam bunu da sen yaratmıyorsun ki. O bana toptan yarattın beni. Ben bunu ben yapıyorum kendiliğimden. Veya bunu ben duyuyorum kendiliğimden. Evet, bana bir sıfat verdin. İşitme sıfatı. Şu anda senin tekrar yani şu an için bana özel bir işitme yaratmana acet yok artık. Mutezile böyle anlamış. Kafasız herifler. Ondan sonra şu anda ben bir şey görüyorum ya. Sen beni toptan görücü yaptın. Görme sıfatı verdin. Ben ondan sonra böyle bakacağım, onu görüyorum, onu görüyorum. Şimdi buraya baktığımda burayı görmemi sen yarat. Bana gerek olmuyor. Buraya baktığımda bunu bir... Çünkü neden? Görmem var zaten. Vermişsin. Ben istediğim gibi istediğim tarafa. Öyle bir şey yok. Ehl-i sünnete göre. Her fiilini o anda yaratıyor. Faizun diyor. Bak akıyor diyor. Akıntı devam etmese, şimdi ceryana bağlanırsın. Fişi çeksen gitti. Ruhun bedenden irtibatı kesilse ne görmen kalıyor, ne işitmen, ne konuşman, ne bir şey. Fişi çekti. Ruhu çekiyor. Bir de canı çekmek. Ruh başka, can başka. Ruhu çekince uykuda da çekiyor. Uykuda çekiyor. Sen uykuda yine sinek minek gelse hem uyurken hem böyle yapabiliyorsun. Rüyada da görebiliyorsun bir şeyler. Ama tabii uyurken yanına geleni göremiyorsun adam böyle yapsa. Gözün açık uyusan bile göremiyorsun. Bazıları gözü açık uyuyor. Dolayısıyla oradan ruhu çekiyor ama oradan canı çekmiyor. Bitkisel hayat var. Ama bazı kere öldürdüğü adamı ne yapıyor? Canını da alıyor, ruhunu da alıyor. Bu sefer ne oluyor? Adam duruyor. Adam duruyor ama hiçbir işlevi yok. Oldu kütük. Odun. Ne yapıyorlar? Alıyorlar. Tabuta koyuyorlar, gömüyorlar. Bir işe yarayacak olsa gömerler mi? En sevdikleri adamı. Demek ki nasıl ki şimdi bu cereyan elektrikler geliyor. Buradan bana, benden size yayın geliyor. Bunlar faiz. Feyiz bu işte. Feyiz akıyor. Bu devamlı akması lazım. Şu anda internet bağlantısında bir kopukluk olsa sen buradan bakıyorsun, iki kelime duyulmadı. Aa, dondu. Donuyor. Şu anda şu ışıklar en ufak bir şey, çikolata atması veya bilmem ne, elektrik kesintisi, en ufak bir yerde bir kablo kopukluğunda an meselesi. Gider gelir birden. Bazı kere öyle olur ki gittiğini bile anlayamazsın. Tak tak geliyor birden. Nasıl gitti, nasıl geldi ya? İşte bu. Ruhun bedenle irtibatı bu şekilde. Allah-u Teala'nın da ruhla irtibatı bu şekilde. Ruhu da Allah-u Teala yaratmış, yaşatıyor. Anladın mı sen? Bir an Allah-u Teala'nın fiili, icadı, yaratması İnkıta uğrasa, yani durdursa Mevla bir an durdursa sen dondun. Dondun. Yani ne yapamazsın? Bak el böyle şey. Şöyle yapıyoruz değil mi bak? Tam şöyle yaparken şu hareketi yaratıyor. Şu anda yaratıyor. Şu anda bu hareketi yaratırken yaratmayı kesse, feyiz akıntı işte. O akışı kesse, kesen olsun. Nasıl internette böyle yaparken, şimdi internet durursa ben böyle hareket yaparken böyle donuyor kalıyor ya. İşte bak. Hayat, ya, interneti konuşmuyorum. Şu anda ben böyle yaparken ne yapıyorum, böyle yapıyorum? Ha, böyle adam da oldu. Ne oldu? Felç oldu. Böyle kaldı. Böyle kalanlar var. Ha böyle. O anda devamlı yaratıyor işte. Anladın mı? Sürekli yaratıyor. Onun için alemde ne var ise, mevcut ise Allah-u Teala'nın fiilinden, ihkamından, itkanından, sanatından, halk sıfatından, icat sıfatından, efendim, şimdi mesela hayattayız. Şu anda ben canlıyım. Kaç senedir yaşıyorum ben. Bu benim hayatım, diri olmam, devamlı Allah'ın ihya sıfatından bana ulaşan feyizden, o akıntıdan diri tutuyor beni. Diri tutuyor. Bir saniye şey olsa bitti. Kalp. Adam öldü gidiyor. Saniyede ölüyor adam ya. Niye saniyede ölüyor? Çünkü Allah-u Teala saniyede ölümü yaratıyordu ondan. Hayatı çekiyor yani. O ihya fiilini diri tutma, canlı tutma. Bir var anamızın karnında bizi diritti. Onu konuşmuyoruz. Şu anda da canlı tutma sıfatı devam ediyor. Canlı tutma. Ben diriyim ama diriliğim devam ediyor. Adam bir saniye çocuk anasından doğru bir bağırıyor. Ondan sonra ölüyor çocuk hemen. Onu diritti ama diri tutmadı. Bak beni kaç 57 senedir diri tutuyor. O diriltme sıfatı, yani diriltme derken o baştan diriltme. Şimdiki olan ne? Diri tutma, hayatı idame ettirme, canlılığı sürdürme. Bunu neyle yapıyor? Ruhla yapıyor, onunla yapıyor, bununla yapıyor. Ruhun kendinde bir şey yok ki. Ruh da çekiyor alıyor. Ondan sonra. Ruhu da o yarattı, yoktan yarattı. Ruhun da evveli var, başı var, başlangıcı var. Senin ruhun kadim mi haşa? Hiç kimse ruhu kadim değil, dersin başında dediğim üzere. Dolayısıyla ne buyuruyor? Peki, bunun delili ne? Belki Mutezile'nin dediği doğru. Mutezile diyor ki adam diyor Allah Teala adama bir güç kuvvet veriyor diyor toptan diyor. Ondan sonra adama diyor ki istediğin gibi bozuk para gibi istediğin tarafa harca diyor. O da gidiyor diyor içki içiyor, kumar oynuyor, zina diyor. Diyor gücünü kuvvetini münkerata kullanıyor diyor. Ondan sonra da diyor Allah bundan efendim diyor Allah bundan münezzeh diyor. Allah adama diyor içki içmesini yaratır mı diyor, zina etmesini yaratır mı diyor. Bu adam bu kadar güç lazım. Zina kuvvetsiz felç adam zina yapabilir mi? Güç lazım buna. Bu gücü nereden buluyor diyor. O gücü kendinden buluyor diyor. Ne oluyor? O kul kendi fiilini, kendi işini, kendi yaratıyor diyor. Allah ona toptan verdi diyor. O da istediği tarafa kullanıyor diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Zina yapanın o andaki zina yapması için gereken kuvveti de Allah yaratıyor. Nikahlı eşiyle cima edenin ki onda sevap var. Meşru surette olursa. Onun orada da bir kuvvet lazım. Onu da Allah yaratıyor. Şu elimi şöyle kaldırıyorum. Efendim bunu da Allah şu anda yarattı, yaratıyor. Oradan adama gitti tokat attı. Günah mesela diyelim. Kul hakkına girdi. Şaklattı bir tane. Efendim onu da Allah yaratıyor. Ama o bunu günah olarak okula yazıyor. Ya burada da bu adam bir Müslüman adam boğuluyorken onu tuttu. Çekti kurtardıysa onu sevap olarak ona yazıyor. Bir adama yardım etmiş diye. Tamam. Ama bütün fiillerin gücü kuvveti orada kim yaratıyor? O an için. O anda Allah yaratıyor. Ama Allah Teala sana zorla iş geçirtmiyor ki. Ya irade vermiş, kudret vermiş sana bir sebep olma, ön alma, öne geçme imkanı vermiş. Oraya bakıyor, mecbur olmadığı halde kurban olduğum Allah-u Teala, ben sana senin istediğini yaratacağım diyor. Burada yaratan mesul değil, sebep olan mesul, irade, kudret kullanan mesul, öne geçen mesul. Sana diyor ki, ben irademi, kudretimi bu noktada sana tabi ettim. Ne demek? Ne istiyorsan onu yaratacağım diyor. Ama yaratmayı sana vermedim diyor. Bunun delili ne? Ayet. Saffat suresinde ne buyuruyor? Vallahu halakaküm ve ma te'amelûn. Vallahu Allah halakaküm. Sizi de o yarattı ve ma o şeyleri ki te'amelûn yapıyorsun. İşlediğiniz amel. Amel ne demek? Amel işte. Benim burada konuşmam bir amel. Elimi kıvaldırmam bir amel. Söyle bakmam bir hareket bir amel. Durmam amel. Gitmem amel. Gelmem amel. Sizin diyor bütün yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. O zaman her an icadı devam ediyor. Her saniye mevcutatta, varlık aleminde ne meydana geliyorsa hepsi Allah-u Teala'nın özel yaratmasıyla, takdiriyle, tasarımıyla, teşkiliyle en mükemmel şekilde vücuda getirmesiyle. O anda hem de devam ediyor icat çünkü. Bunu böyle anlamak lazım. Ehl-i Sünnet'in mezhebi budur. Hal böyle olunca kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in mezhebi çok mutedil, mütevessıt. Neden? Burada bir kaderiye fırkası var. Yani mutezilenin bir adı kaderiyedir. Bir de cebriye fırkası var. Cebriye ne diyor biliyor musun? Cebriye şunu diyor. Mesela adam Parkinson olmuş ya şöyle devamlı eli titriyor. Bu adam kendi isteğiyle mi bunu yapıyor? Hiç milletin ortasında böyle rezil olmak ister mi? Ha o diyor bir adam içki içiyorsa onu zorla Allah içirtiyor. Namaz kılıyorsa onu da zorla kıldırıyor. Allah herkesi mecbur etmiş, cebretmiş. Onun kaderinden kimse dışarı çıkamaz. Kaderinden çıkamayınca da herkes rolünü oynamaya mecbur. Tiyatrodayız diye. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şu anda bu dersi yapmak da iradem vardı, yapmamak da iradem vardı sizle bu akaid dersini. Değil mi? Ama ne yaptım? Yapma tarafını bir irade kullandım. Ona göre de bir güç kullandım. Geldim buraya oturdum, indim, kitap baktım, ders çalıştım bilmem ne. Bir konuşmaya oturdum, size burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum.

Yani kulağım duymasa ne olacak? Ben burada bir şey konuşuyorum. Efendim onu duymuyorsam. Bütün bunlar birleşiyor. Bunların hepsi de Allah-u Teala kaç tane şey yaratıyor. Sırf şu anda benim size şunu konuşmam için sizi de dinlerken bunun sizin de buna ulaş bu kelamların size ulaşması ve sizin bunlara idrak edebilmeniz için. Senin de şimdi kulağın duysa da kafan çalışmasa, aklın almasa, beynin çökse ne anlayacaksın abi? Hepimize yaratıyor işte şu anda. Ya onun için ama burada bizim bir irademiz yok mu? Var. Kudretimizi kullanıyoruz, kullanıyoruz. Bir kesbimiz var mı? Var. Bir ön almamız var mı? Var. Allah-u Teala bize burada ne yapmıyor? Zor lan. Otur bakayım şuraya, mecbursun burada konuşmaya bu lafları. Böyle bir şey var mı ya? Görüyoruz işte. İstemesek de bugün diyoruz dersi tehir edelim. Bugün bu dersi yapmayalım diyorsun mesela. Bu senin iradende. Allah-u Teala onu sana vermiş. Cebriye bu sıkıntı. Bu sefer ne oluyor? Kullar mazur olacak. Haşa Allah mesul olacak. Niye böyle kader yazdın? Tövbe ya Rabbelazim. Böyle bir iman olabilir mi? Mutezile ne? Mutezile de hepten bir acayip. Mutezile Allah adama içki mi içirtecek? Zina edecek güç verir mi? Ya diyor kendine isyan ettirmeye diyor. Ne olacak o zaman diyor. Allah diyor adamı yaratmış diyor. Ona diyor toptan diyor melekelerini vermiş diyor sıfatlarını diyor. Artık diyor o kendi yaratıyor diyor. Yani zina yaparken o fiili o anda kendi yaratıyor diyor. Konuşurken diyor, vaaz ederken o kelamları o yaratıyor diyor. Ya nasıl yaratmayı Allah'tan gayrı istinat ediyorsun? Kardeşim sizin yaptığınız her şeyi Allah yarattı buyuruyor. Ama yaratan mesul değil. Çünkü neden? Yaratan imtihan hikmetine binaen sana iki tarafa da müsait eğilim, irade, güç, iki tarafa da kullanacağın imkan vermiş. Bu arada sen özgür iradenle seçim yapıyorsun. O seçimden sonra Allah yaratıyor. Senin seçtiğini sana yaratıyor. Onun için sen mesul oluyorsun. Allah mesul olmuyor. La yüselü amma fal. Yaptığı hiçbir şeyden Allah mesul olmaz. Ve müselün ama kullar mesul olacaklardır. Onlar mesuliyetten kurtulamazlar. Ama deliyse mesul değil. Bulu ermeden öldüyse mesul değil. Fetrette öldüyse tebliğ, ayet hadis gelmedi, peygamber vaaz gelmedi, tebliğ ulaşmadı. Mesul değil. Daha Allah sana ne yapsın? Sana her türlü imkanı vermiş, ilim imkanları vermiş, sebeplerini vermiş. Gidip bir şarkıcı hakkında sayfalar dolusu malumat ediniyorsun. Bir efendim film hakkında, dizi hakkında, felsefe hakkında, mantık hakkında değil mi? Lüzumsuz dolu işler hakkında. Efendim bu kadar akıl kullanıyorsun, vakit sarf ediyorsun, kitap okuyorsun bilmem ne bilmem ne. Birikimleri adam 90-100 yaşına gelmişler öyle. Ordinalis bilmem ne olmuşlar. Daha Allah'ın ne zatını bilir, ne sıfatını sayabilir, ne ismini sayabilir, ne seni kim yarattı, neden yarattı, niçin yaratıldı, nereye gidiyorsun, orada sana ne sorulur. Hiçbir şey bilmiyor. Bugün bu yaratanın kim olduğuna, sıfatlarının ne olduğuna dair bize ayetler ulaşmadı mı? Kur'an gelmedi mi? Hadis-i şerifler gelmedi mi? Alimler milyonlarca cilt eser yazmadı mı lan? Sen işte canın ekşil istiyor abi. Sen istemiyorsun ki Allah'ı bulmak. Rabbini bilmek istemiyorsun. Sorumluluk altına girmek istemiyorsun. Girmek istemiyorsun ama girdin zaten. Yaratıldın, yakayı ele verdin. Şu anda sen mutlaka Rabbini bilip bulman, razı etmen, ebedi ahireti kazanman gerekiyor. Ama sen hiçbir tarakta bezin yok. Akaid dersi dinlemiyorsun. Hiçbir ders dinlemiyorsun. Dinletmiyorsun. Okumuyorsun. Allah'ını tanımak istemiyorsun. Sıfatını öğrenmek istemiyorsun. Allah sana ne yapsın kardeşim? Zorla mı seni cehal bıraktı yani? Onun için burada Cebriye de yanlış yoldadır. Dalalet fırkasıdır. Mutezile Kaderiye de dalalet fırkasıdır. Ehli sünnet hak üzeredir. Fırkayı naciyedir. Tek kurtulacak. 72 fırkadan tek kurtulacak. 73 fırkadan içinde tek fırkadır. Geri kalan 72'si kullum fil haviye illa vahd. Hepsi cehennemin içine gümbürdü gidecektir. Biri müstesna o da hümüllezine ala mani aleyhiyem ve ashab. Ben ve ashabımın bugün bulunduğumuz, yaşadığımız inancı koruyanlardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde. Şimdi hiçbir sahabede böyle bir şey olabilir mi ya? Allah sana zorla iş geçirdi diye. Böyle bir inanç ve peygamberde Allah sahabede düşünülebilir mi ya? Veyahut da efendim işte Allah bana verdi bunu yaratma işini. Ben kendim yaratıyorum istediğim hareketi falan. Ya böyle bir şey dese Hazreti Ömer ne yaparsın ya? Ya işte ben ve ashabım neye inandık, nasıl inandık? Öyle inanacaksınız buyuruyor. Feynâmenü bimislim âmentüm bifekat itedem. Habibim diyor ve ey ashabı diyor. Kur'an bu, ayet bu. Bakara suresinde sizin gibi inanırlarsa sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırız. Allah'a inandım kafama göre takıl. Ona inan kafana göre takıl. Buna inan kafana göre takıl. Adem Aleyhisselam'a inandım ama Adem Aleyhisselam'dan evvel başka insanlar da vardı. Onun için
toplu olarak dünyaya indiler. Yahu Kur'an'da söylüyor, tek kişi olarak yarattım.

Eşini ondan aldım, yarattım. Bütün insanı ondan türettim. Yok evrim mevrim. Ondan sonra Cenab-ı Taslaman bana şeylik taslıyor. Efendim beni bilmem şeye çağırıyor. İstediğim programda evrim şeyi de Kur'an'da varmış. Evrim şeyine inanmak şirk değilmiş. Ya Kur'an ayet sana. Halekakü min nefsin vahide. Tek nefisten yarattım diyor. Bunda iki nerede ya? Adem Aleyhisselam diyor halekakü min turab. Onu topraktan yarattı diyor. Direkt belli. Evrimi belli. Evresi belli. Evresi hepimiz Adem Aleyhisselam'dan. Havva annemiz Adem Aleyhisselam'dan. Bütün insanlık onların ikisinden doğma doğurma yoluyla devam ediyor. Peki Adem Aleyhisselam'ın hangi evreden geçiyor? Halakum min turab, topraktan. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Adem'in durumunun, İsa'nın durumu da benzer. İsa Aleyhisselam'ın babası yok, Adem Aleyhisselam'ın anası da yok, babası da yok diyor. Halakum min turab, topraktan. Tamam şimdi. Böyle bir ayet varken sen nasıl evrim şirk değildir diyorsun Kur'an'ı? Bak diyor Habibim, siz var ya diyor, sen ve ashabın nelere inandınız? Şimdi sen Adem Aleyhisselam'a ben de inanıyorum var. Kur'an'da geçiyor. Kardeşim tamam tabii ki ya Adem'i dolu ayet var. Onu da inkar etsin. Hepten gavrum olayım dedi. Tamam da Adem Aleyhisselam'a inanıyorsun. Nasıl inanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gibi inanıyor musun? Nasıl inanıyorsun? Onda arkadaşları vardı. Ondan evvel yaratılanlar vardı. Çiftlik. Toptan indiler bilmem ne. Kardeşim böyle bir şey Kur'an'da demiyor. Onun için inanmak yetmez. Resulullah ve ashabının imanı gibi inanmak. Ahirete inanıyor, ruhanidir. Cesetler dirilmeyecek. Ne oldu bu, kafir oldun? Nasıl ceset dirilmeyecek? Bütün Kur'an ceset söylüyor. Ahiret var. Var nedir? Rüyada. Bir şey olur mu? Onun için sizin inandığınız gibi inanırlarsa fekadihte der. Gerçekten hidayete erdiler, doğru yolu buldular. Ve intevelle. Zerre kadar, kıl kadar. Çünkü Tirmizi hadislerinde geçiyor. Ne buyuruyor? Men farekel cemaate şibran. Cemaatin ehl-i sünnetin itikadından bir karış. Sahih hadis bu. Bir karış diyor. Ondan sonra. Efendim. Yani en ufak bir şeyde bir inhiraf, bir ayrılma, sapma olursa feyne muhafi şikak. Onlar Allah ve Resulü'nün karşı cephesinde ayrı şıktadırlar diyor. Fesekfikehumullah. Yakında Allah onların şerrine karşı sana kafi gelecek diyor Kur'an. Bu bidat fırkalarına karşı. Allah bu ilahiyattaki bazı sapık hocaların görüşlerine karşı. Bu evrimcilere karşı, devrimcilere karşı, bunlar neydi? Reformistlere karşı. Allah'ım bize kafi gelsin. Kurbanım Habibine kafi geldiği gibi kafi gel. Çünkü bunlar Allah'ın ve Resulünün sahabenin imandan ayrılmışlar. Sahihle hadislere inanmıyor, mütevatir hadise inanmaz, bir şey inanmıyor. Onun için ehli sünnetin görüşü haktır. Ehli sünnet dost doğru yol üzeredir. Rabbim Tebareke ve Teala bizlere ehli sünnet ve cemaat üzere itikadı muhafaza ederek yaşayıp ölmeyi nasip eylesin. Tebareke ve Teala. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bu dersler biraz kısa kısa olacak. Çok yormayalım, bıktırmayalım. İtikad dersleridir. İnsanlar hazmetsinler, kavrasınlar, içselleştirsinler, anlasınlar, anlatabilsinler. Şimdi yeni bir konuya, yeni bir başlık açtığımız zaman da konular iç içe girince biraz itikat şeyi muhabbete, sohbete, menkıbeye, mevizeye benzemez. Bu itibarla Rabbim okuduklarımızdan, dinlediklerimizden azami derecede istifade etmeyi bize nasip etsin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiyorum. Elhamdülillah Rabbil alemin.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın, efendim hadis-i şerifte buyurdu. Men tehavene bi salatihi. Her kim namazında gevşeklik ederse, namazını kılmazsa, namaz konusunda tembellik eder, gevşeklik eder ve namazını ihmal ederse, fe innallahu teala yuakibuhu bi 15 ukubeten. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o kimseye 15 ceza ile azap eder. Tahakkuk edecek olan 15 cezanın bir kısmı efendim ölümden önce, yani hali hayatındayken, yaşıyorken, bir kısmı ölüm anında, bir kısmı kabirde, bir kısmı kabirden çıktıktan sonra. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, فَاَمَّ سِتَّتُ الَّتِي قَبْلَ الْمَوْتِ. Ölümden önceki 6 cezaya gelince, 15 taneydi ya, 6 tanesi ne zamandı? Ölümden önceydi. Hah işte, o ölümden önceki 6 tanesine gelince. Şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları tek tek bizlere zikredecek. فَاَوَّلُهَا Birincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ اِسْمُ الصَّالِح۪ينَ Ondan salihlerin ismi kaldırılır. Namaz kılmayan bir adamın ismi salihler listesinde kesinlikle bulunmaz. Salih insanlar, iyi insanlar, güzel insanlar. He? Demek bir adam eğer namaz kılmıyorsa salihler listesinde asla değil. Yani namaz kılmayan adama şu ifadeye göre ya çok iyi adam diyemezsin. Zaten demiyoruz ki. Öyle mi acaba? He? Övüyorsun bir adamı. Çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam. Namaz kılıyor mu? Ya bir namazı yok biliyor musun? Namazı yoksa neyi var bu adamın? Allah'a verdiği sözü tutmayan, kalübelada Allah'a kulluk sözleşmesinde söz veren adamın, sözünde durmayan bir adamın neyini iyi diyorsun ki? Daha neyi var bu adamın yani? Demek ki ismi salihler listesinden efendim kaldırılır. Bir rivayet tüm hasime salihin. Ha ne olur? Yüzünden salihlerin siması silinir. Demek ki namaz kılanların, yani tersten de okumak lazım. Kılmayanın yüzünden salihlerin siması silinirse, demek namaz kılanın yüzünde salihlerin siması olur. Yani bir nur olur, bir pırıltı olur. Simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Allahu Teala buyurdu. Yani ne var orada? Onların nişanları yüzlerindeki secde eserleridir. Evet, secde izi. Yüzünde ne var? Secde izi var. Alnında. O secdenin nuru, efendim, fark edilir. Hakikaten öyle. Yani namaz kılan bir adam, yani namaz kılan yaşlılarımıza bir bakın. Değil mi? Yaşlanmış, kaç yaşına gelmiş? 70, 80, 90. Yani pamuk dede olmuş. Nur gibi pırıl pırıl, ışıl ışıl. Nenelerimiz de öyle. Çünkü o alınlarında ne var? Secde eseri var. Ama bir adam namaz kılmadı mı? He? Namaz kılmayan bir adamı gördüğün zaman da aman ya Rabbi, ne kadar itici, ne kadar soğuk, ne kadar mendebur bir surat. Yani yüzündeki nur, pırıltı derken esmerlikle, sarışınlıkla, buğday tenlilikle bunun hiçbir alakası yok. Nur başkadır, renk başkadır. Nur başka, renk başkadır. Mesela işte umreye, hacca giden kardeşlerimiz bilirler. Orada görüyorsun yani dünyanın her yerinden insanlar var. Simsiyah olan insanlar var değil mi? Ama bakıyorsun nurlu değil mi? Ne kadar da nurlu. Adam simsiyah ama nurlu. Bilal Habeşi radıyallahu anh öyle değil miydi? Habeşliydi, teni simsiyahtı. Ama gönlü pırıl pırıldı. Gönlünün pırıltısı nuru yüzüne vurmuştu. Diğer taraftan da bakıyorsun namaz kılmayan bir adam. Esmer de değil, zenci de değil. Belki de bembeyaz, kağıt gibi de teni var. He? Ama bakıyorsun işte evvelce yurt dışına falan gittiğimiz zaman. Ya bakıyorsun adam bembeyaz teni var. Ama bir iticilik var. Bir soğukluk var. Adamda ölü suratı gibi surat var ya. Mendebur bir surat. Bembeyaz renk ama zift gibi surat. Namazsızlık. Ne buyuruldu? Yüzünden salihlerin siması kaldırılır. Namaz yoksa yüzüne istediği kadar pudra sürsün, krem sürsün, o surattaki mendeburluk, iticilik, soğukluk efendim gitmez. Birincisi demek ki bu. Peki. Ve'thaniyetu ikincisi yurfa'u anhu bereketul hayat. Ondan hayatın bereketi kaldırılır. Görüyor musun? Namaz kılmayan bir adamın hayatında bereket olmaz. Şimdi tabii burada o kişinin hayatında bereket olmaz derken bereketi anlamak lazım. Yani bereketin uzunlukla kısalıkla da alakası yoktur. Yani ömrü kısa mı olur? Uzun olmaz mı? Öyle değil. Ecel efendim ne zaman takdir edildiyse o zaman gelir. مَا تَسْبُقُ مِنْ اُمَّتِنَ جَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Yani ümmetin eceli ne tehir edilir ne takdim edilir. Ama bereket bambaşka bir şey. Nedir bereket? Şöyle diyebiliriz. Kısa zamanda çok işler yapabilmek. Çok kısa zaman Allah öyle bir bereket vermiş ki belki asırlar içerisinde yapılamayacak olan efendim bir takım işleri, bir takım eserleri o süreye ne yapıyor? Efendim sığdırıyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal verelim. Allah öyle bir bereket verdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ömrüne 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyor. 63 yaşında Allahümme rafiqil ala deyip yüce dosta kavuşuyor. Ne yapıyor? 23 sene. 23 sene gibi çok kısa bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktığı bu cennet yolunda, bu İslam yolunda, bu davada veda hutbesinde 114 bin tane sahabe bulunuyor. Bak nereden nereye gelmiş. Öyle adamlar yetiştirmiş ki. He? Öyle bir tezgah kurmuş ve o tezgahtan geçen zatlar öyle bir şahsiyet olmuşlar ki tarihe şan vermişler. Tarihin gidişatını değiştirmişler. Bir Ebu Bekir düşün, bir Ömer düşün, bir Osman, bir Ali düşün radıyallahu anhum. Ya. Hadi bugün bütün üniversiteler toplansın bakalım bir Ebu Bekir yetiştirsinler. Bir Ömer yetiştirsinler, bir Osman, bir Ali yetiştirsinler radıyallahu anhum. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor musun? Nasıl bir efendim kaliteli eğitim, nasıl bir kaliteli şahsiyet yetiştiriyor. İşte bu bir berekettir. Hayatında nasıl bir bereket var görüyor musun? 23 senede bu kadar efendim talebe yetiştiriyor, bu kadar iman eden bırakıyor ve İslam sancağını da efendim zirveye dikiyor kıyamete kadar. Orada dalgalanmak üzere. Bereket, bereket bu işte. Allah ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Bereket lütfeylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ı düşünün mesela. 8 senelik bir saltanat dönemi var. 8 sene. Yani bu 8 senede öyle işler yapıyor ki, sınırları öyle genişletiyor ki, he? Mukaddes emanetleri bile efendim ne yapıyor? Bu Necip milletin efendim hizmetine kazandırıyor. O kadar fetihler oldu ki, o kadar ganimetler toplandı ki devletin hazinesi silme altın. Ve buyurdu ki, benden sonra bir sultan gelir de eğer bu devletin hazinesini gümüşle bile doldurursa ismimi tarihten silin buyurdu. Ya silindi mi ismi? Onu yapan olmadı ki ismi tarihten silinsin. Yani ne var burada? Bir bereket var işte. Nasıl bir hayat? Bereket içerisinde 8 senede yıllar içerisinde yapılamayacak icraatları ne yapmış? Oraya sığdırmış. Nasıl olmuş Hoca Efendi? Allah ömrüne bereket vermiş. Hani bereketi böyle anla. Ya namaz kılmayan Allah bereket vermiyor. 100 sene yaşar hiçbir tane dikili ağacı olmaz. Bakıyorsun kitaplara, ulemaya, sülahaya kitaplar yazmışlar. Öyle kitaplar yazmışlar. O kadar çok kitap yazmış ki Allah Allah ya bunları bir ömürde okumak mümkün değil ya. Mübarek nasıl yazdınız? Nasıl böyle bir yani o kadar zaman içerisinde mum ışığında hokkayla, divitle yazdıkları kitapları floresan ışığında bugün okusan bitiremiyorsun. İşte bereket. Ömürlerinde bereket. Allah onların efendim hayatlarına bereket vermiş. Adeta zaman içerisinde zaman halketmiş. Hayatları içerisinde başka bir hayat lütfetmiş. Ve kısacık ömürlerine çok büyük icraatlar, ameller sığdırmışlar. Ha işte ne buyuruldu burada? وَالثَّانِيَةُ İkincisi, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الْحَيَاتِ Allah hayatından bereketi kaldırır buyuruluyor. Yani bir adamın namazı yoksa onun hayatında bereket diye bir şey yok. وَالثَّالِثَةُ Üçüncüsü ise, يُرْفَوْ عَنْهُ بَرَكَةُ الرِّزْكِ Ondan rızkın bereketi kaldırılır. Bak namaz kılmayan bir adam rızkından da bereket göremiyor. Yani az önce anlatmış olduğumuz hayatından bereketin kalkması, hayatındaki bereket meselesini anladıysak, o zaman efendim rızktaki bereketi de anlamış oluruz. Yani çoklukla azlıkla alakası değil. Öyle alakalı bir şey değil bu bereket dedik ya. Adamın çok belki geliri vardır ama çuvalla gelir, çuvalla gider. Çok kazanır, çok gider. Hastanede gider, kazada gider. Efendim kaptırır, efendim batağa kaçırır parasını. Hani sermayeyi kediye yükler tabiri caizse. Yani adam bir de bakarsın ki bereket yok, bir şey yok. Diğer taraftan bakıyorsun yani adamın belki geliri azdır ama ehli kanaattir. Efendim ve o efendim gelirini harcaya harcaya adeta bitiremez. Yani bir bereket vardır yani. Bereket çok önemli. Malda da bereket meselesi. Dediğimiz gibi hayattaki bereketi anladıysak rızıktaki bereketi de anlamış oluruz. Ve rabi'atu dördüncüsü ise la yukbelu minhu şey'un minel hayri. Hayırdan hiçbir şey kabul edilmez. Hatta tekmüle salatuhu namazını tamamlayıncaya kadar. Namazı tamam olmadan hiçbir hayrı kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor derken tabii yani oruç tuttu kabul değil, zekat verdi kabul değil. Öyle anlama. Elbette ki yani onlar da nedir? Farzdır, Mevla'nın emridir, üzerimize bir nedir? Borçtur, yükümlülüktür, kulluk görevimizdir. Bunları yapanlar elbette borcunu ödemiş olurlar. Ama ekstra bir fazilet kazanamamış oluyor. Yaptığı başka hayırlar. Yani şöyle de anlayabiliriz. Namazın günahı o kadar büyük ki ne hayır yaparsan yap namazsızlığın günahına kefaret olamaz. Öyle ya yani bir günah işledin hemen ardından ne yapmak lazım? Bir sevap işlemek lazım. Mevlana buyurdu innel hasenat yudibne seyyiat muhakkak ki haseneler ne yapar? Seyyiatı giderir. Yani bir kötülük mü yaptın hemen arkasından bir iyilik yap ki ne yapsın o kötülüğü gidersin. Şimdi namaz kılmadın. Namazsızlık öyle bir günah ki, öyle büyük bir vebal ki hiçbir hayır, hiçbir amel onun günahına kefaret olamıyor. Şimdi bu durumda elbette namazın tamam olmadan hiçbir hayrın kabul edilmez buyuruluyor. Çünkü فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِنُ فَاُولَٰيكُمُ الْمُفْلِحُونَ Her kimin de mizanı ağır gelirse işte ancak felah bulacak olan, kurtulacak olan onlar. Yani ağır gelecek olan derken efendim sevabı ağır gelecek. Peki namaz kılmadığın zaman, namazsızlık günahı efendim günah kefesine konduğu zaman öyle bir ağır gelecek ki o yani onu dengeleyecek efendim hiçbir hayır demek ki olmuyor kıymetli kardeşlerim. وَالْخَامِسَتُ Beşincisi, la yüstecabü duâuhu, onun efendim duası kabul edilmez. Duasına icabet olunmaz. Namaz kılmayanın duası da kabul edilmiyor. Çünkü dua göklere yükseltilmiyor ki. Bir ayette ne buyuruldu? İleyhi yes'adü kelimut tayyibu vel amelü salihu yerfa'u. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel kelimeler, hani kelime-i tayyib ediyoruz ya. Kelime-i şehadet olsun, zikir olsun, Kur'an olsun, dua olsun. Mevla'ya yükselir. Ama vel amelü salihu yerfa'u ne buyuruldu? Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Yani ameli salih adeta onları götürecek olan kanatlar. Kanatsız kuş uçar mı? Kanadı olmayan bir kuş nasıl havalansın, nasıl uçsun? Salih amel olmadığı zaman o duayı nasıl götürsün Mevla'ya? Yani namazdan daha büyük salih amel var mı? Namaz ibadetin başı, dinin direği olan namaz. Namazın yoksa hangi salih amel senin efendim, duanı Mevla'ya götürecek? Demek ki ne buyuruldu bakın? Efendim bu kimsenin duası kabul edilmez. Yani bunlar ne büyük belalar ya. Ne büyük bela değil mi? Hayrın kabul edilmiyor. Efendim rızkının bereketi kaçıyor. Hayatının bereketi kaçıyor. Yüzündeki salihlerin siması kaldırılıyor. Duan kabul edilmiyor. Hayrın kabul edilmiyor. Allah Allah. Namazı görüyor musun? Namaz adeta efendim şifre. Namazı kıl, o şifreyi efendim kullan, kapıyı aç ve bu olumsuzluklar tamamen efendim dönüp senin menfaatine olsun. O zaman yüzünde de nur olur, hayatında bereket olur, rızkında bereket olur. Hayrın kabul edilir. Duan efendim icabet olunur duana. Ya ve sendisi altıncısı ise la yec'alu lehu min du'a'i salihine nasibun. Ya salihlerin duasından nasip alamaz. Demek ki bir ceza da bu. Namaz kılmayan bir insan salihlerin duasından nasip alamıyor kıymetli kardeşlerim. Namaz kılmayan adam bu dualardan istifade edemiyor. Zaten her mümine, mümin kardeşlerine dua etmekle mükelleftir. Yani ne yapacaksın? Mümin kardeşlerine dua edeceksin. Şart. Bu bir haktır. Namaz kılanlar aslında bu hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor mu? Elbette. Çünkü namazda ne yapıyorsun? Tahiyyatta. Selamdan önce ne okuyorsun? Rabbena etina okuyorsun. Rabbena firli okuyorsun. O duaları okuduğun zaman ne yapıyorsun? Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab diyorsun. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et, affet diyorsun. Bak dua ediyorsun. Dolayısıyla mümin kardeşlerine de ne yapmış oluyorsun? Dua ediyorsun. Namaz kılmakla bu hakkını da eda etmiş oluyorsun. Ve bütün müminler efendim dünyanın bir ucundaki bir Müslüman kılmış olduğu namazında sana dua ediyor. Sen de bundan ne yapıyorsun? İstifade ediyorsun işte. Ama namaz kılmayan adam kendi dua etmediği için o yapılan duadan da ne yapamıyor? İstifade edemiyor. Ve salihlerin duası Allah'tan nasip alamıyor. Namazı kılan var ya çok şeyi halletmiştir. Şu kadar 6 tane saydığımız, yani bu saydıklarımız neydi? Ölümden önce olan hali hayatımızdaki efendim namaz kılmayanların uğrayacakları ceza, belaydı bunlar. E şimdi sen yani namaz kıldığın zaman bunların hepsini ne yapıyorsun? Lehine çeviriyorsun. Kılmadığın zaman da aleyhine dönüyor. Kılmak lazım.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
6: Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. Lakabı Ebu'l-Kasım. Adı Cüneyd-i Bağdadi. Tanınması Seyyid-ü Taife, yani Evliya Zümresinin Efendisi. Baba adı Muhammed Züccaç. Cam kavanozlara benzeyen sırça kapsattığından Züccaç denmiştir. Doğumu 822 tarihinde Bağdat'ta doğdu. Vefatı 910 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Aslı Nihavend ilinden. Hocaları A. Fıkıhta Ebu Sevr. Bu İmam-ı Şafii'nin arkadaşıdır. B. Sohbette 1. Sırrı-i Sakati, aynı zamanda dayısıdır. 2. Haris-i Muhasibi. 3. Muhammed Ali Kassab. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh takva ile amil olup riyazet ve mücahedelerle kalbini temizlemiştir. Hakimane sözleriyle ve ihlaslı ameliyle büyük ün kazanmıştır. Hak aşıkları her taraftan huzuruna gelerek bereketli sohbetlerinden istifade etmiş, kalplerini cilalandırmıştır. Onun sohbetlerinde bir müddet kalmayı hayatlarının en mübarek hatırası saymışlar, akıllara durgunluk veren söz ve nasihatlarını kuşaktan kuşağa aktarmayı en büyük bir vazife addetmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi henüz 7 yaşındayken ilim tahsilini sürdürdüğü mektepten evine dönünce babasının ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşarak sordu. Babacığım, niçin ağlıyorsun? Babası oğluna, zekat olarak dayın Sırrı-i Sakati'ye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babacığım, parayı bana ver, ben götüreyim. Baba, peki oğlum, al götür diyerek paraları oğluna verdi. Cüneyd bir hamlede dayısının evine gitmişti. Hemen kapıyı çaldı. Dayısı kapıyı açmadan sordu. Kimdir o? Ben Cüneyd'im dayıcığım. Kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al. Dayısı bağırdı. Almam, deyince Cüneyd, adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al, dedi. Dayısı, Allahü Teala babana ne emretti ve bana ne ihsan etti, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi, dedi. Cüneyd'in bu konuşması dayısı Sırrı-i Sakati'nin çok hoşuna gitti. Oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim, dedi ve kapıyı açıp parayı aldı. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh dayısına talebe olduktan bir müddet sonra onunla birlikte hacca gitti. Mescid-i Haram'da 400 kadar büyük zat şükür hakkında konuşuyorlardı. Her biri şükrü tarif ve izah ettiler. Neticede 400 ayrı izah meydana geldiyse de hepsi de bu tarif ve izahları yetersiz buldu. Sırrı-i Sakati rahmetullahi aleyh yeğeni Cüneyd'e dönüp, madem ki buradasın, bu hususta bir de sen bir şeyler söyle dedi. Cüneyd-i Bağdadi, şükür Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemek, ona isyan için ihsan ettiği nimeti sermaye olarak kullanmamaktır buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevabı çok uygun buldu ve seni tebrik ederiz. Maksadı en güzel şekilde ifade ettin. Bu ancak bu şekilde tarif edilebilirdi dediler. Sırrı-i Sakati rahmetullahi aleyh, yavrum, öyle anlıyorum ki senin lisanın doğru ve kuvvetli olacak. Böyle güzel söyleyebilmek hali sana nereden geliyor diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi hiç tereddüt etmeden, sizin sohbetlerinizde bulunmakla efendim dedi. Cüneyd-i Bağdadi, hocasına ait olan evin bir odasında kalırdı. Allahü Teala'yı bir an bile olsa aklından çıkarmazdı. Seccadesi üzerine diz çöker, kıbleye karşı döner, sabaha kadar zikrederdi. Daima abdestli durmaya özen gösterir, yatsının abdestiyle sabah namazını kılardı. Bir gece yıkanmak için suya ihtiyacı oldu. Fakat hava çok soğuk idi. Bu sebepten aklından şöyle geçti. Hava çok soğuk. En iyisi sabahın olmasını beklemek. O zaman su ısıtırım veya hamama gider yıkanırım. Sonra birdenbire ürperdi. Bir an bile olsa böyle düşündüğüne pişman oldu ve ben yıkanmayı tehir için sabahın olmasını, sabah olunca da su ısıtarak yıkanmayı veya hamama gitmeyi düşünüyorum. Halbuki Allahü Teala bana sadece bir defa yıkanmamı emrediyor. Ben de onu tehir için sudan bahaneler arıyorum. Benim bu düşüncem hiç münasip değil, dedi. Ceza olarak gecelik elbisesi üzerinde olduğu halde soğuk su ile gusletti. Tasavvufu dayısı Sırrı-i Sakati'den öğrendi. Asrının kutbu idi. Binlerce veli yetiştirdi. 30 defa yaya olarak hacca gitti. Kerametleri, nasihatları, hikmetli sözleri ve ihlaslı amelleriyle meşhur oldu. 30 sene cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadı. Namazda kalbine dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardı. Daima Allahü Teala'yı hatırlardı. Her gün 400 rekat nafile namaz kılardı. 30 yıl yatsı namazından sonra hiç uyumadan ibadetle meşgul oldu. Hocası Sırrı-i Sakati ona bir meclis kurup insanlara nasihat etmesini söylerdi. Fakat o kendini bu işe layık görmezdi. Bir cuma gecesi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Resulullah ona, ey Cüneyd, insanlara nasihat et. Zira senin sözün, halkın kalplerinin rahatlık ve ferahlık bulmasına sebeptir. Allahü Teala senin sözünü, insanların kurtuluşa ermesi için sebep kılmıştır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi sabahleyin erkenden hocasının yanına gitti. Daha bir şey söylemeden hocası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazifelendirilmedikçe insanlara nasihat etmekten çekindin, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi ertesi günü meclis kurup insanlara Resulullah'ın yolunu anlatmaya başladı. Her meslekten insanlar akın akın gelip sohbetlerinden istifade ediyordu. Mürşit geçinen çok kişi postlarını bırakıp onun sohbetleriyle hakikati öğrendiler. Bir gün Hristiyan fakat Hristiyan olduğuna dair görünüşte bir alameti bulunmayan bir genç, Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbet meclisine girdi ve "Ey üstad, Hazreti Peygamber buyuruyor ki, müminin firasetinden korkunuz. Çünkü o Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Bunun manası nedir?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi bir müddet sustu. Sonra başını kaldırıp, "Müslüman ol, Müslüman olmak zamanı geldi," buyurdu. Genç hemen Müslüman oldu. İmam-ı Yafii buyuruyor ki, insanlar bu hadisede Cüneyd-i Bağdadi'nin bir kerameti var zanneder. Halbuki bu hadisede onun iki kerameti vardır. Birisi, o gencin Hristiyan olduğunu bilmesi, diğeri, o gencin Müslüman olma vaktinin geldiğini bilmesidir. Salihlerden bir zat, rüyasında Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Cüneyd-i Bağdadi de yanlarında bulunuyordu. O sırada bir kimse huzura dahil olup, Resulullah'a bir soru sordu. Resulullah, "Bunun cevabını Cüneyd'den iste. O cevap versin," buyurdular. Cüneyd-i Bağdadi, "Ya Resulallah, sizin huzurunuzda ben nasıl konuşabilirim?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Diğer peygamberler ümmetlerinin tamamı için ne kadar övünüyorlarsa ben de Cüneyd ile o kadar övünürüm," buyurdular. Zengin bir kimse vardı. Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna gelip tövbe etti ve talebeliğe kabulünü istedi. Malını da fakirlere dağıttı. 1000 altını kaldı. Cüneyd-i Bağdadi, "Bu 1000 altını da Dicle nehrine at," buyurdu. O zengin, Dicle kenarına gidip, altınları birer birer nehre attı. Geri dönüp huzura dahil olunca, Cüneyd-i Bağdadi ona heybetle bakıp, "Niçin hepsini birden atmadın da, birer birer sayarak attın? Demek hala gönlünde onlara muhabbet var," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi onu sohbetlere kabul etmedi. Gönlünde dünya sevgisi kalmadığını anlayınca onu kabul etti. Büyüklerden bir zat, Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna yaklaştığı sırada, şeytanın onun yanından hızla kaçtığını gördü. O zat, huzurla şereflenince, yüz hallerinden onun çok öfkelenmiş olduğunu anladı ve, "Ey üstad, biz biliyoruz ki, insan öfkelenince şeytan ona yaklaşır. Fakat görüyorum ki, bu kadar fazla öfkelenmiş olduğunuz halde, şeytan sizden kaçıyor. Bunun hikmeti nedir?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, "Sen bilmez misin ki biz kendi nefsimiz için kızmayız. Başkaları nefsi için kızarlar. Bu sebepten dolayı şeytan kendilerine musallat olur. Bizim kızmamız hep Allah için olduğundan, şeytan bizden kızdığımız zaman kaçtığı gibi, başka hiçbir zaman kaçmaz," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'yi tanıyan ve sevenlerden biri de Ebu Amr idi. Ebu Amr, bir gün bir ihtiyaç için çarşıya gitmişti. Bir cenaze gördü. Hemen cenaze namazına katıldı. Sonra yolda ilerlerken bir kadın görüp ona baktı. Hemen bu yaptığının uygun olmadığını hatırlayıp tövbe etti. Eve geldiğinde ona, "Senin yüzün niçin karardı?" dediler. O da hemen aynaya bakarak hakikati anladı. Tam 40 gün bu günahına gözyaşı dökerek tövbe etti. Yüzünün siyahlığı yine de kaybolmadı. Nihayet Cüneyd-i Bağdadi'yi ziyaret etmek aklına geldi. Doğru Bağdat'a geldi. Hanesinin kapısını çalınca şu sesle irkildi. "Gel bakalım ey Eba Amr! Sen Ruhbe'de günah işle, biz de Bağdat'ta bu günaha istiğfar edelim." Birisi Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim?" diye sordu. Cevabında, "Yabancı kadını gördüğün zaman Allahü Teala'nın seni, senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırla," buyurdu. Mel'un şeytan, bir üstadın hizmetçisi kılığında Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna geldi ve, "Efendim, size hizmet etmekle şereflenmek, feyz ve bereketlerinizden istifade etmek arzusuyla geldim. Lütfen kabul buyurunuz dedi. Cüneyd-i Bağdadi kabul etti. Şeytan 20 sene kadar kendisine hizmet etti. Ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kesti. Bir gün, üstadım, siz beni tanıyor musunuz? Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen şeytansın dedi. Şeytan, ya Ebu Kasım, ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum dedi. Cüneyd-i Bağdadi, ey melun, hemen defol git buradan. Şimdi de kendimi beğenme, uç gibi bir duruma düşürmek ve beni mahvetmek arzusundasın değil mi? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın, buyurdu. Hayrün Nessaç, bir gün evinde oturuyordu. Kalbine, Cüneyd-i Bağdadi kapıdadır, çıkıp karşılayayım, diye bir düşünce geldi. Fakat, o buraya gelmez. Kalbime gelen düşünce vesvesedir, deyip, o düşünceyi kalbinden attı. Biraz sonra aynı düşünce yine kalbine geldi. Fakat onu da kalbinden attı. Üçüncü defa kalbine aynı düşünce gelince, çıkıp bakayım dedi. Çıktı ve Cüneyd-i Bağdadi'yi kapıda bekler buldu. Ey Hayrün Nessaç! Kalbine ilk geldiği zaman, niçin kalkıp kapıyı açmadın? Buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbetinde bulunanlardan biri, kendisini imtihan için yanına geldi ve bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdadi, bu soruya söz ile mi yoksa manevi olarak mı cevap verelim dedi. O kimse de iki şekilde de cevap ver dedi. Cüneyd-i Bağdadi, keşke kendi kendini deneseydin. O zaman beni denemeye lüzum görmezdin. Manevi cevap istiyorsan, böyle yapmakla artık bizim yolumuzdan ayrıldın. Allahü Teala'nın dostlarını tecrübe etmeye, onları yaralamaya senin gücün yetmediğini bilmez misin? Buyurdu. Bunun üzerine soru soranın yüzü simsiyah oldu. O kimse yaptığına pişman olup tövbe etti. Cüneyd-i Bağdadi de ona merhamet ederek teveccüh etti. Bundan sonra o şahıs, Cüneyd-i Bağdadi'nin yakınlarından oldu. Kelam ehlinden İbn-i Küllab, bozuk fırkalar hakkında reddiyeler yazıyordu. Bazı kimseler ona, tasavvuf ehlini de yazmasını söylediler. İbn-i Küllab, tasavvuf ehlinin reisi kimdir diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi'dir dediler. İbn-i Küllab, Cüneyd-i Bağdadi'ye birini gönderip, görüşlerinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, bizim yolumuz, baki olanı, fani olandan ayırmak, baki olan için, faydası olmayan her şeyden uzak durmaktır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'nin bu sözü, İbn-i Küllab'a gelince, çok şaşırdı ve şöyle dedi. Bu nasıl bir şeydir ki, bizim bunu anlamamız dahi imkansız. Hemen kalkıp Cüneyd-i Bağdadi'nin meclisine gitti. Ona tevhid hakkında bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdadi'nin verdiği cevaptan hayrette kalıp, bu cevabı tekrarlar mısınız dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi daha değişik bir şekilde cevap verdi. İbn-i Küllab'ın hayreti daha da artıp, bu cevabı da tekrar eder misiniz dedi. Cüneyd-i Bağdadi bu sefer de daha başka bir şekilde cevap verdi. İbn-i Küllab, söylediklerinizi kavrayabilmem, ezberleyebilmem imkansız. Bari bunları söyleyin de yazayım dedi. Cüneyd-i Bağdadi, eğer bütün bunları söyleyen ben olsaydım yazdırırdım buyurdu. Bunun üzerine İbn-i Küllab, Cüneyd-i Bağdadi'nin büyüklüğünü kabul ve ona hayranlığını itiraf etti. Ebu Amr adında birisi hacca gitmeye niyet etti. Vedalaşmak için Cüneyd-i Bağdadi'ye uğradı. İhtiyacı olmadığı halde, bereket olarak yanında bulunması için kendilerinden bir dirhem borç istedi. Fakat yanlarında da hiç para olmadığını biliyordu. Buna rağmen Cüneyd-i Bağdadi cebinden bir dirhem çıkarıp ona verdiler. Ebu Amr hacca gitti. Dönüşünde Cüneyd-i Bağdadi'ye Medine'den bir yüzük satın aldı. Ziyaretine gittiği zaman yüzüğü evde unuttuğunu anladı ve "Neyse şimdi yüzükten hiç bahsetmem. Sonra ziyaret ettiğimde yüzüğü takdim ederim." dedi. Huzurlarına girdiği zaman "Efendim, hacca giderken sizden ödünç olarak aldığım bir dirhemi iade etmek istiyorum." dedi. O da "Biz onu Medine-i Münevvere'den getirip de evde unuttuğunuz yüzük gibi unuttuk. O zaman hediye etmiştik." buyurdu. Çocuğu kaybolan bir kadın Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip çocuğunun bulunması için dua talep etti. O da dua etti, çocuk bulundu. Cüneyd-i Bağdadi bir gece uyandı. Uyumak istiyor, uyuyamıyordu. Oturmak istiyor, oturamıyordu. Bir müddet sonra kapıyı açıp dışarı çıkınca birinin üzerine bir aba örtüp büzüldüğünü gördü. Cüneyd-i Bağdadi'ye "Ey efendim, bu kadar bekletilir mi?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi "Gece geç vakitte geldiniz." dedi. O kimse "Kalplere hareket veren Allahü Teala'dan sizin kalbiniz bana teveccüh etsin diye talep ettim." dedi. "Peki benden ne istiyorsunuz?" diye Cüneyd-i Bağdadi sorunca o kimse "Nefsin hastalığına ilaç yok mudur?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi "Nefsin ilacı isteklerine muhalefet etmektir." buyurdu. Bunun üzerine o kimse kendi kendine "Ey ahmak nefsim! Bunu ben sana kaç defa söyledim. Ama sen Cüneyd'den duymayınca inanmadın." dedi. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi camideyken bir zat içeri girdi ve iki rekat namaz kıldı. Sonra bir kenara çekildi. Biraz sonra işaret ile Cüneyd-i Bağdadi'yi yanına çağırdı ve ona "Ey Ebel Kasım, Allahü Teala'ya ve dostlara kavuşma vaktim yaklaştı. Vefatımdan sonra yıkanmam, kefenlenmem ve defnim bittikten sonra senin yanına bir genç gelir. Elbisemi, asamı ve su kırbamı ona verirsin. O Allahü Teala katında manevi derecesi olan birisidir." dedi. O zat vefat edip defnedildikten sonra Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına bir genç geldi ve "Emanet nerede ey Ebel Kasım?" dedi. O da "Sen bunu nereden biliyorsun, bize söyle." buyurdu. Bunun üzerine genç, "Falanca yerde bulunuyordum. Gizliden bir ses bana, kalk Cüneyd'e git. Ondaki şu şu emaneti al. Sen Ebdal denilen evliyadan birinin yerine tayin edildin." dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi emanetleri ona verdi. O genç gusül abdesti aldıktan sonra o elbiseleri giyip gitti. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp, "Artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalmadı." dedi ve bir köşeye çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık bahçelik içinde akan güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibri daha da arttı ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da bu durumu Cüneyd-i Bağdadi'ye arz ettiklerinde onun çok üzüldüğünü gördüler. Cüneyd-i Bağdadi hemen onun yanına gitti ve "Seni bu gece cennete götürürlerse oraya vardığında 3 defa La Havle oku." buyurdu. Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. Hemen 3 defa La Havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneyd-i Bağdadi'nin elini öptü. Yeniden sohbetlere katılarak talebeler arasındaki yerini aldı. Cüneyd-i Bağdadi, herkese bir mürşidi kamil lazımdır. Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tabi olur buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir yolculuğu sırasında Küfe'ye uğradı. Şehrin ileri gelenlerinden birisinin sarayını gördü. Kapısında hizmetçiler bulunan saray çok güzel ve süslüydü. Sarayın penceresinde birisi şu manada şiir söylüyordu. Ey saray! Sana hüzün, gam, keder girmez. Zaman senin sakinlerine, içindekilere bir şey yapmaz. Sen muhtaçlar için ne güzel bir konaksın. Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra, Cüneyd-i Bağdadi oraya tekrar uğradı. Bu sefer sarayı öncekinden çok farklı buldu. Kapısı kararmış, içinde yaşayanlar dağılmış, o güzelim saray perişan bir vaziyetteydi. Cüneyd-i Bağdadi sarayın kapısını çaldı. İçeriden gayet zayıf bir sesle birisi, "Buyurun, girin," dedi. Cüneyd-i Bağdadi içeri girdi ve "Bu sarayın o eski güzelliğine ne oldu? Nerede şimdi içerisinde kıymetli elbiselerle gezinenler?" diye sordu. Adam ağlayarak, "Efendim, onlar burada emanetçi olarak kalıyorlardı. Ömürleri bitince ahirete göçtüler. Dünyanın hali böyledir. Ona gelen gider," dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Daha evvel geldiğimde şiir okuyan birisi vardı. O bendim efendim." Cüneyd-i Bağdadi, "Demek ki sendin. Peki bu viranelik yerde nasıl kalıyorsun? Kalbin nasıl rahat ediyor?" dedi. O kimse, "O nasıl söz? Burası sevdiklerimin evi değil mi? Nasıl olur da buraları terk ederim?" dedi. Bu sözler, Cüneyd-i Bağdadi'ye çok tesir etti. Sevgisini samimi bir dille anlatması çok hoşuna gitmişti. Cüneyd-i Bağdadi gıybetten çok sakınırdı. Bir gün Şenuziye mescidinde oturmuş, cenaze namazı için cemaat bekliyordu. Bu sırada bir fakir gördü. Halinden ibadet ehli olduğu anlaşılıyordu. Fakat dilenmek ile meşguldü. Kendi kendine, "Bu adamcağız böyle dileneceğine, çalışıp nefsini bu hale düşmekten korusa daha iyi olmaz mı? Üstelik sağlığı da yerinde," diye düşündü. Cüneyd-i Bağdadi, rahmetullahi aleyh, o gece ibadet yapmak için kalkamadı. Kendisine rüyasında bir tepsi içinde o fakirin eti sunularak, "Bunu ye," dediler. "Ben onun gıybetini yapmadım ki," diyecek oldu. Ona, "Senin gibi birisinin böyle düşünmesi bile hoş değil. Derhal git, o fakirden helallik dile," dediler. Cüneyd-i Bağdadi, sabah olur olmaz o fakiri aramaya koyuldu. Onu bir yerde bakla yaprağı toplarken buldu. Yanına sokulup selam verince, fakir selamını aldıktan sonra, "Bir daha böyle düşünecek misin?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, "Hayır," karşılığını verdi. Fakir, "Allahü Teala beni de seni de bağışlasın," diye dua etti. Cüneyd-i Bağdadi bir gün Cafer Huldi'ye bir dirhem para vererek onunla incir almasını istedi. O da inciri satın alıp önüne koydu. Cüneyd-i Bağdadi, orucunu açmak için o incirlerden bir tane ağzına koyunca hemen ağlamaya başladı. Ağzındaki inciri çıkarıp attı ve su ile ağzını iyice çalkaladı. Cafer Huldi, onun böyle yapmasını hiç anlayamamıştı. Ona şöyle sordu. niçin böyle yaptınız? Cüneyd-i Bağdadi, yaşlı gözlerini ona çevirdi ve 30 seneden beri hep incir yemek istedim. O zamandan beri de hiç yemedim. Bugün nefsim ağır bastı ve incir yemek istedim. İnciri ağzıma koyduğum zaman gizliden bir ses bana şöyle dedi: Allahü Teala için yemesini bıraktığın şeyi yemeye utanmıyor musun? Bunun üzerine onu ağzımdan çıkarıp attım. Onu yemeyi sözde durmamak kabul ettim. Bu da bir hıyanettir. Hain olan kimse de Allah katında sevilen biri olamaz, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi, tasavvuf yolunda olmasına rağmen ulema elbisesiyle dolaşırdı. Niye sofilerin hırkası gibi hırka giymiyorsun diyenlere, hırka ve yamalı elbise giymenin bir işe yarayacağını bilsem, demirden ve ateşten elbise yaptırıp giyerim. Ama kalbime itibar hırkaya değil, yanık kalbedir şeklinde bir ilham geliyor, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir gün arkadaşı Büyük Veli Ebu Bekir Şibli'yi "La havle ve la kuvvete illa billah" derken gördü. Ona, "Bu söz canı sıkılanların kelamıdır. Can sıkıntısı ise kazaya rıza göstermemekten kaynaklanır," buyurdu. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Bu zamanda hakiki kardeşlik azaldı. Nerede o Allah için yapılan kardeşlikler?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, "Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda böyle bir kardeşi, arkadaşı bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan, böyleleri çoktur," buyurdu. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'den dua istese şöyle dua ederlerdi: "Allahü Teala senin kalbini dağınık etmesin. Seni kendisinden alıkoyan her şeyden kurtarsın. Kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Seni kendisinden başka şeylerden kurtarıp kendisiyle meşgul eylesin. Sana kendisiyle beraber olmaya layık bir edep ihsan eylesin. Kalbinden razı olmadığı, beğenmediği şeyleri çıkarıp kalbine kendi rızasını koysun. Seni kendisine ulaştıran yola kavuştursun." Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'nin hocası ve dayısı olan Sırrî-i Sakati'ye, "Derecesi hocasının derecesinden yüksek olan talebe var mıdır?" diye sordular. Cevabında, "Evet, vardır. Cüneyd'in derecesi benden yüksektir," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Rızkımızı arıyoruz," dediler. "Nerede olduğunu biliyorsanız orada arayınız," buyurdu. "Allahü Teala'dan istiyoruz," dediler. "Eğer sizi unutmuş sanıyorsanız hatırlatınız," buyurdu. "Tevekkül ediyoruz, bakalım ne gönderecek," dediler. İmtihan ederek, deneyerek tevekkül etmek, imanda şüphe bulunmasını gösterir, buyurdu. "O halde ne yapalım?" dediler. "Emrettiği için çalışmalı, rızk için üzülmemeli, tedbirlerin arkasında koşmamalıdır. Rızk için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi hastalanmıştı. Vefatından önce Ebu Muhammed Ceriri başucundaydı. Cüneyd-i Bağdadi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hatmi tamamlayıp tekrar başladı. O zaman Ebu Muhammed Ceriri, "Efendim, zaten çok halsizsiniz. Kendinizi fazla yormasanız," dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, "Ey Eba Muhammed, şu anda bunlara benden daha çok ihtiyacı olan kim vardır? Bak işte vefatımıza az kaldı," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir talebesi vardı. bütün iyilik ve faziletler onda mevcuttu. Sonradan gelmesine rağmen Cüneyd-i Bağdadi onu seviyor, diğer talebelerse onu çekemiyordu. Bu durum Cüneyd-i Bağdadi'ye malum oldu. Her birinin eline birer kuş verip, "Her biriniz bu kuşları kimsenin görmediği bir yerde boğazlayıp getirsin," dedi. Hepsi de verilen kuşları aldılar ve kimsenin olmadığı yerlere gidip boğazladıktan sonra hocalarının yanına döndüler. Yalnız o çok sevilen talebe kuşu boğazlamadan geri getirmişti. Cüneyd-i Bağdadi, "Kuşu kimsenin olmadığı yerden için boğazlamadın?" diye sordu. O talebe, "Hocam, ben kimsenin olmadığı bir yer bulamadım. Her yerde Allahü Teala var," dedi. Bu cevap üzerine Cüneyd-i Bağdadi diğer talebelere, "Arkadaşınızın firasetini gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi de boyunlarını büküp özürler dilediler. Cüneyd-i Bağdadi'yi yıkayan kimse, mübarek gözlerinin içine su ulaştırabilmek için uğraştıysa da bunu başaramadı.

Cenaze namazında bulunanların sayısı sayılamayacak kadar çoktu. Hocası ve dayısı olan Sırrı-i Sakati'nin kabrinin yanına defnolundu. Ebu Cafer el-Haddad diyor ki, eğer akıl bir insan olsaydı, Cüneyd-i Bağdadi'nin suretinde olurdu. Cüneyd-i Bağdadi'den bir kimse bir şey istese, onu boş çevirmez, ona faydalı olmaya çalışırdı. Ve ben, Peygamber Efendimizin güzel ahlakına uymaya çalışıyorum, derdi. Alaüddevle bir gün, Cüneyd-i Bağdadi'nin vaktiyle çile çekmiş olduğu odaya girdi. Burada ona fevkalade haller hasıl oldu. Sonra Cüneyd'in kabrine gitti. Orada önceki zevki bulamadı. Bunun sebebini hocasına sorunca şu cevabı aldı. O zevkler Cüneyd sebebiyle mi hasıl oldu? Alaüddevle evet dedi. Hocası, ömründe birkaç gün kaldığı yerde zevk hasıl olduğuna göre, senelerce birlikte bulunduğu bedenin yanına gidince, elbette daha çok zevk hasıl olmak lazım gelir. Belki kabri başında başka şeyleri görerek, ona teveccühün azalmış olabilir, dedi. Cüneyd-i Bağdadi'ye, hiç ibadet ve taat yapmadan, karşılıksız olarak, Allah-u Teâlâ'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür? Diye sordular. Cevabında, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler, hep Allah-u Teâlâ'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin, onun lütfu olan nimetlere karşılık olması mümkün müdür? Buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi, dükkanına girip kapıyı örter, İçeride uzun süre namaz kılardı. Buyururdu ki, pazarda öyle kimse tanıyorum ki, her gün 300 rekat namaz kılmakta ve 30.000 tesbih okumaktadır. Âlim ve arifler, bunun kendisi olduğunu bildirmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi, ordu ile bir sefere katılmıştı. Ordu kumandanı, ona bazı şeyler gönderdi. O da, istemeyerek alıp, asker ve gazilerin muhtaç olanlarına dağıttı. Bir gün öğle namazını kıldıktan sonra oturdu ve niçin kumandanın gönderdiklerini kabul ettim diye kendi kendine serzenişte bulunuyordu. O sırada uyku bastırıp uyudu. Rüyasında çok süslü bir takım köşkler gördü ve bunlar kimindir diye sordu. Cevabında, gazilere dağıtılan malın sahiplerinin denildi. Cüneyd-i Bağdadi, onlarla birlikte bana da bir şey var mı diye sordu. Ona, içlerinde en büyük ve en güzel olanı gösterip, işte bu senindir dediler. Cüneyd-i Bağdadi, en iyi ve en büyüğünün bana verilmesinin sebebi nedir diye sordu. Onlar mallarını sevap bekleyerek verdiler. Bu sebeple verilen saraylar ona göredir. Sen ise o malı kabul etmekle, yanlış bir iş yapmaktan korkarak, nefsini sigaya, hesaba çekerek dağıttın. İşte Allah-u Teâlâ bu haline, böyle düşünmene kat kat sevap verdi, dediler. Cüneyd-i Bağdadi şöyle dua ederdi. Allah'ım! Sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey kerim olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle yanlışlıklarımızı düzelt, kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle. Ey dilediğini yok

0: ve var eden Allah'ım, kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster. Beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu hali daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir. Niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle. Ya Rabbi, bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize sevinç ve neşe ile girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey mahlukatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden ve cehenneme yaklaştırılacak işlerden ve sözlerden bizi kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Onlarla arkadaş olmak ne güzel. Ya Rabbi, bizi orada annelerimiz, babalarımız, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyadayken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et, hastalarına şifa ver. Bize ve onlara nasuh tövbe etmek nasip eyle. Çünkü sen çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin. Ya Rabbi, senin yolunda cihad edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip eyle. Ya Rabbi, sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider, belalardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir. Ya Rabbi, bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. bu ancak senin yardımınla olur. Ya Rabbi, bize senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini, bize ihsan ve bunları devamlı eyle. Ya Rabbi, bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Cüneyd-i Bağdadi'nin güzel söz ve nasihatleri. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, hocam Sırrı-i Sakati, yanından ayrıldığım vakit kimlerle oturduğumu bana sordu. Ben de muhasibiyle otururum dedim. Sırrı-i Sakati, evet, onunla otur. Onun edep ve ilminden al. Fakat kelam hakkındaki sözlerine bakma. Onu kelamcılara havale et, demiştir. Sonra yönümü değiştirince şöyle dediğini duydum. Allahü Teala seni önce hadiste alim ve sonra sufi kılsın. Evvela sufi, sonra alim yapmasın. Bu sözüyle hadis ilmini okuduktan sonra tasavvuf ile uğraşanın felah bulacağına, ilimsiz tasavvufa giren kimsenin helak olacağına işaret etmişlerdir. İyi ahlaklı bir günahkar ile arkadaşlık, kötü huylu abid ile sohbetten benim için daha hayırlıdır. Adamın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, gözümü namahremden ne ile koruyabilirim deyince, Cüneyd, Allah'ın sana bakıp seni görmesi, senin yabancıya bakmandan önce olduğunu bilmenle, dedi. Allahü Teala'dan gafil olmak, ateşte olmaktan beterdir. Şükretmek, kendini bu nimete ehil ve layık görmemektir. Sabır, yüzü ekşitmeden, acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Allah'a emanet olun.
1: Burası Gönül Bahçeniz Alegül Efem.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Ehibbul Arabeli Selat. Sevin diyor. Hubbul Arabi imanun. Arabı sevmek imandır. Ve buzum küfrun. Sevmemek kafirliktir diyor. Hadis-i şerif. Kaç tane hadis-i şerif aldım? Sahih. Bütün kaynaklarıyla beraber. Nedir bu Arap düşmanlığı sizde ya? Araplar arkadanmış. Ne arkadanmış? Birkaç kişinin yaptığı bir şeyle ajanların girdiği, Şerif Hüseyinlerin bilmem ne. Birkaç oda bir dolap döndü. Onun dışında Çanakkale Savaşı'nda ne kadar Arap var? Bütün dünyanın Arabı geldi ya. Adam anlatıyordu. Araştırmacı. Doğruyu konuştuğun zaman, Allah bir dediğin zaman gavur da dese Allah bir yani. O ayrı bir şey. Orada konuşuyordu biri mesela. Ne diyordu orada? Ya Osmanlı ordusunun 7 milyon nüfus var bütün coğrafyada. 7 milyon nüfus olduğu dönemde 2 milyon, 3 milyon bir rivayet var. 2.600 var. Ortalamayı baz alırsak 2 milyon 800 bin ordu var. 7 milyondan 2 milyon 800 bin ordu çıkar mı? %60'ı Arap kökenli. %60'ı. Sen ne konuşuyorsun ya? Bak. Arapları sevmemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemek sayılmıştır. Mesela en önde gelen bir hadis-i şerif okuyalım. Selman Farisi radıyallahu anh diyor. Ya Selman, la tubghizni fetufarika dinek. Ey Selman, bana kızma. Ey Selman, o Fars milleti ya, beni sev ey Selman, bana buğz etme. Hazreti Selman da şaşırdı ya. Sonra dininden ayrılırsın. Bana kızarsan dininden çıkarsın dedi ey Selman. Hazreti Selman şok oldu ya. Dedi ya Resulü, kultu dedim ya Resulallah, keyfe ubhıduke ve bike edanallah. Seninle Allah bizi hidayete erdirdi, İslam'a kavuşturdu, cennete kavuşturdu. Ben sana nasıl kızarım ya Resulallah, sen bana ne buyurmak istiyorsun acaba? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, tübgizul arabe fe tübgizuni. Araplara kızarsın, bana kızmış olursun. Kaynak? Tirmizi. Sahih mi? Tamam mı? Kaynak Ahmed bin Hanbel. Ebu Davud da bildiğimiz meşhur değil. Öbürü de büyük var. Tayalesi var bir de. Bu Sicistani bizim meşhur olan. Ebu Davud Tayalesi. Kaynak Bezzar. Taberani. Hakim zaten Bukhari Müslim'in ilaveleriyle dolu. Hakim. Ebu Ya'la. Beyakî. Suyuti. İmanı olana yeter mi? İnanmayana cehennem yeter. Hadis-i şeriflere inanmıyoruz. Tirmizi hadisine inanmayanı ben muhatap almam ki ne? Ne buyuruyor? Men gashyal arabe, Arapları kim aldatırsa, onlara hainlik ederse, onlara katakul yaparsa, lem yedhul fi şefaati, şefaatime giremez. Ahirette şefaatim yok. Ve lem tenelü mevettit, dostluğum ona nail olmaz. Kudüs'e, Mudüs'e, araba, Müslümana laf söyletmeyiz Allah'ın izniyle. Birileri de çıkıp bir şey desin ya. Adam konuşuyor Arap'ın aleyhine bilmem ne, ne nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ımız Arapça ya. Bu ne, nasıl bir Müslümansınız ya? Yapmayın böyle iş. Ondan sonra فَمَنْ اَحَبَّ الْعَرَبَ, kim Arapları severse fe, aynı sahabe gibi فَبِحُبِّ يَعْبُونَ beni, ama Arap'ın gavuru değil. Arap'ın da Hristiyanı var mı? Suriye'nin %10'u 20'si, Lübnan'ın %20'si. Biz Arap'ın gavurunu mu sev dedik? Arap'ın da gavuru sevilmez, Türk'ün de gavuru sevilmez. Anladınız mı ne diyorum? Ama bunlar Müslüman düşmanı ya. Kim? Oraya dikkat edin şimdi. Arap'ın gavurunu da seveceksin demedik ha. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani Arap diye. Ama Müslüman Arap'ı kastediyorum. Tamam mı? Onlar beni sevdiği için sevmiş olur. Ve men ebgadol Arap, kim Arap'a buğz ederse fe bi buğzu yapalım. Bana kızmasa onlara kızmazdı diyor. Niye kızıyorsun Müslümana zaten ya? Velev ki Fars olsun, Acem olsun, Kürt olsun. Müslümana kızılmaz ki zaten. Ama bir de sen Arap'a özel bir düşmanlığın varsa, demek Resulullah'a özel bir düşmanlığın var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh, o bir hadiste Taberaniler, Hakim-i Tirmizi'ler, Beyakî'ler, Hakimler, dünya kadar şey yazdı. Hubbul Arab imanun, Arapların ise imandır. Ve buğzum nifakun, onları sevmemek münafıklıktır. Bir insan ne kadar Müslüman da olsa, Arapların, Müslüman Araplara özel bir gıcıklığı varsa, damgalı münafıktır. Hadis-i şerif sahittir. La yubghizul arabe illa münafık. Araplara bir düşmanlığı neden? Bu din bize, Hazreti Kur'an bize, Arap olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla, Arapça indirilmiş kitap vasıtasıyla geldi mi? Selçuklu Osmanlı ecdadımız onlara en son derecede ikram, tazim, hürmet yaptı mı? Sahip çıktı mı? Hatta Yavuz Sultan Selim Han olacak Efendi Hazretlerimizden kaç kere dinledim. Arapça mecbur edeceğim bütün millete, herkes Arapça konuşacak bundan sonra. Türkçe bile konuşmayacak diye karar çıkartmak istedi. O kadar severdi Hazreti Yavuz. Ya ecdadımız böyleydi ya. Burada ırkçılık geçmez. Önce din, önce iman, önce Kur'an. Ama Şeyhülislam'a müracaat etti. Şeyhülislam da dedi ki, efendim dedi, herkesi dedi, Türkçe de bilisan, Kürtçe de bilisan, yani neyse, diller var. Allah buyurdu ki, وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, gökleri yerleri yaratması, وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, Allah'ın varlığının, birliğinin ayetlerinden, alametlerinden ve delillerindendir. Onun için herkesi yani bir dile mecbur etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de etmedi hani zaten biliyorsunuz. Farsça konuşana da bir şey demiyordu. Dolayısıyla bu ayetin hikmetine zıt düşer. Teşvik edelim ama mecbur etmeyelim şeklinde Yavuz Sultan Selim Şeyhülislam'ın fetvasına uydu. Yani Şeyhülislam'ın fetvasıyla amel etti. Şu anda onun için Arapça bilmiyorsunuz. Maalesef. İbn Kemal, onun baş Şeyhülislam İbn Kemal'di. Allame-i Can. Kardeşallah şuru. Yani biz yine medreseden öğrendik elhamdülillah. Efendim ama çoğunuz Arapça anlayamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Bu da bir zayıflık oluyor. Çünkü Kur'an okuyorsunuz, imam okuyor, dinliyorsunuz. Manayı anlayamıyorsunuz. Bu da bir noksanlık oluyor tabii ki. Noksanlık oluyor. Ama Hazreti Yavuz orada Şeyhülislam'ı dinledi. Her zaman da dinlemez ha. Yavuz Sultan Selim de biliyorsunuz. O da Allame-i Cihan yani. O da Allame adam. Öyle her zaman dinlemez. Vezir bile ne dedi? Yahu dedi ne zaman benim kellemi keseceksin diye. Korkudan şey demiyoruz dedi. Bari kes de kurtulalım dedi ya. Düşünmüyor da değilim ama dedi. Senden iyisini bulamadım dedi ya. Halbuki öyle şey değil. Önüne geleni kesmiyorlar. Öyle bir hainlik olmaz. Öyle bir şey yok. Bir de Osmanlı'ya da bir de öyle bir kılıf bulmuşlar. Allah muhafaza Osmanlı'ya zemm için. Onlar da yalan. Çoğu yalan yani öyle. Delilsiz, şeriata göre, fetvasız, hükümsüz öyle idam idam olur mu İslam'da yani? Şeriat mahkemeleri var. O kadar ulema var, evliya. Neyse yani o daire bir yalan dolan da çok var. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor لَا يُبْغِضُ الْعَرَبَ مُؤْمِنُنْ İmanı olan bir kişi Araplara buğz etmez. Ne anlıyoruz o zaman bunların hareketlerinden? İmanı yok yani. İmanı yok. İnsanın olduğu yerde her yanlış olur. Şudur budur. Bir adamın yanlışını konuşmak ayrı bir şey. Bu Araplar var ya. Ya ne oluyorsun bu Araplar? Bu Araplar var ya da diyemezsin. Bu Türkler var ya da diyemezsin. Bu Kürtler var ya da diyemezsin. Hepsinin Müslümanı başımın tacı, gönlümün ilacıdır. Allah'ım ne zaman ateş yaksa Yahudi, Allah onu söndürdü. Sırrına mazhar eylesin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, Devlet-i Aliye'nin 11. Şeyhülislam'ı İbni Kemal Paşazade'den sonraki Şeyhülislam sayılan Sadi Çelebi Rahmetullahi Aleyhi anlatmak için İstanbul'un Eyüp semtindeyiz. Bu zatın kabri şerifi de Eyüp Sultan Türbesi'nin harem yani harim sahasında, özel sahasında türbenin hemen dışarıdan baktığınız zaman sağ tarafına denk gelmektedir. Sadi Çelebi merhum orada metfundur. Kendisi Şeyhülislamlar arasında özel bir sahaya sahiptir, özel bir mevkiye haizdir. Çünkü Beyzavi muhaşisidir, Beyzavi'ye haşiye yazmıştır, meşhur tefsir Beyzavi'ye haşiye yazmıştır. Onunla da kalmamış, fıkıhla iştigal edenlerinizin birçoğunuzun bildiği üzere Fethül Kadir diye İbn-i Hümam'ın eseri vardır. Efendim, bu Fethül Kadir'in en alt tarafında bu Sadi Çelebi'nin Hidaye üzerine haşiye yazan Babertin'in İnaye adlı kitabına haşiyesi vardır Sadi Çelebi'nin. Yani Hidaye üzerine yazılan haşiyeye bir açıklamalı eser daha yazmıştır, haşiye daha yazmıştır. Bugün çok meşhur olan Fethül Kadir'in alt tarafında bu eser de basılıdır. Yani eserleri okunan bir zattır Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh. Eyüp'teyiz demiştik. Arkamda Eyüp Sultan Camisi'ni görüyorsunuz ve önünde efendim mihrap önündeki meşhur kadim Eyüp mezarlığını görmektesiniz. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, dünya hayatı gelip geçici bir yer. Hepimiz şu kabristandaki insanların halleriyle elbette ki halleneceğiz. Dünya hayatına 60-70 sene bilemedin hadi bugün 100 sene diyebiliriz. Ama ahiret hayatına desek ki 100 milyar senedir desek Allah muhafaza kafir oluruz. Çünkü ebedi bir hayattır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim şu dünya hayatı bırakın 100 seneyi 10 bin sene olacağı garanti olsa bile 10 bin sene olacağı garanti olsa dahi önce kendi nefsime sonra sizlere seslenmek istiyorum. Böyle bir hayat 10 bin sene farz-ı muhal belki 100 senesi bile çok zordur birçoğunuzun takdir edeceği gibi. Burası 10 bin sene olsun, buraya da diğer tarafa da 100 milyar sene diyemiyorum desem Allah muhafaza küfre girerim. Ebedi bir hayattır. Öyle ise akıl denen şey birazcık çalışsa, birazcık olsa biz acaba, işte akıl zaten ahiret aklıdır. Hakiki akıl budur. Buna da kısa bir misal vereceğim. Olsa ne yapmamız gerekir kıymetli kardeşlerim? Dünyaya önem vermeyip, kadirince yetecek kadar önem verip, ebediyen bu tarafa çalışmamız gerekirken, ama maalesef ki dünyada ebedi kalacakmışız gibi, sanki az önce verdiğim denklemin tersi kuruluyormuş gibi bir hayat sürmekteyiz. O da niyedir? Çünkü nefis ve şeytanla beraber Mevlamız bizi dünyaya göndermiştir. Bunlar bizi devamlı Allah tarafından, ahiret tarafından engellemeye çalışmakta. Onlar buradan çekmekteyken biz bu tarafa çekip ahiret tarafına yönelmemiz lazımdır. Az önce akıl denen şey birazcık olsa demiştim ya. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında bu konuda çok kısa, çok güzel bir nükte vardı. Onu aktarmak istiyorum sizlere. İmam Rabbani Hazretleri der ki, bir adam ölürken vasiyet etse, dese ki şu benim malım buradaki en zeki adamlara kalacak. Adam öldü gitti. Bu mal kime verilecek? Bunun ölçüsü nedir? Fakihlere bir sual sormuş. Bu mal kime verilecek? Adam ölüyor. Ölürken diyor ki benim malım bu şehirdeki, bu beldedeki en zekilere kalacak. En zeki kim? Kimi seçeceğiz? Atom mühendisini mi bulacağız? Yani bu parayı kime vereceğiz? Cevabında der ki bu para, bu mal, bu mülk ilim talebesine verilmelidir. Çünkü akıl denen şey olsa olsa ondadır. Çünkü bu denklemi çözmüştür. Ebedi hayatı kazanmaya yönelmiştir der. İşte hepimiz için güzel bir nasihattir kıymetli kardeşlerim. Hazır bu demde yine mektubatta nasihat olacak, hepimize nasihat olacak. Şu beyti okumak isterim. La kadra lil ma'illezi dame cariye ala babi insanin ve inkâne kevsera. İnsanın kapısının önünden akan nehirde kevser suyu aksa dahi devamlı önünden aktığı için o suyun bir kıymeti olmaz. İşte aynı bu misal gibi kardeşlerim, hayatta yaşadığımızdan, bugün nefes alabildiğimizden, bugün sıhhatimiz, sağlığımız olduğundan maalesef bunları kaybetmeden bunun kıymetini bilemiyoruz. Ni'metani mağbubun fihima kethirun minen nas. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi iki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Nedir onlar? Es-sıhhatu vel ferah. Biri sağlık, biri de boş vakittir. Allah-u Teala anlatmaya çalıştığımız bu şeyin İslamlarda olduğu gibi nasıl hayatlarını Allah yolunda, din yolunda harcamış, Allah onlara hem dünya hem ahiret kazançları vermişse, ki bunu bugün de inşallah işlerken göreceğiz. Sa'd-ı Şerif'i merhum da bir eser bırakıyor ve o eserine vakıflar bırakıyor. Bakın o zaman da göreceğiz hep beraber. Vakıfta ne eserler bırakmış? Yani bu adamlar sadece ahirette yönelmekte kalmamış. Allah-u Teala onların iki canlarını da mamur etmiş. Rabbim Teala cümlemizi de onların zümresine ilhak eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bazı derslerimin başında ilmin, alimin önemi hakkında ara ara hadis-i şeriflere yer vermek istiyorum. Daha sonra dersime geçiyorum. Birçoğunuzun fark etmiş olduğu gibi. Bu dersimin başında da yine Şeyhülislamlardan bahsedeceğimiz için bu zatların büyüklüğü hakkında, bu zatların Allah katındaki değeri hakkında ve ilme heves duyulması gerektiği hakkında yine bir hadis-i şerifle başlamak isterim. Darukutni'nin Sünen'inde rivayet edilen bir hadis-i şeriftir ki Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaklardadır. Ma ubidallâhe bi şeyin efsale min fıkhin fi dinin. Allah-u Teala dini ilimler hususunda, din hususunda fıkıhtan daha üstün bir şeyle Allah ibadet olunmuş değildir. Yani Allah'a en güzel ibadet fıkhı iyi bilerek yapılan ibadettir. Devamında, hadis-i şerifin devamında şöyle buyurulmaktadır. Le fakihun eşeddu aleş şeytani min elfi abidin. bir fakih, fıkıh ilmini bilen bir fakih, mesela işte Sa'di Çelebi rahmetullahi aleyh, efendim, şeytana fıkıh bilmeyen bin abidten daha zor gelir. Çünkü adam ibadet eder ama fıkıh bilmiyordur. Fıkıh bilmediği için de ibadeti ne kadar makbul olacaktır? Doğrusu var, yanlışı var, beceriyor, beceremiyor. Allah cümlemiz ibadetlerini kabul eylesin. Ama ve lakin fıkıhın önemine binaen böyle buyurulmaktadır kıymetli kardeşlerim. Devamında لِكُلِّ شَيْءٍ اِمَاتْ وَاِمَادُ هَذَا الدِّينَ الْفِقْهُ. Her şeyin bir direği, bir efendim taşıyıcısı varsa efendim bu dinin de elbette ki taşıyıcısı, direği fıkıh ilmidir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fıkhın ve fıkıh alemin önemini beyan etmişlerdir kıymetli kardeşlerim. Çünkü bu ilimle insanlar ebedi hayatının, ebedi hayatının, ahiretinin kazanılmasını buradan çıkan ilimlerle elde etmektedir. Ne haram, ne helal, ne doğru, ne yanlış, ne namazı bozar, ne bozmaz, abdesti ne bozar, ne bozmaz. Bunları bilmekle Allah-u Teala'ya karşı ibadetlerimizi doğru yapabildiğimiz için insanlara doğru yolu göstermekte fıkhın ve fıkıh aliminin önemini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle beyan etmektedirler. Hadis-i şerifin ravisi Ebu Hureyre radıyallahu teala an bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra çok hoş bir kelam irade buyurmuşlardır. Kendileri şöyle ifade etmişler. Fegale Ebu Hureyre'te radıyallahu teala an bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra Ebu Hureyre radıyallahu teala an şöyle buyurmuşlardır. Efendim li en eclise sa'aten fe etefakkehe اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُحْيَيَ لَيْلَةً اِلَى الصَّبَاحِ. Bir saat oturup fıkıh ilmi tahsil etmem, efendim fıkıh ilmi olmadan sabahlara kadar namaz kılmaktan bana çok daha sevgilidir demiştir Ebu Hureyre radıyallahu teala an. İşte bu hadis-i şerifte ifade edildiği gibi fıkhın, din ilminin önemini bir kez daha hepimiz anlamış olmaktayız kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala en azından hepimize ilmi halimizi bilmeden canımızı almasın. Bu işlere değer verip ölmeden önce, ölüme hazırlık yapmadan hiçbirimizin ruhumuzu kabz etmesin kıymetli kardeşlerim. Amin. Eyüp Sultan Camii fethin ardından Sultan Fatih'in hocası Akşemseddin'in keşfiyle Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin kazılıp hakkındaki efendim Haza Kabru Ebi Eyyub diye bir levha ile, mermere yazılmış levha ile bulunduğundan bahsetmiş idik. Üzerine türbe yapılır. Bu türbeden sonra türbeyle kalmaz. Buraya bir külliye inşa edilir. Çok büyük bir külliye değildir bu. Camisi yapılır. Türbesi yapılır. Medresesi yapılır. Medrese bugün türbe ve caminin bulunduğu sahada sağlı sollu odalar halinde bulunmaktaymış kıymetli kardeşlerim. Hatta İsmail Ağa Camii'nin banisi Şeyhülislam İsmail Efendi rahmetullahi aleyh de vaktiyle bu medresede görev yapmışlar. Bu medrese varmış. Bir de aşhanesi, imareti. Bugünkü aşevi diyebileceğimiz muhtaçlara, fakir fukara yemek verilen bir imareti var imiş. Caminin 1480-1490'lı tarihlerindeki aslı olan muhasebe defteri kaybolduğu için 1582 tarihlerinde 3. Murat döneminde yeniden vakfiyesi düzenlenmiştir. Ben bunları rahmetli Semavi Eyce'den okudum. Kendisi çok güzel araştırmalar yapan bir efendim sanat ve kültür tarihçimizdi. Allah rahmet eyleye. Amin. Ondan okumuş idim. Vaktiyle bu caminin işte o 3. Murat döneminde yapılan yeniden düzenlenen vakfiyesinden anlaşıldığına göre camiye çok büyük vakıflar zamanında verilmiş. Buradan Alibeyköy'e kadar uzanan toprakların gelirlerinden bu caminin medresesi için, aşevi için efendim gelirler ayrılmış. Ama malumunuz olduğu üzere bugün bunlar tarumar olmuş gitmiştir. Medrese de yıkılmıştır. Ondan şimdi bahsetmek istiyorum. Aşevi falan da yoktur. Bugün sadece hamamını Eyüp Belediyesi yakın zamanda ihya etmeye çalışıyor, ayağa kaldırmaya çalışıyor. 1482'de yeniden vakfiyesinin yapıldığından bahsetmiş idik. Caminin yapılış tarihi için Hadikatül Cevami'de Hüseyin Ayvan Sarayı, ki Hadikatül Cevami diye bir eseri vardır. Camiler Bahçesi demektedir. Adı manası Camiler Bahçesi'dir. Bu İstanbul'da yapılan camiler hakkında bilgi veren kadim ve en toplu kaynaklarımızdan biridir. Ondaki ifadeye göre 1458-1459, yani fethin ardından 5-6 sene sonra caminin yapıldığından bahsetmektedir Hüseyin Ayvan Sarayı. Lakin Mayıs 1766'da ki depremde arada birçok tadilatlar, tamiratlar, efendim mahya asılması için minarelerin kısa geldiği ve bunun için uzatıldığı, yıldırım düşüp minarenin tadilatı yeniden mevzu bahis olduğu gibi birkaç tamirat, tadilat mevzu bahistir ama temelden yıkılıp tekrar yapıldığı tarihten bahsetmek istiyorum. Mayıs 1766 depreminde yıkıldıktan sonra, cami hasar aldıktan sonra, yıkıldıktan değil, 66'dan sonra 1776, 10 sene kadar sonra Derviş Mehmet Paşa camiyi yeniden onarmak ister ve bir tadilat için görevlileri gönderir. Ama tadilatla caminin kurtarılamayacağı anlaşıldığından tadilat yarıda bırakılır. 1798'lerde yeniden camiyi ihya edelim derler. Bakarlar ki bu tadilatla olacak iş değil. 3-4 gün çalıştıktan sonra 40 küsür gün çalışmayı durdururlar ve mühendislerin, mimarların onayıyla, tensibiyle yeniden caminin tamamen temeline kadar yıkılması kararlaştırılır ve cami tamamen 1798'de başlayan çalışmayla, kıymetli kardeşlerim, tamamen yıkılır ve 1800 tarihlerinde bu gördüğünüz hali alır. Etrafındaki medreseler vesaire binaları kaldırılmıştır. Bu şeklini alır. 25 Ekim 1800 tarihinde de yeniden bir selamlık töreniyle cami ihya edilmiş, yeniden açılmış olur. Dönemin padişahı Sultan 3. Selim'dir ki kendisi Şeyh Galip'in dizinin dibinde nefis muhasebesi yapan bir zattır. Şeyh Galip bizim edebiyatımızın, bizim tarihimizin yetiştirdiği çok ender simalardan biridir. 42 yaşında dar bekaya ihtihal etmiş, henüz 26 yaşındayken edebiyat tarihimizde en kaliteli mesnevi kabul edilen Hüsnü Aşk'ı tertip etmiş. 3. Selim de bu kitabı okuyup Şeyh Galip'e meftun olmuştur ve onun dizinin dibine gelip kendisinden, efendim, kendisinin huzurunda tezkiye-i nefis yapmış, nefis tezkiyesine çalışmış. Şeyh Galip de 42 yaşında ahirete irtihal eylemiştir. Yeni Kapı Beyoğlu'nda, bugün müze olarak kullanılan Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin önündeki türbesinde, o da 3. Selim gibi Semt-i Hamuşan'a, Suskunlar Diyarı'na göç etmiştir kıymetli kardeşlerimiz. Şimdi bu 1800 tarihinde açıldığından bahsetmiş idik. Cami-i Şerif'in giriş kapısının üstündeki kitabesini iki kısımdır. İlk kısmını okuyarak devam etmek isterim kıymetli kardeşlerim. Eyüp Camii'nin dışarısındaki o havuzlu avludan Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine doğru geldiğimiz zaman, o ilk şadırvanın olduğu avluda zamanında medreseler mevcut olduğundan bahsetmiş idik. 1800 yılında 3. Selim döneminde caminin yeniden temellerine kadar yıkılıp tekrar yapıldığı dönemde Arif isimli bizzat buraya, arkamda kitabede görüyorsunuz, 9 sıra halinde 4 mısradan toplam 36 mısralık bir kitabe şiir söyleyip buraya kitabe halinde yazılmıştır. Tarihi efendim 1215 Hicri tarihtir ki miladi 1800'ü vermektedir. Yani 220 yıllık bir kitabedir. Ben bu dersimize sadece 16 mısralık kısmı okuyabileceğim. Şöyle arz edebilirim. En üstte 3. Selim'in turasını görmektesiniz. İlk mısra şöyle başlar. Zihi munkadı emri girdigarı zıllı Rabbani. Mevla Teala'nın emrine boyun eğen, Allah'ın halifesi olan, yeryüzünde halifesi olan bu 3. Selim ne kadar kıymetli bir zattır diye ilk mısrası başlamaktadır. Serfirazı cihandaranı, asrın şahı devranı, dünyanın sahiplerinin yükseleni, dünyanın padişahı. 3. mısra. Menar-ı nur şan, Sultan Selim Han-ı Bülent İkbal, nur saçan zatlara yol gösteren, bahtı açık Sultan Selim Han. İlk satırın son mısrası. Behin gülbank darı eyledi pür cümle azanı, bütün ezanları çok beğenilen bir dua makamındaki gülbank eylemiştir. Sultan 3. Selim Han, Güzin-i Hüsrevan-ı Kıble-i Şahan-ı Am'dır. Padişahların en seçkini ve diğer kralların da şahıdır 3. Selim. Tıraz-ı Mekkiyedir Yesrib-u Batha-ı Yezdan'ı, Allah-u Teala'nın yarattığı Mekke ve Medine'nin süsüdür, süsleyenidir. 7. Mısra, cihanın nuhbesidir dar-ı mülk-i saltanat darı, onun saltanat diyarı cihanın en seçilmiş yeridir. 2. satırın son mısrağındayım. Ki ashab-ı kiramın oldu hamuşgâh-ı zişanı, zira onun şerefli yapısı ashab-ı kiramın ahirete irtihal ettiği bu sessizlik diyarı olmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari'nin burada metfun bulunduğunu kastediyor. 3. satırın en başında 9. mısradayım. Hususan buk'i dilcu mensu ve mensubu Ebi Eyyub, burası gönül arayanların toprağı, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anha mensup mekanlardır. 10. mısra, Zarihi Halid bin Zeydi Ensari-i Nurani, Halid ibn Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari, bu Nurani zatın kabri şerifi buradadır. 11. mısramız, odur rayet keşi gazvu alemdar Resulillah, ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını çekendir. 3. satırın son mısrağı 12. mısra, anın darında şehin şahı kevneyn oldu mihmanı, iki cihanın sultanı onun evinde misafir kalmışlardı. 4. satırın başındayız kıymetli kardeşlerim. Anın çün beyti paki olduğu bir türbe arş-ı aladan, burası sanki arş-ı aladan gelen pak bir türbe haline almıştır. Hümayun meşhedinde öyledir derk et bu tırazı, ki o Ebu Eyyub el-Ensari'nin şehit düştüğü o mukaddes yer ki bu süsü, bu kıymetli mukaddes makamı iyi anlayasın. Sondan bir gerideki mısra, 15. mısra, o metfendir tecelligâh-ı envâr-ı füyûz-ı sır, bu feyizlerin, nurların indiği Mevla'nın tecelligâhı olan bir kabri şeriftir. Ve son mısrağımız, şair Arif Efendi ilk kitabenin son mısrağında şöyle demektedir: o bab-ı türbenin aktabıdır bi şübhe derbanı, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın türbesinin şüphesiz ki kapısının bekçileri veli kullardır diyerek bitirmektedir bu kıymetli tarihçesini, tarih beyitlerini. Kıymetli kardeşlerimiz, Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhin hayatından bahsedeceğiz malumunuz. Bu kıymetli Şeyhülislam Devleti Aliye'nin 11. Şeyhülislamı sayılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman gibi haşmet meab bir hükümdarın döneminde 4 sene 10 ay, yani 5 yıla yakın bir Şeyhülislamlık müddeti mevzu bahistir. Kanuni Sultan Süleyman 46 sene padişahlık yapmış, Devleti Aliye'nin en uzun süre tahta kalan, hayatının yani tahta kaldığı sürenin, bu 46 senenin yaklaşık 10 sene 1 ayı seferlerde geçmiş. Tarihçilerin yaptığı hesaba göre at sırtında teptiği yol 43 bin kilometre olan bu yüce padişah, hayatı seferlerde geçmiş, Avrupa'da irili ufaklı fethettiği kale sayısı 300'ü geçmiş iken, ileri yaşına rağmen sırtı böyle kambur olmuş iken, efendim bir rüya görür ulemadan birisi. Rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itap eder Kanuni'ye. Kanuni'ye söyleyin cihadı niçin terk ediyor der. Ve Kanuni Sultan Süleyman bunun üzerine halkı selamlayacağı şehir merkezlerinde bir urganla efendim kendini sardırarak, böyle dik durarak halkı selamlar. Halkı selamladıktan sonra yeniden o kambur vaziyetinde, 70 yaşını aşkın vaziyette at sırtında Viyana önlerine gider ve orada Viyana fethedilemeden Zigetvar'da şehit düşer, ömür vefa etmez. ve bugün yaptırdığı Süleymaniye Camii'nin arkasındaki türbesine defnolunur Kanuni Sultan Süleyman. Burada güzel bir nükteyi, hepimizin anlaması gereken ana temayı ön plana çıkarmak isterim ki hayatı cihat meydanlarında geçmiş, daha sonra yaşlandığı halde bundan kendi adına, yani orduyla savaşıyor, geri durmak zorunda kalmış bu padişah dahi hitap edilip efendim azarlanıyor ki cihadın için terk ediyor diye Allah-u Teala elimizden tutsun, bizlere yardım eylesin. Bizim halimiz, hali pürmelalimiz çok acıklıdır bu yönden. Onun için dünyada Allah yolunda çalışmaktan başka çaremiz yoktur kıymetli kardeşlerim. İşte Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh böyle bir sultan döneminde 5 yıla yakın Şeyhülislamlık yapıyor. Doğum tarihi bilinmemektedir. Vefatı Hicri 945 ki miladi 1539'a gelmektedir. Eyüp Sultan Türbesi'nin hemen yan tarafında kabri şerifi mevcuttur. Bu Şeyhülislamımız, bunun babasının adı İsa Çelebi'dir. Kendisi Kastamonu Daday'lı. Kastamonu Daday'dan buraya gelirler. Bu İsa Çelebi rahmetullahi aleyh babası bugün Aksaray'da bulunan Murat Paşa Camii'nde imamlık görevine başlar. Bu Murat Paşa Camii, Aksaray'da bulunan Murat Paşa Camii'nin çok önemi vardır. Lakin pek bilinmez, birçok şey olduğu gibi kıymetli kardeşlerim. Bu caminin banileri Bizans tahtının veliahtlarıydı. Kıymetli kardeşlerim, tekrar söylüyorum. Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nin banileri, yani yaptıranları, bina ettireni Bizans tahtının veliahtlarıydı. Nasıl? Bunlar efendim Konstantin Dragazes'in çocuğu yoktu. Son Bizans efendim tahtının kralı. Bunlar o Konstantin Dragazes'in kardeşinin çocuklarıydı. Yani Konstantin öldüğü takdirde tahtın veliahtı bunlardı. Sultan Fatih çok zeki bir sultan. Fetihten sonra Müslüman olmak şartıyla Bizans aristokrasisine dedi ki size devlette görev vermek istiyorum ama şartım budur. İşte bu Murat Paşa ve kardeşi, daha sonra işte ismi Mesih Paşa oluyor bunlar. Murat ve Mesih Paşalar. Bunlar ki Murat Paşa Uzun Hasan'la yapılan savaşta şehit olmuştur. Bunlar Bizans tahtının veliahtları olduğu halde Müslüman olmuş, Sultan Fatih'in devletinde görev almışlar, cihad etmişler. Bugün Aksaray'da bunlara Murat Paşa Camii'ni yaptırmışlardı. Tabii bu hamamı, efendim medreseleri günümüze ulaşmamıştır. O 1950'lerde yapılan yol tadilatlarında bunlar yıkılmışlardır kıymetli kardeşlerim. İşte İsa Çelebi, Sade Çelebi'nin babası orada göreve başlar ve Sade Çelebi de ilk tahsilini babası İsa Çelebi'den alarak eğitim hayatına başlamıştır. Sadi Çelebi merhum, bahsettiğimiz gibi ilk tahsilini babası İsa Çelebi'den alır. Daha sonra Mevlana Muhiddin Mehmet'ten, Samsunludur bu zat, intisap eder. Kendisinden eğitimini alır ve mülazımlık, yani bir nevi stajyerlik payesini o zattan elde eder. İlk müderris olarak görevini Sekmanbaşı İbrahim Ağa medresesinde müderris olarak Sadi Çelebi göreve başlar. Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh Eyüp Sultan Harimine metfundur demiş idik. Bakınız türbe arkamızda böyle geldik. Sonunuzda Kıbrıs Fatih Lara Mustafa Paşa'nın kabri var. Hemen arada bakınız iki tane büyük şahşalı 19. yüzyıla ait kabirler görmektesiniz. Şu ön taraftaki 19. yüzyıla ait bir kabri şerif. Arkadaki de öyle. Rütbe-i Ula Ricali İbrahim Ethem Bey'in kabri arkadaki. Arada bir kabir taşı görmektesiniz. O işte Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhin ayak şahidesidir. Baş şahidesi de türbeye yakın tarafta bulunmaktadır. Bahsettiğimiz üzere Bozdoğan kemerinin gerisinde bulunup efendim yol güzergahında olmadığı halde maalesef 1940'larda yerinden kaldırılan Sekmanbaşı İbrahim Ağa Medresesi müderrisliğinden sonra Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh Edirne'de efendim Taşlık Medresesi'nde müderrisliğe başlar. Bu medresede Sultan Fatih dönemi veziri azamlarından Mahmut Paşa'nın oğlunun yaptırdığı bir medresedir. Yakın zamanlarda sadece mescidinin bir minaresi ayakta kalmış idi. Bir iki sene evvel tadilat başlandığına dair bir yazı okumuştum ama son durumunu bilmiyorum bu medresemizin. Edirne Taşlık Medresesi. Bu medrese müderrisliğinden sonra İstanbul Eminönü'nde efendim Sultan Fatih vezirlerinden Mahmut Paşa'nın yaptırmış olduğu Mahmut Paşa Medresesi'nde müderrislik yapar. Efendim daha sonra Bursa'da Sultan Medresesi müderrisliğine atanır ki bu Yeşil Cami'nin efendim biraz yanlarında bugün İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan medresedir. Bu medresedeki müderrisliğinden sonra da Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyh tekrar İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Sahne Seman medreselerinde müderrislik payesine efendim haiz olur. Orada müderrisliğe başlar. Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyh İstanbul kadısı olur ve 10 sene bir hakkın bu vazifesini ifa eder Sa'd-ı Çelebi. Hatta İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde 200'den fazla vakfı onayladığına dair bilgiler mevcuttur. İstanbul kadılığı esnasında değişik bir olaya da şahit olur Sa'd-ı Çelebi'nin İstanbul kadılığı. Şöyle ki Molla Kabız'la alakalı bir hadise mevzu bahistir. Bu Molla Kabız Hazreti İsa'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün olduğuna dair görüşlerini kendince ayetler ispat etmek için böyle millete efendim yoldan saptırmaya, bu konuda fikirlerini çelmeye, fikirlerini batıla sevk etmeye uğraşırken divanda yargılanması mevzu bahis olur mevzu şeyin Molla Kabız'ın. Divan üyesi iki kazasiyer mahkeme esnasında yetersiz kaldıklarından sultanın emriyle dönemin Şeyhülislam İbn Kemal Paşa ve İstanbul kadısı Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyh Molla Kabız'ın efendim mahkemesinde bulunurlar ve hakkındaki hükmü verirler. Molla Kabız daha sonra tekrar sahın müderrisi olur. Sahne Seman'ın müderrisi olur ve İbn Kemal Paşa Zade'nin vefatının üzerine Şeyhülislamlık makamına Kanuni Sultan Süleyman döneminde 2 Şevval 942 16 Nisan 1534 tarihine tekabül eden tarihte Şeyhülislamlık makamına oturur Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyh. Şeyhülislamlardan bahseden kaynaklarımız Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyhi met ederler, överler, hakkında çok güzel ifadelerde bulunurlar. Taşköprüzade'nin Şekaik-i Numaniyesine tekmile yazan Edinneli Mecdi kendisini çok över, çok met eder. Tedrisat, gerek tedrisat hayatında olsun, gerek fetva hayatında, gerek mahkemedeki görevleri esnasında her zaman parmakla gösterilen, çok ön planda olan, çok başarılı bir üstad, bir Şeyhülislam olduğundan bahseder Mecdi rahmetullahi aleyh. Şeyhülislamlık döneminde de olsun, diğer vazifeli döneminde de olsun, kitaplara merakından asla yılmadığından, çok geniş bir kütüphaneye sahip olduğundan, kitapların yanlarına notlar alarak kitapları böyle güzelce okuduğundan bahsederler. Efendim bunlardan başka kendisi hakkında tarihe olan merakı ve ulema menakıbına, alimlerin hayat hikayeleriyle olan merakıyla da ön plana çıkmış bir alim olduğundan eserlerimiz, kaynaklarımız bahsederler kıymetli kardeşlerimiz. Şair ve şuara tezkirelerinde Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyhin şiirlerinden de bahsedilir. Mesela güzel bir beyti vardır. Sa'd-ı Çelebi şöyle der o beytinde: aleme doldu meserrat, lik ben şat olmadım. Ah kim bende bir dem gamdan azat olmadım. Etrafıma bakıyorum, bütün aleme, herkese mutluluk dolmuş. Herkes mutlu, mesut yaşayıp gidiyor. Şu mutluluk, şu mesudiyet acaba nerededir ki bana hiç uğramadı? Ben birden bir an gamdan ve kederden azat olmadım der Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyh. Günümüzden 500 sene kadar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde 5 yıl kadar Şeyhülislamlık vazifesini de bulunan, bu vazifesini ifa eden Sa'd-ı Çelebi rahmetullahi aleyh her fani de olduğu gibi kendisi de efendim 2 Şevval 945 ki miladi olarak 21 Şubat 1539 gününe, tarihine tekabül eden o günde bir cuma günü, bir bayramın ikinci günü efendim gut hastalığından vefat edip Eyüp Sultan Hazretlerinin harimine defnedilmiştir. En azından dünya hayatında ahiretini mamur etmiştir diye kendisi hakkında söyleyebiliyoruz. Çünkü dünyada yaptığı amelleri bellidir. Allah-u Teala bizim de böyle kaliteli bir hayat sürmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. Daha önce de bahsettiğimiz gibi vefat eden zatın ardından şairler tarih düşürürler. Yani harflerinin ebced değerlerini topladığınızda vefat tarihini veren şiirler söylerler. Bu şiirlerden bir tanesini şair Nazmi söylemiştir. Müftü ah ol cihana oldu revan demiş. Ah bu müftü o ahiret alemine doğru yola çıktı diyerek Hicri 945 tarihini veren bu şiiri söylemiştir. Bu yani mısrayı söylemiştir. Aşık Çelebi de Arapça olarak fakat mate şehida elbette şehit olarak öldü. Efendim ibaresiyle vefatına tarih düşünmüştür Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhi. Kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde de yine bir Şeyhülislam'ımızdan, yine bir kıymetli zattan bahsetmeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince anlatabildiğimiz kadar. Kıymetli zatlar, değerli zatlar, Devlet-i Aliye gibi üç kıta üzerinde at koşturmuş bir devletin dini anlamda yöneticiliğinin en üst makamında bulunmuş bu zatlar büyük insanlardır. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi nasiptar eyleye. Amin. Dersimizin hitamında Abbasi dönemi şairlerinden Ebul Abbas el-Busti'nin çok hoşuma giden şu iki beytiyle efendim dersimizi hitama erdirmek isterim. Der ki Ebul Abbas el-Busti, ya hadim el cismi kem teşka bi hitmetihi, ey sadece bedenine değer veren insanoğlu, sen bu bedenin yemesine, içmesine, zevklerine daha ne kadar değer verip daha ne kadar bunun peşinde koşacaksın? Niye böyle yapıyorsun? Biliyorum diyor. Litetluber ribha fi ma fihi husranu, sonu hüsran olan kabirlerde hayvanata yem olacak bu bedenine, bu bedeninde güya kendince bir kar etmeye çalışıyorsun. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Bu beden sadece ahireti kazandıracak ibadetleri yapabilmesi, o yönden bize destek olabilmesi manasında kendisine kıymet verebileceğimiz bir şeydir. Bunu haram hazlar yolunda kullanamayız. Boş işlerde kullanamayız. Ahirete yönelmekle kullanırız. Bundan başkası yoktur, yanlıştır. Akbil alen nefsi ve stekmil fezaileha. Ey güzel kardeşim, sen ruhuna yönel, ruhuna faziletler kazandırmaya çalış. Niye? Ve ente bil nefsi la bil cismi insanı. Unutma ki sen ruhunla insansın, bedeninle değil demektedir. Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh hepimize çok güzel bir vaaz etmektedir. Allah-u Teala bu dersimizde bahsettiğimiz Sadi Çelebi'ye efendim özellikle olmak üzere diğer zatlara da umumen rahmetiyle muamele eylesin. Bizler de onların halleriyle hallendiğimiz günlerde arkamızdan bizi de böyle hayırla, arkamızdan bize de böyle hayırla yad edilmek nasip eylesin. Bu zatların ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek duasıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
5: Taha suresini dinliyorsunuz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Taha suresini dinlediniz.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Burası gönül bahçeniz. Lale Gül FM.
2: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, Bir Gönül Sultanı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs-i Sirruh'un hayatına dair yapmış olduğumuz bu derslere devam ediyoruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu dostlarının maneviyatından, ruhaniyatından, füyuzat ve berekatından bizi mahrum etmesin inşallah. Risale-i Kudsiye'den mevzularımızla alakalı beyitleri okuyorduk. İsmet Garibullah Hazretleri buyuruyor ki, Büyük Şeyh Efendi Kuddüs-i Sirruh 29. sayfa Risale-i Kudsiye'de, Meşayih ekmelinden oldu hüccet, kitap, sünnet, dahi icma-i ümmet. Değil zan var ehli keşf-i keramet, vücudu aleme rahmet, izzetle rahmet. O bid'at işlemez, hakka gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Meşayih ekmelinden, önce şunu söyleyelim. Yani bu konumuzun dışında olmak üzere, işte bir kimse çıkmış, bir şahıs, insanları güldürmek için, din-i mübini İslam'la dalga geçmiş. Allah-u Teala hidayet eylesin diyelim en başta. Fakat biz Müslümanlara düşen görev nedir? Meşru şekilde tepki vermektir. İtiraz etmektir. Yetki ve etki sahibi olan kimselerin de buna göz yummaması gerekir. Ben özellikle de yani kendileri hakkında konuşulduğunda sabredemeyenlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve din-i mübini İslam ve Kur'an-ı Azimuşşan hakkında konuşulduğunda susmalarını çok yanlış görüyorum. Bu nokta çok canımızı sıkıyor, kalbimizi acıtıyor yani. İslam yurdunda, bin yıllık, on asırlık İslam yurdunda, İslam için ne fedakarlıklarda bulunmuş bu büyük milletin yurdunda, sen kalkacaksın, bu milletin diniyle dalga geçeceksin, hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Bunun meşru surette nasıl artık cezalandırılması gerekiyorsa, nasıl buna tepki verilmesi gerekiyorsa bundan geri durulmamalıdır. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmamalı. Allah-u Teala Celle Celaluhu din mübini İslam hamiyeti bizlere ihsan eylesin. Mevla Teala Celle Celaluhu İslam düşmanlarını kahru perişan eylesin. Onların Allah-u Teala şerlerinden ümmeti muhafaza eylesin. Bu kadarı bir araya söylemiş olduk. Şimdi Risale-i Kudsiye'de meşayih ekmeliğinden oldu hüccet. Meşayih, şeyh kelimesinin çoğulu. Şeyh Arapça'da yaşlı, kavmin önderi, hoca gibi manalara geliyor. Tabi tarikat şeyhi dediğimiz zat da Mevla'ya nasıl kulluk edeceğimizi bize talim ederek, tatbik ederek öğrettiği için onlara da şeyh deniyor. Allah yolunun rehberleri, Allah'a giden yolun delalet edicileri, delilleri onlar olduğu için, öğreticiler oldukları için onlara da şeyh deniyor. Aynı zamanda kavmin yaşlısına da şeyh denir, her türlü hocaya da şeyh deniyor. Tabii bizim Türkçemizde şu an hani şeyh denince akla hep